0: Ben bunlara layık mıydım diye dövünen, her şeyden kendisine üzüntü payı çıkaran birçok insan yaşıyor dünya üzerinde. Birbiriyle kavgalı, birbirini öldürmeye meyyal, birbirine küfreden, birbirinin kuyusunu kazan, şeytanın elinde oyuncak olmuş zavallı insanlar. Ama onlar bizi alakadar etmez. Ben onlara vermiyorum bu nasihatları. Allah'ın bana öğrettiklerini ben onlara öğretmiyorum, size öğretiyorum. Tasavvufun içindekilere. Öyleyse siz Allah'a teslim olacak olanlarsanız, etrafınızda vücuda gelen olayların mahiyeti ne olursa olsun, öyle söyleyeceksiniz Allah'a. Yüce Rabbimize öyle söyleyeceksiniz, Ya Rabbi diyeceksiniz. Biliyorum ki sen her şeyden haberdarsın. Biliyorum ki benim bu başıma gelenleri isteseydin başıma getirmezdin. Öyleyse eğer getiriyorsan, ben biliyorum ki bunları beni cezalandırmak için değil, beni kemal derecelerinde olgunlaştırıp insanı kamil yapmak için vücuda getiriyorsun. Ben ki sana teslimim. Ne yaparsan yap bana. Hangi şartların içinde koyarsan koy. Hiçbir zaman sana asi olduğunu görmeyeceksin. Öyleyse her şeye hazır mısın? Allah'ın sizin için hedef gösterdiği o güzelliklere ulaşmanız için bir takım imtihanlardan geçmeniz gerek. O imtihanlara tahammül edebilecek misiniz? İsterseniz beraberce bakalım Hazreti Musa'ya. Diyor ki Ya Rabbi diyor, bana öyle birini ver ki bana ilmin ötesini öğretsin, fiziğin ötesini öğretsin. Allah Teala diyor ki kabul ettim. Nerede bulacağım onu diyor? İki denizin birleştiği yerde bulacaksın. Harun'u yanıma alabilir miyim? Benim dilim biraz peltek, onunki normal konuşuyor. Alabilirsin diyor Allah Teala. Ve Hazreti Harun'la Hazreti Musa Allah'ın iki Resulü beraberce yola çıkıyorlar. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Karınları acıktığı yerde duruyorlar. Kuru ekmekle kuru balıkları yiyip yollarına devam ediyorlar. Denizin kıyısında bir oturmuşlar. Balıklardan birazını yemişler. Sonra çıkmışlar yola. Tekrar karınları acıktığında Hazreti Musa soruyor. Hadi soframıza hazırla dedik. Hazırladım. Ama balıklar yok piyasada. Balıklar nerede? Hazreti Harun diyor ki balıklar suya gitti. Nasıl gitti diyor Hazreti Musa. Canlandılar mı gittiler diyor. Nerede oldu bu iş diyor. İki denizin birleştiği yerde. Eyvah diyor Hazreti Musa. İşte oradaki adamdı diyor. O ağacın dibinde bekleyen adamdı diyor. Oydu Allah'ın tayin ettiği. Hadi hemen geri dönelim. Dönüyorlar ve adamı hala orada buluyorlar. Hazreti Musa diyor ki sen diyor muhakkak ki benim bilmediklerimi bilirsin. O zat da ona aynı şeyi söylüyor. Sen benim bilmediklerimi bilirsin muhakkak ki diyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Ve Hazreti Musa'nın talebi. Senin kölen olmam kaydıyla bana bildiklerini öğretir misin? Ve cevap. Hızır Aleyhisselam'ın cevabı. Sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa diyor ki söz veriyorum diyor. Ne yaparsan yap ben tahammül ederim. Peki diyor Hazreti Musa sana üç hak veriyorum ama göreceksin ki benimle yapamayacaksın. Yola çıkıyorlar. Bir köye ulaşıyorlar. Köyde insanlardan ekmek istiyorlar. Kimse bunları acıyıp ekmek vermiyor. Sadece bir fakir bir evin insanları bunlara bir şeyler veriyorlar. Ve oraya giderken oradan ayrılacakları sırada Hızır Aleyhisselam evin bahçe duvarını yıkıyor. Yıkınca duvarı bizim Hazreti Musa'nın tepesi fena halde atıyor. Ya diyor bu köyde hiç kimse bize ekmek vermedi, hiç kimse bize yiyecek vermedi. Bir tek ev verdi, Sen de sanki onları mükafatlandırmak ister gibi cezalandırdın. Heriflerin evinin duvarını yıktın. Hazreti Musa diyor ki, hani diyor, benimle yapabilirdin. Ben sana demedim diyor, sen benimle yapamazsın. İşte diyor, ilk itirazın geldi. Hazreti Musa diyor ki, bir daha yapmayacağım ama diyor, şunun ne olur söyle sebebini. Bu diyor, bu duvarın altında bir hazine var diyor. Bu evde de yetimler var. Yetimlerin hakkının helaldar olmaması için onların üzerine bu duvarı yıktım diyor. Hazreti Musa'nın cevabı, sen benim bilmediklerimi bilirsin. Dikkat edin. Birisi zahirin, birisi batının hakimi, sultanı. Onun için birbirlerine böyle söylüyorlar, sen benim bilmediklerimi bilirsin diye. Ve yollarına devam ediyorlar. Bir yere gidiyorlar, bir nehrin kıyısına. Gemiler var. Gemilerden de yiyecek istiyorlar. Kimse vermiyor. Bir geminin sahibi bunlara veriyor biraz yiyecek. Hazreti Musa'nın hayretle açılan gözleri önünde bizim Hızır Aleyhisselam eline baltayı almış. Gemilerden birinin kaburgasını parçalamış. Gemi karaya oturmuş. İçi su dolu. Hazreti Musa gene dayanamıyor. Yahu diyor, hiç kimse bize yardım etmedi. Bir tek kişi yardım etti, onun da gemisini batırdın. Ocağını söndürdün adamın diyor. Ben sana demedim mi diyor, benimle yapamazsın diye. İki diyor, bir hakkın kaldı. Bak diyor, şu karşı sahile bak diyor, orada bir derebeyi var diyor. Ve şimdi göreceksin, bütün bu gemiler karşıya geçecek. Hepsini diyor yakalayıp forsaya çekecek diyor. Kendi gemilerine. Ama diyor, bir geminin sahibini çekemeyecek çünkü gemi burada kaldı. Hazreti Musa fena halde üzülüyor, yaptığı kafa. Bundan sonra diyor, katiyen diyor. Artık diyor, bu son olsun. Artık sana bir şey sormam. Hiçbir işine de karışmam. Nereye kadar devam ediyor dersiniz mi? Bir pınarın başına kadar. Pınarın başına geliyorlar. Orada su içmekte olan bir delikanlıyı Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Hazreti Musa diyor, bu kadar da fazla diyor. Bitti diyor. Benim gözümün önünde diyor, suçsuz bir insanı öldürdün diyor. Bitti artık diyor. Halbuki Hazreti Musa da Allah-u Teala'nın peygamberi olmadan evvel birisini öldürmüş def aramızda. Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. Ve Hazreti Musa diyor ki, yaşasaydı annesini de babasını da öldürecekti diyor. Allah-u Teala ona cezayı, onun ona yükleyeceği o ağır zamanı tattırmamak için şimdiden emanetini geri aldı. Bir söyleyeceğin kaldı mı diyor? Kalmadı diyor. Ne haber? İşte Allah-u Teala'nın yolunda insanlar. Siz de onlardan birilerisiniz. En ufak bir problemde sızlanıp ben buna dayanamam, ben bunları yapamam, ben şöyle şöyle şöyle olmasını isterim dediğiniz zaman gemileri kaçırmış olursunuz. Siz Allah'ın yolunda, sizin koruyucunuz olan Allah'ın, sizin sahibiniz olan Allah'ın size uygun gördüğü standartlarda yetişmek mecburiyetindesiniz. Yetişmek istediğiniz için buradasınız. Ve başkalarına ceza olarak verilen şeyler size sadece sizin olgunlaşmanız için ihsan edilir. Ve bu istikamette her geçen gün bu düşünce standartlarından hareketle hedefinize varabilirsiniz. En ufak bir standartta, en ufak bir problemde hemen şeytana teslim olursanız, karşınıza çıkan en küçük bir güçlükte yılıp onu yapmaktan vazgeçerseniz, zamanı bir miras yedinin harcaması gibi harcarsanız, Allah Teala'nın yolunda onun sizi ulaştırmak istediği hedefe ulaşamazsınız. Dikkat edin, sizin ulaşmak istediğiniz hedef demiyorum. Onun sizi ulaştırmak istediği hedef, daima sizin ulaşmak istediğiniz hedefin daha ötesindedir. Ve sizin ölçülerinize göre layık olmadığınız şeyleri dahi size ihsan etmek için hazırdır. Yeter ki siz ona layık olmanın gayretini yaşayın. Bir olayda mağlup olduğunuz zaman her zaman şunu söyleyebilmelisiniz. Ben Allah'ın bana verdiği bu vücutla, bu nefsle, bu ruhla, bu akılla bana verilen her şeyi kullandım. Ama başaramadım. Emin misiniz kullandığınıza? Emin misiniz? Eğer eminseniz bilin ki affedildiniz. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Son derece önemli şeylerden bahsediyorum size. Tasavvufun Allah'ın sırlarını veriyorum. Önemli olan başarmak değildir. O başarı için size verilen bütün imkanları seferber edip sonuna kadar her şeyi kullanmak, iradenizi bütünüyle bu işe sevk etmek ve bir dairetin içinde ulaşmak için bütün çabanızı, bütün gücünüzü harcamak, ama bunun neticesine ulaşamazsanız o zaman da Ya Rabbi senin bana verdiklerin benim takatimin ulaştığı son hadde kadar beni buraya kadar getirdi. Ama şimdi anlıyorum ki benim niyetimle senin nasibin aynı şeyler değilmiş. Eğer sen de benim bana verdiğin, bana ihsan buyurduğun şeyleri sonuna kadar kullandığım kanısındaysan, senin bana ihsan ettiğin her şeyi, zaten senin olan her şeyi, senin bana emrettiğin hedefe ulaşmak için eğer harcadığıma sen de eminsen, ben bunun standartlarını yaşadığım kanısına ulaşacağım. Beni bağışlamanı dileyeceğim senden. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyor musunuz? Başardınız demektir. Sakın bu sözlerimi kaçmak için bir vesile itaz etmeyin. Olayların üstesinden gelemediğiniz zaman yapmanız lazım gelen şey Allah'a teslim olmaktır. Ve o zaman kendinizden dışarı çıkın. Tarafsız bir hakim olarak kendinize bakın. Ve şunu göreceksiniz. Size verilenleri sonuna kadar kullanmadınız. Hep nefsiniz devreye girdi. Hep şeytan size engeller koydu. Ve başarısızlığınız, eğer Allah'ın size o hedefe ulaştırmak için ihsan ettiği her şeyi kullanmanızı sağlasaydı, o noktada olmayacaktınız. Acı acı düşünüyorsunuz şimdi. Evet, benim elimde şu da vardı, şu da vardı, şu da vardı. Şunları kullandım ama bunları kullanamadım. Bunu samimi olarak kendi kendinize, size dışarıdan bakan bir hakim gibi itiraf ettiğiniz zaman başarı için, yeni bir başarı için hazırsınız demektir. Geçmişin başarısızlıklarından gerekli dersi alarak bilenmiş bir şekilde yeniden sahneye çıkacaksınız, arenaya çıkacaksınız. Bir gladyatör gibi savaşa hazır olacaksınız. Hayır, başkalarıyla değil, nefsinizle. O savaşı kazanacaksınız. Ve siz Allah'tan o savaşı kazanmak için Allah'a inanarak, size %100 yardım edileceğine inanarak isterseniz mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Öyleyse o arada diyorsunuz ben mi vardım, mürşidim mi vardı, Allah mı vardı? Hepiniz varsınız. Unutmayın, bütün olayların sonucu 3 ayrı cepheden bilinleşir. Birincisi sizin gayretiniz. İkincisi mürşidinizin himmeti. Üçüncüsü Allah'ın nusreti, yani yardımı. İşte bu üçlü sacayak yerlerine oturduğu an her şey en güzel standartlarda oluşmuştur. Siz, size düşen gayreti eda etmekle mükellefsiniz. Unutmayın. Bu şimdi söyleyeceğimi hiç unutmayın. Eğer Allah Teala size bir vazife verdiyse, şunu bilin ki o vazifeyi gerçekleştirebilecek olan bütün standartlar sizde vardır. O vazifeyi onun için aldınız. Eğer gerçekleştiremezseniz sakın Allah'ın üzerine yıkmayın. Siz size düşeni yapamadınız sadece. Şeytan size çelme taktı. Dışarıdan sizi yönetti. Allah'ın hakikatlerini sırtınızı çevirdiniz. Allah'ın güzelliklerini gören gözlerinizi kapattınız. Onları görmezlikten geldiniz. Ve başkalarının söylediklerine kandınız. Ve Allah'ın dostları hakkında kötü ve yanlış şeyler düşündünüz. Eğer bunlar birer vakaysa, başarısızlığınızı sakın ola ki başkalarına yüklemeyesiniz. Arkasında sadece siz varsınız, sizin nefsiniz var. Ve başınıza ne geliyorsa, ondan yüz çevirdiğiniz için başınıza gelmiştir. Her zaman şunu bileceksiniz ki size, tasavvufun içindeyseniz, gerekli ikaz zamanında mutlaka yapılmıştır. Siz o ikaza değer vermediğiniz için kaybettiniz. Her emir zamanında mutlaka ama mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen özellikler taşır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Size ne zaman hangi standartlar içinde bir emir verilirse o emri onun zaman standartları içinde yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Onu o zaman standartı içinde yerine getiremezseniz yerine getirmediğiniz hükmüyle karşılaşırsınız. Zamanı geçtikten sonra tren kaçtıktan sonra istasyona gelmişsiniz. Ne yazar? Hadi ne yazdığını söyleyeyim size. Adamcağızın birisi demiş ki ben arkadaş bugünden itibaren Allah'ın bütün evliyalarını yazacağım. Hemen gitmiş bakkala bana demiş bir tane defter ver. Bakkal defteri vermiş. Arkasında demiş ki beni de yaz. Adam defteri almış çıkıyor manavın önünden geçiyor. Manav sesleniyor içeriden. Beni de yaz diyor. Kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor. Beni de yaz diyor. Bilmem anlatabildim mi? İşte onlar, o benim söylediğim şeyler var ya, onları Allah'ın bana öğrettiği ve benim sizlere öğretemediğim, benim sizlere sadece söyleyebildiğim o standartlarda gerçekleştiren insanlar da onlar. Onun için siz Osmanlı değilsiniz. Henüz Osmanlı olamadınız. Söylediklerimi ait olduğu yerlere yerleştirmeniz bir şey ifade etmez. Onları tatbikle mükellefsiniz. Allah-u Teala'ya insanlara sadece öğreteyim diye dua etmiyorum. Onlara yaşatabileyim diye dua ediyorum. Öğrenmeniz yetmez. Tatbik etmek mecburiyetindesiniz. Tatbik edeceksiniz. Söylediğim standartları yerine oturtmaya çalışın ve tatbik etmeye çalışın. Eğer samimiyetle size verilen bütün imkanları belli bir konunun halli istikametinde bir araya getirirseniz, hepsini kullanırsanız mutlaka başaracaksınız. Ama görüyorsunuz ki bazen birkaç yerden, bazen sadece bir tek yerden hep atlak veriyor olaylar. Bir defa zamana karşı her seferinde yeniksiniz. Hatırlayın olayları, neler gelmişse başınıza. Her seferinde zamana karşı yeniksiniz. Bu Allah'ın en kıymetli hazinesini hovardaca harcadığınızı gösterir. Onun Allah'ın kaybedecek zamanı yok. Ama sizin var. Zamanı boşuna israf etmek sizin işiniz. Ama o hazineyi en iyi kullanmaya mecbur olan yine sizsiniz. Kendi kendinize sorun, neden bu yolu seçtiniz? Çünkü Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor ve mutlu olabileceğiniz yegane yol Allah'ın tasavvuf yolu. Yani Kur'an'ın yaşanması yolu. Yani sahabenin yaşadığı hayatı yaşamak yolu. Tasavvuf nedir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı yaşamaya tasavvuf diyoruz. Öyleyse nedir tasavvuf? Tasavvuf onların yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. İşte ben size davranış biçimleri olarak Kur'an'daki İslam'ı anlatıyorum. Ne diyor Allah Teala onlar için? Onlar size buğz ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, size işkence ettikleri halde, siz gene de onları seversiniz. Onlara muhabbet duyarsınız. Siz duyabilir misiniz? İnsanlar sizi öldürmek istediler. Onlara kızmamayı başarabilir misiniz? Sizi öldüreceklerinden emin olduğunuz, buna çalışan insanları tanıyorsanız, gene de onları sevebilir misiniz? Bir gün seveceksiniz. Onlara her türlü kötülüğü yapmak imkanı elinizde, Allah'tan talebesiniz. Hemen gereğini yerine getirecek. Ama yapamazsınız. O zaman yapamazsınız. Sadece seversiniz. Nefret edemezsiniz. Yapacağınız bir tek şey vardır. Sevmek, sevmek, sevmek. İşte hepinizi oraya ulaştırmak için o sevmek adı verilen en üstteki, en son noktaya ulaştırmak için bir gayretin içindeyiz. ...34 yıldan beri. Ve gayretiniz... ...hep... ...himmetle... ...hep... ...hüsretle beraber... ...söylediklerimi... ...tatbik etmek için... ...her şeyinizi seferber edebilirsiniz. Mutlaka sizi... Allah'ın hedef gösterdiği o en üst noktaya çıkartacaktır. Allah razı olsun. Şimdi inşallah ikinci suale geçelim.
1: Allah razı olsun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz Allah yolundaki gayretlerimizin hangi seviyede olduğunu nereden anlıyoruz? Her şeyimizin sonucunda başarılı veya başarısız olmamız bizi ne şekilde etkilemeliyiz? Neticeler Allah'a aittir sözünü açar mısınız?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'nın yolundasınız. Gayretler sarf ediyorsunuz. Ve de başaramıyorsunuz. Bundan huzursuzluk duyuyorsunuz, üzüntü duyuyorsunuz ve düşünüyorsunuz ki Allah-u Teala sizi bütün bu standartlarda hep cezalandırıyor. Hissettiğiniz şeye dikkatle bakın. Nerede huzursuzluğu yakalarsanız onu başı ezilecek bir yılan olarak düşünün. Çünkü nerede huzursuzluğu duyarsanız orada siz yoksunuz. Orada şeytan var. Unutmayın ki şeytan size sadece kötülük etmek ister. Bir tek amacı vardır. Bütün insanları mutsuz etmek. Ve kullanabileceği bir tek vasıta vardır. Nefsiniz. Dikkat edin, eğer nefsinizdeki afetler olmasaydı şeytan size

siz varsınız. Şimdi hissettiğiniz şeye dönelim. Oraya bakalım. Ne hissediyorsunuz? Huzursuzluk. Huzursuzluğun kaynağında sadece iki tane faktör var. Birisi nefsiniz, ikincisi şeytan. Tasavvuf nedir? Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Kur'an'daki İslam nedir? Olayların sizin üzerindeki negatif tesirlerini sıfırlamak. Ne demek istiyorum? Olaylar insanların üzerinde iki cins tesirini getirir. Bir, sizi sevindirir. İki, üzer. Hepimizin yanlış yaptığı kesin. Neden? Çünkü hangi olay bizi sevindirirse biz onu hayır zannederiz. Hangi olay bizi üzerse biz onu şer zannederiz. Öyle değil mi? Ama aslında öyle değil. Hadi gelin bakalım Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor? Hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevlam neyler? Neylerse güzel eyler. İşte böyle diyor. Şimdi de Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Olaylar vardır sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Olaylar vardır sizi sevindirir, siz onlara hayır zannedersiniz. Halbuki şer zannettiğiniz olaylar aslında hayırdır. Hayır zannettiğiniz olaylar aslında şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor? Bir hırsız birinin arabasını çalmış. Çalan hırsız seviniyor, arabayla gezecek diye, ama derecat kaybediyor. Derecat kaybettiği için işlediği şey şerdir, ama onu sevindiriyor. Arabası çalına geliyoruz, o da fena halde üzülüyor. Arabası çalınmış, üzülüyor. Ama aslında bir hayır olayıyla karşı karşıya. Neden? Çünkü kul hakkı doğmuştur. Hırsızın kaybettiği bütün derecat zulüm gelen arabanın sahibine teslim edilecektir. Yani bu olaydan derecat kazanacaktır. Yani hayra ulaşmıştır. Hırsız arabasını çalarak ona hayır sağlamıştır, derecat sağlamıştır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Siz bilmezsiniz diyor. Üzülürsünüz ama böyle bir olaya siz bilmezsiniz. O sizin gibi zannettiğiniz gibi bir şer değildir. Bir hayırdır. Şimdi kişinin üzüntüsüne bakalım. Hırsızın kaybettiği derecata bakalım. Hırsız derecatı kaybediyor. Bu bir şer. Ama onun kaybettiği derecatı Allah-u Teala bir tarafa pozitif olarak iade ediyor. Yani şerri hayra tebdil ediyor Allah-u Teala. Ne güzel söylemiş değil mi? Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri. Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Başka türlü bir davranış biçimi de yok. Nerede kulaklı varsa bütün şerler hayra dönüşmüştür. Öyleyse her yaptığı güzel değil mi? Eğer size öyle gelmiyorsa o zaman bunun bir tek suçlusu var. Evet. Siz. Kim hangi standartların içindeyse o kişi o standartlardaki bütün üzüntülerin sahibidir. Başka hiç kimse bunun sorumluluğuna sahip değildir. Hangi olay size bir sıkıntı vermişse, sizi üzmüşse zannetmeyin ki başkası size o sıkıntıyı verdi. Hayır. O sıkıntıyı kendinize veren sizsiniz. Sadece bir tek kişi bunu yapabilir. Siz. Sizin nefsiniz, şeytanın da o nefsizlerine tesiri. Şimdi beraberce düşünelim. Böyle bir gün geldi ki nefsinizdeki bütün afetlerden kurtuldunuz. Nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmadı. Hiçbir standartta şeytan sizi üzemez. Ne oldu? Olayların üzerindeki negatif tesiri kayboldu. Unutmayın. Size tesir eden şey olaylar değildir.

0: olayların sizin üzerinizdeki tesiridir. İşte üç misal. Gecenin saat 3'ü, Paris'in Ücabi noktasında bir adam elinde silahla bekliyor karanlıkların içinde. Köşeyi dönmek zorunda adama tabancasını dayıyor göğsüne. Ateş edeceğim diyor şimdi diyor sana. Adam üç kişiye bunu yapıyor. Şahitlerin huzurunda, şahitler gizli. Birincisi korkudan ölüyor. İkincisi fena halde korkuyor. Üçüncüsünün umurunda bile değil. Gecenin aynı saati, aynı şartlar, aynı silah, aynı adam, aynı yer. Ama üç kişide tesir farklı. Öyleyse olay mı? Hayır, olay değil. Olayın insanın üzerindeki tesiri. İşte bütün sahabede Allah-u Teala olayın negatif tesirini silmiş. Ve onlara sesleniyor, siz diyor, onlar size buz ettiği halde onlara gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi oldunuz. Ne demek bu? Hepsi daimi zikrin sahibi, hepsi nefslerindeki bütün afetleri yok etmiş. Yok edince şeytanın üzerlerinde en ufak bir tesir sahası kalmamış. Kalmamış da ne olmuş? Hiçbir zaman etraflarında vücut bulan A olayı, B olayı, C olayı onları huzursuz edemez. Bu noktadan evvel huzursuz olmamanız mümkün mü? Evet, mümkün. Nefslerini afetlerden tamamen temizlemiş olan insanların davranışı gibi bir davranışa sahip olmalısınız. Eskiden Allah-u Teala'nın evliyası iki nevi savaş verirlermiş nefslerine karşı. Birine mücahede diyorlar, ötekine riyazet diyorlar. Mücahede nefsinize onun istemediği şeyleri zorla yaptırmanız. Riyazet de onun istediği şeyleri ona vermemeniz. Yapmamanız. Ne kazandırır? Bu mücahede ve riyazat sizin zikrinizi arttırır. Zikrinizi arttırmak size ne kazandırır? Zikriniz arttığı zaman nefsinizdeki afetlerin ne kadar zikriniz artarsa o kadar temizlenmiş olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sonuç daimi zikir, sonuç nefsinizin bütün afetlerden temizlenmesi, sonuç şeytana tesir edebileceği sahaları tamamen yok ederek şeytanı cas çavlak ortada bırakmak. Yapabilir misiniz? Hepiniz buna ayırt olarak yapabilirsiniz. Hepiniz. Bu sözlerimi kimler dinliyorsa hepsi buna ehil olarak yaratıldı. Hani fıtratıyla yaratıldı. Şimdi yapmanız lazım gelen şey ne? Daimi zikre ulaşmadınız. Ama daimi zikre olan biri gibi davranmak istiyorsunuz. Onların yaşadığı mutluluğu yaşamak istiyorsunuz. Yapabilir misiniz? Büyük ölçüde yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Nefsinizin sizin üzerinizdeki negatif tesirini almaya çalışacaksınız, yok etmeye çalışacaksınız. Şeytan sizinle en büyük savaşı, meydan savaşını verecek burada. Sizi mağlup etmek için bütün hileleri kullanır. Ama siz Allah'tan ümit alıyorsanız onun hilelerini boşa çıkartırsınız. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ın hilesi bütün mahlukların hilesinden daha üstün. Şeytan da netice itibariyle bir mahluk Allah Teala'nın. Çok zeki bir mahluk ama size reçeteyi Allah veriyorsa onu her zaman yerle bir edersiniz. Yani neticede şeytan sizin gazoz ağacınız olur. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Hep hileyle size yanlışlıklar yaptırmak ister. Ama nefsinizin tamamen olmadığı bir yerde daimi zikrin sahibiyseniz hiçbir yanlışına kurban olmazsınız onu. Hep o malum olur. Sizi davet eder. Bir kötülüğü işletmeye çalışır. Eski arkadaşlarınızı gönderir. Her yerden başınıza sizin nefsinize tabi olmanızı sağlayacak olan olaylar ulaştırır. Her birinde de aynı hezimete uğrar. Ve neticede kahrolur. Çünkü sizin kazandığınız her derece nasıl kazanıyorsunuz? Eğer şeytan size bir şer teklifinde bulunmuşsa, o şeri yaptığınız takdirde ne kadar derecat kaybedecekseniz, yapmadığınız takdirde o kadar derecatı kazanıyorsunuz. Gördünüz mü? Hep bana soruyorlar, Allah şeytanın insanları bu kadar kötülüğe götüreceğini bilmiyor muydu? Cevap, biliyordu. Öyleyse neden müsaade ediyor şeytanın bunları yapmasına? Üniversiteden mezun olmadığın için. Eğer üniversitede imtihanlara girmese insanlar, üniversiteden mezun olamazlar. Her imtihan sizin bir sınanmanızdır, derecat kazanmanızdır. Eğer kazanabilirseniz. İşte şeytanın vücuda getirdiği her olayda, hangi olayda onu yenerseniz, o sınıfı geçtiniz demektir. Nefsinizin o afeti. 19 tane sınıftan geçeceksiniz. 19 afetin her birinde hedefe ulaşmanız lazım. Dikkat edin, bu sonuçlara ulaşmak Allah'ın yardımı söz konusuysa hiçbir zaman zor olmaz. Ama siz kendi başınıza düşünüyorsanız bu işi, elinizde olan imkanlarla ben bu savaşı veririm diye düşünüyorsanız %100 şiştiniz. Çünkü o Allah size yardım etmeye her zaman hazırdır. Siz ondan yardım istediğiniz takdirde her an hazırdır. Elinizin tersiyle Allah'ın bütün güzelliklerini itiyorsunuz. Yolun dışında olanlar şöyle bir şey yapıyorlar. Bir eczane düşünün. Rafta o kişinin bütün hastalıklarını iyileştirecek olan ilaçlar var. Ve Allah-u Teala hepsinin üzerine yazmış. Bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır. Bunları alırsanız tamam hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibisiniz. Ve insanların belki %99'u şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların ellerinin tersiyle bu reçeteleri, bu ilaçları hep içiyorlar. Ve de mutlu olamıyorlar tabii. Halbuki hepsi var. Bütün reçeteler Allah-u Teala tarafından konmuş Kur'an-ı Kerim'e. Size dünyanın en muhteşem hatları olarak teslim edilmiş. Yalnız mutluluğa götürecek olan, reel saadete ulaştıracak olan şeyler. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Kim nefsiyle cihat ederek ıslah olursa diyor. Ne demek ıslah olmak? Nefsin ıslahı o demek işte. Nefsinizdeki bütün afetlerin yok olduğu noktada nefsiniz ıslaha ulaştı. Siz de ıslahın sahibi oldunuz. Yani salihlerden oldunuz. Salah makamı, ıslah olma makamı, ıslah olmanın tamamlandığı yer. Islah olan kişi kimdir? Salih. Makamın adı Salah. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, daimi zikrin sonunda insanların ulaşacağı bu Salah makamının muhtevasına oraya ulaşmadan evvel sahip olmanın savaşını vermek. Nefsinizle cihatta olacaksınız. Düşmanınızı iyi tanıyacaksınız. Dikkat edin. Siz varsınız. Başka insanlar var. Bir de Allah var. Üç grup oluşturuyorsunuz. Siz birinci grubu, diğer bütün insanlar ikinci grubu, Allah da üçüncüsünü. Ne demek istiyorum? Sizden çevrenize ulaşan neyse bütün çevrenizden size aynı şey geri dönecektir. Ama o davranışta bulunduğunuz kimseden değil, başka insanlardan. Ama eşitlik hiç sezerilmez. Yani başka birisi size bir kötülükte bulunduysa, aslında siz daha başkalarına öyle bir şey yaptığınız içindir. Bundan üzüntü duymamanız mümkün mü? Mümkün. Veya tasavvufun gereklerine riayet edebilirseniz. Etrafınızda hangi olay cereyan ediyorsa sadece şunu bileceksiniz. O olay sadece Allah-u Teala'nın sizi mutlu etmek için organize ettiği bir olaydır. Size ne kadar kötü görünürse görünsün aslında hedefi daima budur. Ve siz şeytanın gözlüklerini kullanarak olaylara baktığınız için o olaydaki sizi mutlu edebilecek olan hasreti o gözlükler gözünüzde olduğu sürece asla göremezsiniz. Dikkat edin, şeytanın yaptığı şey Allah'ın bütün güzelliklerini size çirkin göstermek, ve bütün çirkinlikleri size güzel göstermek. Ya da Allah'ın bütün emrettiklerini size çirkin göstermek, yasakladıklarını güzel göstermek. İkisi de aynı sonuca ulaşıyor. Eğer siz şeytanın hilesine kanmazsanız, zaten o olayların sizi üzmesi de mümkün değildir. Nerede bir başkasıyla bir tartışmanız olursa, bundan duyduğunuz üzüntünün o kişiden kaynaklandığını zannetmeyin. Sizinle etrafınızdaki insanlar arasındaki ilişkinin %100 sonuca ulaşmasıdır bu. Mutlaka sizden başkasına, belki farkına bile varmadığınız bir negatif davranışın neticede size geri dönmesidir, geri tepmesidir. Her an böyle bir dizi olayların içinde yaşarsınız. Mutsuzsanız sakın o insanlar size onları yaptılar diye mutsuz olduğunuzu zannetmeyin. Onların öyle yapmasına sebebiyet veren gene sizin davranışlarınız. Eşitlik hiç de direnmez. Ne zaman suya bir taş atarsanız en uzak noktalara kadar dalgalar, hissedilmeyecek kadar hafifletse de siz göremeseniz bile onlar gizli gizli sahile kadar ulaşırlar. Kilometrelerce yolu devam ettirirler. Evet, bir tek taştan çıkan dalgalar ta en dip sahile kadar ulaşır her zaman. Bir yerden sonra sizin gözleriniz artık onu sezemez. Ama o dalga gitmeye devam eder. Ne demek istiyorum? Etrafınızdaki insanlarla olan ilişkilerinizde ne verirseniz onu aynen geri alırsınız. Ne alırsanız siz de farkına varmadığınızı iade edersiniz. İşte ne alırsanız onu iade edersiniz diyorum. Mesela zekatı vermiyorsunuz diyelim. Ne yapacak Allah Teala sizden? Onu kat kat fazlasıyla sizden alacak. Bilin ki Allah Teala'nın size kazandırdığı paranın 2 tane %2,5'u, yani 2 tane 1/40'ı size helal değildir. Birisi zekatınız, öteki de birriniz. Eğer onları kullanırsanız hiç farkına bile varamazsınız. Allah Teala hepsini birden sizden geri alacaktır. Şu olayla veya bu olayla. Siz ne kadar hile yapsanız, ne kadar numara yapsanız bundan kurtulamazsınız. Hiç kimse kurtulamaz. Hiçbir zaman kurtulması mümkün değil. Bütün insanlar bir şeyler kaybediyorlarsa, kaybettikleri bir şeyler varsa, çaldırdıkları bir şeyler varsa, hepsinin arkasında onların Allah ile olan ilişkilerinde yaptığı yanlışlıklar yatar. Boşuna başkalarını suçlamayın. Babanı böyle yaptı da onun için böyle oldu. Hayır. Hayır, hayır. Her şey size sizin yaptıklarınızın bedeli olarak döner. Her fatura eşit olarak ödenir. Bir ikinci alternatifiniz yok. Ve nefsiniz ve şeytan size hep kendinizi haklı, başkalarını haksız gösterir. Oysa ki bilseniz ki o insanlar size o davranışı, yanlış davranışı yaptıkları zaman aslında sadece sizin etrafınızdaki çevreye ulaştırdığınız yanlışların onlar tarafından cemaatin hepsini bir tek faktör olarak göreceksiniz. Başkaları tarafından ama çevrenizdeki insanlar tarafından, yani ikinci grup tarafından sizin onlara intikal ettirdiğiniz her şeyin dalga dalga size tekrar gelmesi söz konusudur. Öyleyse çözümü görüyorsunuz. Allah'a teslim olmak. O zaman başkalarına karşı en iyi davranışların sahibi olacaksınız. O zaman başkaları da, bütün insanları da size en iyi davranışlarla cevap verecekler. İşte ihlasa ulaşan kişiler o davranışın içindedirler ve bunun mükafatını alırlar daima çevrelerinden. Çünkü onlar çevrelerine devamlı bir şeyler vermekle meşguldürler. O vermelerinin karşılığını Allah Teala onlara kat kat öder. Her açıdan öder. Aklınıza gelen ne varsa. Ve o noktaya ulaştığınız zaman Eskiden değer verdiğiniz şeylerin ayağınızın altına serildiğini göreceksiniz. Allah sizin için değerini kaybetmiş olacak. Harun'u hatırlayın. Karun'u. Dünyadaki en zengin adam tasavvufa giriyor ve bütün servetini dağıtıyor. Eski zenginlerden birisi geliyor. Karun deniz kıyısında oturmuş. Denize bakarken adam geliyor. Yazıklar olsun sana diyor. Onca serveti teptin. Şu haline bak. Denizin kıyısında beş parası oturuyorsun. Karun adama dönmüş şöyle bir gülümsemiş. Bak demiş. Ve Karun'un talebi üzerine balıklar birer birer ağızlarında birer altınla denizin içinden çıkıp oraya kadar ulaşmışlar. Bak demiş bu balıkların hepsi altın getiriyorlar bana. Ama demiş benim onlara ihtiyacım yok. Bitti demiş o. Şimdi demiş Allah bana ondan daha fazlasını veriyor ama ben almıyorum. İhtiyacım yok diyor. Hayatta en çok kıymet verdiğiniz şeylerin size adeta attığını göreceksiniz. Ama sizin için kıymeti kalmadığı zaman. Belki bir gün o zaman oraya ulaştığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yaşamak ve fesh etmek, tatmak, anlayabilmenin en güzel sebebidir. Arifle hedefe ulaşmak ancak arifler için geçerlidir. Onlar manevi olarak tadarlar. Arif ile alim arasındaki fark nedir diye sorarlar size. Deyin ki arif kalbiyle gören, kalbiyle işitendir. Alim de aklıyla gören, aklıyla işitendir. Evet, bu sözün arkasında Zeki Leyli'nin tezekkürünün de manası gizli. Ulaşamadıkları yerlerde ufuklar açılır, Allah-u Teala onlara davet eden ihsanda bulunur. Öyleyse mutluluğunuzun sadece size dayalı olduğunu bileceksiniz. Mutluluğunuzu ne engelliyorsa onunla savaş vereceksiniz. Şeytana inanmayacaksınız. Sizi devamlı aldatmaya çalışır. Ne zaman bir yanlış düşünce kafanıza gelse biliniz ki o sizin düşünceniz değildir. İblis onu kaşla göz arasında sizin düşüncenizmiş gibi size yutturmaya çalışır sadece. Yutarsanız, hele ona esir olursanız yanlış davranışı derhal bulunacaksınız. İşte o yanlış davranışı uygulamanız karşınızdakine daha kötü bir davranış biçimi için zemin hazırlamanız anlamına gelir. Ve de spiral aşağı doğru şeytana doğru sizi devamlı yaklaştıracaktır iki taraf olarak. Tabii ki yapılanları değerlendirip de insanların size yaptığı kötülüğe siz iyilikle mukabele edebilirsiniz. Meseleyi çözersiniz. Size kötü davranan birisine dezeniz diye ben senden bir şey sormak istiyorum. Mutlaka benim sana karşı bir yanlış davranışım, bir hatalı davranışım olmuştur ki bana böyle yaptın. Bana bu hakareti yaptın, bana böyle bir davranışta bulundun. Öyleyse ben Allah'a hesap vermek mecburiyetinde olan biriyim. Söylemek tutumda bulunur musun bana? Hangi yanlış davranışımın neticesinde bunlar bana söylendi? Bunu seni kınamak için söylemiyorum. Hatanı yüzüne vurmak için söylemiyorum. Sadece Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilemek için söylüyorum. Hatamı söylemelisin ki senden af dileyim. Şimdi adamın sizden beklediğine size birisi hakaret ediyor. Siz bunu, ona bunu söylüyorsunuz. Beklediğine, beklediği adama ya bir yumruk vurmanız ya da ondan daha büyük bir hakaretle ona hakaret etmeniz. Ki ondan cesaret alıp ikinci hakaretini sürdürecek veya size bir tane vuracak. Ama siz böyle söylediğiniz zaman söylediğimi söylediğiniz zaman kavga bitti. Adam sizden böyle bir cevabı alamazsa, size yumruk atmak için hazırlanan elleri boşlukta kalacak. Sebebi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Adamın size saldırabilmek veya da kötü söz söylemek sebeplerini yok ediyorsunuz. Taraflardan sadece birinin bunu yapması kavganın bitmesi için her zaman yeterlidir. İşte o biri siz olacaksınız. Allah Teala sizlerden öfkelerini yutanlar diye bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Hepiniz bu vasıfla donatılarak yaratıldınız. Çünkü hani fıtratıyla yaratıldınız ve fıtratınızda bu var. Öyleyse daimi zikre ulaşmadan da daimi zikre ulaşanlara yakın bir güzelliğin içinde yaşayabilirsiniz. Sadece bir gayretin sahibi olacaksınız. Şeytanın size tesir etmesine, sizin sahanıza at koşturmasına müsaade etmemek suretiyle. Bir zaman ayırt edemezsiniz. Şeytanın düşüncesi mi, şeytandan mı size ulaşıyor, yoksa sizin düşünceniz mi, ayırt edemezsiniz. Ama bir süre Allah-u Teala'nın yolunda güzel davranışlar gösterdikten sonra ansızın çirkinleşiyorsanız, ansızın etrafındaki insanlara haksız davranışlarda bulunmaya başlıyorsanız, ansızın ait olduğunuz yol hakkında kötü şeyler düşünmeye başlıyorsanız, o zaman şeytan size belli zaman aralarında saldırıyor ve sizi alaşağı ediyor. Sizi kontrolüne alıyor demektir. Her zaman sükunetinizi mahvur edemiyorsanız, yanlış davranışlarda bulunuyorsanız, lüzumsuz kavgalar çıkartıyorsanız, arkasında hep şeytan vardır. Şimdi tanımıyorsunuz. Ama bir gün tanıyacaksınız. O zaman o da sizi çok iyi tanıyacak. Tuzağına hiç düşmeyen biriyle karşı karşıya olduğunu görüp tutunacak iblis. Küplere binecek. Ama yapabileceği hiçbir şey yok. Dikkat edin, onun yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü size yalan söylemekten başka hiçbir şey yapamaz. Yalnız kurnazlığıyla sizlere tesir edebilir. Dikkat edin. Onu dinlemek mecburiyetinde değilsiniz. İnanmak mecburiyetinde de değilsiniz. Öyleyse onu teşhis edin. Nerede sizi üzen bir düşünce gelmişse kafanıza, arkasında siz yoksunuz. O var. İblis var. Hemen böyle cımbızla hani yakalayıp tereyağdan kıl çekmek derler ya, onun gibi böyle iblisi yakalayıp çıkartın. Böyle elinizde sallayın. Behey iblis deyin. Behey iblis. Bu numaraları biz yutmayız. Allah bize bunun çarelerini öğretti. Artık bundan sonra, daimi zikirden sonra sen benim kölemsin. Yüzlerce defa denedin ve gördün ki sen Allah-u Teala'nın dostlarını yoldan çıkartamazsın. İhlas makamına geldiğiniz zaman, ihlas ve sanatta şeytanın size bir şey yapamaması mümkün değildir. Yapması mümkün değildir. Bu sebeple kudurur iblis. Dünyadaki en büyük düşmanı siz olursunuz. Ama dikkat edin, hiçbir şey yapamadığı bir düşman. Her seferinde onu kudurtan, hırsından küplere bindiren bir düşman. İşte Allah ile dost musunuz? Değil, şeytan bütün dünya düşmanınız olsa düzgünür. Ne diyor Allah-u Teala? Eğer ben sizin dostunuzsam, bütün dünya düşmanınız olsa biz galibiz. Eğer ben sizin düşmanınızsam, bütün dünya sizin dostunuz olsa gene biz galibiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kainattaki en büyük dostunuz, sizi en çok seven, sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla seven bir Allah var. Allah'ın işi yok da benimle mi meşgul olacak diye mi düşünüyorsunuz? Evet, sizinle meşgul olacak. Her an. Her an hepimizle meşguldür. Nasıl olur mu diyorsunuz? Eğer Allah-u Teala'yı insan gibi falan bir şey düşünüyorsanız nasıl olduğunu akıl erdiremezsiniz tabii. Ama o sizi yaratan, bütün davranışlarınızdan haberdar olandır. Aynı anda benim de bütün davranışlarımdan, aynı anda Serdar'ın da bütün davranışlarından, aynı anda herkesin davranışlarından haberdar olandır. Yetmez. Bütün problemlere çözüm getirebilen ve o problemlerin içinde yaşayan insanları bütün cepheleriyle yaratandır. Sadece sizi yaratmıyor, aklınızı yaratıyor. Sizi yaratmıyor fizik vücut olarak sadece, nefsinizi yaratıyor, ruhunuzu yaratıyor. Ve de doğumunuzdan başlayan bir mucizeler silsilesi sizi devamlı kontrol altında tutuyor. Allah'ın sünnetullahı. Yaşadıkça ona, Allah'a hayran olmak için çok sebepler göreceksiniz. Ve bir gün ağaçların yeşil olduğunu, dallarda yapraklar bulunduğunu, sonbaharda sarılan, kırmızılaşan yaprakların çok güzel bir görüntü arz ettiğini, çiçeklerin güzelliğini ve kokusunu duyacaksınız. Esefle düşüneceksiniz, yahu ben bu yoldan yıllarca evvel de geçmiştim, binlerce defa. Hiçbir günde aklıma gelmedi bu yeşilliklerin bu kadar güzel olduğunu, göğün mavisinin bu kadar güzel olduğunu, bulutlarla göğün renginin arasında bu kadar güzel bir renk ahengi bulunduğunu hiç görmemiştim. Tabii görmemiştiniz. Çünkü o büyük dostunuz şeytan, size onları değil, kendi desteklerini gönderip, gösterip, kim bilir hangi sıkıntılar içinde yoğuruyordu size, siz o yollardan geçerken. Siz giderken biz de geliyorduk. Her şey çok güzel. Bir gün o güzellikleri siz de yaşamaya namzetsiniz. Ve yaşayabilirsiniz. Çünkü standartlarına sahipsiniz. Sadece bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. İşte biz onu öğretmek için buradayız. Sözümüze kulak verin. Biz Allah'tan öğrendik. Yaşadık. Bu saadeti halen yaşıyoruz. Ve onunla görevliyiz ki size de onu öğretmek, size de yaşatmak. Siz de onunla görevli olacaksınız. Bizim yaşadığımız mutluluğu yaşadığınız zaman etrafınıza haykırmak gelecek için ben mutluyum diye. Ve o zaman daha öteye geçeceksiniz ve başkalarına öğretebilecek olan bir seviyeye geleceksiniz. Ve asırlar boyunca insanlar yaşadıkça hep güzellikler nesillerden nesillere Allah'ın öğrettiği güzellikler aktarılacak, aktarılacak, aktarılacak. Ya da buna aktarılmış, aktarılmış, aktarılmış demek daha doğru olur. Çünkü zaman giderek kısalıyor. Üçüncü Cihan Savaşı'na, kıyamete doğru adım adım yaklaşıyoruz. Ve bütün güzelliklerin sizin için olduğunu hiç unutmayın. İkinci sualimizin cevabı da inşallah burada tamamlanıyor. Gelelim üçüncü suale.
1: Allah razı olsun efendim. Üçüncü sualimiz efendim. Zaman bizim en değerli hazinemizdir. Zamanı yenik düşmemeli, zamanı iyi kullanmalı sözlerini aslında herkes kendi değerlerine göre değerlendiriyor ve zamanı iyi kullandığını düşünüyor. Bu konuyu kendi standartlarımıza göre mi yorumlamalıyız?
0: Allah razı olsun. Acaba zaman nasıl bir şey? Ne zaman başladı? Ne zaman bitecek? Eskiden zaman yok muydu? Hayır, yoktu. Allah Teala sadece kendisi varken zaman da yoktu. Ve Allah Teala'ya göre şimdi de zaman yok. Ama bize göre zaman var. Ne zaman başladı? Allah Teala ne zaman kainat kadar ağır olan bir tek noktayı patlatıp da kainatı yarattığı zaman. Dikkat edin. Bir tek noktadan hareket sonsuz sayıda partikül. Bu partiküller bir tek noktadan her tarafa birden dağılmış durumda. Ve sonsuz hızla hareket ediyorlar. Nereye doğru? Ait oldukları yere doğru. Kainatı vücuda getirmek üzere her bir elektron vazifeli. Sonsuz sayıda insanların idrakini alabilmesi çok güç bir olay bu. Çünkü önce bir tek noktadan bahsediyorum. Kainat kadar ağır bir tek nokta bu noktayı patlatıyor Allah-u Teala. Ve zaman başlıyor. Bir tek noktadan ayrılan bütün partiküllerin hızı sebebiyle zaman var. Dikkat edin. Geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zaman, bir tek noktadan hareket eden sonsuz partikülün hızına dayalı bir faktördür. Bu ayrılık var olduğu için ve bu ayrılığın bir hızı olduğu için zaman var. Nereye kadar devam edecek? Kıyamet gününe kadar. Allah'ın bütün partiküllere, kainatı oluşturacak olan bütün partiküllere, ki bu partiküller hala yerinde değiller. Hala kainat büyüyor. Yani partiküller hala hareket halinde, o merkezdeki tek noktadan devamlı ayrılıyorlar. Bir insan vücudu şeklindeki kainatın hala büyümekte olduğunu düşünün. Zaman geçmişten geleceğe doğru devam ediyor. Ve itiş enerjisi bu partiküllerdeki onları devamlı büyümeye götürüyor. Ne zaman bitecek? Kıyamet günü. Ne bitecek? Kinetik enerji bitecek. Onları iten güç bitecek. Bitince ne olacak? Duraklama. Sonra gravitasyon, yer çekimi faaliyete geçiyor. Ve merkeze doğru bir çekilme olayına şahit olacaksınız. Güneş dünya ile birleştiği zaman diyor Allah-u Teala. Dünya ay ile birleştiği zaman diyor Allah-u Teala. Toprak diyor ölüleri kustuğu zaman diyor. Ne diyor? Her şeyin tersine döneceğini söylemiş oluyor. İşte kıyamet günü bu sebeple nasıl dünya güneşten ayrılmışsa, ayrıldığı zaman bir itiş enerjisi onları birbirine ayırmışsa, birleşirken de tekrar geriye dönüş söz konusu, zamanında tersine çalışması söz konusu. Ta ilk noktaya geri dönüldüğü ana kadar her şey geriye doğru seyredecek. Öyleyse biz şimdi geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zamanı yaşıyoruz. Sonunda gelecekten geçmişe dönük bir zamanı yaşayacağız. İnşallah. Ne göreceğiz o zaman? Zaman tersine dönmüş olacak. Bizden evvel ölen bütün insanlar tersine doğru zaman geri gittiği için, ta o tek noktaya kadar geri döneceği için, Adem Aleyhisselam'a kadar dönen zaman parçası içinde Adem Aleyhisselam'dan ayrılmak üzere bütün ölenlerin zaman onların hayatta oldukları noktaya ulaştığı an hayatta olmadığı söz konusu. Öldükleri haliyle hepsi hayatta olacaklar. Ve de Allah'ın katına doğru bir yükselme söz konusu. İşte zaman o ki hala geçmişten geleceğe doğru uzuyor ve hudutlu. Bu hudutlu parçayı bize en çok faydalı olacak şekilde kullanmak Allah-u Teala'nın emri. En kıymetli hazine zaman. Ve bu kıymetli hazineyi onun kıymetini bilerek korumak mecburiyetindeyiz. Her akşam yatağımıza çekildiğimiz zaman bir muhasebe yapmalıyız kendi kendimize. Ben bugün zamanı değerlendirebildim mi? Biliyor musunuz? Eğer samimiyseniz her gün aynı cevabı vereceksiniz. Hayır. Değerlendiremediniz. Düşünün, Allah için kullandığınız faydalı zaman 24 saatlik bir zaman parçasında ne kadar yer alıyor? İşte o kadar kullanabildiniz. Ve 24 saati bütünüyle kullanmak mümkün mü? Evvela eğer bunu derece açısından değerlendirmek istiyorsanız daimi zikirle bu mümkün. Daimi zikir demek her an kalbinizin sesini iç dünyanızda duyarak kalbinizin sesine paralel iç sesinizle daima Allah Allah Allah diye zamanı kullanmanız. İşte o zaman 24 saatlik bir zaman parçasında bütün boyutlarını kullanmış olursunuz. Bu konunun batini yönü. zahiri yerine gelince sizden istenen de hangi gün Allah-u Teala sizden ne istedi? Namaz kılmanızı istedi, oruç tutmanızı istedi, dünya işlerini yapmanızı istedi. Ne kadarını yaptınız? Bunu karşınıza koyun, içinizden çıkın. Kendinize tarafsız bir hakim gözüyle bakın. Ne kadarını kullandınız zamanın Allah için? İşte probleminiz burada başlıyor. Siz evvelce yıldızınızı hayatmayınca buna hiç değer vermemiştiniz. Ve büyük kayıplarınız olmuştu. Ama şimdi onun değeri size öğretilmeye çalışılıyor. Gene değer vermeyebilirsiniz. Kendi başarısızlığınızın cezasını atmış olursunuz. Allah-u Teala sizin başarmanızı istediği için biz buradayız. Öyleyse başarabilirsiniz. İşte zaman hazinesini nefsinizin kalbinin her atışında çift sayıda çifteceyle Allah kelimesini işleyenize devamlı yankılandırarak yaşamaya çalışın. Ve unutmayın, Allah'ı en çok sevenler Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Çünkü zikir ibadetlerin en büyüğü olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bir insanın nefsini temizleyebilecek olan bir tane silah var elinizde, onda da zikir. Onun ışığı altında, zikrin ışığı altında hareket etmeye çalışın. Dikkat edin, zikriniz devam ettiği sürece siz bir kötülük işleyemezsiniz. Mümkün değildir. Zikriniz devam ediyorsa bir kötülük işlemeniz mümkün değildir. Bir deneyin. Aklınıza kötü bir şey geldiği zaman zikre başlayın. Bakın ondan eser kalıyor mu? Ya zikre bırakırsınız, o kötülüğü yaparsınız. Ya da zikre devam edersiniz, o zaman kötülük yapmanız mümkün değildir. Neden? Şeytanın kapısını kapatmış oluyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet, fazl-ı salavat mührü aşağı indirip şeytanın kapısını kilitliyor. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi mümkün değil. Düşünce platformunda size ulaşması ise neticeyi değiştiremez. Şeytana hemen hakim olursunuz. İşte bütün güzellikleri yaşadığınız zaman göreceksiniz ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde mutlu olmanız her zaman mümkün. İşte bu saadeti yaşamanız söz konusu. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Nasıl yapacaksınız? Onların yaptığı gibi onları tutamayın. Onlar zamanın bütününe hakimdiler. Anı yaşıyorlardı. Ne demek anı yaşamak? Özellikle namazlarda bunu hissedersiniz. Mesela namaz kılarken şu namaz bittikten sonra gideceğim çarşıya, falanca dükkanda da beğendiğim şey vardı yani onu alacağım diye düşünüyorsanız anı yaşamıyorsanız o sırada siz geleceklesiniz. Veya birisinin size yaptığı hakareti düşünüyorsunuz. Vay alçak vay diyorsunuz, bana bunu nasıl yapar? Onu düşünüyorsanız gene anı yaşamıyorsunuz. Bu sefer de geçmiştesiniz. Ya ne yapacaksınız? Allah'ı düşüneceksiniz. Onu görmemeniz önemli değil. Size huzur namazını anlattık. Huzur namazını düşüneceksiniz. Sanki huzur namazına arkadan ve yukarıdan bakan birisisiniz. Kalp gözünüzde bakıyorsunuz. En başta imamı görüyorsunuz. Onun arkasında iki kişi var. Arkasında bir kişi var. Yine iki kişi. Yedi kişi. Yedi kişi. Ondan sonra onarlık sıra var. Gözlerinizin önüne bu tabloyu getirin ve imamın başına yukarıya doğru bakın. Orada yoklukta Allah var. Görmeseniz de orada. Ne zaman baksanız onu orada görürsünüz. O kainatın her noktasındadır ama aynı zamanda da oradadır. İşte o Allah-u Teala sizi bu kainatta en çok sevendir. En çok o sever. Madde bir. Ne talep ederseniz yerine getirmeye hazırdır. Liyakatiniz kadar mutlaka yerine getirir. Madde 2 ve 3. Daha ne istiyorsunuz? Ne isterseniz size vermeye hazır. Yeter ki isteyin ve onu elde etmek için gerekli fedakarlığı yapmaya hazır olun. Her fatura ödenir. Her faturanın da bir bedeli vardır. İşte o bedel sizin gayretlerinizdir. Gayretleriniz sizi iskeleden ayıracak olan kayığın kürekleridir. Eğer tasavvufa girmemiş birisi olsaydınız, siz şimdi iskeleye bağlı olan bir kayığı o kürekleri çekmeye uğraşan birisi olacaktınız. Hayatınız boyunca da bunu yapacaktınız ama gemi bağlı olan kayık iskeleden hiç ayrılmayacaktı. Unutmayın, bütün güzellikleri yaşamaya namzetsiniz. Ama Allah'ın en kıymetli hazinesini en iyi kullanmakla vazifeli olduğunuzu unutmamanız kaydıyla. Tekrar ediyorum ki bir emri aldığınız zaman bu emri zamanında yapamamanız kaçmış olan bir trenin istasyonuna sonradan girişinize benzer. Emir yapılmamış hükmündedir. O zaman orasını kaybettiniz. Zaten emirlerin hiç yapılmadığı, anlaşılamadığı bir devreden geldiniz. O zaman zaten sizin için emir yoktu. Ama hayatınızın öyle devam edeceğini zannetmeyin. Siz dünyanın en güzel limanına ulaşmak üzere yelken açan bir gemidesiniz. Dünyanın değil, kainatın. Ve o geminin içindeyseniz geminin standartlarına tabi olduğunuz takdirde sizin için yapılması söz konusudur. O da Allah'ın emirlerini yapmaktır. Daimi abdestli gezeceksiniz. Her gördüğünüz şey size Allah'ı hatırlatacak ve hep iç sesinizle zikir yapmaya çalışacaksınız. Herkesin dostunuz olmasına gayret sarf edeceksiniz. Kötülükleri görmemeyi şiar edeceksiniz. Her güzel şey sizin olacak. Allah razı olsun. Bu sualin de cevabını inşallah burada tamamlıyoruz. Sonraki suale geçelim.
1: Allah razı olsun efendim. Efendimiz gördüğünüz soru, şu anda ahir zamanı yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de geçen son Resulü, Mehdi Resulü tabi, sabitlenen ahir olmuşlar, bizler öğrendiklerimizi ve yaşadıklarımızı. Bu dünyadaki her insana ulaştırmakta vazifeliyiz. Allah'ın güzelliklerini, sofu olmayı bir yandan biz öğrenirken, diğer taraftan başkalarına öğretmeye çalışıyoruz. Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını yaşayarak, himmetinizle sünneti ihya etmek istiyoruz. Bu dünyadaki insanlara sorun olan para, pul, hastalık, gelecek korkusu, geçmişin baskısı ve daha birçok derslerden uzak, mutlu ve huzurlu bir hayatımız var. Bu hayatı size borçluyum. Her geçen gün bu yolda ilerlemek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı devirlerdeki sabıkiler evlerini bu devirde yaşatmak istiyoruz. Bu konuda sizin dualarınıza ve özlerinize muhtacız. Allah sizden razı olsun.
0: Evet, Allah sizlerden de razı olsun. Eyzübillahimineşşeytan. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ahir zaman yaşıyoruz. Üçüncü Cihan Harbi, arkasından da Asr-ı Saadet. İnşallah hayatta olanlar bunları görecekler. Öyleyse bu devre dikkatle bakın. Said-i Nursi Hazretleri Mehdi Aleyhisselam hakkında söylediklerini kitaplarında toplamış. İfade başlangıç senesinin 1979 ile 80'i birleştiren bir yerde olduğunu söylüyor. Ve gerçekten bizim Sevil dergisine ilk yazdığımız makale 1979 senesinin Kasım ayı. Ve Böyle başlıyor olay. Onun Mehdi Aleyhisselam'ın kimliği hakkındaki birçokunda birçok da yanlışlar yapılmış. Allah Teala'nın Kur'an'da söyledikleriyle bazı insanların uydurduğu şeyler birbirleriyle çatışma halinde. Öyleyse bugün Mehdi Aleyhisselam'ın kimliğini kim bilebilir? En iyi kim bilebilir? En iyi kim bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gördüyse o bilebilir.
1: Allah!
0: Ne görmüştür? Birbirimize ne kadar çok benzediğimizi görmüştür. Sonra kim bilebilir? Sonra kim bizim ayak ölçümüzü alıp da taban ölçümüzü alıp da onunkiyle karşılaştırdığı zaman onların tıpatıp birbirinin aynı olduğunu gördüğü zaman bunu bilebilir. İşaretler Allah-u Teala tarafından ne kadar kesin verilirse verilsin, insanlar eğer inanmamak istiyorlarsa bunlar için bir sürü yalan uyduracaklardır. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü şeytanın şu anda yapabileceği bir tek şey var. İnsanları yalanlarla Mehdi Aleyhisselam'dan soğutmaya çalışmak. Gayreti hep bu istikamette. Ama ne diyorlar? Eskiler bir daha söylemiş. Halep oradaysa arşın burada. İşte İstanbul'dayken bir kardeşimizle ayak ölçümüzü aldık. Ne diyorlar onun adına? Alçı üzerine. Ve karşılaştırdık. Boyları, parmakların boyutu, her şey birbirinin aynı. Unutmayın, Hazreti İbrahim'in ayak izleri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayak izleriyle aynı. Onlar peygamberlerdi. Biz peygamber değiliz. Ama bu devirdeki en önemli kişiyiz. Çünkü gelecekte şu dünyada adından en çok bahsedecek olan kişi biziz. Ve onun için buradayız, Amerika'dayız. Ve insanlar şeytanın onların katlerini yaptığı telkin sebebiyle her an bizim aleyhimizde bir şeyler söyleyeceklerdir. Kimsenin ağzı torba değil ki onu büzdesiniz. Ama delilleri Allah-u Teala'nın söylediği biçimde yerlerine oturttuğunuz zaman bir tablo çıkıyor karşınıza. Sağlam bir tablo çıkıyor. Her zaman ölçülmesi mümkün olan bir tablo çıkıyor. Zaten artık çok uzaklarda değil, yakın bir gelecekte davetül arz çıktığı zaman konuşan bir hayvanla karşılaşacaksınız. Ve o bizim kimliğimizden bahsedecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şeylere dikkatle bakın. Bu Allah'ın bize öğrettiği şeyler zamanımızda hiç kimse tarafından bilinmesi mümkün olmayan şeyler. Neden? Çünkü kaybolmuş hepsi. 14 asır içinde İslam'ın insanları cennet ve dünya saatini araştıracak olan bütün şartları kaybolmuş. İnsanlar yeminlerini unutmuşlar. İnsanlar misaklarını unutmuşlar. İnsanlar ahlaklarını unutmuşlar. Ve farzlar arasından Allah'ın insanları cennet saatini araştıracak olan bütün farzlar koparılmış ve devre dışı bırakılmış, tatbik edilmiyor. Kur'an'daki farzlar arasından insanları cennet saatine götürecek olanlar değil sadece, dünya saatine ulaştıracak olan bütün farzlar da Kur'an'da var olmasına rağmen tatbikattan koparılmış, yok edilmiş. Sonuç nereye ulaşıyor? İslam aleminin onları cennet saatine götürecek olan farzlar koparıldığı için bacaklarının kesilmiş olmasına, dünya saatini ulaştıracak olan farzlar da yok olduğu için kollarının da kesilmiş olmasına. Şimdi eğer Kur'an-ı Kerim bizim söylediklerimizi yazıyorsa, bunlar farzdır diye söylediklerimizi yazıyorsa ve dünyadaki bugün mevcut olan hiçbir kitapta da bu söylediklerimiz yoksa ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin biz bugün size ne söylüyorsak hepsini uyguladıkları kesin olarak Kur'an-ı Kerim'de ispat ediliyorsa, o zaman şu olayla karşılaşmıyor muyuz? Dünya üzerindeki kaynaklardan hiçbiri bunları veremiyor. Ama birisi çıkıyor bir gün diyor ki İslam aleminin bacakları ve kolları kesilmiştir. Allah'ın muradı bütün insanları cennete göndermektir. Allah'ın muradı bütün insanları dünya zaten ulaştırmaktır. Ve bunlara ulaşmak için şunların yapılması lazım. Ama bunları hiçbir kitapta kimse bulamıyor. Öyleyse biz insanları Allah'ın cennetine mutlaka götürecek olan, dünya zahiretine mutlaka götürecek olan bu farzları nereden biliyoruz? Bazı saflar diyorlar ki bu dua mutlaka bunları şeytandan öğrenmiştir. Şeytanı yere vuracak olan şartları şeytandan öğrenmemiz. Ne istiyor şeytan insanlardan? Bir, dünya hayatında onları mutsuz etmek. Devamlı huzursuzluk içinde yaşatmak. İki, bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Düşünün bir, şeytan ne yapıyor size? Sizi namazdan alıkoyuyor. Ne yapıyor? Bütün kötülükleri güzel göstermeye çalışıyor. İçkiyi, kumarı, zinayı, bütün kötü şeyleri güzel göstermeye çalışıyor. Sebebi ne? Sizi devamlı günahların içine sokmak için, kendisiyle beraber cehenneme götürmek için. Peki Allah ne istiyor sizden? Sizi cennete götürebilecek olan bütün farzları uygulamanızı. Bugün bunlar ortadan kalktığına göre bizim vasıtamızda da Allah-u Teala bütün insanlığa bunları 14 asır sonra bir defa daha sunduğuna göre kim olabiliriz? Bunları yerlerine oturtmaya çalışın. Şeytanın sizi aldatmasına müsaade etmeyin. Aldırırsanız kaybedenlerden olursunuz sadece. Dikkat edin, Allah'ın size ihtiyacı yok. Allah ihtiyaçtan nezzehtir. Ama sizin Allah'a ve bize ihtiyacınız olduğu kesin. Bir defa şu dünya üzerinde ne kadar mürşit varsa, Allah'a eğer hacet namazı kılıp da bizim kim olduğumuzu sormuş olsalardı, bugün etrafımızda binlerce mürşit oluşacaktı. Ama hiçbirisi Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş bir mürşit olmadığı için, insanlar tarafından seçildikleri için hep bunu yapmak gereğini duymuyorlar. İşte bizim heyetimizi gönderdik. Adıyaman'a. Ve bizimkileri dinleyen adamlar demezler mi ki oradaki mollalar? Biz sizin anlattıklarınızı gidip Diyanet İşleri Başkanlığı'na soracağız. Eğer doğru söylüyorsanız sizin söylediklerinize tabi olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı bunları bilseydi kendileri tatbik ederdiler. Onlar da kabul ediyorlar zaten bilmediklerini. Ah, evet. Bu konu uzun bir konu. Üstelik insanın kendisinden bahsetmesi de zor bir şey. Bu konuyu burada kapatalım. Bunun bir tane çaresi var. Gerçekten inanarak hacet namazı kıldığınızda bizim kimliğimizi Allah-u Teala size mutlaka gösterecektir. Öyleyse o sizin içinizdeki inanca başka insanların hayran olması sebepsiz değil. Çünkü siz etrafınızdaki insanlardan hep bunu duydunuz. Kalp gözleri açık olanlar bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gördüler. Benzerliği fark ettiler. Ve bütün güzellikleri yaşadılar. Neden en üst seviyede olanlar bizi bu kadar çok seviyorlar? bu sevdiğimiz şeyleri Allah-u Teala onları gösterdi diye. Zamanı gelince siz de göreceksiniz. Ve kendinize ne kadar

bütün güzellikleri yaşamak için hazır olun. Unutmayın ki bu savaş dünya üzerinde olurken asıl savaşı siz vereceksiniz kendi içinizde, şeytana karşı ve nefsinize karşı. İşte böylece zaferler birbirinin ardından en iyiye götürecek hem iç dünyanızda hem de dış dünyanızda.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle İnşallah sohbetimize başlamak istiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Bu akşam sizlere mucizeden bahsetmek istiyorum. Konumuz mucize. Biliyorsunuz ki hepimiz fizik bir dünyada yaşıyoruz. Şu zahiri alem bizim fizik vücudumuzun alemidir. Berzah alemi nefsimizin afet alemidir. Yani öldükten sonra, biz öldükten sonra nefslerimizin kıyamete kadar yaşamaya devam edecekleri alemin adı. Sonra da ruhumuzun alemi var, emr alemi, yedi gök katları, hepsi ruhların alemidir. Ve bunların zıttı var. Fizik vücudumuzun aleminin zıttı, nefsimizin ölümden sonra yaşayacağı berzah alemi, cinlerin yaşadığı gayb alemi var, onun zıttı onların berzah alemi, ruhların yaşadığı emr alemi var, onun zıttı şeytanların alemi olan zulmani alem. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik alemde zahiri alemde fizik vücutlarımız, bu vücutlarımız bu alemin kanunlarına tabidir. Bu alemin yerçekimi kanunu fizik vücudumuzu kendisine çeker. Ama nefsimizi çekemez, ruhumuzu çekemez. Öyleyse fizik kanunların geçerli olduğu bir fizik alemde bir vücut yaşıyor, bir fizik vücut. Bir mekan, ruha da mekan, nefse de mekan. Öyleyse şartlar fizik standartlarda dizayn edilmiştir. Bu fizik standartlarda Allah'ın kanunu, kanunları her an geçerlidir. Bunlardan bir tanesi yer çekimi kanunudur.

ve fizik vücudumuzu sadece tesiri altında bulundurur. Öyleyse mucize dediğimiz zaman fizik kanunların dışında fizik kanunların geçerli olmadığı herhangi bir olayı nebilerin veya resullerin yaşaması olayıdır. Ne zaman nebiler fiziğin ötesinde bir olay yaşarlarsa veya Allah fizik alemde fizik kuralların tamamen dışında bir olayı gerçekleştirirse, fizik standartlarda bir insanın yapması bunu imkansızsa ama Allah Teala oluşturmuşsa ve bir nebi eliyle oluşturmuşsa ve peygamber eliyle oluşturmuşsa bu bir mucizedir. Din tarihi mucizelerle doludur. Evvela Adem Aleyhisselam'ın topraktan insan haline gelmesi bir mucizedir. Her şey oradan başlar. Salsalin veya tin adı verilen bir topraktan organik hüviyete bürünebilen bir toprak muhtevası sebebiyle organik hüviyete bürünebilen bir toprak, bir çil, Hazreti Adem'in vücudunu oluşturuyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın şeklini vücuda getiriyor. Onu sevva ediyor, dizayn ediyor. Topraktan yaratıyor. Sonra da ona ruh üfürüyor. Sonra Adem Aleyhisselam'a hayat veriyor. Hayat, canlılık, hayat veren sadece Allah'tır. Hayatı sona erdiren de Allah'tır. Birçok zavallı insan zanneder ki insana hayat veren ruhtur. Bunu Kur'an tefsirlerinde bu zavallı kardeşlerimiz açık açık yazıyorlar. İnsana hayat veren ruhtur diyorlar. Peki Allah'ın hayat veren biziz, sadece biziz ayet-i kerimesi hangi anlama geliyor acaba? Hayatın ve ölümün sahibi sadece biziz diyor Allah Teala. Bizden başka hiç kimse hayat veremez diyor. Öyleyse her canlının husule gelmesi, yaşar hale getirilmesi, ölürken diriltilmesi, her biri Allah'ın bir mucizesidir. Sevgili kardeşlerim, mucize ile keramet arasındaki farklılık, kerametin Allah'ın nebi ve resul olmayan huzur namazının imamı olmayan insanlar tarafından vücuda getirilen olaylar. Yani evliyanın vücuda getirdiği zannedilen olaylar, fizik ötesi olaylar, bunlara keramet denir. Keramet kelimesi ikramdan geliyor. Allah-u Teala'nın özel olarak verdiği, tahsis ettiği bir husus.
Allah dilediği kulunu herhangi bir konuda keramet sahibi yapar. Birçok evliyanın birçok keramet gösterdiği bir vakadır. Şems Hazretleri'nin Mevla Celaleddin Rumi'nin kitabını suya atması, sonra da sudan çıkan kitabın tozlarını üfürmesi, yani kitabın hiç ıslanmaması Allah'ın ona bir kerametidir. Ona yaptırdığı, ona verdiği bir yetkiyi ifade eder. Hazreti Yunus'un ve onunla beraber olan diğer iki dervişin Allah'tan sofra istemeleri ve Allah'ın onlara sofrayı göndermesi olayı da Allah Teala'nın evliyasına verdiği bir keramettir.

Aynı olay Hazreti İsa tarafından talep üzerine gerçekleştirilince bu bir keramet değildir. Bu bir mucizedir. Orada Nebi vardır. Orada Peygamber vardır. Öyleyse farklı dizaynlar görüyoruz. Mucizeler Hazreti Adem devrinde başlıyor. Allah Teala'nın Hazreti Adem'i yaratması yoktan bir toprak hüviyetinde bir insan vücudu oluşturması ve ona hayat vermesi bir mucizedir. Yetmez. Allah Teala'nın Hazreti Adem'in kaburga kemiklerinden bir tanesiyle Hazreti Havva'yı vücuda getirmesi bir mucizedir. Allah Teala tarafından vücuda gelen muhteşem dizaynlar. Bütün peygamberler zamanında mucizeler yaşanmıştır. Birçok kavmin Allah Teala tarafından yerle bir edilmesi, yok edilmesi her biri bir mucizedir. Hazreti Lut'un kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi Allah Teala tarafından yok edilmiştir. Her biri Allah'ın bir mucizesidir. Fizik standartların ötesinde vücut bulan olay. Allah Teala bunlar için diyor ki Allah ol der, o da hemen olur. Ol dediği şey hemen olur. Allah'ın ol demesi yeterlidir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse peygamberler dizaynına baktığımız zaman hep mucizeler görürüz. Hazreti Nuh'un kavmi, Hazreti Nuh'a devamlı eziyet ediyordu. Onu yaşadığına pişman etmek için her şeyi yapıyorlardı. Allah Teala'nın Hazreti Nuh'a yaptırdığı gemi bugünkü transatlantiklerden daha büyük bir gemi olduğu söyleniyor. Tanrı kaynadığı zaman ifadesi bir nükleer santrali ifade eder gibi görünüyor. Ve gemi bütün dünyayı dolaşıyor. Bu geminin dünyayı dolaştığı noktadaki mucize Allah-u Teala'nın bütün dünyayı en yüksek dağları da içine alacak kadar yüksek bir su seviyesiyle doldurmasıydı. Bu tufan sadece Hazreti Nuh'un bulunduğu dünyanın o bölümünü değil, bütün dünyayı kaplayan bir su tabakasını oluşturdu. Öyle bir olaydı ki Allah'ın olayın başladığı günün tarihini vermesi söz konusuydu. Ve vakit gelmeden önce de ortalıkta hiçbir işaret görünmüyordu. Ve Hazreti Nuh'un kavmi devamlı Hazreti Nuh'la alay ediyorlardı. Ve o günde, yani Nuh tufanının başladığı günde
Ortalık pırıl pırıl güneşli ve herkes Hazreti Nuh'la alay ediyor. Kavminin çok büyük bir kısmı Hazreti Nuh'a karşıydı. Her devirde böyle olmuştur sevgili kardeşlerim. Her devirde Allah'ın Resulleri mutlaka büyük kesim tarafından, insanların %90'dan fazlası tarafından reddedilmiştir, inkar edilmiştir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala, biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Yani hiçbir kavim yoktur ki hiçbir devrede o kavimde Resul bulunmamış olsun. Bütün devrelerde, bütün kavimlerde Resullerimiz yaşar. Yani bir Resul öldüğü anda onun yerine mutlaka aynı kavimden bir başkasını Resul olarak tayin ederiz, yetkilendiririz diyor Allah Teala. Kıyamete kadar da bu olay böyle cereyan edecek. Hatta diyor ki Allah Teala, en küçük bir kabile yoktur ki orada da eğer bizim ilmimizi bilen birisi yoksa, mesela varken öldürülmüşse, biz derhal oradakilerden birine vahyetmek suretiyle ilmimizi o kabileye yeniden ulaştırırız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve gönül dostlarım, Hazreti Nuh'un tufanı Allah'ın bir mucizesiydi. Bütün dünyayı kaplayan en yüksek dağları da, Everest tepesi de dahil, her tarafı suların kapladığı, hiçbir noktada kara parçasının kalmadığı bir mucize yaşadı dünya. Unutmayın, şu anda bu dünyada kimler yaşıyorsa hepimiz Nuh kavmindeki geminin içinde olup da ölmekten kurtulan insanların torunlarıyız. Onlar da tabiatıyla Adem Aleyhisselam'ın torunlarıydı. Öyleyse böyle bir muhtevada Allah'ın mucizesine bakın ki bütün dünya global bir hüviyette en yüksek dağları bile aşağıda bırakacak bir su tabakasıyla kaplanıyor. Şunu düşünüyoruz ki gemi birçok yerlere sular çekildikçe ulaşmış. Oralarda inenler olmuş. Ve aradan geçen binlerce, on binlerce yılda insanlar oranın şartlarına uygun hüviyetlere bölünmüşler. Ve ayrı ayrı ırklar husule gelmiş. Her kesimin bulunduğu standarda uygun türde bir insan oluşması yüzlerce, binlerce yıla ihtiyaç gösterir. Öyleyse geçiyoruz Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim devrine geliyoruz. Allah Teala İbrahim'in putları parça parça etmesine emrediyor ve Hazreti İbrahim bütün putları parçalıyor, bir tanesi hariç. Hazreti İbrahim'i yakalayıp da getirdikleri zaman, bu putları, sen bizim putlarımızı kırmışsın diye, o da diyor ki hayır, ben kırmadım, kıran mutlaka büyük olandır. O zaman düşünüyorlar adamlar, hiç diyorlar, bu put öteki putları kırabilir mi? Hazreti İbrahim diyor ki, gördünüz mü? Başka putları bile kıramayan, böyle bir hüviyetin bile sahibi olamayan bir zavallı hüviyeti, bu zavallı putu siz tapınacak bir varlık olarak düşünüyorsunuz. Farkında değil misiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Onların o zaman
farkına vardıklarını söylüyor bunun. Başlarını önlerine eğdiklerini söylüyor. Sonra mı? Sonra şeytan ve nefisleri onları Hazreti İbrahim'i yakmaya kadar götürüyor. Odunlar toplanıyor, ateşler yakılıyor. Hazreti İbrahim de mancınıkla atılacak. Nereye atılacak? Ateşlerin içine. Allah'ın mucizelerinden birisi tahakkuk edecek. Evvela Cebrail Aleyhisselam giriyor, ne istersen yaparım diyor. Ateşi söndüreyim, seni buradan alayım, bunları yok edeyim. Hazreti İbrahim diyor ki, benim Rabbim her şeyi bilir. Ben ona güvenirim. Allah-u Teala mı ne yapıyor? Hazreti İbrahim'in mancınıkla boşluğa atıldığı anda Allah-u Teala ateşe, İbrahim'e karşı serin ol diyor. Ve ateş su oluyor. Bir göl oluşuyor. Hazreti İbrahim, mancınıktan atılan Hazreti İbrahim oraya göle düşüyor. Ya odunlar, onlar da balıklar. Bu göl, bu su birikimi hala Urfa'daki o caminin önündedir. Kutsal balıklar da odunların balık haline gelmiş olanlarının kim bilir kaçıncı kademedeki torunları orada o suyun içinde yüzmektedir. Ne yapmış Allah-u Teala? Bir mucize vücuda getirmiş. Hazreti İbrahim yere inmeden önce ateşi su haline getirmiş ve orası bu istikamette Hazreti İbrahim'in kurtuluşuna medar olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir mucizedir. Hazreti İbrahim mucizeler yaşadı mı? Elbette yaşadı. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki, ey İbrahim, sen bana teslim olmak istemiştin. İşte teslimin için bir imtihandan geçmek gerekiyor. Oğlunu bizim için kurban edeceksin. Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, İsmail'e diyor ki, evladım, Allah-u Teala'nın emri böyle. Seni kurban etmem gerekiyor. İsmail, ben hazırım diyor. Derhal diyor, gerekeni yapalım. Gidiyorlar. Hazreti İbrahim bilediği bıçağını çıkarıyor. Oğlanın gözlerini bağlıyor. Ve bıçağı Eûzü Besmele ile Hazreti İbrahim'in boynuna sürtüyor. Ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Ve yeni bir dizayn oluşuyor. Hazreti İbrahim İsmail'i kesmeyen bıçağı taşa sürtüyor. Ve taş Hazreti İbrahim'in bıçağı tarafından kesiliyor. Taşı kesebilecek keskinlikte olan bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Ve yeni bir mucize, Cebrail Aleyhisselam bir kurbanla geliyor. Bunu kurban edeceksin diyor. Ve kurban bütün dünyadaki insanlara bu olayla farz kılınıyor. Öyleyse her peygamber mucizeleri yaşamıştır.
Hazreti Zekeriya Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, görüyorsun ki yalnızım, çocuğum yok. Sen varis kılanların en hayırlısısın diyor. Beni varissiz bırakma diyor. Allah da ona bir evlat hibe ediyor. Hediye ediyor. Çocuk yapamayacak olan durumda olan eşini, hanımını çocuk yapabilecek hüviyete getiriyor ve Hazreti Zekeriya'yı çocuk sahibi kılıyor. Aynı konu Hazreti İbrahim için de geçerli. Çok yaşlandığı bir devrede Allah-u Teala'dan çocuk isteyince Hazreti İsmail onun son çocuğu olarak geliyor dünyaya. Ve bu arada diğer çocuğunu ve eşini Kabe'nin yanında bulunan bir tepeye bırakması emrediliyor Allah-u Teala tarafından. Hazreti İbrahim götürüyor hanımını ve çocuğunu orada bırakıyor. Çocuk susuzluktan bir büyük sıkıntıya düştüğü sırada Allah-u Teala ayağını yere vur diyor annesine. Ve oradan bir su çıkartıyor Allah-u Teala. Bu su şu anda Kabe'de bulunan zemzem, akmakta olan zemzem suyudur. Hala akar. Allah Teala'nın Yahud kavmine 12 tane sıptan, 12 kabileden oluşan Yahud kavmine 12 tane pınar oluşturması, o da bir mucizedir. Allah Teala diyor ki 12 tane pınar vücuda getirdik. Her kavim, her sıpt, her kabile hangi pınardan su içeceğini bildi diyor. Aralarındaki anlaşmazlığı Allah Teala böylece önlemiş. Mucizeler bir arkasından bütün peygamberlerin yaşadığı mucizeler. İşte Hazreti Eyüp gelmiş geçmiş ve var olan bütün peygamberler devresinde en sabırlı peygamber olarak vasıflandırılıyor. Şeytanın Hazreti Eyüp'ün mutluluğunu kıskanması çok kesin bir olay. E diyor ki elbette bu kadar eşi var, bu kadar çocukları var, bu kadar arazisi var. Her istediği emrinde o mutlu olmayacak da kim mutlu olacak? Allah-u Teala birer birer hepsini alalım diyor. Bakalım diyor gene şükredecek mi? İblisin söyledi. O zaman onun şükrettiğini görmeyeceksin diyor. Ve Allah-u Teala hepsini birer birer alıyor. Bir eşik alıyor. Çocukları yok. Ve vücudunu, hem vücudunun dışını baştan aşağı yaralar sarmış, hem içindeki bütün organlar hasta. Ve Hazreti Eyüp Allah'a şükretmekte devam ediyor. Ve Hazreti Eyüp Allah-u Teala'nın Hazreti Eyüp'i iyileşme talebi üzerine, iyileştirme talebi üzerine Hazreti Eyüp'in hanımı diyor ki böyle bir şeyi Allah-u Teala gerçekleştirecek. Ne dersin? Diyor ki kaç senedir diyor biz mutsuzuz. Şu kadar sene. Ondan evvel kaç sene mutlu yaşadık? Çok daha fazla. O mutlu yaşadığım kadar o Allah-u Teala'nın bize
verdiği o büyük nimetleri kullandığımız ve onun hazzını yaşadığımız devreye kadar ulaşmadıkça ben Rabbimden beni iyileştirmesini isteyemem diyor. Utanırım diyor. Utanç duyarım bundan. Ve Allah Teala bunun üzerine Hazreti Eyyub'e diyor ki ayağını yere vur. Hazreti İbrahim vuruyor. Ve orada o mağarada yerden bir su fışkırıyor. Allah Teala buyuruyor suyu iç. Hazreti Eyyub suyu içince iç organlarındaki bütün hastalıklar şifa buluyor. Şimdi diyor bu suyla yıkanıyor. Dışındaki bütün hastalıklar da şifa buluyor. Her şeyi bir sebebe bağlayan Allah Teala burada da o suyun şifa kabiliyetiyle Hazreti Eyyub'u dünyada yaşamış olan peygamberlerin en sabırlısını iyileştiriyor. Sevgili kardeşlerim, fizik standartlar bu söylediklerimizin insanlar tarafından yapılmasına imkan vermez. Biz insanlar mucize sahibi değiliz, keramet sahibi de değiliz. Gördüğünüz gibi mucizeyi vücuda getiren de Allah'tır. Keramet dediğimiz olayların da sahibi her zaman Allah'tır. Öyleyse görüyoruz ki peygamberler birer birer yaşamışlar ve mucizeleri de yaşamışlar. Hazreti Musa Tur Dağı'nda Allah Teala ile konuşurken Allah Teala tabletleri oluşturuyor. Yani Tevrat'ın esasını teşkil eden tabletler. Hazreti Musa evvela 30 gün için Tur Dağı'na çıkmış. Sonra 10 gün daha bırakmış Allah Teala onu da 40 güne tamamlamış oradaki süreci. 40 günün sonunda Hazreti Musa elindeki tabletlerle iniyor. O tabletler birer mucize değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala yazılı bir şekilde teslim ediyor Hazreti Musa'ya. Öyleyse Hazreti Musa'nın hayatında mucizelerin mevcudiyetini biliyoruz. Diyor ki Allah Teala Hazreti Musa'yla kardeşi Harun'a siz ikiniz Firavun'a gidin diyor. Biz Allah'ın Resulleriyiz deyin. Belki aklı başına gider, gelir de Allah'ın yoluna girer. Hazreti Musa ile Hazreti Harun gidiyorlar Firavun'a. Biz Allah'ın Resulleriyiz diyorlar. Firavun bu işe fena halde içerliyor. Ve diyor ki o Allah dediğiniz nasıl bir şey bilmem ama diyor ilah denilen kişi sadece benim diyor. Ben Allah'ım diyor. Hazreti İbrahim zamanında da o zamanki Firavun Hazreti İbrahim'e ben Allah'ım dediği zaman Hazreti İbrahim sen Allah değilsin diyor. Benim Rabbim Allah'tır. Benim Rabbim ölüleri diriltir. Firavun diyor ki ben de diriltirim. Dirilt bakalım diyor İbrahim, Hazreti İbrahim. Bir idam mahkumunu affediyor Firavun. İşte diyor bu adam yarım saat sonra ölecekti. Ama diyor ben onu öldürmüyorum, affediyorum. Yani böylece onun hayatını bağışlamış oluyorum. Ona hayat veriyorum.
Hazreti İbrahim diyor ki, benim Rabbim diyor, güneşi bu taraftan doğudan doğdurur diyor. Eğer sen de Allah'san, madem ki Allah'sın, hadi bakalım diyor, güneşi bu taraftan batıdan doğdur. Firavun'un cevap veremediği bir olay bu. Hazreti İbrahim'i zaten bu yüzden diş biliyor. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa Firavun'a böyle söylediği zaman, biz Allah'ın Resulleriyiz, size hak dini, Allah'ın dinini tebliğ etmek için geldik deyince, Firavun fena halde içerliyor bu işe. Diyor ki, imtihana tabi tutulacaksınız. Ve Hazreti Musa ve kardeşi Harun bir tarafta, Firavun'un bütün sihirbazları karşı tarafta, en usta sihirbazlar bir arada ve gelmişler. Kimin galip geleceği olayın sonunda belli olacak. Ve onlar diyorlar ki, büyücüler sen mi atarsın diyorlar, yoksa biz mi atalım? Hazreti Musa diyor ki, siz atın. Büyücüler birer birer ellerindeki ipleri atıyorlar. İpler bir yılan gibi görünüyor. Allah Teala da Hazreti Musa'ya emrediyor ki, şimdi elindeki asayı at, korkma diyor. Hazreti Musa elindeki asayı atınca, Hazreti Musa'nın asası bir canavar oluyor. Ve bütün yılanları yakalayıp birer birer yutuyor. O zaman büyücülerin akılları başlarına geliyor. Diyorlar ki, sen bizden daha büyük bir sihirbazsın. Bize de öğret. Bunu nasıl yapıyorsun? Hazreti Musa diyor ki, ben sihirbaz değilim. Bunu diyor, ben yapmadım. Bunu yapan o diyor, Allah. Ve diyor, sizi o Allah'ın dinine davet ediyorum. Firavun'un gözünün önünde bütün sihirbazlar Hazreti Musa'ya tabi oluyorlar. Kainatın tek dinini, Hanif dinini, Allah'a teslim olma dinini kabul ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, işte Hazreti Musa Firavun'un huzuruna gelince, Firavun'a bir mucize göstermesi isteniyor Allah Teala tarafından. Bu olay tahakkuk etmeden evvel, yani asa ve ipler atılmadan evvel, Allah Teala buyuruyor ki, koynundan yenin içindeki elini dışarıya çıkar. Hazreti Musa elini dışarıya çıkardığı zaman eli bembeyaz, ışık saçar bir hüviyet gösteriyor. Ve Firavun o zaman onun bir büyücü olduğuna inanıyor. Ondan sonra büyücülerin toplayıp olayı tahakkuk ettiriyor. Sonra mı? Sonra biliyorsunuz ki Hazreti Musa ve kavmi Mısır'dan kaçtılar. Firavun da arkalarına düştü. Ve Allah-u Teala buyurdu ki, Kızıldeniz'e girin, karşı sahile doğru yürüyün, biz suları açarız. Allah-u Teala denizin iki yakasını yukarıya doğru kaldırdı ve sular yukarıya çıkarak denizin kumları üzerinden bir yol açtı Allah-u Teala onlara karşı sahile kadar. Hazreti Musa ve arkadaşları
oradan karşıya geçtiler. Firavun da ordusuyla beraber onların arkasından sulara daldı. Aynı yola daldı. Yol açıktı. Sular yolun iki tarafında yukarıya doğru yükselmişti. Yol kuruydu. Ama Hazreti Musa ve arkadaşları tamamen karşıya geçtikten sonra onları yetişmek üzere hızla yaklaşan Firavun ve ordusunun üzerine Allah-u Teala suları kapattı. Hep başta Firavun olmak üzere bütün ordu sularda boğuldular. Bu da Allah-u Teala'nın bir mucizesiydi. Hazreti Musa da ordusu da kurtulmuştu. Aslında ordusundan bahsetmek de çok geçerli değil. Çünkü bir nevi esirdiler Hazreti Mısırlıların içinde. Hazreti Musa ve etrafındakiler sadece bir esirdiler. Sonra mı ne oldu? Hazreti Musa Tur Dağı'ndan indiği zaman elinde tabletlerle aşağı indiğinde hayretle baktı ki Samiri bir böğüren buzağı heykeli yapmış mücevherlerden ve heykel böğürüyor. Samiri demiş ki bu Hazreti Musa'nın putuydu, tanrısıydı ama sonradan o unuttu. Aşağıda bıraktığı Harun'un haricindekiler buzağa tapmaya başlamışlar. Hazreti Musa inince onların buzağa taptıklarını gördüğü zaman evvela kardeşine sinirleniyor. Diyor ki nasıl bunların bu puta tapmasına müsaade edersin? Ben diyor onlara, Hazreti Harun diyor ki ben onlara böyle yapılmaması lazım geldiğini söyledim. Ama ne yazık ki onlar bu buzağa tapmaya devam ettiler. Nasıl yaptın bu buzağı diyor Hazreti Musa Samiri'ye. Samiri de diyor ki Cebrail Aleyhisselam'ı gördüm diyor. Onun bastığı yerdeki toprakları aldım. Onunla karıştırdım diyor. Bunları erittim. Bu buzağı heykeli oluştu. Ve ses çıkarıyor bu buzağı heykeli. Musa'nın kavmine Allah-u Teala onların bu pisliği temizlemek üzere ölmelerini emrediyor. Burada açık bir şekilde emir dinlenmiyor. Temize çıkmaları emrediliyor da diyebiliriz. Ama gereken yapılmıyor. Allah Teala da Hazreti Musa'yı da aralarına katarak Hazreti Musa, Hazreti Harun ve o sırada yaşamakta olan bütün Yahud kavmi Konya Ovası kadar bir yerde 40 yıl göçebe olarak dolaşmaya mahkum ediliyor. Cebrail Aleyhisselam bir bulut olarak görünüyor, bir bulut kümesi gibi. Nerede durursa kavim orada duruyor. Ne çiftçilik yapmalarına, ne para kazanmalarına Allah-u Teala müsaade etmiyor. 40 yıl süreyle kudret elması ve bıldırcın yiyorlar sadece. Başka bir yemek de verilmiyor. Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçmelerine izin verilmiyor Allah-u Teala tarafından. 40 yıl süreyle bu insanlar sadece
kudret helvası ve bıldırcınla yaşamışlar. Kudret helvası da bıldırcın da Allah-u Teala tarafından özel olarak gönderiliyor. İki nevi yiyecekleri var. Doyana kadar bunları yemelerine müsaade ediliyor. Bunlar, bu yemeklerin gelişi de göklerden inen bu yemekler birer mucize. 40. yılın sonunda son gün Allah-u Teala Hazreti Musa'yı da alıyor. Ondan evvel Hazreti Harun'un dışındaki bütün buzağı heykeline tapanlar Allah'a taparken ondan vazgeçip de buzağı heykeline tapanların hepsi 40 yıllık yol boyunca hayatlarını birer birer kaybediyorlar. Hepsi ölüyor. Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçebilen sadece Hazreti Harun oluyor. Geri kalan herkes büyüyen çocuklar, hepsi yolda doğmuş ve bu şartların içinde 40 yıl bıldırcınla ve kudret helvasıyla yaşamış olanlar. Onlara karşıya geçme müsaadesini veriyor Allah-u Teala. Her peygamber zamanında bu Allah-u Teala'nın mucizeleri hep oluşmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin Allah'ın dinini yaşaması için onlara hep tebliğde bulunurdu. Allah'ın emri üzerine. Ve tebliğde bulunduğu bir gün Mekke kafirlerinin azılılarından birileri de orada. Diyorlar ki bizim sana tabi olmamızı gerçekten istiyor musun? Evet diyor, istiyorum diyor. Allah'ın emri budur. Öyleyse diyor, diyorlar bize şu gökteki ayı görüyorsun ya, o ayı ikiye ayır. Eğer bunu yapabilirsen biz hepimiz sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben mucize vücuda getiremem. Ben ayı ikiye bölemem. Ben bir insanım sizin gibi. Ama Rabbimden talepte bulunurum. Eğer Allah-u Teala kabul eder de ayı gerçekten ikiye bölerse o zaman bana tabi olacağınıza dair söz veriyor musunuz bana diyor. Onlar da diyorlar ki evet. Söz veriyoruz. Allah-u Teala talebi kabul ediyor ve ayı ikiye bölüyor. Ayın ikiye bölünmesinden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara diyor ki hadi bakalım diyor, ay ikiye bölündü. Elbette biz bölmedik. Rabbimizden talepte bulunduk. Dua ettik. Allah Teala da hamdolsun ki duamızı kabul buyurdu. Ve ayı ikiye böldü. Hadi bakalım şimdi tabi olun. Cevap şöyle, bu bir büyüdür, bu bir sihirdir. Sen mutlaka bir sihirbazsın. İşte sevgili kardeşlerim, hep böyle olur. İnsanlar Allah-u Teala'dan öldükleri zaman talepte bulunurlar. Ya Rabbi, bize biz ölmeden evvel bir Resul gönderseydin de biz ona tabi olsaydık olmaz mıydı? Bunlar o Resul var olduğu halde ona tabi olmayanlar. Resul'ü kabul etmeyenler. Allah-u Teala diyor ki gönderseydik onu mutlaka sizler inkar edecektiniz. Her zaman insanlar ya Allah onlara Resul göndermiştir, onu reddetmişlerdir, inkar etmişlerdir veya
O Resul kendilerine Allah-u Teala tarafından beyan edilmeden evvel bunu söylemişlerdir, bize bir Resul gönder. O sırada o Resul işlerinde yaşamaktadır. Onlara tebliğde de bulunmaktadır. Ama onu reddetmişlerdir. Böyle bir dizaynda her halükarda Resul'den evvel Resul istemek, Resul gelince Resul'ü reddetmek konunun temelini teşkil etmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebu Bekir beraberce kaçıyorlar Medine'ye gitmek üzere. Yakın takipteler, bir mağaraya sığınıyorlar. Ve Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir zarar gelecek diye korkuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, korkma diyor ya Ebu Bekir, söylediğimi yap. İçinden, iç sesinde Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar et, zikir yap. O sırada Allah Teala bir örümceğe mağaranın ağzını tamamen ördürüyor. Mağaranın ağzı örümcek ağıyla tamamen kapatılıyor. Oraya ulaşanlar bakıyorlar ki örümcek ağı gelmiş, mağaranın kapısını örtmüş. Tartışıyorlar. Bir kısmı diyorlar ki örümcek ağı olsa da olmasa da bir içeri girelim, emin olalım. Diğerleri de diyorlar ki bu örümcek ağı buraya uzun süredir kimsenin girmediğinin kesin işaretini ifade eder. Öyleyse girmemize gerek yok. İşte Allah-u Teala'nın bir mucizesi, örümcek ağının o mağaranın kapısını kapatması. Her peygamber zamanında hep mucizeler olmuş. Allah-u Teala Hazreti İsa'ya tüyleri, derileri, saçları ve kaşları bembeyaz olan insanları, abraçları normal hale getirmek konusunda yetki vermiş. Ölüleri diriltmek konusunda yetki vermiş. Yani Allah Teala Hazreti İsa ile birçok mucize göstermiş insanlara. Her seferinde Hazreti İsa aynı şeyi söylerdi. Bu emri bana Allah verdi. Şu anda o bunu vücuda getiren, ben sadece bir vasıtayım. Böyle derdi ve Allah-u Teala onun vasıtasıyla, onu bir vasıta olarak kullanarak ölüleri diriltti ve onun birçok mucize göstermesine sebebiyet verdi. Derdi ki evinizde neyi sakladığınızı, neyi yediğinizi ben size hemen söyleyebilirim. Gizli gizli konuştuklarınızı söyleyebilirim. Hastalıkları iyi edebilirim. Bunları benim yaptığımı görürsünüz, benim yaptığımı zannedersiniz. Oysa ki yapan ben değilim Allah'ın izniyle. Allah yapar bunları, beni bir vasıta olarak kullanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim peygamber adları geçtikçe onlara yaptırdığı, onlar eliyle vücut bulan mucizeleri anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Her biri ayrı bir açıdan bir mucizedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ordusu bir yiyecek bulamadıkları bir noktada, bir tepede yaşlı bir kadının evine ulaşıyorlar. Kadıncağızın bir tek keçisi var. Keçinin de birazcık sütü.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki keçiyi bana getirin. Getiriyorlar. Ve sağmaya başlıyor. Etrafındaki bütün insanların, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve evin sahibi olan yaşlı hanımın hepsinin karnını doyuracak kadar olan süt, o bir tek kişinin sağladığı süt oluyor. Hep Allah-u Teala peygamberleri eliyle mucizeler oluşturur. Dualar kabulü ve mucizenin oluşması. Sevgili kardeşlerim, eğer fizik ötesi olay bir peygamber eliyle, bir nebi eliyle gerçekleşiyorsa, onun adı mucizedir. Eğer evliyalar eliyle gerçekleşiyorsa, onun adı keramettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkması da Allah'ın bir mucizesidir. Miraca çıkıyor. Ruhu vücuduna örtü olmuş vaziyette, ruhunun baş gözüyle Allah-u Teala'yı görüyor, onunla konuşuyor, aşağı iniyor ve diyor ki Allah-u Teala kalbi, yani nefsinin kalbindeki kalp gözüyle gördüğü Allah'ı bir de orada görüyor, kalbi gördüklerini, ruhunun baş gözüyle gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mucizeler, Kur'an mucizelerle doludur. Bu mucizelerin hepinize, herkese örnek olması ve Allah'a sizleri daha çok yaklaştırması, daha bir sevgili kılması için dualar ederek hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, zülcenahayn olmanızı, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Allah'ın bütün güzelliklerinden kam almak üzere, bir mutluluğu daha yaşamak üzere, Allah için sohbet yapmak üzere bir aradayız. Kalpler birlikte, gönüller beraber, kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşayamayanlar, gerçekten onlara sormamız lazım. Hiç kendilerine acımıyorlar mı? Şu dünya adı verilen gezegende mutlu olmak varken, böylesine mutsuz insanlarla dolu bir dünyada yaşamak, insanlar kendilerine yazık etmiyorlar mı sevgili kardeşlerim? Her şey o kadar güzel ki, Allah'ın yoluna girip de o manaları tespit edebilmek, hayatı yaşayabilmek, biz onların yaşadığına yaşamak demiyoruz. Hani anlatmışımdır size birçok defa, bir defa daha söyleyeyim. Keskin bir avcı anlatıyor arkadaşlarına. Aslan diyor ağzını açtı diyor. Ben de diyor kafamı soktum ağzından içeri diyor. Sonra diyor aslan beni ısırdı diyor. Ölmüştüm diyor. Arkadaşları diyorlar ki iyi de diyorlar yaşıyorsun. Kardeşim diyor sen bunu yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversen? İşte onların da yaşantısına yaşamak diyemiyorum sevgili kardeşlerim. Allah ile beraber olmadan, nefsinizdeki afetler yok olmadan, başka insanlar için yaşamaya kendinizi adamadan, yöneltmeden nasıl mutlu olursunuz ki? Mutluluğun başlangıç noktasına bakıyorum. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizi merdiven, 28 tane basamak. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Olmazsa olmaz şartı. Allah'ın olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki insanlar Allah'ı, insanların çok büyük bir kısmı rahatlıkla %90'dan daha fazlası diyebiliriz. Allah'ı unutmuşlar. Hayatlarından çıkarmışlar. Bu dünyada yaşanacak, ölünecek ve her şey bitecek zannediyorlar. Hayır, bitmeyecek. Kıyamet günü tekrar dirilecekler. Hayat filmleri gösterilecek kendilerine. Ve önce cehenneme girecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın Allah-u Teala sizleri mutlu olasınız diye yarattı. Bir tek gayesi var, tek bir şey istiyor hepinizden, sizin mutlu olmanız. İşte bunu idrak etmek mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluk adı verilen bir müessesenin asla oluşmayacağını bilmek mecburiyetindesiniz, idrak etmek mecburiyetindesiniz. İdrak etmek, anlamak,

algılamak ama derin anlamda bir anlayış, bütün boyutlarıyla bir kavrama ve kendi hayatına tatbik etme ve başka birisi o standardın dışında bir şeyler söylediği zaman ona doğrunun ne olduğunu mutlaka söyleme ihtiyacını hissetme, bu idraktır. Arapçada fıkıh etme diyor Allah Teala buna. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesi şöyle: biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır, o kalplerle idrak edemezler. Fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, daha çok dalalettedirler. Öyleyse kalp adı verilen bir müessesenin sahibiyiz. Fizik anlamda da kalp söz konusudur. Fiziğin ötesi anlamda da kalp söz konusudur. Öyleyse idrakin merkezi olan kalbe baktığımız zaman başlangıçta bütün insanların idraklerinin kapalı olduğunu görüyoruz. Herkesin kalbi mühürlü. Ve bütün kalplerde küfür yazılı olduğunu görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve bütün kalplerde ekinnetin var olduğunu görüyoruz. Ekinnet için Allah-u Teala onları fıkıh etmekten men eden bir sistem diye ifade ediyor. İsra suresinin 44 ve 45. 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek okuduğun zaman, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek kıraat ettiğin zaman, o Allah'a ulaşmaya, yevmin ahire inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Onların kalplerinde onların fıkıh etmesini önlemek üzere ekinnet vardır, diyor Allah-u Teala. Ekinnet, insanları fıkıhtan, idrak etmekten alıkoyan bir mekanizma. İdrak müessesesi, bir insanın herhangi bir fikri, bir ideyi kendisine mal etmesi, bu kendisine mal ediş halinin içerisinde onun manasına
derin bir vukufla girmesi anlamına gelir. Anlama idrak değildir. Anladıktan sonra ona vakıf olmak, vukufla iç dünyasına onu kabul ettirmek ve sahiplenmek, kendine mal etmek, derinliğine anlamak, manasına sahip olduktan sonra da onun müdafasını yapacak olan bir kendine mal ediş. Bu idrak meselesidir. Bütün insanlar kalplerinde ekinnetle hastadırlar. Bütün insanların kalplerinde bu söylediğimiz ekinnet vardır. Ekinnet olan bütün kalpler mühürlüdür. Bütün kalplerinde, mühürlü olan kalplerinde içinde mutlaka küfür kelimesi yazar. Bütün insanlar doğuştan itibaren küfrün içindedirler. Bir kişinin küfürden kurtulabilmesiyle idraksizlikten kurtulabilmesi aynı ana rastlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa ulaşmışlardır. Derhal Allah-u Teala Rahim Esmasıyla tecelli edecektir. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkaramam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Burada idrakin bir başka alanını da yakalıyoruz. Pozitif idrak ve negatif idrak olarak İki ayrı cephe söz konusu. İnsanın idraki ruhunun hasletleri istikametinde bir idrak ise bu pozitif idraktır. İnsanın idraki nefsinin afetleri istikametindeki bir idrak ise bu da negatif idraktır. Bir insana başkalarını nasıl öldüreceği, bankaları nasıl soyacağı, insanlara her türlü kötülüğün nasıl yapılacağı öğretilebilir. Kişi bunu öğrenir ve kendisine mal eder. Bir kötülük makinesi olarak çalışır. Bu kişi idrak etmiş midir? Evet. Onu kendisine mal etmiştir ve sistem çalışmaktadır. Böyle bir idrake sahip olan insanlar nefsani idrakin sahipleridir. Ve sistem çalışır negatif istikamette. Ama ne zaman sevgili kardeşlerim Allah'ın yolunda bir idrakin sahibi olmak istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman Allah derhal Rahim esmasıyla tecelli edecek. Bu tecelli önce gözlerinizdeki hicabı mestureyi alacak. Aynı zamanda görme hastanızın üzerindeki gışavet adlı perde de Allah-u Teala tarafından alınır. Rahim esmasının tecellisi bununla kalmaz. Kulaklarınızdaki işitme engelini vakraya alır Allah-u Teala.
ve işitme hassınızın üzerindeki mührü alır. Bütün insanların işitme hastaları da mühürlüdür, kalpleri de mühürlüdür. Bununla yetinmez Allah Teala, kalbinde küfür yazan bu kişinin kalbinin mührünü açar. Küfür kelimesini alır. Kalpteki ekinleti alır. İdraki önleyen müesseseyi alır ve yerine ihbat koyar. Allah Teala kişi böylece muhbit olur. İhbatın sahibi, ihbata sahip bir kişi olur. Bu noktada idrak, pozitif idrak çalışmaya başlamıştır. İdraki sağlayan ihbat o kişiye gelip, o kişinin kalbine Allah-u Teala tarafından yerleştirilmiştir. Allah'ın o kişiyi kendine yaklaştırmak için koyduğu özel bir sistem. Başlangıçta bu insan bakıyordu, görmüyordu. Şimdi görür. Hidayet makamını mutlaka başka insanlardan ayıracaktır. Eskiden kulakları işitmiyordu. İrşada mütalik hiçbir şeyi kulakları işitmiyordu. Şimdi işitir. Hidayeti ve idraki manalarının ne olduğunu anlamak üzere kişi harekete geçmiştir. Allah-u Teala kalbindeki ekinleti kaldırmış, yerine ihbat koymuştur. O kendilerine ilim verilenlerin diyor Allah-u Teala, irşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etmesi için onların kalplerine ihbat koyulur. Onunla kalpler idrak eder hale getirilir. Öyleyse neyi görüyoruz? Baştan herkes kör, herkes sağır, herkes idraksız. Ancak Allah-u Teala'nın bu konudaki gayreti, Allah'ın bu konudaki el koyması üzerine her şey değişiyor. İdrak etmeyen, idrak edemeyen, pozitif idrakin sahibi olamayan bu kişi, pozitif bir idrakin sahibi oluyor. Anlama kabiliyeti herkese az çok vardır. İnsanlar negatif şeyleri de idrak edebilirler. Bunun için böyle bir ihbat konulması gerekmiyor kalplerine. O istikamette kişileri insanlar, Allah-u Teala onlara hiçbir zaman pislikte yardım etmeyeceği için kendi gayretleriyle öğreneceklerdir. Allah'ın yardımı Allah'ın güzellikleri istikametinde gelir. Yani Allah Teala hırsızların, katillerin, insanlara kötülük yapan insanların kalplerindeki ekinliği alıp yerine ihbat koydukları için onların idrakini sağladığını kimse iddia edemez. O insanlar şeytanın kendilerine gösterdiği yol üzerinde negatif konularda ihtisas kadınlar, başka insanlara zarar verme konusunda teçhiz olunurlar. Bu teçhiz olmanın arkasında Allah yoktur.
Allah'tan bu tarzda yardım gelmez. Bunun arkasında şeytan vardır. Şeytanın gayesi bütün insanları birbirine düşürmektir. Herkesin birbirine düşman olmasını sağlamaktır. Bunun için bütün insanlara negatif istikamette şeytan yardımcı olur. Dahiyane yollar gösterir. O insanın başkalarına daha çok kötülük edebilmesi için bütün yolları şeytan o kişiye adım adım öğretir. Burada da bir nevi idrak var olduğu söylenebilir. Ama asla kalbine, o kişinin kalbine ihbat konularak gerçekleştirilmez bu. Öyleyse idraki sağlayan müessese ihbatın kalbinize konulması noktasından itibaren geçerlidir. Burada idrak edebildiğiniz noktadan itibaren harekete geçeceksiniz. Allah kalbinize ulaşacak. Kalbinizin mührün, kalbiniz, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çevirecek. Öyleyse bu vapta Allah-u Teala'nın hepiniz için bir dizaynı var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah istediği şey hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasıdır. Sonsuz bir mutluluk dizaynı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır. Herkes ancak kalbindeki ekinletin alınması ve yerine ihbat konulmasıyla Allah yolundaki yolculuğuna devam edebilir. Böyle bir şey yoksa o kişi kalbine indirdiği zaman idrak etmek üzere Allah'ın mutluluğa dönük bir hususunu o kişi bunu hiçbir zaman anlayamaz, idrak edemez. İdrak bedava bir müessese değildir. İdrak herkes için ayrı bir hüviyet taşır. İdrakin dizaynına baktığımız zaman bütün insanlara zarar vermek için çalışan bir negatif idrak, bütün insanları mutlu etmek için çalışan bir pozitif idrak, ikisi de idraktır. Ama biri şeytan tarafından beslenir, biri Allah tarafından. Birine şeytan yol gösterir, ikincisine Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir noktada söz konusu olan nedir? Kişinin idrakinin derece derece arttığı bir dizayn. Yedinci basamakta kalbinize konulan ihbatla idrak etmeye başlarsınız. Sonra
göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala nur yolu açar. Kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünü Allah'a çevirir. Sonra zikir yapmaya başlarsınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşacaktır. Rahmet nurları kalbinize %2 nispetinde sızacaktır. Huşu sahibi olacaksınız. Huşu sahibi olmak da idrakin daha arttığını gösterir. Pozitif idrakin artmasındaki asıl sebep nefs tezkiyesine dayanır. 12. 10. basamakta kalbinize ulaşan Allah Teala'nın nurlarının sadece rahmet bölümü kalbinizde %2 yer edebilir. Bu 12. basamağa geldiğinizi ifade eder. Huşu sahibi olan bir kişi, huşu sahibi olmayan bir kişiden daha fazla idrakin sahibidir. Çünkü kalbine sadece ihbat konulmakla kalmamıştır. O ihbatı pozitif yerde aydınlatacak olan, pozitif istikamete aydınlatacak olan %2 nur birikimi o kişinin kalbinde oluşmuştur. İdraki arttıracak olan fonksiyonel fazıl birikimi bundan sonraki safhalarda gerçekleşecektir. Kişi mürşidine ulaştığı zaman, 12 tane insanla mürşidine ulaştığı zaman 7 tane nimet alacaktır. Bu 7 tane nimet o kişiyi Allah yolunda hedefe yaklaştıracaktır.

14. basamakta mürşide tabiyetin arkasında sevgi vardır. Kişi Allah-u Teala tarafından mürşit sevgisiyle teçhiz edilir. Mürşidine ulaşan kişi ona karşı sevgi duyarak gelmiştir ve sevgisi her geçen gün biraz daha artar. Allah'ın kalbine koyduğu ihbat bu sevgiyi artıracak olan temel faktördür. Ve kişi tabiyetten sonra sohbetlere devam ettikçe her geçen gün idraki daha müsait şartlar altında açılacaktır, genişleyecektir. Neden daha müsait şartlar altında? Çünkü devamlı nefsinin kalbindeki afetler azalıyor. Fakat buna karşılık fazıllar, fazilet sahibi kılacak olan faktörler devamlı çoğalıyor. Onlar çoğaldıkça pozitif idrakin arttığını görüyoruz. İdrak artacaktır. Nefs-i emmare'de %7 nurla, fazılla teçhiz edilen kişi nefsi devamide bunu %14'e çıkaracaktır. Bunlar fazıl birikimleri. Sonra ruhun 3. kata ulaştığı 3. %7 nur birikiminde kişinin idraki bir %7 daha artacak. Daha sonra radiye, madiye ve teskiye kademelerinde 5. 6. 7. gök katlarına ruh ulaşırken bu kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşecektir. Bu o kişinin hedef idrakin %50'sini aştığı noktadır. Dikkat edin ki pozitif idraki besleyen faktör sadece ruhun hasletleri değildir. Ruhun hasletleri her zaman vardır. Ama kişinin negatif idrake sahip olmasını engelleyememektedir. Ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsanız, ruhunuzun kalbindeki %100 hasletler, sizin idrak sahibi olmanızın yarı omurgasını oluşturabilir. İdrakin geri kalan kesimi ancak nefsinizin kalbindeki değişikliklerle tezahür eder, görüntüye girer ve sonra da idrakinizi her geçen gün arttırır. Nefsinizin kalbindeki temizlikle idrakinizin artışı aynı paralelde, mutlaka aynı oranda olmaz. Aynı oranı beklemek geçerli de değildir. Çünkü şeytan devamlı size tesir etmeye çalışacaktır. Nefsinizin kalbindeki pozitif idrakin yeşermesine, büyümesine, bütün kalbinize kaplamasına şeytan elinden geldiğince engel olmaya çalışacaktır. Nefsinizin kalbinde 7 defa %7 rahmet birikimi, fazilet birikimini sağladığınız zaman 2 de rahmet birikimiyle nefsinizin kalbindeki nurlar karanlıkları aşar. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşer. Şeytanın hakimiyetinin azalması sizin pozitif idrakinizin artması manasına gelir.
kendinize yeni bir dünya oluşturdunuz. Allah'ın yoluna girdiniz. Mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. Vuslata kadar geniş açılı bir spektrum içerisinde mutluluğunuz her geçen gün biraz daha üst seviyede bir idrake, pozitif idrake sahip olan size yeni ufuklar açacaktır. Mutluluğunuz idrak artışının bir sonucudur. Her olayda idraki oluşturan temel faktör olan muhakeme kabiliyetiniz biraz daha pozitif istikamette desteklenmiş, tahkim edilmiş olarak hedefe doğru yürürsünüz. Hedef tam idraktır. Ama unutmayın ki pozitif idrakin sizin üzerinizde etken olmaması için iblis elinden geleni yapar ve bundan da bu konuda da geniş ölçüde başarılı olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ruhunuzun kalbi %100 afet hasletlerle dolu. Nefsinizin kalbi de %100 afetlerle dolu. Aslında siz mutluluğun yarısına sahip olmanız lazım. Madem ki yarısı negatif, yarısı pozitif, öyleyse her güzel şeyin talebinde %50 evet diyor, %50 hayır diyor. Ama mutsuzsunuz. Yarı yarıya mutlu değilsiniz. Sadece mutsuzsunuz. Çok büyük ölçüde mutsuz. Arkasında ne var? İdrakinizi pozitif idrak sahasında çalıştırmayan, negatif idrak sahasına yönelten iblis var. Taraflardan birinde boşalma, ötekinde suni bir dolma söz konusudur. Aslında realitede ruhunuzun kalbindeki bütün hasletler duruyor. Nefsinizin kalbinde de bütün afetler var. Dengenin %50 mutluluğu, en azından %50 pozitif idraki sağlaması lazım. Ama sağlayamazsınız. Çünkü idrakinizi engelleyen bir faktör, sizi devamlı negatif istikamete teçhiz eden, her açıdan korkunç zeki bir mahlukun sizi devamlı aldattığını yıllar sonra öğreneceksiniz. İdrakiniz belli bir seviyeye geldiği zaman şu da şeytanın eseriymiş, bu da şeytanın eseriymiş diye birer birer nerelerde onun tarafından idrakinizin çalışmaz noktaya getirildiğini, mantık ölçüleri dahilinde size ne kadar çok şeyin yutturulduğunu, idrakinizin o istikamette nasıl çalışmadığını yıllar sonra anlayacaksınız. İblisin üzerinde en çok oynadığı mekanizma idrak müessesesidir. Onu pozitif istikamette çalıştırmamak için elinden gelen bütün gayreti gösterecektir. Yetmez. Ve vazgeçmeyecektir. Bir tek hedefi vardır, sizi mutsuz edebilmek. Onun için denge muktesebatınızla sağlanamaz. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazla azaldığı noktada, %50 azaldığını kabul edelim. Ruhunuzda %100 pozitif bir müessese vardı, hasletler. Yani Allah'ın bütün emirlerine evet diyen, yasak ettiği hiçbir şeyi asla işlemek istemeyen bir ruhunuz vardı. Gene var. Hiç değişmemiş durum. Buna ilave olarak nefsinizin de %50'si
Allah'ın bütün emirlerine evet diyecek hürriyette, yasaketi hiçbir fiili işlemek istemeyen bir hürriyette, yani 200'de 150 pozitifsiniz, 200'de sadece 50 negatifsiniz. Hatta bu 151'e 49. Ama mutluluğu %50 oranında bile yaşayamazsınız. Ya da ancak %50'yi yakalarsınız. Belki onun biraz ötesine geçersiniz. Yarı yarıya mutlu olduğunuz nokta orasıdır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51 oranında azaldığı, ruhunuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın evliyası olduğunuz yerde ancak mutluluğun yarısına ulaşabilirsiniz. Halbuki 1/4'üne ulaşmanız gerekirdi. Peki neden? Nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazla azalmış. Ruhunuz bütünüyle hasretlerle dolu. Nefsinizin kalbinde de %51 daha nur birikimi olmuş. 200'de 151 hasret ve fazilet toplamı duruma hakim. %75 durum. %75 pozitif. %25 yaklaşık olarak, %25 hatta %25, %25'ten biraz daha az negatif kesim. Ama mutluluğunuz yarıyı pek aşamaz. İşte arkasında iblis var. İnsan ve cin şeytanlar var. Ama özellikle şeytanın bizatihi kendisi var. O devamlı olarak size ulaştırdığı o yanlış düşüncelerle devamlı zihninizi bulandırmayı düşünür. Devamlı size yanlış bir şeyler yaptırmayı düşünür. Ve bu konuda büyük bir gayretin sahibidir. Hiç vazgeçmez. Devamlı sizi telkin altında tutmaya çalışır. Yenilmenizi sağlamak için. Ve gayret etseniz de bu %50 mutluluğu daha yukarıya kolay kolay çıkartamazsınız. Onunla mücadeleyi adım adım öğrenmek mecburiyetindesiniz. Siz öğreneceksiniz. Öğrendiğiniz zaman, tatmik mevkine geçirdiğinizde duruma hakim olduğunuzu göreceksiniz. Öyleyse peki neticede ne olacak? Neticede fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %80'i aşacak. O zaman sadece 200'de %20 200'de 20 çevresinde bir rezistans kalacak nefsinizin kalbinde ki negatif faktörler olarak, ama 200'de 180 yani %90 pozitif istikamette her şey değerlenmiş olacak. Ama burada farklı bir durumla karşılaşacaksınız. İdrakiniz beklenmedik bir gelişme gösterecek. Buraya ulaştığınız zaman öyle bir idrakin sahibi olacaksınız ki burada şeytanın sizi kandırmaya çalışması size artık hiç tesir etmeyecek. İdrak etmişsinizdir ki iblis bütün negatif faktörleri kullanmakta, ama onun düşmanınız olduğunu artık idrak etmiş durumdasınız. Ve iç dünyanızda idrak müessesesi, öyle bir pozitif idrak müessesesi öyle bir noktaya ulaşmış ki, şeytanın tuzakları artık sizi etkileyemiyor. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeniz için gene telkinlerde bulunur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için gene telkinlerde bulunur. Ama hiçbirinde başarı kazanamaz.
İşte burada onu yendiniz. Pozitif idrak burada engeller olmasına rağmen meyvasını vermiştir. Ve siz mutlu bir insan olmuşsunuzdur. Nefsinizin kalbinde %20 rezistansa karşı koymaya rağmen. Bundan sonraki safha zaten artık daimi zikre ulaştığınız yer. Daimi zikirdeki idrak, şeytanın sizi rahatsız etmesine kolay kolay yer vermeyen bir idraktır. Şeytan mı? O sizi rahatsız etmeye çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. O sizin başınızın belasıdır. Hiç vazgeçmez. Ama hep yenilmeye mahkumdur. Daimi zikre ulaştıktan sonra, hikmet sahibi olduktan sonra hikmet seviyesindeki idrakiniz artık iblisin bir sıfır olmasını sağlamıştır. Öyleyse daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve pozitif idrakiniz negatif idrakinizi bütünüyle yok edecektir. Zaten dikkat ettiyseniz eğer bu gelişme süresince negatif idrakiniz devamlı zayıflamıştır. Yani sizi negatif sahalarda ustalaşmaya götüren faktörlerin hepsi o sahaların kullanılmaz hale gelmesiyle birer birer işlevliğini kaybetmiştir. İşlev hüviyetini onların yok etmişsinizdir. Negatif idrak her geçen gün biraz daha erimiştir, tesirsiz hale gelmiştir. Şeytanın çatlamasına, patlamasına rağmen bu böyle olmuştur. Ve nefsinizin kalbindeki afetler tamamen yok olduğu zaman, yerini nefsinizin kalbinde faziletlere terk ettiği zaman, nefsinizin kalbi ve ruhunuzun kalbi bir bütün içerir. %100 fazilet ve haslet toplamı iki tarafın muhtevasında tamamlanmıştır. Ve hep pozitif cepheden olaylara bakmanın o muhteşem saadetini yaşamak için ehilsiniz. Gayretin sahibi olun, geri kalanını Allah halleder. Öyleyse oradaki idrak sahanıza dikkat edin. Başlangıçtaki hükümlerin taban tabanı zıtlarını bulacaksınız. Başkaları bana selam versin, ben ondan sonra selam vereyim demeyeceksiniz. Orada siz selam vereceksiniz. Ben neden başkalarına yardım edecekmişim? Onlar bana yardım etsinler demediğiniz günlere ulaşacaksınız. Vermeden almanın mümkün olmadığı bir idrak seviyesine ulaşmış olacaksınız. İdrak edeceksiniz ki Allah kanunlarını sadece insanların mutluluğu için koymuştur ve ne ekerseniz onu biçebilirsiniz ancak. Birleşik Katlar Kanunu Allah'ın kanunlarında geçerlidir. Bunu idrak edeceksiniz. Başkalarına yaptığınız hiçbir iyiliğin heba olmadığını, Allah Teala tarafından size geriye yüzlerce kat fazlasıyla döndüğünü göreceksiniz. Öyle bir idrak seviyesinde olacaksınız ki hayatınız %100 mutluluktan ibaret olacak. Korkuların hepsini yok edeceksiniz. Fakirlik korkusu, ölüm korkusu veya karanlık korkusu aklınıza ne geliyorsa
hiçbirisinin size tesir etmesi artık mümkün değildir. O idrak sahasında öğreneceksiniz ki hangi sahada olursa olsun Allah size mutlaka yardım eder. Kesinlikle her açıdan, her seferde, her zaman Allah'ın devamlı yardımlarına muhatap olduğunuzu göreceksiniz. Öyle bir idrake ulaşacaksınız ki o idrakinizde Allah'ın her zaman sizinle beraber olduğunu yerleştireceksiniz. İç dünyanızda ait olduğu yere. Allah'ın öyle bir sevgilisi olacaksınız ki hayatınız hep mutluluğu devam ettirecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, idrak seviyesinin sonunda iradenizin de Allah'a teslimi söz konusu. İdrakin en üst noktası burasıdır. Negatif idrakin bütünüyle yok edildiği ama pozitif idrake Allah-u Teala'nın çok şeyler eklediği, iradenizi de kendisine bağladığı bir noktada olacaksınız. Burada idrakiniz azami seviyeye ulaşmıştır. Çoktan negatif idraki sıfırladınız. Pozitif idraki ise orada en üst noktasına çıkardınız. Artık sizin için Allah'ın emirleri var. O emirlerin yerine getirilmesi var. O emirleri yerine getirdikçe doyulmaz bir mutluluğu yaşayacaksınız. O idrak seviyesinin sahibi olarak. Siz ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmiş ve her sahanın idrak alıntılarını kendinizde toplamış ve Allah'ın sizi görmek istediği hedefe ulaşmış üst seviye bir idrak sahibi. Allah'ın üst seviyede bir velisi irşada, irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olacaksınız. Bu ise idrakinizin bütün insanların ulaşabileceği normal standartlardaki Resul ve Nebi olmayan insanların ulaşabilecekleri, önceden seçilmeyenlerin ulaşabilecekleri son seviye olduğunu göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreceksiniz ki idrak, pozitif idrakin yükselmesiyle mutluluk aynı hüviyette yükselir. Aynı oranda yükselir. Öyleyse idrakin temelinde mutsuzluğa veya mutluluğa açılan kapıların mevcut olduğunu öğreneceksiniz. Hangi kapınız açıksa oradan mutluluk veya mutsuzluk size ulaşır. İdrakin en üst noktasında mutsuzluk kapısı tamamen kapanmıştır. Siz çevrenizdeki bütün insanlara sadece mutluluk ulaştıran bir pozitif hüviyetin sahibi
olursunuz. Her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin değerli mensupları, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak, sözlerimize inşallah buradan başlamak istiyoruz. Konumuz ilmi ledun. İslami ve tasavvufi konulardan 3.1.11.32 kod numaralı konu. İlmi ledun. Allah'ın gizli ilmi, Allah'ın herkese vermediği ilmi. Öyleyse bu konu önemli mi acaba? Allah Teala'nın bu gizli ilmi. Dikkat edin ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişinin Allah katındaki mevkiiyle Allah'ın gizli ilmi paralellik göstermeyebilir. Allah'ın herkese vermediği ilim, kişiyi marifet sahibi yapan ilim, ilmi ledun. İlmi ledundan Kur'an-ı Kerim'de bahis var mı? Çok yerde bahis var. Bir, Allah'ın gizli ilminde olan ilahi gizli ilim var. Bir de şeytanın kudretinde olan süfli gizli ilim var. Gizli ilimler muhteviya müstevasında bulunan sırlar sebebiyle insanlar için çekici olmakta ve bir kısım insanlar zülmani ilimleri takip etmeye başlamaktalar ve zülmani ilimlerin içinde kaybolmaktalar, kendilerini şeytana satmaktalar. İlmi ledun, Allah'ın gizli ilmidir. Allah'tan talep edilirken bize de ilmi ledunundan ver diye talep edilir. Allah'tan talep edilen gizli ilim, ilmi ledun, ilahi ilmi ifade eder. Ama şeytanın ilmi zülmani bir ilimdir. Öyleyse kişinin Allah katında sahip olduğu rütbeyle ilmi ledununun bazen paralellik göstermediğini görüyoruz. Bunun en güzel misali Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ile Hızır arasındaki olaylarda ifade ediliyor. Hızır Aleyhisselam ilm-i ledunun sahibiydi. Ama bir peygamber değildi, sadece Allah'ın bir evliyasıydı. Ama bir peygamber olan, nebi olan Hazreti Musa aynı ilmin sahibi değildi. Ve Allah-u Teala'dan talepte bulundu Hazreti Musa. Ya Rabbi, bana senin gizli ilminden ver. Böyle bir talebi oldu. Allah-u Teala'ya çok yalvardı. Ya Rabbi, bana bu ilmi kim öğretecekse ben onun kulu kölesi olurum. Senin gizli ilmini, ilahi ilmi bana öğretsin. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın teklifini kabul etti. Sen dedi yola çık, biz onunla seni, ilmi nedunu verdiğimiz kişiyle seni karşılaştırırız.

gittiler ve bir yerde durdular. Hazreti Musa Harun'a dedi ki hadi çıkar balıklarımızı yiyelim. Hazreti Harun da dedi ki balıklar yok. O zaman Hazreti Musa sordu. Ey Harun dedi balıklar ne oldu? O da dedi ki balıklar canlandılar ve denize geri döndüler. Hazreti Musa dedi ki nerede? İki denizin birleştiği yerde. Birdenbire Hazreti Musa'nın bir şimşek çaktı içinde. Tamam dedi, iki denizin birleştiği yerde o ağacın altındaki ihtiyar adam işte oydu. Hedefimiz oydu. Hemen geriye dönelim. Hemen Hazreti Harun'la Hazreti Musa geriye döndüler. Şimdi burada ilmi ledunun orada mevcut olduğunu nereden anlayacağız? Orada bir zaman olayı tahakkuk etmiş. Zamanın geçmişe dönüşü. Zaman ya ilmi ledunun göründüğü olayda geçmişten geleceğe doğru gider veya gelecekten geçmişe doğru. Bu olayı tekrar devam etmek üzere burada bırakalım. Ve Kehf suresindeki mağaradaki kişilere gelelim. Allah-u Teala Kehf suresinde o insanlardan bahsediyor. Onlar diyor, gençler mağaraya sığınmışlardı diyor, düşmanlarından kaçmışlar ve mağaraya sığınmışlardı. Bize dediler ki diyor Allah-u Teala, ya Rabbi bize ilmi ledunundan bir mürşit tayin et. Allah-u Teala da buyuruyor ki biz onları uyuttuk diyor. Onlar ashabı Kehf. Ama konumuzu incelediğimiz zaman burada da ilmi ledunun yine zamanla bir bağlantısını göreceğiz. Ve uyanıyorlar mağaraya giren Kehf mağara ashabı uyanıyorlar uykularından. İşlerinden birini bir yer fırına gönderiyorlar ekmek alsın da karınlarını doyursunlar diye. Allah Teala onları 400 sene uyutmuş. Verdikleri paralar 400 yıl evvele ait. Düşmanları çoktan ölmüşler, toprak olmuşlar. Allah Teala diyor ki biz onları uyuttuk ve hep uyudukları yerde döndürdük diyor. Güneş mağaranın bir ucundan gelir, öbür ucundan batardı diyor. Onlar da hep uyudular diyor. Aslında kişiler canlı ve Allah Teala orada o kişiler için zamanı hızla aşırıyor. Bastı zaman müessesesini uyguluyor Allah Teala ilmi ledününden. Zamanı hızla geçiriyor. Bir başka ayet-i kerimesinde Allah Teala birinden bahsediyor. Demiş ki bu kişi şu Allah'ın mahvettiği, yerle bir ettiği şu zavallı şehre bakıyorum demiş. Hiç demiş, böyle olduktan sonra Allah Teala demiş bunu tekrar canlandırabilir mi? Allah Teala o kişi

Kişiyi de uyku haline getirmiş. Ve kişiyi uyandırdıktan sonra Allah Teala soruyor, ne kadar uyudun? O da birkaç saat, 5-6 saat uyudum diyor. Allah Teala diyor ki çorbana bak, yemeğine bak, yemeği daha soğumamış adamın. Şimdi demiş Allah Teala eşeğine bak. Eşeğin sadece kemikleri kalmış. Şimdi demiş Allah Teala tekrar bak. Ona demiş nasıl et giydiriyoruz, nasıl şimdi can vereceğiz yeniden. Ve eşek tekrar eski hüviyetine geliyor. Bu kişi için de en az 200 senelik bir zaman farkının olduğu düşünülüyor. Aynı odanın içerisinde zaman yemeğe göre farklı, adama göre farklı ve adamın eşeğine göre farklı dizayn edilmiş Allah Teala tarafından. Allah Teala'nın ilmi neduni. Gizli ilmi tayin mekanı da içerir. Gizli ilme sahip olanlardan birisi de evliyalardan Muhyiddin-i Arabi Hazretleri. Ve bir halka hitabesinde, halkın büyük kısmı tabii %90'dan fazlası her zaman olduğu gibi kendilerini din sahipleri zannediyorlar ama dinden haberleri yok. İslam'ın 5 şartından ibaret bir dünyada yaşıyorlar ve dini bütün insanlar oldukları kanısındalar. Diyor ki onlara sizin taptığınız şey benim ayağımın altındadır. Onun üzerine sen Allah'ı nasıl ayağının altına alırsın diye hücum ediyorlar. Ölmeden evvel söylediği şey son söz şu. Sin diyor şuna girdiği zaman benim ne demek istediğimi anlayacaksınız diyor. Ve aradan geçen uzun yıllardan sonra Yavuz Sultan Selim yani Sin Şam'a Çin'e giriyor. Ve Yavuz Sultan Selim irşat makamından aldığı bir emir üzerine burasını diyor kazın. Kazıyorlar. Kazdıkları yerin altından bir küp altın çıkıyor. İnsanların taptıkları şeyin altın olduğunu söylemiş sadece. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İlm-i Nedun Allah-u Teala'nın fizikidesi ihsanlarındandır. Allah-u Teala'nın birçok velisi tay mekanı yaşamışlardır. Bastı zamanı yaşamışlardır. Zamanın geriye veya ileriye gitmesi belli bir mekanda veya mekanın bir kısmında Allah Teala neyi dilerse onu vücuda getirir. Bu arada Allah Teala'nın Hazreti Süleyman'a tay mekanı yaşattığı da Kur'an-ı Kerim ölçülerinde kesinlik kazanıyor. Onun sonsuz hızla hareket edebildiği açıklanıyor Kur'an-ı Kerim'de. O Hazreti Süleyman ki cinleri de şeytanları da emrinde çalıştırmış.
kuşların da dilini anlıyor.

İlk örümceği ezmemek için yolun kenarına alan Hazreti Süleyman diyor ki kuşlara şu hütüt kuşunu göremiyorum diyor. Son günlerde görünmez oldu. Sonra hütüt kuşuyla karşılaşıyorlar. Ve hütüt kuşu ona Belkıs'ın sarayından haberler getiriyor. Ve Hazreti Süleyman etrafındaki ileri gelenlere diyor ki ben Belkıs'ın ülkesini işgal etmeden evvel hanginiz bana Belkıs'ın tahtını getirebilirsiniz? Cinlerden İfrit isimli cin diyor ki sen yerinden kalkana kadar ben onu getiririm diyor. Bundan sonraki ifadesine dikkat edin Allah-u Teala'nın. Diyor ki katımızdan ilme vakıf olan kitaptan ilme vakıf olan kişi ise dedi ki diyor yine Hızır Aleyhisselam sen gözlerini açıp kapayıncaya kadar getiririm. Hazreti Süleyman döşemeye baktığı zaman Belkıs'ın tahtını orada gördü diyor. Daha gözünü Hızır Aleyhisselam'dan döşemeye çevirene kadar geçen zaman içerisinde Hızır Aleyhisselam Allah'tan aldığı ilmi ledunun gereği olarak Belkıs'ın tahtını oraya getirip teslim ediyor. İçinlerde de ilminizin var olduğunu anlıyoruz İfrit'in sözlerinden. İfrit bir cin. Allah-u Teala Hazreti Süleyman için diyor ki biz ona rüzgardan daha çok hız verdik diyor. Ve üç ayrı ayet-i kerimesinde üç ayrı hız numunesi vermiş Allah-u Teala ve Hazreti Süleyman'ın farklı hızlarla hareket edebildiği kesinlik kazanıyor. Hazreti Süleyman'ın ölümü de ilmi lezunun bir parçası. Cinler gaybı bilemezler diyor Hazreti Süleyman. Ve cinleri ve şeytanları çalıştırırken bunlar ilmi ledunun sahibi olmayan cinler ve şeytanlar. Hazreti Süleyman bastonuna dayalı olarak ölmüş. Ve öyle kalmış. Cinler ve şeytanlar hep o sağ diye, hayatta diye, kendilerini devamlı gözlüyor diye çalışmaya devam etmişler. Ne zaman ki bir çemirgen, küçücük bir böcek Hazreti Süleyman'ın bastonunu kemirip o bastona dayanan ölmüş olan Hazreti Süleyman'ın bastonunu üzerinde ağırlık olduğu için kıracak noktaya ulaştırmış. Ve baston kırılınca Hazreti Süleyman yere dönmüş. O zaman anlamışlar Hazreti Süleyman'ın öldüğünü. Öyleyse cinlerin arasında da şeytanların arasında da ilmi ledunu bilenler ve bilmeyenler var. Öyleyse ilmi ledun dediğimiz zaman Rabbani bir ilim anlıyoruz. Ama şeytan da zülmani ilmin sahibi. Herkesi çok gayret sarf etmeden kandırabilecek olan bir özelliğin sahibi çok zeki bir malum iblis. Bugün dünyaya hakim olmak için son gayretlerini uyguluyor. Bugün
İblise tabi olanlar, zülmani ilmin temsilcileri, tam 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Dünyanın en zengin 10 kişisi bu İlluminati'nin iç çemberini oluşturuyor. Ve aralarında söz sahibi olan devamlı 8 tane uydudan bütün dünyaya hitap eden maharişi var. Ve adamlar dünyaya hükmedeceklerini düşündükleri parlamentoyu şimdiden kurmuş durumdalar. Sınırları falan da yok. Çünkü dünya imparatorluğu. Öyle düşünüyorlar. Şimdiden sayısını hatırlamıyorum. 20 bin, 25 bin belki daha fazla belediye başkanını dünyanın her tarafından bulundukları yere davet ediyorlar. Belediye başkanlarına zülmani ilimlerden, işaretler vererek, yogayı ve transandantal meditasyonu, hipnozu, şeytani ilimlerin, zülmani ilimlerin her birini onlara kabul ettirerek kaleyi içten fethetmek istiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki Allah'ın Rabbani yolundasınız. Bu yolun yolcularısınız. Allah ile sağlam ilişkilerin içindesiniz. Konumuzun başlangıcında Hazreti Musa ile Hazreti Harun'dan bahsetmiştik. Kur'an'daki öykü çok dikkat çekici. Hazreti Harun orada iki denizin birleştiği yerde balıklar canlanarak suya geri döndüler diye söylediği zaman görüyoruz ki gene orada Allah'ın ilmiyle dönü var. Konu gene bastı zamanı içeriyor. Zamanın geriye doğru yürümesi. Balıklar yaşadıkları noktaya, hayatta oldukları noktaya Allah-u Teala zamanı geriye döndürünce tabi bu olay Hazreti Hızır'ın Allah-u Teala'dan talebiyle gerçekleşiyor. Bastı zaman vücuda giriyor ve kuru balıklar hayatta oldukları noktaya zaman geri dönünce hayattalar zaten. Evet, torbalardan atlayıp suya girmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın gizli ilminden bir tanesi de bütün varlıklara hitap etmesidir. Diyor ki Esra suresinde Allah-u Teala, biz balıklara cumartesi günleri suyun üzerine çıkıp zıplayın diyorduk diyor. Balıklar da suyun üzerinde zıplayıp o gün balık avlamaması lazım gelen İsrailoğullarının yoldan çıkmasına sebebiyet veriyorlardı diyor. İradelerin zayıflığı veya güçlülüğü. Gizli ilimler muhtevasına hadi gelin biraz daha yaklaşalım. İlmin Edun'un bugün de temsilcisi gene Hızır Aleyhisselam'dır. Hayatta
Allah-u Teala'nın nasıl bir ceset verdiğini bilmiyoruz. Ama belki de ruhu ceset olarak görünüyor. Çünkü ruh dilediği alemde, dilediği hüviyete girebilir. Eğer fizik ceset hüviyetinde görünmek istiyorsa hiç kimse onu gerçek bir insandan ayıramaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Musa ile Hazreti Harun hemen iki denizin birleştiği yere geliyorlar. Bakıyorlar ki ağacın altındaki o ihtiyar zat bizim gibi sakalları, saçları bembeyaz olmuş. Orada onları bekliyor. Belli ki Allah-u Teala'dan emri almış. Hazreti Musa ona yaklaşıyor. Sana senin şartlarına göre tabi olmam kaydıyla bana ilmi ledunu öğretir misin diyor. Cevap, sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa onun Allah'ın gönderdiği kişi olduğundan artık emin. Dikkat edin, birisi bir nebi, bir peygamber. Kitaptan ilmin sahibi olan kişi ise Hızır Aleyhisselam. Bir veli. Ne Resul, ne nebi. Sadece evliya. Allah-u Teala neticede Hazreti Musa'nın Hazreti Hızır'dan ilim alması konusunda emrini gönderiyor. Hazreti Hızır söz alıyor Hazreti Musa'dan. Hiçbir işime karışmayacaksın diyor. İtiraz etmeyeceksin diyor. İtiraz ettiğin zaman diyor aramızdaki anlaşma sona erer. Bak diyor, tekrar söylüyorum, sen benimle yapamazsın ama Allah-u Teala emir verdi ki ben sana öğretmeye çalışacağım. Hazreti Musa diyor ki benden emin olabilirsin. Ben diyor çok sabırlı olacağım. Ve beraberce bir gölün kıyısına ulaşıyorlar. Hava rızıkları bitmiş, erzakları bitmiş. Oradaki gemilerden karaya yanaşılmış, iskeleye bağlanmış gemilerden birçoğunu dolaşıyorlar. Onlara hiç kimse ekmek, su falan vermemiş. Ama gemilerden birindeki kaptan onlara yiyecek, içecek vermiş. Onlar da bundan çok memnun olarak yemeklerini yemişler. Karınları tok. Ve Hazreti Musa'nın hayretle açılan bakışlarıyla Hızır Aleyhisselam eline bir baltayı kaptığı gibi geminin bordasını parçalamış, gemi su alarak karaya oturmuş. Hazreti Musa dayanamamış. Yahu demiş, biz bütün bu gemileri dolaşmadık mı? Dolaştık. Hiç kimse bize ekmek vermedi, yemek vermedi. Bu adamcağız verdi sadece. E sen adamın gemisini batırdın. Bu haksızlık değil mi? Zulüm değil mi demiş. Hazreti Hızır da cevap vermiş, ben sana demedim mi demiş, sen benimle yapamazsın. Bak, işte demiş, daha ilk olayda hemen patladın.
hemen itirazını yönelttin. Ben demiş ne yaparsam Allah-u Teala'dan emin olup yaparım. Şimdi bekleyelim demiş, ne olacağını göreceksin. Gemiler karşı sahile ulaşmışlar. Karşı sahilde de onun derebeyi bir orduyla bekliyor. Ve karşıya ulaşan bütün gemileri yakalamışlar. Geminin bütün mürettebatını kendi gemilerine forsa yapmışlar. Ama bu sahilde kalan kişiye de hiçbir şey olmamış. Sadece gemisi hasar görmüş. Ötekilerin gemileri de gitmiş, kendileri de esir olmuşlar. Hızır Aleyhisselam demiş, gördün mü ben sana demedim mi sen benimle yapamazsın diye. Hazreti Musa kendisini toplamış, sen demiş bir defa demiş böyle bir şey olabilir. Ama demiş bundan sonra olmayacak. Ben demiş bunu bu gizli ilmi öğrenmeye kararlıyım. Allah-u Teala'dan talepte bulundum. O da kabul etti. Beni sana gönderdi. Sen de kabul ettin. Bundan sonra beni sabırlılardan göreceksin. Peki demiş Hızır Aleyhisselam. Oldu. Yola çıkmışlar. Gittikleri yerde bir taraftan Hızır Aleyhisselam, bir taraftan Hazreti Musa insanları irşad ediyorlar. Allah'ın dinini anlatıyorlar insanlara. Ve gene bir yere gitmişler, gene açlar. Erzakları tükenmiş. Ve bir sürü ev dolaşmışlar. Hiç kimse bunların haline acımamış. Suratlarına bile bakmadan kapıyı kapatanlar bile var. Ama bir evdekiler bunlara gene yiyecek vermişler. Sevgili kardeşlerim, onlar yiyecek vermişler. Hızır Aleyhisselam da o yiyecek veren evin bahçesinin duvarını yerle bir etmiş. Kolay kolay yerinden kaldırılmayacak olan bir enkaz vücuda getirmiş orada. Ve Hazreti Musa sabretmiş sabretmiş en sonunda demiş ki bu şimdi senin yaptığın doğru mu? Gene bana kim bilir neler söyleyeceksin ama bu sefer demiş adamın bahçe duvarını yıktın ve duvarı öyle kolay kolay tekrar oluşmayacak kadar geniş ölçüde hasara uğrattı. Hızır Aleyhisselam demiş ki ben sana demedim mi demiş benimle yapamazsın diye bak demiş gene itiraz etti. Sen demiş zahire bakıp hüküm veriyorsun, bense Allah'tan aldığım emri yapıyorum. Burada demiş yetimler var. Şu yıktığım duvarın ortalığı kaplayan kesiminin altında da onlara ait altın bıraktı babaları. Başkalarının eline geçmesin bu enkaz burada onu örtsün diye duvarı yıktım demiş. Emir böyleydi. Hazreti Musa da soruyor. Aynen geçerli söylediği. Ondan sonra Hazreti Musa bir defa daha kusura bakma demiş. Ben artık kesin şekilde kararlıyım. Bundan sonra sözüne itiraz etmem. Buraya kadar iyi. Bir pınarın başına gidiyorlar sevgili kardeşlerim. Ve o pınardan su içmekte olan bir delikanlıyı Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Evet yanlış işitmediniz, öldürüyor. Bunun üzerine Hazreti Musa demiş ki ben seninle gerçekten yapamayacağımı anladım. Ama demiş bu sefer demiş insanlara zarar verecek olan falan bir şey değil. Sen demiş resmen bir cinayet işledin burada. Birinin hayatını sona erdirdin. O da demiş ki bak bu delikanlı var ya evine gitseydi anne babasına büyük kötülükler edecekti. Şimdi neticenin ne olduğunu hatırlayamıyorum. Ama o kötülüklere mani olmak için Allah Teala Hazreti Hızır'a emir vermiş ki çocuk
o kötülükleri yaparak cehenneme gidecek yerde evvelki durumunu devam ettirsin, başkası tarafından öldürülsün ve yaptığı birkaç güzel davranış tasavvufa da yeni girmiş sebebiyle Allah'ın cennetine girsin. Sevgili kardeşlerim, meselelerin, olayların bir zahiri vardır. Baş gözünüzde, baş kulağınızla duyup, işitip karar verdiğiniz muhteva, bir de batını vardır. Kalp yüzünüzde görebildiğiniz, kalp kulağınızla işitebildiğiniz şeyler. Allah Teala kalp kulağınızı açmadıkça ne demek istediğimizi çok iyi yerlerine oturtamazsınız. Ne zaman Allah Teala kalp kulağınızı açar da sizinle konuşmaya başlarsa, onu işitmeye başlarsanız, onun sesinin bizim insanların sesi gibi, bu konuşmamda duyduğunuz ses gibi bir ses olmadığını göreceksiniz. Sizin iç dünyanızdaki kendi sessiz konuşmanızın benzeri olan bir konuşmayla Allah Teala size hitap eder. Şeytan da bazen o sesi taklit ederek aslında her zaman size hep yanlış şeyleri kendi düşünceniz gibi yutturmaya çalışır. Bu olaydan sonra ne olmuş? Hazreti Musa Hazreti Hızır'dan ayrılmış. Sevgili kardeşlerim, ilmi ledun zahire bakarak karar vermek mecburiyetinde olan bir Nebi'nin hedefe yürüyememesini oluşturmuş. Allah Teala bir Nebisine değil, bir evliyasına veriyor bu yetkiyi. Ve Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız eğer, Allah Teala'nın söylediği şey, siz şehitleri ölüler zannedersiniz. Ama onlar diridirler ve biz onları rızıklandırırız diyor. Nasıl şeytan ta başlangıçtan kıyamete kadar yaşayacaksa, Hızır Aleyhisselam da kitaptaki ilmin sahibi olarak kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Ve sahip olduğu gizli ilmiyle her devirde birçok insana yardımcı olacak. Aslında bu sonsuza kadar yaşayacak olan fizik bedeni değil diye düşünüyorum. Bir şehit olma hadisesi Hızır Aleyhisselam için olsa gerek diye düşünüyorum. Bu konuda kesin bilgi sadece Allah'tadır. Ama son kıyamete kadar yaşayacağı da kesin. Nasıl kötülük şeytanla temsil ediliyorsa, Allah'ın ilmi dediğini de bu zatla temsil ediliyor. Hızır Aleyhisselam. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ilmi ledun konusunda Allah'ın birçok dizaynını görürüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem ilmi ledunun sahibiydi hem de
görevi icabı bir nebi olarak zahire bakarak hükmetmek mecburiyetindeydi. Bir hırsızlık olayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birini muhakeme ediyor. Bir hırsızlık olayında biliyorsunuz ki İslam'da 3 tane şahidin mutlaka olması lazım. Olmazsa olmaz. Konu ispat edilememiştir. Kişi beraat eder. 3 tane şahit bulunamadığı için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraat ettiriyor kişiyi. Hazreti Ali beraattan sonra dayanamıyor. Peygamber Efendimiz'e müracaat ediyor ve diyor ki ben diyor biliyorum hırsız bu adam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ben de biliyorum ya Ali diyor hırsız bu adam. Ama şahit yok. Ben diyor Allah-u Teala'nın aldığım emir gereği zahire göre karar vermek mecburiyetindeyim. Ve zahir bu konuda adamı mahkum etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem batini açıdan da birçok açıdan birçok olayda çizgin ötesine geçmiştir. Bu fizik ötesi hadiselerden bir tanesi Miraç olayıdır. O fizik vücuduna ruhu örtü olmak suretiyle Allah'ın katına çıkmıştır. 50 bin yıllık bir yolu 1-2 dakika içerisinde almıştır. Işık hızıyla gitseydi 50 bin yıl sürecekti. Ama sonsuz hızla oraya ulaşmış. Ve Allah Teala onun miraca çıkışında diğerlerine sağlam birer işaret bırakıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala dileseydi evinden doğrudan doğruya Allah'a ulaşırdı. Allah ulaştırırdı onu. Ulaştıran zaten Allah. Ama Allah Teala öyle yapmıyor. Oradan Mescid-i Aksa'ya kadar 2 defa durarak onu Mescid-i Aksa'ya götürmüş evvela. Birinci kervana ulaştığı zaman birinci kervan belki 10 günlük belki 1 aylık yolda. Oradan ayrılıyor Peygamber Efendimiz Hasan kervandakilerle selamlaşıyor, konuşuyor bir şeyler. Oradan ayrılıyor. Tekrar yüksek hızda yol alıyor. İkinci kervana ulaşıyor. Orada da 1-2 dakika oyalanıp birkaç kişiyle konuşuyor. Bu kervan da birinciden 10 gün veya 1 ay sonra ulaşacak olan bir kervan. Ve ondan sonra Beyt-ül Makdes'e ulaşıyor. Ve oradan yükseliyor Allah'ın katına ruhu vücuduna örtü olarak ve 7 tane gök katını birer birer aşıyor Allah'ın zatına ulaşıyor ve Sitret-i Münteha'yı geçtikten sonra ulaşıyor. Hem Cebrail Aleyhisselam'ı görüyor hem Allah'ı görüyor ve Allah Teala diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Peki ne demek istiyor Allah Teala? Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü Allah'ı. Ama nefsinin kalbi
Allah-u Teala kalp gözünü açtıktan sonra İmmelekin kıdemesinin arkasından defalarca kendisini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göstermişti kalp gözüyle. Kalp gözüyle gördükleriyle ruhunun baş gözüyle gördükleri arasında hiçbir farklılık yoktu. Bu sebeple Allah-u Teala öyle yazıyor, kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Kalp gözüyle gördüğü de aynı Allah'tı. Konuştuğu, emirler aldığı Allah da aynı Allah'tı. Peki bu nasıl bir olgu? Şöyle bir olgu. Şu anda hepinizin, beni dinliyorsanız, uykuda değilsiniz. Nefsi fizik vücudunun içindedir. Ve fizik vücut nefse örtü olmuştur. Sebebi nedir? Fizik vücudunuzun elektron devir sayısı nefsinizin elektron devir sayısının iki katı. İki kat olan daima dominanttır. Yarım olan da daima bağımlıdır. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu fizik vücudunun elektron devir sayısının iki katı kadar elektron devir sayısıyla fizik vücudunun üzerine geliyor, o zaman fizik vücudun üzerine ruh örtü oluyor. Yani ruh dominant oluyor. Ruhu ise baş gözleriyle hiç kimse göremeyeceği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kervanlara, iki kervana ulaştığında fizik vücuduyla orada görünüyor. Ve ruhu iki kat devir sayısıyla fizik vücuduna örtü, fizik vücudu ruhun içinde esir. Nefsi de fizik vücudun devir sayısı, nefsin devir sayısından iki kat olduğu için, devir sayısının iki katı kadar devir sayısına sahip olduğu için nefs de fizik vücudun içinde esir. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracını tamamladığını görüyoruz. Sonra dönüyor. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de açık açık bu olayı yazıyor. Mekke'deki müşrikler buna inanmamışlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala bize bunu hamdolsun diye gerçekleştirdi diyor. Kur'an-ı Kerim'de de zaten ayet olarak indirilmiş olay. O da herkese anlatıyor Allah-u Teala'nın emriyle. Ve Hazreti Ebu Bekir'e soruyor inanmayanlar. O da onlara soruyor, kimden duydunuz diyor, kendisinden mi duydunuz? Yoksa başka bir isim anlattı size. Onlar da diyorlar ki kendisinden duyduk. O söyledi. Öyleyse diyor, emin olabilirsiniz ki diyor, o mutlaka onu gerçekleştirmiştir. O kendisinden emin olunandır diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, birçok insan vardır ki Hızır Aleyhisselam'ı görmüştür. Şu veya bu şekilde. Ama herkes onun ne söylediğini yanından ayrıldıktan sonra anlayabilir. Bize de Eylül'ünden iki defa nasip oldu Hızır Aleyhisselam'ı görmek. Birinde daha çocuktum. Herhalde 4-5 yaşlarında filandım, belki de daha küçüktüm.
3-4 yaşında olabilirim. Çocuklarla beraber kapının önünde oturmuştuk. Bizim evin kapısında mermer merdiven var. Bir dilenci hüviyetinde birisi geldi. Sonra kapıyı çaldı, ekmek istedi ve bir adım attı içeriye doğru. Annem ona ekmek verdi. Ve ayrıldı. Ama ayrıldıktan sonra 5-6 adım attıktan sonra artık görmedik onu. Belki başka işlere daldık, görmedik. Ama Allah Teala onun vasıtasıyla anneme bizim gelecekteki görevimiz için gerekli olan bilgiyi vermiş. O zaman da onun herhangi bir insandan farkını hiç görmemiştik. Hadi netice itibariyle çocukuz. Elbette bilemeyiz diyelim. Ama Allah Teala hamdolsun ki öyle bir şeyi bize nasip kıldı. Sonra mı ikinci sefer daha Allah Teala'nın bize yeni görev verdiği yıllar 76, 77. O devirde bizim henüz bir mescidimiz yoktu. Ve cuma namazlarını dışarıda kılıyorduk. İşte bir cuma namazında yanımda birisi oturdu. Önceden erkenden gidiyorduk. Belki sohbet ederiz etrafımızdaki insanlarla diye. Benim de yanımda oturan kişi bana Fatih Sultan Mehmet zamanından bahsediyor. Ve orada Fatih Sultan Mehmet zamanında kendisinin yaşadığı olayları anlatıyor. Ben de dinliyorum ama hiç aklıma gelmiyor. İçinde bulunduğumuz zaman Fatih Sultan Mehmet'in zamanından 1450'li yıllardan 500 sene sonra. Sevgili kardeşlerim, cumadan sonra yanımdan ayrıldıktan sonra aklım başıma geldi. Kim olduğumu Allah tarafına söyleyecek demişti. Herkesin hayatında hatırlayınca onu ürperten olaylar cereyan eder. Allah Teala'ya her zaman hamd ve şükretmişimdir o güzelliklerle bizleri karşılaştırdı diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında ilim-i ledün bir muhteşem dizayndır. Hayran olacağınız bir hüviyet taşır. Allah Teala'nın hepinize ilm-i ledunu vermesini, fizilatesini en güzel standartlarda sizlere yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: آمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Fatiha ve salavat. Allahümme salli ala Muhammed'in izzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah Teala bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha ondan bahsetmenin güzelliğini yaşamak üzere beraberiz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkes bu sohbetten eşit miktarda zevk alamaz. Herkesin iç dünyası, yapısı, strüktürü onun alabileceği zevkleri tayin eder, çizer. Allah'ın sohbetinden en çok Allah'a en yakın olanlar zevk alır. Ve zevk adım adım azalır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kişi Allah'a karşı daha az ilgi duymuyorsa. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir kısım insanlar hiç ilgi duymazlar. Onlar dünyaya dönüktürler. Sadece dünya işleri onları alakadar eder. Hep onu söylerler. Allah ile ilişki kurmak karın doyurmaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu fizik dünyada elbette insanları yaşamak mecburiyetindeler. Elbette yaşayanlar çalışmak mecburiyetindeler. Dış dünyaya açık bir faaliyet sür git devam edecektir. Ama şu dünya yaşanmaya değer bir dünyadır. Ve bu dünyada mutlu olmak söz konusudur. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey saadeti yaşamaktır. Mutluluğu yaşamaktır. Ve ne kadar istekliyseniz o kadar yaşayabilirsiniz. İşte bu isteğin hudutlarını çizen şey iştiyaktır. Allah yolunda hizmet etme eğilimi, daha doğru bir ifadeyle aşkı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı seviyor musunuz? eğer seviyorsanız Allah için hizmet etmek sizin için çekici, atraktif bir konu olacaktır. Siz isteyeceksiniz hizmet etmeyi. Siz hizmet etmek için can atacaksınız. Veya hiç öyle olmayacaktır. Allah'a hizmet etmek size güç gelecektir. Dünya işlerinden ona vakit ayıramayacaksınız. Onun yolunda hizmet etmenin o büyük zevkini, o muhteşem zevkini hiç yaşayamayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu sıfırdan sonsuza kadar ulaşan zevk ayrımında neredesiniz? Kendinize dikkatle bakın. İşgal ettiğiniz yer bu sonsuzluk merdiveninin neresi? Kendi kendinize sorun. Ben Allah için hizmet etmek istiyor muyum? Ben Allah için hizmet ettiğim zaman bundan zevk alıyor muyum? Yoksa bana bu hizmet zorla mı yaptırılıyor? Ben istemediğim halde hizmet etmek mecburiyetinde mi kalıyorum? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepsi mümkün, hepsi geçerli. Sizin için bir muhteva ya mutluluğu içerir ya da mutsuzluğu, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Platformda bir yerdesiniz. İşgal ettiğiniz bir yer var. Oraya bakın. İçinizden çıkın. Kendinize adil bir hakim gibi bakın. Hakkınızda karar verin. Neredesiniz? Allah yolunda hizmet, başka insanlara yardım, onları mutlu etme konusundaki gayretleriniz var mı? Yoksa onlar size yanlış davranıyorlar diye siz de onları aynı şekilde mi mukabele ediyorsunuz? Burada bir yol ayrımı var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın hepinizden istediği şey, başkaları size nasıl davranırsa davransın, sizin onlardan yana olmanız. Asla kendinizden yana değil, sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar hakkında hüküm verip de insanları bir başka grubun müntesipleri gibi görmek yanlış bir seçim değil, sadece yanlış bir oyalanmadır bu dünya üzerinde. Boş bir gayretin sahibi kılar sizi. Hep yürürsünüz, yürüdüğünüzü zannedersiniz ama aynı yerde kalırsınız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın ki hiçbirisi sevmediğiniz insanlar olmasın. Onları sevmeye çalışın. Gayret edin. Allah'tan yardım isteyin. Eğer yanlış davranışları varsa onları kızmakla, onlara hadlerini bildirmekle bir yere varamazsınız. Onları öleceksiniz. Onlara en güzelini davranış biçimi olarak sergileyeceksiniz.

Başka insanlara hatlerini bildirmek üzere yaratılmadınız. Hepiniz birbirinize yardım ederek toplum halinde zirveye ulaşmak için, güzellikler zirvesine ulaşmak için, mutluluk zirvesine ulaşmak için yaratıldınız. Eğer insanlar sosyal mahluklarsa, yani başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindelerse, o zaman başka insanların da aynen sizin kadar hak sahibi olduğunu düşünün. Şu veya bu şekilde başkasına kırıldınız diye onu sakın küçültmeye çalışmayın. Başka insanların nazarında davranışlarınızla itici olmayın, kırıcı olmayın. İnsanlara hatlerini bildirenler olmayın. Onları sevmeye çalışın. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, korkulan bir insan mı olmak istiyorsunuz? Yoksa sevilen bir insan mı olmak istiyorsunuz? Allah'a bakın. O sevilen Allah olmak istiyor. Çünkü seven sevdiğine koşar. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Çünkü korkan korktuğundan kaçar. Oysa ki Allah'ın daveti hepinize çağrısı kendi zatınadır. Hepinizin ruhu size birincil emanet olarak verilmiştir. Siz hayattayken o emanetin gerçek sahibine geri döndürmeniz için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse böyle bir davada hepiniz için aynı şey söz konusu. Ruhunuzu sevdiğinize, aşık olduğunuza, hayranlık duyduğunuza, yani Allah'a geri döndürmek mecburiyetindesiniz. Bu geri dönüş bir yükseliştir. 7 tane gök katında, bütün bu yıldızların ötesinde birinci gök katı başlar. 7 tane gök katında ruhunuzu Allah'a doğru yükseltip sonunda Allah'a ulaştırmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'dan size sevgi bir çağlayan gibi gelir. Sonsuz debili, saniyede sonsuz su akan bir çağlayan gibi gelir. Neyle hudutludur? Sizin ona karşı duyacağınız sevgiyle. Sizin Allah'a karşı duyacağınız sevginin kim bilir kaç yüz katını, kaç bin katını, kaç yüz bin katını Allah size sevgi olarak gönderir. Allah'ı hiç sevmeyeni de, Allah'tan nefret edeni de sever o. Ama sevgisi bir alt hududu içerir o zaman. O alt hududun, sevgi hududunun hiçbir zaman dışına çıkmaz Allah Teala, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevmediği insanı yaratmaz. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir spektrum Allah için bütün çağlar boyunca hep geçerli olmuştur. O sizleri sever. Siz onu az sevseniz de sever. Çok sevseniz de sever. Hiç sevmeseniz de sever. Ondan nefret etseniz de sever. Sevgili izleyenler ve dinleyenler,

0: Birçok insan yaptığı hataların farkında bile olmaksızın hep Allah'a çatar. Beni niye yarattın der. Ben mutsuzum der. Bilmez ki mutsuzluğunun arkasında Allah yok. Mutsuzluğunun arkasında sadece o kişinin kendisi var sevgili kardeşlerim. Öyleyse toplum içindeki yerinize dikkatle bakın. Sizi seviyorlar mı? Sizden korkuyorlar mı? Acaba neredesiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Başkalarına karşı nasıl davranıyorsunuz? Onları kıracak davranışlar mı? Küçük gören davranışlar mı? Üstünlüğünüzü ispat etme konusundaki gayretleriniz mi? Yoksa onlardan yana olmak mı? Sevmek mi? Yüceltmeye çalışmak mı? Her zaman iki türlü davranış sahibi olabilirsiniz. Küçültmeye çalışan insanlardan olabilirsiniz. Yüceltmeye çalışan insanlardan olabilirsiniz. Unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse hatasız olamaz. Eğer siz başkalarına haddini bildiren birisi standartlarında iseniz, o zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba en büyük hatayı siz yapmıyor musunuz? Kendinizi yolun neresinde zannederseniz zannedin, aslında tutum ve davranış sevgili izleyenler ve dinleyenler, başkalarından korkuyu, başkalarından nefreti çekecek davranış biçimleri hiçbir zaman olmamalı. İnsanları sevmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Orijininiz ne olursa olsun Allah'ın yolunda bunu öğrenmek mecburiyetindesiniz. İnsanlar ve siz, unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler, her biriniz şu toplumun içinde dişlilerden birisisiniz. Mutlaka başka dişlilerle birlikte çalışmak mecburiyetindesiniz. Nasıl bir makinenin içindeki yüzlerce dişli birbiriyle irtibatlı olarak biri dönerken ötekini de döndürürse, isteseniz de istemeseniz de toplumunuzun bir parçasısınız. Öyleyse insanlara bakış açınız sevecen olsun. Onları sevin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hissettirin sevdiğinizi. Onları kucaklayın. Onlarla meşgul olun. Onların da sizi sevmesini böylece temin edin. Varsa insanlar yanlışlık yapsınlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer kendinizi yanlışları düzeltmekle vazifeli sayıyorsanız, düzeltmenin metotları vardır. Kırıcı olmamak mecburiyetindesiniz. Ama olabilirsiniz de, olabilirseniz, öyle olduğunuz takdirde yanlış davranışlarda bulunduğunuz insanlar kaybetmezler. Siz kaybedersiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizdeki yeriniz, başka insanlarla olan ilişkilerinizdekine aynı paraleldedir. başka insanlar tarafından seviliyorsanız, Allah tarafından da sevilirsiniz. Başka insanları üzüyorsanız, davranış biçimleriniz negatifse, Allah Teala'nın size karşı sevgisi de aynı standartlarda olacaktır. Sevin ki sevilesiniz. En güzel davranışları sergileyin ki en güzel davranışlara muhatap olasınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, derece derece bütün insanlar birbirlerine en kötü davranışlardan en iyi davranışlara kadar bütün davranış biçimlerini sergileyeceklerdir. Her insan, insan basamaklarından bir noktadadır. O nokta en kötü olabilir, o nokta en iyi olabilir, o nokta bu iki noktanın arasında herhangi bir yer olabilir. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Her zaman yerinizi değiştirip daha üstün bir noktada, Allah ile ilişkileriniz açısından daha üstün bir noktada demek istiyorum, olabilirsiniz. İşte burada sevgili izleyenler, burada çok önemli bir olgu var. Size göre en üstün olmak, Allah'a göre en üstün olmakla aynı ise kazananlardan olursunuz. Allah'a göre en üstün olmak, en çok insana hizmet götürmek, herkesin mutluluğu için çalışmak, Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarının mutluluğu için kullanmak, bu asıldır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın size verdiklerini başkalarına hizmet etmek için değil de başkalarına sözlerinizle, davranışlarınızla hatlerini bildirmek için kullanıyorsanız, nerede bir hata yakalarsanız o hatayı hemen kullanmak yoluna gidiyorsanız veya özellikle hata arıyorsanız, o hataları insanlara bildirerek üstünlüğünüzü kanıtlamayı düşünüyorsanız, yanlış bir yoldasınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyle yapmayın sakın. Yanlışını gördüğünüz kardeşinizi o konuda yüceltmeye çalışın. Hepiniz bir cemaatin, bir toplumun mensuplarısınız. Herkes hata yapabilir. Başka birisi bir hata yaptı diye onun hatası konusunda onu ezmek değil göreviniz. Hatasını düzeltmek konusunda ona yardımcı olmak. Eğer başkalarının hatalarını üstünlüğünüzün bir kanıtı olarak kullanmak istiyorsanız, bunu yapabilirsiniz tabii. Ama yaptığınız zaman nefsinizin emrinde olmuyor musunuz? Şeytanın tutsağı, şeytanın kölesi olmuyor musunuz o sırada? Ve küçülmüyor musunuz Allah'ın gözünde sevgili izleyenler ve dinleyenler? Oysa ki her davranışınızı Allah'ın gözünde yücelmek için yapmalısınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne söylersek söylediğimiz şeyin ötesinde şeytan sizlere mutlaka yanlışlıklar yaptırmaya çalışacaktır. Manayı onun yönünde değil, Allah'ın yönünde değerlendirin. O istikamette başka insanlara hayır ulaştırmaya çalışın. Kardeşlerimiz soruyorlar, kardeşlerimiz hata yaptığı zaman söylemeyecek miyiz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iki ayrı davranış biçimi nefslerinizin her an size hakim olmasını oluşturabilir. O zaman güzeli yapıyorum derken çirkini yapmış olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Doğru bir davranış biçimi yerine yanlış bir davranış biçimi sergilersiniz. Hatayı söylemenin gayesini lütfen yerli yerine oturtun. Kardeşlerinizden hata yapanlar olduğu zaman, ki her zaman olacaktır, hangi seviyede olursa olsun olacaktır, bu konuda hedefiniz o kardeşinizi yüceltmek olmalıdır. Onun hatasını hakaret eder bir biçimde söylemek, sen bilmiyorsun demek veya bunu söylemeden ama davranışınızla onu o yanlışı sebebiyle ezmek doğru bir şey olabilir mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? O zaman Allah'ın size öğrettiklerini siz başkalarını üzmek için, huzursuz etmek için kullanmış olmuyor musunuz? Ve bunu yaptığınız zaman ne kazanabileceğinizi zannediyorsunuz? Sadece kaybediyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hani biz başkalarından yana olacaktık? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bulunduğunuz çevrede sakın iki tane grup oluşturmayın. Mutlaka bu gruplardan birine tabi olup da diğer grupla çatışmayın. Bu baştan aşağı yanlış bir davranıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah yolunda hizmet etmek isteyenlere yardımcı olun. Onların daha güzel hizmet etmesini sağlamaya çalışın. Hepiniz, ama hepiniz diğerlerine, sizin dışınızdaki herkese yardım edebilirsiniz. İnsanlar hakkında hüküm vermeye çalışmayın. İnsanların bilmedikleri şeyleri bildiğinizi ispat ederek onları küçültmeye çalışmayın. Bildiğiniz şeyleri bilmekte devam edin. Ama o bildiklerinizle başkalarını yaralamak değil, üstünlüğünüzü ispat etmek değil, bildiklerinizle başkalarını da onların sizi sevmesini temin ederek bilgi sahibi edin. İnsanlar hakkında hüküm vermeyin. Hükmün sahibi siz değilsiniz. Hükmün sahibi Allah'tır. Hepinizin görevi birbirinize yardım etmektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Hangi toplumda bir takım insanlar başkalarından üstün olduklarını ispata çalışıyorlarsa, ki her toplumda ne yazık ki bütün toplumlarımızda bu hastalık var. Orada bizim söylediklerimiz hiç dikkate alınmıyor demektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir anlattıklarımıza bakın, bir de davranışlarınıza bakın. Sormayacak mıyız size sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ne zaman ders alacaksınız? Ne zaman en güzel için çalışmaya başlayacaksınız? Ne zaman? Ne zaman nefsinizin bu kara tarafını yok etmeye çalışacaksınız? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler, arkadaşlarınız sizin için sevginin dışında bir şey duymamalı. Hepinizin birbirinizi sevmesini Allah Teala emrediyor. Sevgiyi azaltan şey şeytanın nefsinize olan öğütleridir. Nefsiniz ve şeytan, nefsinizin afetleri ve şeytan her zaman işbirliği halindedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman etrafınızdaki insanlardan birini kıracak bir davranış biçimi sergiliyorsanız, bunun arkasında sizin üstünlük taslamanız vardır. Kardeşlerimize yaptıkları hataları söylediğiniz zaman, bu kardeşlerimiz bir süre doğru bir davranış biçimi sergilemeye başlıyorlar. Sevecen insanlar oluyorlar. Etraflarında hakimiyet kurmak konusundaki arzularına bir süre set çekiyorlar. Ama şeytan boş durmuyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir süre sonra her şeyin tekrar başlangıç noktasına geri döndüğünü esefle müşahede ediyorum. Kardeşlerimiz bir süre sonra aynı yanlışlara tekrar başlıyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insan tabiatı yozlaşmaya dönüktür. Şu nefslerinizin hükmetme arzusuna son verin sevgili kardeşlerim. Başka insanları Allah Teala kontrolünüz altında tutmanız için bir emir vermedi size. Sevgili izleyenler ve her zaman bir hususu görüyorum. Hangi toplumda, hangi grupta Allah bir ulul emr tayin etmişse, kendilerini o ulul emirden daha yetkili zannedenlerin var olduğunu görüyorum. Ve davranışların arkasında başkalarını kullanmak da söz konusu oluyor. Bu konuda ikaz ettiğimiz zaman kardeşlerimizi onlardan pozitif cevaplar alıyoruz. Ve bir süre her şey düzeliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama bir süre sonra yozlaşmanın yeniden devreye girdiğini görüyorum. Öyleyse davranışlarınız neden öyle diye biraz düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer başka insanlara hizmet etmek açısından siz üstün olsaydınız Allah-u Teala'nın indinde o sizi ulul emr olarak seçecekti. Ama seçmemişse siz kendinizi tayin olundan daha üstün görseniz de bu Allah'ın indinde bir şey ifade etmez. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dizaynı ona göre yapın. Nefsiniz, sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için söylüyorum bunu. Nefsiniz her zaman size yanlışı yaptırır. Ona ve şeytana imkan tanımayın. Sizi iblisin kullanmasına, nefsinizi vasıta ederek size yanlış şeyler yaptırmasına müsaade etmeyin. Asıl mücadele kendi içinizde olacaktır. Hepiniz birbirinize yardımcı olacaksınız. Nasıl ulul emr mevkiinde olan kardeşlerimiz nefsleriyle davrandıkları zaman yavaş yavaş o vazifeyi kötüye kullanmaya başlamış oluyorlarsa bir süre sonra şu veya bu şekilde görev onlardan alınıyorsa hepiniz için aynı şey söz konusudur. Ulul emir mevkiinde olanlar sakın Allah'ın emirlerinin dışında insanlara bir şeyler yaptırmaya çalışmayın. Nefsinizin zebunu olmayın. Nefsinizin emrinde olmayın. Siz orada Allah'ın emirlerini insanlara yaptırmak üzere bulunuyorsunuz. Nefsinizin taleplerini değil. Öyleyse bütün insanlar için en güzele dönün. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Böyle bir dizaynı hepiniz için ibretle söylemek istiyorum. Çok insanlar denendi. Çok insanlar bu istikamette güzellikleri sergilediler. Sonra nasıl oluyor anlamıyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Değişiyor insanlar. Nefisler devreye giriyor. Ve o nefislerin dizaynına dikkatle bakın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytanın sizi kullanmaya çalışmaktan vazgeçeceğini zannediyorsanız büyük bir yanılgının içindesiniz demektir. Daimi zikre ulaşmadan evvel şeytan sizden asla vazgeçmez. O noktadayken de gene size yanlış şeyler yaptırmak için çalışır. Ama görür ki onu o zaman onu başarması mümkün değildir. Şimdi hepinize soruyorum. Ne olur? İki taraf olmasanız, sadece bir taraf olsanız, hepiniz birbirine yardımcı olsa ve hepiniz birbirinizi yüceltmeye çalışsanız, hepiniz birbirinizin yardımcısı olsanız, Allah yolunda en güzele ulaşmak için çalışsanız, sevgili izleyenler ve dinleyenler, daha güzel ne olabilir ki? Biz insanlar cemaat halinde toplum olarak yaşamak mecburiyetinde olan sosyal varlıklarız. Madem ki beraber olacağız, madem ki herkesin birbirine ihtiyacı var, o zaman neden başkalarına hizmet ederek yücelmek değil de başkalarını destekleyerek küçülmek? Neden aklanmak değil, nurlanmak değil de kararmak, sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hiç düşündünüz mü? Neden? Nefsinize yenildiğiniz an bir başkasının kalbini kırdınız demektir. Evvela kendinize yazık etmiyor musunuz? Her yaptığınızın yanlışın bedeli size iki kat ödetilir. Allah Teala tarafından ve ruhunuz tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mezara girdiğiniz zaman üçüncü defa ödetilecektir manevi azap olarak. Cennete gitmeniz halinde üç defa azap olunursunuz her yaptığınız yanlıştan. Ve eğer kendinizi yozlaşmaya terk ederseniz, aldırmazsanız şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine, her geçen gün sultasını büyütmeye çalıştığını göreceksiniz. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, buradan her şey öylesine güzel görünüyor ki, bazı kardeşlerimizin söylediklerimizi hala anlayamaması, insanları sevememesi, onlara dostluk kucağını açamaması, yanlış bir dürbünle olaylara baktığını göstermiyor mu? Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz birbirinize yardımla yüceleceksiniz. Başka insanları değersiz görmeyin. Onların da Allah'ın katında bir güzel tarafları, Allah'ın onları seveceği, daha güzel ulaştıracağı bir dayanakları, bir bazları mutlaka vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkesi sevin. Herkesle ilgilenin. Onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalışın. Nefsinizin ters davranışlarıyla insanları ve özellikle kendinizi üzmeyin. En çok siz üzülürsünüz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala hiçbir şeyinize seyirci kalmayacaktır. Her olayın arkasından Allah Teala'nın etkisi size ulaşacaktır. Her davranışınız için Allah Teala'dan ve ruhunuzdan mutlaka size bir şeyler ulaşır. Eğer bir davranışınız bir başkasının kalbini kırıyorsa, onun arkasından Allah Teala size azap verecektir. Ruhunuzdan nefsinize azap verecektir. Her hatanın karşılığını iki defa ödersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ders almazsanız hayatınız hep mutsuzlukla, hep sevgisizlikle, hep insanları üzmekle geçecek. Ama asıl siz üzüleceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. İki grup oluşturmayın. Birbirinin karşısında olan insanlar olmayın. Bir tek grup olun. Herkesin birbirini sevdiği, saydığı, birbirine yardımcı olduğu, üstünlük taslamadığı, Allah yolunda hizmet eden sevgili insanlar olun. Allah'ı sevin ki İnsanları da sevesiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her davranışınız aslında Allah'a karşı duyduğunuz hissin bir sergilemesidir. Ben Allah'ı severim ama insanlara yine ters davranırım diye düşünebilirsiniz. Ama bu doğru olamaz. Öyleyse sizler için sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka insanları sevmek, sevecenlik, bu sevgiyi yaşamak, onların üzülmelerine üzülmek, o üzüntülerini yok etmek istikametinde bir gayretin sahibi olmak dururken, neden insanların kalbini kırasınız? Doğrusu hangisi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Düşünün. Bana değil, kendi kendinize cevap verin. Hangisi doğru? Bizim yıllardan beri sizlere öğrettiğimiz şeyler hemen suya yazılan yazılar gibi kaybolacak mı? Böyle mi olacak sevgili kardeşlerim? birbirinizle en iyi ilişkilerin içine ne zaman gireceksiniz? Bu bir fedakarlık yarışıdır. Hanginiz bu yarışta bütün fedakarlıklar hayrı ifade ettiğine göre, hayırlarda yapılan bu yarışta hanginiz öne geçeceksiniz? Hanginiz sabikun olacaksınız? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de sabikun daimi zikrin sahipleri olarak görünüyor. Ama sabikun her kademede vardır. Ne zaman başka insanlara haddini bildirmekten vazgeçerseniz, kör nefsinizin "ben üstünüm, ben üstünüm, ben üstünüm" ispatına karşı çıkabilirseniz, başka insanlara ne kadar huzur verebilirseniz, o kadar sabıkın olursunuz. Kur'an-ı Kerim insanları 28 basamakta topluyor. Ama 26, 27 ve 28. basamakların dışında da müsabaka vardır. Hayırlarda yapılan müsabaka. Ne zaman kendinizi başkalarına hizmet yarışında görmeye çalışacaksınız? İşte bu çalışma sizi mutlaka bir gün orada kılacak. Başkalarına hizmette, yani sabikun olmakta. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sabikun olmanın boyutları acaba anlaşılabildi mi? Daimi zikirde olanlar neden sabikundur? Hayırlarda yarışıp en üstün gelenlerdir. Çünkü onların nefslerinde afetler yok. Afetler olmadığı için hiçbir zaman kendilerinden yana değillerdir. Başkaları için yaşarlar. Öyleyse siz içinde bulunduğunuz devrede kendi kendinize hesaba çekin. Ne kadar başkaları içinsiniz? Ve gösterge 100 üzerinden dağıtımını hemen yapar. Ne kadar kendinizden yanaysanız, o kadar başkalarından yana değilsiniz. Ne kadar kendinizden yanaysanız, o kadar şeytandan yanasınız. Ne kadar kendinizden yanaysanız, o kadar Allah'tan yana değilsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse sabitin olmak her kademede mümkün ve geçerlidir. Her kademenin kendisine göre sabikun olanları olacaktır. Hepiniz kendi kulvarınızda yarışa eşit şartlarla girdiniz. İspat edin kendinize sabikun olduğunuzu. Başka insanlar için yaşamaya başlayarak, sevgili izleyenler ve dinleyenler, nesler nasıl varlıklardır ki? Biraz fırsat sahibi oldukları zaman hemen başkalarının üzerinde hegemonya kurmaya kalkıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayndan vazgeçmelisiniz. En güzele ulaşmakla vazifelisiniz. Bu ise başkalarından yana olmaktan geçer. Bunun manası Allah için olmaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz en güzele layıksınız. her olayın arkasından kendinizi muhakeme edin. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim olarak kendinize bakın. Son olayda ne yaptınız? Bir başka insanın kalbini kazanmayı mı başardınız? Yoksa o kişinin kalbini mi kırdınız? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse en güzele dönük olmalısınız. Her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirebilmelisiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne diyorsunuz? Siz de bunu söyleyebilecek misiniz? Öyleyse hepiniz için en güzel olan bir şeyler her an vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her an büyük fırsatların içindesiniz. Her an başka insanlarla berabersiniz. Her an onlarla konuştuğunuz zaman ne olur? Onları değerli kılacak davranışlarda bulunsanız, onlar böyle yaptığınız zaman daha çok gayret etmek gereğini duyacaklardır. Daha çok Allah yolunda hizmet etmek gereğini duyacaklardır. Ve her yaptıkları hizmetle mutlulukları artacaktır. Eğer bir toplum olarak biz Mir Vakfı'nın mensupları her zaman kardeşlerimize onların ihtiyaç duydukları istikamette yardımcı olabilirsek, Allah yolundaki görevimizi o kadar yapmış oluruz. Sakın bir hizmet yaptığınız zaman üstünlük taslamayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Muhakkak ki el elden üstündür. Siz falanca şeyi başkalarından çok üstün olarak yapabilirsiniz. Allah Teala sizi o yapıyla yaratmıştır. Ama sakın böyle bir şey için gurur duymayın. Böyle bir şeyin sahibisiniz diye, falanca sahada başkalarından üstünsünüz diye, sakın nefsiniz sizi başkalarına üstünlük taslayacak bir davranış biçiminin içine itmesin. Bu sizi Allah karşısında sadece küçültür. Unutmayın. Hangi konuda, hangi kabiliyetiniz olursa olsun, o kabiliyeti siz kazanmadınız. Allah sizi öyle yarattı. Başkalarında neden aynı kabiliyet yok diye düşündüğünüz zaman doğruya varacaksınız. Çünkü o kabiliyeti Allah size vermiş. Başkalarına başka kabiliyetler vermiş. Öyleyse siz, size verileni başkalarının hayrında kullanın. Onlara öğretin. Onlar bütün güzelliklerin sahibi olsunlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinize sesleniyorum buradan. Birbiriniz için çalışın. Birbirinizi küçültmeye, yanlışlarını bulmaya, birbirinizle çatışmaya değil, hepinizi birbirinizi sevmeye, birbirinize yardımcı olmaya ve Allah yolunda bütün güzellikleri yaşamaya çağırıyorum. Bu çağrıya kimler, nasıl cevap verirler davranışlarıyla hemen ortaya çıkar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytanın sesine değil, Allah'ın sesine kulak verin. Hem siz mutlu olun, hem de etrafınızdaki herkes mutlu olsun. Hepiniz etrafınızdaki herkesin mutluluğuna bir şeyler katmak için bir Allah'ın vasıtası olduğunuzu hiç unutmayın. Öyle davranın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sırat-ı müstakim, sırat-ı aleyhissalatu vesselam. Amin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği sadece bir tek şey var, tek bir şey. Bütün insanların mutluluğu, bütün insanların saadeti. Allah kainattaki en değerli mahluk olarak insanı yaratmış. Ve yarattığı bu insan, insan adı verilen bu mahluk, Allah-u Teala'nın en çok sevdiği mahluk. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah-u Teala diyor ki, biz dünyada neyi yarattıysak, yarattığımız her şeyi insan için yarattık. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde ise diyor ki, وَاسْفَحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ O Yüce Allah'tır ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin, insanların emrine musahhar kıldı diyor. Her şey, Allah-u Teala'nın yarattığı ne varsa, yarattığı her şey biz insanlar için yaratılmış ve biz insanların emrine musahhar kılınmış. Öyleyse insanlar Allah-u Teala'nın indinde öyle mahluklar ki Allah'ın en çok sevdiği mahluklar. İşte sizlere sesleniyorum. Sizler, hepiniz beni dinleyenler insansınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya sırf insan etkisi olarak yaratıldığınız için çok hamd edin ve çok şükredin. Eğer düşünürseniz şükredecek ve hamd edecek ne kadar çok şeyiniz olduğunu siz de keşfedeceksiniz. Yaşıyorsunuz bir defa, hayattasınız. Hay olmak insanlara dünya üzerinde, kainat üzerinde verilen en büyük etki. Neden? Bir defa öldünüz mü artık sadece fizik olmayan bir vücutta var olabilirsiniz. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Kıyamete tekrar fizik vücudunuz canlanacak. Ama ondan evvel fizik değilsiniz. Ve fizik dünyada yaşayanlar sizden daha aşağı mertebede de olsalar daha üstün standartlarda kabul edilirler. Hayatta oldukları sürece. Mihenk menfezinden yukarı çıkarken hayatta olan daima rahmetli olanın önünde seyreder. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman insan oğlu yaratılışın, hilkatın en üstün noktasında vücuda getirilmiş olan bir yaratıktır. İşte siz öylesiniz. İnsansınız. Öyleyse hepimiz Yüce Rabbimize bizleri yarattığı için madde bir, insan olarak yarattığı için madde iki ve emrimize bütün kainatı verdiği için madde üç çok hamd edelim ve çok şükredelim. Biliyorsunuz ki şükür ve hamd arasında muhteva farklılığı var. Allah'ın bize verdiği fizik nimetlere şükrederiz. Allah'ın bize ihsan ettiği fizik ötesi nimetlere de hamd ederiz. Hamd fiziğin ötesini kapsadığı için Allah-u Teala hamd bu alemin Rabbinedir demiyor. Hamd alemlerin Rabbinedir diyor. Yani fizik alemin ötesi bütün alemler hepsi hamdin musevasına giriyor.
1: yüzün ötesine taşıyor. Öyleyse alemler deyince kaç tane alem var? 7 tane alem var. Allah-u Teala'nın tam 7 tane alemi var. İşte bu 7 aleme dikkatle bakalım. Birisi fizik vücudumuzun ait olduğu zahiri alem. İşte bu gördüğümüz duvarlar, perdeler, kapılar, bacalar, her şey fizik alemin bir simgesi. Sonra bu fizik alemin zıttı olan berzah alemi var. Nefsimizin alemi. Öyleyse etti, zıttıyla kayın kılarak yaratmış Allah-u Teala. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. Allah-u Teala neyi yaratmışsa çift yaratmış. Öyleyse alemler, Allah-u Teala tarafından yaratılan alemler hep çift. İşte bir insanın fizik vücudu zahiri alemin bir parçası ama nefsi berzah aleminin bir parçası. Sonra bir başka alemden bahsediyoruz. Gayb alemi. Cinlerin yaşamakta olduğu alem. Onların nefslerinin alemi. Gayb aleminin karşıtı. Öyleyse birinci grup alem birbirinin karşıtı, zahiri alem ve berzah alemi. İkinci grup alem gene birbirinin karşıtı, gayb alemi ve onun berzah alemi. Bir üçüncü grup daha var mı? Evet. Biliyorsunuz ki şu dünyadan başlayan Allah'a kadar uzanan adına sırat-ı müstakim dediğimiz bir yol var. İşte bu sırat-ı müstakim zemin kattan başlar, 7 tane gök katını aşar, sesedil müntahayı aşar, Allah'a kadar ulaşır. İşte o yol sırat-ı müstakimdir. Adı mı? Adı Emr Alemi. Neden Emr Alemi demiştir acaba adını? Allah-u Teala Kur'an'da bir tarif veriyor. Diyor ki ne Allah'tan gelirse, bir görev yaparsa gittiği alemde, o görevi yaptıktan sonra tekrar Allah'a dönerse o bir emirdir. Siz mi bir ruha sahipsiniz? Ruhunuz bir emirdir. Siz mi bir fizik vücuda sahipsiniz? O da bir emirdir. Bir nefse sahipsiniz? O da bir emirdir. Yalnız bunların farklarına dikkat etmenizi istiyorum. Muhteva olarak emrin mahiyetine tam uyan bir tek vücudunuz var. Ruhunuz. Allah'tan geldi bir emanet olarak sizde. Onu Allah'a gönderdiğiniz zaman sizde kalmıyor, ait olduğu yere ulaşıyor ve Allah ruhunuza me'ab oluyor, sığınak oluyor. Öyleyse ruhunuz Allah-u Teala'dan gelen, size bir mutluluk gören, sonra tekrar Allah'a dönecek olan bir özellik taşıyor. İşte dönecek olan diyorum, Allah hepinizin ruhu hamdolsun ki Allah-u Teala'ya ulaştı. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde birkaç aylık bir zaman devresinde bir insanın emanetini Allah'a teslim etmesi söz konusu. Şimdi bakalım ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki İnnallâhe يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline, yani sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Emanetler. Fizik vücudunuz bir emanet. Nefsiniz bir emanet. Ruhunuz bir emanet. Bu emanetlerden bizim dünyada anladığımız manada bir teslim keyfiyeti sadece ruhunuzla alakalı. Ruhunuz Allah-u Teala'dan gelmiştir. Size bir emanet olarak verilmiştir. Ve bu emaneti Rabbinize geri göndermekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse emanete dikkatle bakın. Ruhunuz öyle bir emanettir ki Allah'tan gelmiştir. Sizde emanettir. Emanetin sahibine, gerçek sahibine mutlaka geri dönmek mecburiyetindedir. Hepiniz ruhunuzu Allah'a iade etmek, Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de bu husus üzerinize tam 9 defa farz kılındıysa

unutmayın, ezelde Allah-u Teala'ya misak vermişiz. Neymiş o misak? Misakın ne olduğunu Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri 3 ayet-i kerime açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Ve misaklerini nakletmezler, bozmazlar. Ne yaparlar öyleyse? Ne yaptıklarını söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمُ Ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hesap. Kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Ve yahşemle Rabbim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve ayet şöyle bitiyor. Vellezine sabır ittigae veçhe Rabbim. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı veya görmeyi, Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Onlar Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ezelde Allah-u Teala hepimizi topluyor huzuruna ve bütün insanları birden sesleniyor. Elestü bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela. Hepimiz Allah-u Teala'ya demişiz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Sonra ne yapmış? Allah-u Teala bu hususta bizden 3 tane yemin almış. Bu yeminleri üzerimize farz kılmış. İşte bundan sonra ne oldu? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Dediniz ki diyor Allah-u Teala işittik ve itaat ettik. Biz de diyor üzerimize o söylediğiniz şeyleri farz kıldık. Üzerimize yükledik. Bunları gerçekleştirmeniz üzerimize farz kıldık. Ne olmuş? Allah-u Teala hepimizi etrafına topladıktan sonra demiş ki bize ben sizin Rabbiniz değil miyim? Demişiz ki bela. Evet Rabbimizsin. Allah-u Teala buyurmuş Rabbinizsen. Ey nefsler sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum. Ey fizik ruhlar sizlerden ahd istiyorum. Sonra da sormuş. Sözlerimi işittiniz mi? Cevap vermişiz Allah-u Teala'ya. Atana işittik. Allah-u Teala da buyurmuş ki Semina işittik. Allah-u Teala da buyurmuş ki öyleyse itaat edin. Yemin vermiş nefslerimiz, misak vermiş ruhlarımız, ahd vermiş fizik vücutlarımız ve Allah-u Teala sormuş itaat ettiniz mi emrime? Cevap vermişiz. Atana itaat. İşte bunun üzerine Allah-u Teala bildiriyor Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Bu olayı anlatıyor ve diyor ki sonunda hepinizin üzerine farz kıldık. Hepinizi yükümlü kıldık. Bana verdiğiniz yeminleri, bana verdiğiniz misakları, bana verdiğiniz ahdleri gerçekleştirmek üzere hepinizin üzerine farz kıldık diyor Allah-u Teala. Öyleyse biz insanlar hepimiz Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a verdiğimiz yemini bir sanki bir ahdi yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bunlardan en çok üzerimize farz kılmanı muhakkak ki ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaşması, vuslatı konusunda Allah'a verdiğimiz yemin Kur'an'daki adıyla misak. İşte misakin ne olduğunu gördük. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Birinci farzı gördük. İkinci farz Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi efu diyor Allah ile olan ahdinizi ifa edin diyor, yerine getirin diyor. İkinci farz. Bundan sonra Allah-u Teala daha 7 defa farz kılmış. Çünkü bu baştan saydığım 2 tane farz 3 yeminimizin birden üzerimize farz kılınması. Bundan sonra her yemin ayrı ayrı 2 tanesi birer defa farz kılmış, 3 defa farz olmuş. Ama ruhumuzun Allah'a ulaşması 3 defa değil, tam 9 defa farz kılınır üzerimize. İşte 2 tanesini saydık, geriye kaldı 7 tanesi. Şimdi onları sayıyoruz. 1. Zümer 54. Allah-u Teala buyuruyor. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslubu lehu min kabli en yetiyekümün azâmet.

0: üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Neye benziyor bu? Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesine. اِنَّ اللّٰهَ اَعْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri sahibine, ehline, daha doğrusu sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder, teslim etmenizi emreder. İşte burada da Allah Teala Rabbinize döndürün ruhunuzu diyor ve ona teslim olun diyor, Allah'a teslim olun diyor. Gerçekten Allah Teala herkese teslim olmayı emretmiş mi? Kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de: İnne'd-dîne indallâhil İslam. Allah'ın indinde, Allah'ın katında İslam'dan başka bir din yoktur diyor. Hiç olmamıştır. Öyleyse insanlar birçok dinden bahsediyorlar. Aslında birçok din yok. Sadece bir tek din var. İslam. Allah'ın bütün peygamberleri İslam'dılar. İslam kelimesine dikkat edin. İki tane temel mana çıkaracaksınız. Silm kökünden geliyor İslam kelimesi. Birinci kelime teslim. İkinci kelime selam ve selamet. Öyleyse teslim keyfiyeti ahsen olmayı ifade eder. Selamet ise suç ve sükûne ulaşmayı. Öyleyse İslam olmak muhtevada bize bir bütünü veriyor. Ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim edeceğiz. Teslimlerimiz tamamlandığı zaman teslimin sahibi olacağız. Yani teslim olan olacağız. İşte bu kelime İslam'dır. Teslim olan demek. Öyleyse hadi beraberce bakalım. Allah-u Teala Hazreti Musa'dan bahsediyor. Onlar Hazreti Musa ve ona tabi olanlar. Onlar Allah'a teslim olmuşlardı diyor. Hazreti Davud, ona tabi olanlar Allah'a teslim olmuşlar. Hazreti İbrahim, tabi olanlar. Hazreti Nuh, tabi olanlar. Hazreti İsa, tabi olanlar. Ve son peygamber, nebilerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi. Hepsi Allah'a teslim olmuşlardı ve böylece İslam olmuşlardı. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mıydı? Bakınız ne diyor Allah Teala. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o kitap sahiplerine ve ümmilere de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onlardan da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer Allah'a teslim olanlar varsa bil ki onlar önce teslim olmuş olsalar da önce felaha ereceklerdi. Önce hidayete ereceklerdi. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a teslim edeceklerdi. Dikkat edin, hidayete ermek birinci teslim. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi. Sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Sonra en son nefsimizin Allah'a teslimi. İşte böylece 14 asır evvel bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a hepsi teslim olmuşlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman en güzel standartlarda bir hayat görüyoruz. Allah'ın bütün peygamberleri kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a teslim olmuşlar. Hepsi İslam olmak şerefine ermişler. Hepsi suf ve sükûne ulaşmış. İşte görüyoruz ki Allah-u Teala'ya teslim keyfiyeti bir bütündür. Ve siz cennet saadetine ulaşmak istiyorsanız birinci teslimini tamamlamak mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ama dünya saadetine de bütün olarak ulaşmak istiyorsanız o zaman bu yetmez. fizik vücudunuzu da nefsinizi de Allah'a teslim etmek mücbetlerine. İşte o zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği, sahabenin ulaştığı İslam olmayı başarırsınız. Yani İslam kelimesinin temel mefhumu olan teslim keyfiyeti gerçekleşir. İslam kelimesinin ikinci temel mefhumu olan sufle sükun, yani selamet gerçekleşir. Dünya üzerinde bir mutluluğu yaşarken aynı zamanda ahireti de garantilemiş olursunuz. Bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz. Bir kanatlıyken iki kanatlı olursunuz. Bütün sahabe gibi Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle zülcenahayn olursunuz. Zülcenahayn. Zül sahibi demek. Cenah taraf demek. Hayn, cenahayn iki taraf demek. İşte cenah aynı zamanda kanat anlamına geliyor. Mesela savaşta sağ cenah, sol cenah deyince ordunun sağ tarafı, sol tarafı, sağ kanadı, sol kanadı diye değerlendiriyorsunuz. Öyleyse bundan 14 yıl evvel bütün sahabenin, bakıyoruz ki hepsi ama hepsi Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde kesin bir sonuca ulaşmışlar. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ruhlarında, fizik güçlerinde, nefslerinde ve suç ve söküne ulaşmışlar. Ve böylece hem teslimlerini tamamlamışlar hem de irşada ulaşmışlar. İşte kim suç ve söküne ulaşmışsa, selamete ermişse o kişi irşada ulaşmıştır. İrşadın ve selametin manası nefsteki bütün afetlerin kül haline temizlenmesidir. Bütün afetlerin yok olması yerlerini ruhun hasletlerine terk etmeleridir. Ne zaman bunu gerçekleştiriyoruz? Ne zaman daimi zikrin sahibi olursak bunun arkasından bu olgu gerçekleşiyor ve bütün insanlar için geçerli oluyor. İnsanlar orada, o seviyede en güzele ulaşıyorlar. Orada insanların ulaştıkları şey aynı zamanda dünya saadeti. Dünya saadetini bir insana temin eden husus, yolun başlangıcının tamamen tersidir. Yolun başlangıcı nasılsınız? Neresiniz? Kapkaranlık. Şu anda benim arkamdaki fon gibi. Kapkaranlık bir dünyanız var. Başlangıçta nefse emarede. Nefsiniz sadece afetlerden örülü. Nefsinizin içi arka fon gibi kapkaranlık. Ve yalnız afetlerden vücuda gelen bir nefs kalbi taşıyorsunuz. Sonra orta noktada, teskiye noktasında nefsinizin kalbinin yarısı aydınlanmış durumda, yarısı hala karanlığına muhafaza ediyor. Ama sonunda selamete erdiğiniz zaman, işte o zaman nefsinizin kalbi tamamen aklanmış oluyor. İşte siyah içinde beyaz gibi. Ve böylece Allah-u Teala'nın neyi ifade ettiğini bu tablodan çok net olarak anlayabilirsiniz. Hamd ederiz yüce Rabbimizdeki bizim sakallarımızı ve saçlarımızı beyaz yaptı. Öyleyse karanlıkların içinde bir beyazlık görüyorsunuz. Bu beyazlığın full olduğu yerde, yarı yarıya olduğu yerde nefsinizi teskiye ettiniz. O karanlıkların bütününü Allah'ın nurlarının kapladığı yerde ise başlangıcın tam tersi oldu. Başlangıçtaki karanlık vardı, yalnız karanlık vardı nefsinizde. Hiç nur yoktu. Sonunda ise sadece nur var, karanlık yok. Öyleyse Allah Teala acaba ne demek istiyor? Diyor ki Ulul Elbab'a, ya Ulul Elbab diyor. Ey Ulul Elbab. Sizin için diyor kısasta hayır vardır. Hadi bakalım şimdi. Çıkın işin içinden. Ne demek istiyorum? Allah Teala kısas konusunda, yani sizin başkalarıyla ilişkilerinizde bir zarar görmeniz halinde davranış biçimlerinizi üçe ayırmış. Diyor ki bir, size birisi bir hakarette bulunduğu zaman, bir tokat attığı zaman, bir kötülük yaptığı zaman aynını yapmak yetkisine sahipsin. İslam hükümler bunu içerir. Allah Teala şöyle ifade ediyor. Kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı diyor. Yani bunu yapabilirsiniz. Ama aynı ayet-i kerime ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde, 34. ayet-i kerimesinde, 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar ki Allah'a teslim olduklarını söyleyip Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Onlar küfre karşı iyilikle mukabele edenlerdir. Onlar fazl-ül azimin sahipleridir. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. Dikkat edin. Bir insan bir başkasının zulmüne uğradığı zaman zulmeden kişi derecat kaybeder. Zulüm gören kişi onun kaybettiği derecatı kazanır. Neden? Kulak sormuştur. Yani bir zulüm icra edildiği an, ika edildiği an, zulüm gerçekleştiği an Allah hesabı hemen bitirir. Sonuç sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Zulüm gören taraf kazanmıştır derecat. Kendisinin gördüğü zulüm kadar derecat kazanmıştır. Sonuç sıfırlanmıştır. Zulmeden taraf zulmettiği ölçüde derecat kaybetmiştir. Sonuç yine sıfırlanmıştır. Şimdi bu derecatı kazanan kişi kısas uygularsa ne olur? Kısas uygularsa kazandığı dereceleri tekrar kaybeder. O da kendisine kötülük yapmış olan kişiye aynı kötülüğü yapar ve kazandıklarını tekrar kaybeder. Öyleyse böyle bir olay bir kayıpla ifade ediliyor. Sonucuna ulaşalım. En sonuncusu için ne diyor Allah Teala? Ama siz kötülüğe karşı iyilikle mukabele edin diyor. Birinci devrede ne var? Kısas uygulamak. İkinci devrede ne var? Daha üstün olan insanlar ne yapıyorlar? Evet. Affediyorlar. Üçüncü devrede ne var? Kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. Öyleyse üç ayrı tip insan, üç ayrı tip davranış biçimi uyguluyor. Ama tabii insanlar bu söylediklerimizden, Kur'an-ı Kerim'de bunların yazdığından haberdar olmadıkları için evliyaların da kısas uygulayacağını söylüyorlar. Kim olursa olsun diyorlar, Allah farz kılmış üzerimize. Biz diyorlar yaparız bunu, kısas uygularız. Allah Teala aynı ayet-i kerimede söylüyor. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi kısas sizin de üzerinize yazıldı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Aynı ayet-i kerimede söylüyor Allah Teala. Fussilet 33, 34, 35'in mutevazına baktığımız zaman da kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmemiz üzerimize yeniden farz kılınıyor. Kısas farz, affetmek farz, kötülüğe iyilikle mukabele etmek farz, birini yapan diğer ikisini yapamaz. İşte Allah Teala bunun için 28 basamak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bunun için sınıfları birbirinden ayırmış. İlk 7 basamakta olanlar kısası uygulayacaklar. İkinci 7 basamakta olanlar kısası uygulayacaklar. Üçüncü 7 basamakta olanlar yavaş yavaş kısası uygulamaktan vazgeçecekler. Ama kim 3. basamağa ulaşıp da Allah'ın evliyası olursa mutlaka affedecek. Nereye kadar? Hikmet sahibi olana kadar. Hikmet sahibi oldu, affetmesi yetmez. Nefsinde hiç afet kalmamış olan birisinden bahsediyoruz. Eğer bu kişinin nefsinde afetler yoksa, o zaman nefsinde afet olmayan böyle bir insanın yapması lazım gelen şey nedir? Yapması lazım gelen şey değil, zaten yapacağı şey. Affetmenin ötesinde o kişiye bir fırsat arar bir iyilik yapmak için. O kişinin davranış biçimi neyi ihat ederse etsin, o kişinin davranış biçimi ona neyi, hangi kötülüğü sağlamış olursa olsun, o kişi için söz konusu olan şey bütün muhtevada Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. Asla kim tutmaz, kızmaz ve kendisine kötülük eden herkese iyilikle mukabele eder. İşte Yunus'la beraberce bakalım ne diyor? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bile diyor. Yani o ayar dediği başkaları kendisine düşmanlık edenler Yunus'a düşmanlık edebilirler. Ama Yunus onlara asla düşman olmaz. Yunus'un yüzünde onlar da dosttur. Mevlana'ya dikkatle bakın ne diyordu? Tövbenizi 100 kere bozsanız da 1000 kere bozsanız da gene gelin. Kutperest olsanız da gelin. Ateşlere tapan olsanız da gelin. Tövbenizi 1000 defa bozsanız da gelin. Mecusi olsanız da ateşe tapsanız da gelin. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Neden bahsediyor acaba? Tövbesini 100 defa bozan bir insanın muhtevasında ne var? İşlediği milyonlarca günah var. Ama bu kişi tövbesini gerçekleştirdiği zaman mürşidin önünde bütün günahları sevaba çevriliyor. İşte Mevla'nın ifade etmek istediği şey bu. Yani Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gidecekleri söylüyor. Furkan 70. Ama tövbe edip de mümin olanlar ve nefslerini ıslah edici amel işleyenler, onların seyyiatleri salihata devredilir diyor. Onların seyyiatleri, günahları sevaba çevrilir diyor. O zaman ne oluyor? 100 defa tövbesini bozan insan 100 kat derecat kaybetmiştir. Ama 100 kat kaybettiği derecatın hepsini sevaba dönmüş olarak bulacaktır. Mürşidine ulaşıp önüne tövbe ettiği zaman. Öyleyse burada özel bir durumda karşı karşıyasınız. Mevlana Celaleddin'in Rumi boşuna konuşmuyor. Kur'an'dan konuşuyor. Mevlana'nın bu dönmesine fena hale içerleyen hocalardan bir tanesi gelmiş Mevlana'yı tepkik ediyor ve arkasından kin ve hırsla bakıyor. Ve bir taraftan da Kur'an-ı Kerim okuyor. Hem yan gözüyle Mevlana'ya bakıyor hem de Kur'an-ı Kerim okuyor. Ama çok enteresan, dönmekte olan Mevlana okuyan hoca ne zaman bir secde suresi okusa, secde ile alakalı bir ayet okusa Mevlana hemen secde ediyor. Adam bir bakmış, iki bakmış, tekrar geriye dönmüş, tekrar okumuş bakalım ne yapacak diye gene secde etmiş Mevlana. Ne zaman okuduklarının arasında bir secde ayeti varsa Mevlana secde ediyor. Sonra ne olmuş derdiniz? O da teslim olmuş. Bak yine rahmetli Gafs Hazretleri, yani büyük Gafs Hazretleri, Abdülhakim Hüseyin Hazretleri, hani anlatmıştım size bana rüyasında yüzlerce defa görünüp de hadi gel gel artık diye. Yetişemedim hayattayken. Dünya hayatında fizik olarak karşılaşmak nasip olmadı. Aynı yerdeymişiz. Ankara'daymışız. O kanser hastanesindeymiş. Orada rahmetli oldu. İşte o Abdülhakim Hüseyin Hazretleri bir gün bir cip giriyor ve içinden çıkıyor astsubaylar. Acele bunu tutuklayıp götürüyorlar. O da diyor ki generalin karşısına çıkarmışlar. Demiş ki generale akşam demiş neden demiş bu kadar zahmetlere girdiniz bana söyleseniz gel derdiniz ben gelirim demiş. Yani böyle karşılayıcı adamlar göndermenize falan zahmete girmenize gerek yoktu demiş. General çok fena öfkeli. Demiş sen demiş mürşit misin demiş. Şeyh misin demiş. O da demiş ki öyle söylüyor demiş. Ne olmuş derseniz. Çok değil 3 gün sonra general gelmiş. Demiş ki yahu demiş ben demiş sokakta nereye gitsem benimle beraber yürüyorsun demiş. evime giriyorum demiş, benimle berabersin. Ben demiş, bana demiş, ne oldu bilmiyorum, üşütmek üzereyim demiş ben. Tabi ne olduğunu biliyorsunuz. O da teslim olanlar. Bütün bu güzellikler yaşanıyor. Bu dünya, hiç unutmayın sözlerimi, bu dünya yaşanmaya değer bir yerdir. Onu Allah'ın sizin için uygun gördüğü biçim ve boyutta yaşamayı başarırsanız ne kadar çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya, ne kadar çok hamd edeceksiniz. Burada olduğunuz için, bizimle beraber olduğunuz için, Allah'ın yolunda bulunduğunuz için, nurların içinde bulunduğunuz için, bir gün sahip olduğunuz her şey için Allah'a böyle şükretmeyi ve hamd etmeyi öğreneceksiniz. Olaylar size yaralayamayacak. Olaylar sizi kıldırmayacak. Size en büyük düşmanlık edenleri bile affetmeyi başaracaksınız. Her geçen gün size biraz daha mutluluk verecek. Ve bir gün başka insanlara sadece ve sadece acıyarak bakacaksınız. Yazık diyeceksiniz bu insanlara. Zavallılar hiç Allah-u Teala'yı tanımamışlar. Hiç Allah'ı tanımamışlar. Hayatlarında mutluluk nedir bilmiyorlar. Hiç mutlu olamamış bu zavallı insanlar. Her şey tövbeyle başlar. Hacet namazını kılarsınız. Sonra Allah-u Teala size mürşidini gösterir. Hadi canım sen ne dersiniz? O değildir dersiniz. Gene kılarsınız. Aynı kişiyi gösterir. Dersiniz ki yok, ben inanmadım. Bir defa daha kılarsınız. Gene aynı kişiyi gösterir. 100 defa kılarsınız. O da 100 defa size aynı kişiyi gösterir. Ta ki burnunuzu kırıp da o Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşidin önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz günü kadar. İşte sonra bir gün her şeyin her geçen gün mana kazandığını, her şeyin var olmasının arkasında bir hikmetin gizli olduğunu, sizin var olmanızın arkasında da bir hikmetin gizli olduğunu keşfedersiniz. Yaşamak öyle bir gün gelir ki sizin için bir yükken, bir zülken, yaşamak istemezken şu dünya üzerinde bir gün yaşamayı çok seveceksiniz. Mutluluğu yaşayacak. Bütün mutluluğuyla mutluluk sizin saadetiniz. Unutmayın. Nerede olursanız olun. Şu dünyada veya kainatın herhangi bir gezegeninde hangi şartların içinde olursanız olun. Biliyorum ki şimdi beni dinleyenlerin arasında birçok insan huzursuz ve sıkıntılı. Arkasında zannetmeyin ki başkaları var. Hayır yok. Sadece siz varsınız. Ama size diyorum ki ne kadar sıkıntılı olursanız olun, ne kadar büyük problemlerin altında ezilmekte olduğunuzu hissederseniz edin. Hiç korkmayın. Hiçbir şey kaybetmiş değilsiniz. Bulunduğunuz noktadan itibaren de kurtuluş ve mutluluk mutlaka vardır. Evet, garanti ediyorum bunu. Çünkü o kadar değil. Ha, aramızda fark yok. Biz de bundan ben de sizin gibi düşünüyorum çünkü. Hadi canım sen de. Allah-u Teala'nın işi yoksa bizimle meşgul olacak. Hepinizle ayrıca ayrı meşgul olur. Hepinizle. Aynı anda. Sadece 3.000 kişi, 10.000 kişi, 1 milyon kişi, 100 milyon kişi değil. Bütün kainat. Unutmayın sadece bizim dünyamızda hayat yok. Allah hayatın olduğu yerlerden bahsediyor. Öyle yerlerde diyor insan vardır ki diyor. Yerlerde vardır. Göklerde de vardır diyor. İkisinin arasında da vardır diyor. Ve sonra da diyor ki biz diyor yıldızları zemin katın tavanı yaptık diyor. zemin katın tavanı yıldızlar. Birinci kata bu varlıklar aleminin insanların yaşadığı bu sistemlerin hepsini aşarak ulaşıyorsunuz. Öyle bir sonsuzluğun sahibisiniz. Bizim zamanı dünyamızda ilim adını verdiğimiz müessese henüz ışık hızını aşamadı. Ama Allah-u Teala sonsuz hızdan bahsediyor. Düşünce hızından bahsediyor. Hamdolsun ki bize de o konuda bir kitap yazdırdı. Ve onunla beraber olduğunuz sürece muhteşem bir olay yaşayacaksınız. Mutluluğu yaşayacaksınız.
1: Hayır.
0: Saadeti yaşayacaksınız. Buna çok şükredeceksiniz. Çok hamd edeceksiniz. Bir, sizi yarattı diye. Daha önemlisi iki, insan olarak yarattı diye. Çünkü siz dünya üzerindeki en üstün varlıksınız. Kainattaki en üstün varlıksınız. Birçok insan melekleri insanlardan üstün zanneder. O yüzden ki hayır değil. Siz üstünsünüz. Ama üstünlüğünüzü sağlayan standartlara sahip olduğunuz takdirde geçerli olan bir meziyet demek istiyorum. İşte Ara Suresi 179. ayet-i kerime. Biz insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Daha doğrusu biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar dalalettedirler. Hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Ne demek istiyorum? İnsanoğlu öyle bir fıtratla yaratılmış ki ahsen olmaya layık bir yapıda. Fıtratınızda ahsen olmak var. Yani ruhunuzu da, fizik vücudunuzda, nefsinizde Allah-u Teala'ya teslim etmek var. Nefsinizin bütün faktörlerinde aklanmayı temin edebildiğiniz takdirde nefsinizin şu arkamdaki fon gibi kapkaranlık olan dünyasına Allah'ın nurlarını ulaştırıp onu bütünüyle nurla oluşturduğunuz zaman, burada Yunus'u anlamayın, içim dışım pür nur oldu diyor Yunus. Hem kalbi sonsuz nurla dolmuş, hiç karanlık kalmamış, hem de başımın üzerinde aynı size anlattım o resmini, fotoğrafını birçok defa gördüğünüz o bulut gibi görünen nur oluşmuş. Dışı da nur olmuş. Yunus öyle söylüyor. Siz de fotoğraflarda gördünüz aynı şeyi. Her ne kadar bizim ceviz olun ceviz. Bir fotoğrafı bilgisayarda nurla dolaştırmışsa da o bizim tamam da dedik. Çok güzel yapmışsın da ama bizim o nurlu resimler var ya, fotoğraflar var ya, onların filmleri de fotoğrafla aynı. Bilmem anlatabildim mi? İşte şu dünyada bir Allah'ın adamları var. Bir din adamları var. Bir de şeytanın adamları var. Din adamları hiç değilse şeytanın adamları değil. Neden değil? Çünkü din adamı olup da gerçekten din adamıysa şeytanla ilişki kuran, büyü yapan, iddam yapan insanlar söz konusu değil. Onlar samimiyetle Allah-u Teala'nın İslam'ın 5 şartıyla onları vazifeli kıldığını, onları yaparlarsa mutlaka ulaşacaklarını düşünüyorlar. Hiçbirinin ulaşması da mümkün değil. Zaten ulaşamadıkları kendileri ediyorlar. Ama hiç değilse şeytanla ilişkide değiller. Büyü yapmıyorlar, iddam yapmıyorlar. İnsanların üzerine cinleri saldırmıyorlar. Bir takım dualarla, büyü adı verilen sistemle insanlara huzursuzluk vermiyor. Ama şeytanın adamları insanlara böyle de yapıyor. İşte iki tane grup var. Şimdi ben burada bir okulda İngiliz derslerine giriyorum. Ve şimdi bakıyorum. Ne zaman Allah'tan bahsetsem herkes karşımda. Ama iki gün evvel düzenliyorum. Bir gönüllü hanım geldi sınıfa. Gönüllüymüş bu. Zodyak diye bir şey öğretmeye kalktı oradıklara. Bir de baktım bizim burçları anlatıyor. Hani şu neydi adı? Astroloji. Eski adıyla eliminecim. Yani şeytanla işbirliği yapanların, şeytanın adamlarının ortaya koyduğu, bütün insanların doğum tarihlerine göre yıldızlarla alakalı olmaları, ne tarzda davranmaları lazım geldiği filan falan. Ve ondan sonra ben biraz daha Allah'tan bahsetmeye kalkınca öğretmen gene bir gönüllü öğretmendi. Bize dediği zaman bunlardan bahsetmeyelim. Bir dakika dedim. Bir dakika. Buraya dedim iki gün evvel bir gönüllü getirdiniz bir hanım. Bir lady getirdiniz. İşte o lady dedim bize zodyaktan bahsediyordu dedim. Şeytanla ilişki kuran bir ilmi öğretiyordu dedim buradaki insanlara. O bunu yaparken sizin hissediniz çıkmıyordu. Şimdi biz Bismillahirrahmanirrahim deyip de bu sözümüzle Allah'tan bahsettiğimiz için mi biz de macun olmaya çalışıyorsunuz? Ben dedim bu dersten sonra sizinle bir konuyu özellikle konuşmak istiyorum. Eğer uygun görürseniz 10 dakika evvel ayrıldı dersten. Bir daha da göremedik onu. Şimdi söz konusu olan siz hepiniz ikinci plandasınız. Ben de ikinci plandayım. Şimdi beraberce kimi hatırlayacağız? İmam-ı Şafii Hazretleri'ni hatırlayacağız. Ne diyorlardı İmam-ı Şafii Hazretleri? Diyorlardı ki bize zekatı anlat. Nesini anlatayım diyor. Bir defa diyorlar nisabını anlat. Peki diyor, Allah'a göre mi anlatayım diyor, bana göre mi anlatayım diyor. Diyorlar ki Allah'a göre anlat. O zaman diyor %10'dur. Şimdi Şafiilerde bizim gibi %2,5 değil, 1/40 değil, %10'dur zekat meselesi. O da %10'dur diyor. Ötekiler merak etmiş. Tamam da diyorlar, bir de diyorlar sana göre bu zekat her neyse bir de sana göre olanı anlat bakalım. Diyor ki ben diyor kendim zekatım. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Son derece önemli bir şeyden bahsediyorum size. Allah. Ben kendim zekatım demek şu. Ruhumla, fizik vücudumla, nefsimle, bu dünyada sahip olduğumu zannettiğim her şeyle ben Allah içinim. Hiçbir şey benim değil. Ne ruhum, ne fizik vücudum, ne nefsim. Hiçbir şey benim değil. Ne sahip olduğum mal varlığı benim değil. Hepsi onun diyor. Kıtlık sırasında Hazreti Ebu Bekir zannediyorum veya Hazreti Osman, şimdi hatırlayamıyorum kim olduğunu, bir kervan yiyecek getirmiş. Ve getirir getirmez hemen eşrafın ileri gelenleri, büyük tüccarlar yapışmışlar yakasına. O da onlar kervanların gelmesi gitmesi falan büyük olay. Etrafta hep haydutlar var, yol kesenler var. Kesiyorlar yolu, bedavadan alıyorlar mallara. İşte muhafızlarla beraber gidiyor. Ve o sırada getirmiş bu. O kıtlık sırasında. Hemen diyorlar ki biz bunun iki katını verelim sana, bize ver. Diyor. Üç katını verelim, beş katını verelim, on katını verelim. Hep istiyor. Ha diyorlar, anladık diyorlar. Sen muhtekirsin. İhtikar yapıyorsun. Kara borsacısın. Hemen gidiyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kütülüyorlar onu. Hazreti Ebu Bekir'i zannediyorum. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağırıyor. Diyor ki sana diyorlar üç katını vermişler, beş katını vermişler, on katını vermişler. Sen hep demişsin. Neden demiş dedim. O da demiş ki daha çok param var demiş. Verir miyim onları demiş hiç. Yani demiş 10 katından da daha fazla veren. Eğilmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kulağına. 700 katı demiş, 700 katı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yüzlemiş. Demiş o o zat bunu dediği zaman zaten dağıtmış sahabeye. Ve öyle gelmiş. Daha çok veranlar biliyoruz. Şimdi hatırlayalım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk cuma hutbesi. Ne diyor? Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 10 katını değil 700 katını ihsan eylesin. Nereden söylüyor bunu acaba? Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinden söylüyor. Ne diyor acaba orada? Allah Teala diyor ki Allah'ın yolunda olup da Allah'ın kendisine verdiği rızıktan infak edenler var ya, Allah onlara bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunacaktır diyor. Bire 100 değil, bire 200 değil. 700 katı. Şartlar ne? İki tane şart koşmuş. Bir, Allah'ın yolunda olmak. Şimdi bizim saflara sorarsanız hepsi kendisini Allah'ın yolunda dönüyor. O diyor, kardeşim ya sen ne diyorsun diyor. Bir kere diyor ben namaz kılarım madde bir. Oruç da tutarım diyor. Zekat da veririm diyor. Hacca da gittim diyor. Kelime-i şehadete boyuna getiririz hemen Allah diyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah diye. Hatta bizim Yaşar Nur Öztürk diyor ki 5 yaşında diyor Kur'an-ı Kerim'e başladım diyor. Hemen Allah. Ve diyor benden çok bu işleri kimse bilmez diyor. İşte bu çok iyi bilenler. Diyorlar ki tamam. Eğer sen Allah'ın yolunda olmaktan bahsediyorsan bizden daha çok kim Allah'ın yolunda olabilir? İşte hadis belli. O hadise göre biz İslam'ın bütün şartlarını yerine getiriyoruz. Neymiş hadis? Bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git. Şimdi söyleyeceğime dikkat edin ve kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü ben bunları yaparsam cennete girer miyim? Kesin diyor girersin. Öyleyse diyor ne bir eksik ne bir fazla ben bunları yaparım. Hepsini başverin. Ama şu kelime-i şehadet üzerinde sonuncusu üzerinde duralım. Nedir kelime-i şehadet? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eğer Buhari'yi araştırırsanız bu sahadaki hadisleri incelerseniz şunu göreceksiniz. İfade aynen şöyle. Kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse cennete girer. Hadisi bir daha hatıramı anlatayım. Babam rahmetli olurken hastanedeyim. Ve bir baktım başka rahmetli olanlar da var o sırada. Ve oturmuşlar gençler babalarını şöyle tutunca sarsıyorlar. Baba ya ilahe illallah Muhammedun Resulullah de. Ne yapıyorsunuz ya dedim. Görmüyor musun dediler işte. Ya ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedik niye çalışıyoruz. Dedim iyi de ne yapacak ne olacak yani o zaman. Ve kardeşim dediler senin dünyadan habersizsin be. Ya dediler kim dediler bu son nefesinde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse doğru posta cennet. E bizim babamız da gitsin artık müsaade edin cennete ya. Yine sarsmaya devam ediyorlar. Bana da fena ne kızlar söylediğinden sonra ama ne söylediğimi söylemeyeceğim. Şimdi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür mü? Gerçekten götürür. İşte bilmedikleri şey Kur'an'ın aslını bilmemekten kaynaklanıyor. Çünkü kim hacet namazını kılarsa, mürşidine ulaşırsa, o mürşidinde diz çöküp, tövbe edip, el öptükten sonra la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse mutlaka cennete girer. Ama kendi kendine derse 100.000 defa dese cennete giremez ama sevap kazanır. Öyleyse ne görüyoruz? Muhtevayı bilmemenin acı neticelerini görüyoruz. Kur'an'ı bilmeyen bu insanlar La ilahe illallah demenin arkasında yatan büyük gerçekten haberdar olmadıkları için genel olarak koymuşlar kaydı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye cennete gider. Gidemez. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek kimseyi cennete götüremez. Sevap kazandırır. Kimseyi cennete götüremez. Ama ne zaman götürür? Ne zaman bunu Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide ulaşıp da önünüzde çıkıp tövbe ettiğiniz zaman söylerseniz, o zaman mutlaka cennete girersiniz. Neden? Çünkü bunu yaptığınız zaman o mürşid gerçekten sizin için tayin edilen mürşidse, kehadet namazında görmüşseniz mutlaka odur mürşidiniz. Onun önünde tövbe ettiğiniz zaman mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir, yerleşir. Madde bir. Madde iki, sizin kalbinizin içine Allah imanı yazar. Yazarsa ne olursunuz? Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerlerine, başlarının üzerlerine katımızda eğitim görmüş bir ruhu gönderir, yerleştiririz ve onunla, o ruhla onu destekleriz. Yetmez. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Ne zaman? Ne zaman mürşidimizin ruhu başımızın üzerine girip de yerleşirse kalbimizin içine iman yazılıyor. Ne oluyor? Kıyamet günü ikinci gruba giriyoruz. Birinci grupta olanlar, kalplerine iman yazılmamış olanlar, yani mümin olmak şerefine ermemiş olanlar. İkinci grup, kalplerine Allah'ın iman yazdığı kişiler. Nasıl yazıyor? Kalbin mührünü açıyor, kalbin içine imanı yazıyor. Bu iman kalbinize yazılmazsa mümin olamazsınız. Allah Teala diyor ki, Araplar dediler ki, biz mümin olduk. Habibim onlara de ki, hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin mührünü açıp kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazmadığı için de mümin olamazsınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Ne yapmışlar? Nasıl sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dediği çöküp tövbe etmişler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. Bedel etmişler. Münafıklar da aynı şeyi yapmışlar. Ama onlar Allah'a ulaşmak için, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gerçekten tabi olmak için değil, sahabeyi kandırmak için yapmışlar bunu. Biz de sizin gibiyiz. Biz de mümin olduk işte. Bakın, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'sa biz de diyoruz. El öpmekse biz de el öpüyoruz. Bütün kelimeleri biz de söylüyoruz. Öyleyse biz de mümin olduk. Ama Allah Teala diyor ki, hayır diyor. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Peki Allah kalbinin içine imanı yazarsa ne olur? Kişi mümin olur. Mümin olursa ne olur? Bakın ne diyorum. Mümin suresi 40 numaralı suredir. 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesi. Onlar ki müminlerdir. Onlar ki nefs tezkiyesine başlamışlardır. Islah nefse başlamışlardır. Onların hepsini, kadın olsun, erkek olsun, Allah cennetini alacak, esasını rızıklandıracaktır. Ne demek istiyor Allah Teala? Kadın olsun, erkek olsun, Allah onların hepsini cennetini alacak, esasını rızıklandıracaktır. Kim bunlar? Müminler. Müminlerden kadın olanlar, müminlerden erkek olanlar, hepsinin gideceği yer cennettir. Müminler cehenneme girmezler. Hani bir takım saflar var ya, işte biz müminiz ama ibadetlerimizi falan yapamıyoruz. Böyle olunca Allah Teala bizi doğrudan cennetine almaz tabii, biliyoruz onu. Önce cehennemine atacak, bizi hafifçe böyle kavuracak. Annemle bir kavurduyor gibi. Hafif kavrulduktan sonra da hop, Allah Teala bizi cennetine alacak. Kur'an-ı Kerim boyunca böyle bir olaydan hiç bahis yok. Kur'an-ı Kerim boyunca bir insan cehenneme atıldıktan sonra Allah onu oradan çıkarır da cennete alır diye bir ayet-i kerimeyi kimse bize gösteremez. Ama biz onlara yüzden fazla ayet-i kerime gösteririz. Cehenneme atılan bir kişinin bir daha oradan çıkmayacağını, asla cennete girmesinin mümkün olmadığını. İblis bütün devirlerde olduğu gibi şimdi de zamanımızı din adamlarıyla alay ediyor. Onları tezgahına almış, işletiyor. Zamanında insanlar da doğruyu söylediklerini zannediyorlar ve halkı yalanlarla avutuyorlar. Ne yapmış İblis? Gerçekten Allah mümin olan herkesi cennetini alacak. Şeytan çok basit bir hile gerçekleştirmiş. Mümin kavramını değiştirmiş. Nedir mümin kavramı? Üç tane iman şartının ötesinde üç tane temel faktör var. İman şartına bakalım, o da değiştirilmiş. Cibril hadisinde kimdir mümin dedikleri zaman Peygamber Efendimiz sahiden şunları söylüyor. Allah'a inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, meleklerine inanmak, masum ademlerine inanmak, yani ölümden sonra tekrar mahvedileceğine, tekrar hayata getireceğine inanmak ve bir şey daha, Allah'a mülaki olmaya inanmak, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Dikkat edin. Buhari'de 12 ciltlik bir hadis kitabı. Arapçasında bu söylediğim aynen var. Türkçesinde cennette Allah'ı görmek diyorlar. Allah'a mülaki olmak diyor. Açıkça bunu kullanmış hadis-i şerif. Yani Allah'a mülaki olmak, ulaşmak, Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatında ifla olmak demek. İman şartının içinde bu da olduğu halde hadiste insanlar bu inançları yanlış bildikleri şeyler sebebiyle değiştirmişler hadisi. Nasıl Kur'an-ı Kerim ayetlerinde hidayeti gizlemişlerse, insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını gizlemişlerse, bunu da yapmışlar. Hadisleri de gizlemişler. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Bakara Suresi 159. ayet-i kerime. İnnellezîne yektumûne. Onlar ki diyor saklarlar, gizlerler, çekmederler. Ma enzelna minel beyinati vel hüda. Bizim ispat vasıtası olarak indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti onlar gizlerler diyor. Onlar ki muhakkak gizlerler diyor. Hidayeti ve insanlara kendimizi ve dinimizi ispat etmek için indirdiğimiz beyineleri onlar gizlerler diyor Allah-u Teala. Ne zaman gizlerler diyor? Biz insanlara kitapta o beyinler hakkında bilgileri indirdikten sonra. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onları lanet eder. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Kim bu insanlar? Allah'ın lanetine ulaşan bu insanlar kim? Hidayeti gizleyenler. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Bizimkine beraber 24 oldu. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde Diyanet İşleri Teşkilatı'nın Kur'an-ı Kerim'i var. Diyanet İşleri'nin kurduğu bir Diyanet İşleri'nin bir başka şirketi var. Onların çıkardığı bir Kur'an-ı Kerim var. Birçok profesörün ayrı ayrı çıkardığı Kur'an-ı Kerimler var. Hepsinde ama hepsinde hidayet gizlenmiş. Yani bu hazretlere göre insan ruhu Allah'a ulaşamazmışmış. Allah'a ancak insan ruhu öldükten sonra ulaşabilirmişmiş. İşte böyle söylüyorlar. Hiçbir delile dayanmadan, hiçbir Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesine dayanmadan iddia ediyorlar. Allah Teala da tam aksini söylüyor. Tam 73 ayet-i kerimeyle ölmeden evvel Allah'a ulaştığını söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve 9 defa da bunu üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim ayetleri söylediklerimizi net olarak onların yüzüne aykırdığı halde bu insanlar asla Allah'ın güzelliklerini insanlara öğretmiyorlar. Şimdi daha imanın, mümin olmanın daha iman şartındayız. Yani inanç sahasındayız daha. Daha inanç sahasında asıl olanı kaybettiler. Asıl olan ne? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Yok. Bunu yok etmişler. Hidayeti yok etmişler. Peki mümin olmanın başka standartları var mı? Elbette var. Bir, kalbinize iman yazılmadıkça kalbinizin mühürü açılıp Allah-u Teala kalbinizin içine imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. Hay Allah. Kalbinizin içine Allah imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. İki, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmadıkça mümin olamazsınız. Üç, nefs tezkiyesine başlamadıkça mümin olamazsınız. Ayrıca sadece inanç şartına dayalı bir şey değil mümin olmaz. Kaldı ki daha inanç şartında asıl olan ruhunuz devreden çıkarılmış. Yani ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması keyfiyeti devreden çıkartılmış. Ve de mümin olmanın şartlarına bakalım şimdi. İman şartıyla beraber yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması da dahil olmak üzere bir inanç müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de. Bu inanç müessesesi Allah'a inanmayı, peygamberlere inanmayı, meleklere inanmayı, kitaplara inanmayı, Zat-ı Madir Mevte inanmayı ihata ettikten sonra insan ruhunun Allah'a mülaki olmasını da ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını da ihata ediyor. Bizim akrabeler bu sunucusunu acele devreden çıkartıyorlar. Ölümden sonra Allah'ı görmek demekmiş o. Mülaki olmak. Yani göz göre göre adamlar yalan söylüyor. Ne uğruna? Onun için Allah-u Teala diyor ki onlar Allah'ın o büyük hakikatlerini küçücük menfaatler karşılığı az bir parayla satarlar diyor. Az bir bedelle satarlar diyor. İşte bu Allah'ın hakikatlerinin insanları bilgiçlik tasamak üzere satılması ve arkalarını aldıkları, omuzlarını aldıkları o büyük vebalin farkında değil bu zavallı insanlar. Allah-u Teala diyor ki Ashab Suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimelerinde onlar ki diyor cehenneme giderler derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadetlerine tabi olduk. Onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kimdir kibara? Büyükler demek. Kim olduğunu biliyorsunuz. Açıklamaya gerek yok. Saadetlere gelince ileri gelenler demek. Konu din konusu. Hangi sahada ileri girenler? Din konusunda ileri girenler. İşte bizim muhterem hocalar hepsi bu sahanın içindeler, saadetlerin içindeler. Ve Allah-u Teala nereye gideceklerini çok açık olarak söylüyor. Onlar yüzünden buraya geldi diyor insanlar. Onları dinledik. Büyüklerimizi ve bu saadetleri bize din öğreten bu adamları dinledik ve bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetle lanetle. En büyük özellikleri ne? Bakara 159 ışık tutuyor bu suale. Onlar ki diyor Allah'ın beyinelerini ispat vasıtalarını saklarlar bir. Bir de daha önemli bu. Hidayeti saklarlar, gizlerler, çekmederler. Onları Allah'a lanet eder. Lanet edicilerin hepsi de lanet eder. İşte Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini bir hiç uğruna bu insanlar satıyorlar.

sırrı nasıl inkar edersin? Allah'ın ayetlerinden bir tanesini inkar etmekler kişiyi küfre götürür. Bu adamlar toptan, hesabı toptan görüyorlar. İşte muhtevaya baktığımız zaman çok acıklı bir sahne görüyoruz. Bu insanlar kendilerini mümin zannediyorlar. Yetmez. Şeytanın tuzağına bakın nasıl düşmüşler. Şeytan bunları bir mümin kavramı yutturmuş. Demiş ki ve hey ahali duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a inanırsa o mümindir. Böyle demiş. Sonra bunlar da bütün insanlara bunu dağıtıyorlar şimdi. Tabi o zaman film kopuyor. Neden kopuyor? Çünkü şu caddeden geçen 100 bin kişiyi çevirelim. En az 99 bin kişi sen mümin misin kardeşim sualine müminim diye cevap verecekler. İnanmazsanız deneyelim. Niçin müminsin be kardeşim sen? Allah'a inanıyorum diyor ben. Öyleyse müminim. Şimdi Allah Teala diyor ki Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Anlamı en az her 100 kişiden 51 kişi cehenneme gidecek demektir bunun manası. Bizim saflar ne diyorlar? Biz diyorlar müminiz. Allah'a inanıyoruz. Öyleyse müminiz. Ama görevlerimizi yapamadığımız için veya başka sebeplerden Allah-u Teala bizi cehenneme atacağını biliyoruz. Onun da farkındayız. Ama söylediğimiz gibi Allah-u Teala bizi cehenneme attıktan sonra hafif kavuracak. Ondan sonra doğru cümleti atlatacak bizi. Çünkü biz müminiz. Ayet-i Kerime de var diyorlar. Ayet-i Kerime diyor ki onlar ki ıslah-ı nefse başlamışlardır. Onlar müminlerdir. Ayet-i Kerime diyor ki onların kalplerinde iman yazılıdır. Onlar müminlerdir. Allah-u Teala diyor ki onların ruhları Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sırat-ı müstakim üzerindedir. Onlar Allah'ın yolundadırlar. Onlar mümindir. Ama bunlar da diyorlar ki Allah'a inanan mümindir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartıdır. Ama sadece Allah'a inanıyor diye hiç kimse mümin standartlarının içine giremez Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğidir. Çünkü mümin olmak büyük bir iştir. Mümin olmak kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine sokar. Yani Kur'an-ı Kerim diyor ki müminler cehenneme gitmezler. Müminler doğrudan cennete girerler ve bir daha da oradan çıkmazlar. Ebediyen cennette kalırlar. Öyleyse bütün güzelliklerin yok edildiği, ne kadar şeytanın yalanı varsa onların doğruların arasına sokulduğu bir dünyada yaşıyoruz. İblis bütün boyutlarıyla kol geziyor etrafta. Ve başarmıştı. 14 asırda İslam alemini tuzağına düşürmeyi başarmış İblis. 14 asırda İslam alemi artık İslam'ı yaşamıyor. İslam diye insanlar Kur'an-ı Kerim'den ayıkladıkları ve kuşa çevirdikleri bir kısımla idare ediyorlar. Bu kısmın içinde Allah-u Teala'nın insanın cennet saatine ulaştıracak olan hiçbir farzı mevcut değil. Bu kuşa çevrilmiş nesnenin içinde, kuşun içinde insanların dünya saatine ulaştıracak hiçbir farz da mevcut değil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz her şeyi Kur'an-ı Kerim'e yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. İnsanların kurtuluşa ulaştıracak olan ne varsa hepsi Kur'an-ı Kerim'in içinde. Ve biz onları biliyoruz. Allah-u Teala öğretti bize. Nedir ortaya çıkan gerçek? Amel olmaktan başlayan, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan 4 tane 7 basamak var. Amel olmak, sonra nefs tezkiyesine başlamak, mürşide ulaşmak. İkincisi. Üçüncüsü, ruhu Allah'a teslim etmek. Dördüncüsü de en son teslimi fizik yüzüyle beraber nefsin teslimini gerçekleştirmek. Ve bütün güzelliklerin sahibi olduğu gibi kişinin bütün hasretlerin sahibi olduğu gibi nefsin tam aydınlığa ulaşması. Yani

İşte bu muhtevaya baktığımız zaman bu zavallı insanların kurtuluş içinde kocaman bir rakam görüyoruz. Gerçekten çok kocaman bir sıfır. İşte bu sıfır sadece onları cehenneme götürse buna kimsenin bir itirazı olamaz. Üzülürler sadece bizim gibi. Ama bu insanlar kendileriyle beraber milyonlarca insanı da cehenneme götürecekler. Bir din öğretimi düşünün ki ne dini öğretenler cennete girebilir, bu dünyada da saadet bulacaktır, ne de onlardan dinleyip de din öğrendiğini öğretenler. İki grubun hiçbirisinin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Ve sadece bir aldanışın içinde insanlar ömürlerini geçiriyorlar. Ve bunun çok ağır bir faturası vardır. Bu vebal mutlaka kıyamet günü ödenecektir. Ve o aldatılan insanların hepsi kendilerini aldatanların yakalarına yapışacaktır. Yetmez Allah-u Teala'nın vebal alan bu insanlara cezası aldıkları vebal kadar kim bilir kaç milyon kat olacaktır. Öyleyse bütün güzellikler bir tarafta dururken Allah'ın bütün güzellikleri insanlar için en güzel standartlarda karşımızda dururken biz insanlar onları uygulayıp da hem kendimizi hem de ona uygulayacak olan herkesi mutluluğa getirmek, cennete getirmek varken kendimizle beraber bütün o insanları da cehenneme götürüyorsak eğer bu hayatımızdaki en büyük gaflettir. Hatta ihanettir. Kendimize karşı, vatanımıza karşı, insanlara karşı ve özellikle Allah'a karşı. Öyleyse bütün güzellikler bizleri bekliyor. Allah-u Teala düşünün. Bir Allah ki tek bir Allah bizi yaratmış, bütün kainatı bizim için yaratmış, yetmez emrimize vermiş bütün kainatı. Ve diyor ki ey benim kulum, seni insan olarak yarattım, mutluluğa layık gördüm. Senden sadece bir tek şey istiyorum. Senin de çok istediğin bir şeyin, mutlu olmak. Senden sadece bunu istiyorum, mutlu olmanı. Bunu diyor reçetesini verdim sana. Bunun reçetesi Allah'a verdiğin yeminleri gerçekleştirmek. Ve diyor bunun son derece basit bir tekniği var. Sen sadece bir dilekte bulunacaksın diyor Allah Teala. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Ki ben senin diyor üzerine bunu 9 defa farz kıldım. İşte bunu gerçekleştirdin mi diyor. Bana ulaşmayı diledin mi geri kalanı benim işim diyor. Sen şimdi kenara çekil diyor. Ben diyor yapacaklarını yapacağım. Ne yapacağım diyor. Sana namazı sevdireceğim. Orucu sevdireceğim. Bütün aramızdaki ilişkileri düzenleyen faktörleri sana sevdireceğim. Sen onları angarya olarak değil, doyulmaz zevklerini, onların doyulmaz zevklerini yaşayarak gerçekleştireceksin. İşte senden istediğim bu güzellikleri yaşamak, senden istediğim zikrini her geçen gün biraz daha arttırarak mutluluğu yaşaman. Senden istediğim saadete ulaşman. Bütün insanları o hedefe ulaştırmak için gayret sarf ettim. Şimdi size soruyorum. Mutlu musunuz? Aranızda öylelerini biliyorum ki bu pencereleri açıp etrafa bağırmak geliyor işlerinden. Mutluyum diye bağırma. Arkasında ne var? Ey insanlar demek istiyorlar. Duyduk duymayı demeyin. Ben mutluyum. Ve istiyorum ki hepiniz mutlu olasınız. Bir insan mutluysa sevdiklerinin de mutlu olmasını ister. Bundan da tabii ne var ki? Allah Teala bu yüzden insanların mutlu olmasını istemiyor ama en çok bizi seviyor. En çok sevdiği insanın mutlu olmasını istiyor. Biz çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz. Biz etrafımızdaki bütün insanların mutlu olmasını istiyoruz. Neden? Mutluluğu yaşıyoruz bütün boyutlarıyla.
bu saadetin içinde olmayan insanlara da sadece acıyoruz. Öğrenebilseler, tatbik edebilseler, onlar da aynı vasıfların sahibi. Unutmayın, bütün insanlar kullara aynı statüde çıkarlar. Herkes halifete bile yazılmıştır. Herkes ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de Allah'a teslim edebilecek bir özellikle bir fıtratla yaratılmıştır. Herkese bu fıtrat vardır. Öyleyse bize soranlara onu sesleniyoruz. Diyorlar ki sizin bu söyledikleriniz çok zor şeyler olarak görünüyor gözümüzde bizim. Kaç kişi yapabilir bunları zamanımızda? Bu zamanda böyle şeyler olur mu? Her devrede aynı şey söylemiş insanlar. Bu zamanda böyle şeyler olur mu? Mevlana'nın zamanında da, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin zamanında da, Yunus'un zamanında da hep aynı şeyler söylenmiş. Evet, bu zamanda olur. Kim bunları yapabilir? Bize bu sualı kim sormuşsa ona sesleniyoruz. Sen de aziz kardeşim, sen de dahil olmak üzere herkes bunların hepsini yapabilecek olan bir esnafla yaratıldınız. Ve hepiniz o mutluluğu yaşayabilecek olan bütün özelliklerin sahibisiniz. Allah Teala sizden ne istiyor? Mutlaka üzerinize farz kılmış. Fizik vücudunuzu Allah'a kul etmenizi farz kılmış. Nefsinizi tezkiye etmenizi farz kılmış. Ruhunuzu Allah'a ölmeden hemen ulaştırıp ona teslim etmeyi farz kılmış. Kim bunları gerçekleştirirse yine sadece mutlaka elde eder. Yeter mi? Yetmez. Daimi zikri farz kılmış. İrşadı farz kılmış ve teslimi farz kılmış. Bu üç tane faktör de sizi dünya saadetine ulaştıracak olan üç temel esası ihata eder. Öyleyse ne görüyoruz? Eğer Allah'tan cennete ne girmek istiyorsanız bundan daha kolay bir şey yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerçekten bu kadar basit mi diyorsunuz sizin içinizden? Evet, bu kadar basit. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun kalbinde bu dileği görür, işitir ve bilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırmayı diler. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşması bir mutlak güzelliği geliyor. İşte bütün insanlar için güzellik bu söylediklerimizle beraber tarif eder. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Ve rahim esasıyla tecelli eder o kişinin üzerinde. Kişi amiri olur. İlk kurtuluş için hazırdır. Amiri oldu, öldü kişi. Kurtulur. Yaşadı, mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Mürşidine ulaşamayan bir kişi yaşamışsa ve hayatını o hedefe ulaştıramadan gitmişse, yani Allah'a ulaşmayı dilememişse hiçbir kurtuluş ümidi yoktur. Şimdi bu kadar din adamının hiçbirisi ruhunu Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ölmeden ulaşmayı dilemiyor. Ve Yunus Suresi'nin 7. ayet-i kerimesine göre kurtuluşları mümkün değil. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ حَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar ki diyor Allah-u Teala ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Yunus suresi 7. ayet-i kerime. 8. ayet-i kerime onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse
insanlar var. Bu insanlar Allah'ın hedef gösterdiği şeylerden habersizler. Dini bildiklerini iddia ediyorlar. Nerede insanları kurtuluşa ulaştırınca kılan bir şey varsa ilim adına bunları öğrenmişler. İlim adına ahkam kesiyorlar bir tamamen. Biz diyorlar bu işi iyi biliriz. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'e başladık diyorlar. Şimdi de profesör olduk. Üstümüze yoktur diyorlar. İşte bu insanlar omuzlarına devamlı vebal alıyorlar. Ve kendilerine gerçekten yazık ediyorlar. Allah Teala çok açık bir şekilde söylüyor. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Şimdi bu insanlar diyorlar ki mürşit yoktur diyorlar bir defa. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer mürşit yoksa hiçbir zaman mürşide ulaşıp önünde tövbe edemeyecekleri için, ona tabi olmaları hiçbir zaman söz konusu olmadığı için hepsi dalalette. O ayeti kerime mürşidine ulaşamayan, mürşidin önünde diz çöküp tövbe etmeyen insanların hepsini dalalette olarak vasıflandırıyor. Eğer böyleyse hiçbiri dalaletten kurtulamaz ki. 8 grup ayet-i kerime dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 4 tane 7 basamaklı anlatmak istediklerinin birincisi neydi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenin kurtulması mümkün değil. Yunus suresinin 7. ve 8. ayet-i kerimesine göre. Dileyenin kurtulması mümkün. Kesin bu. Vel Asr suresine göre. Allah-u Teala dedi ki vel Asr, Asr'a yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. İllellezine aminu. Ama amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri haş diyor Allah-u Teala. Bununla yetinmiyor. Ve amülü salihata başlayanlar, mürşidlere ulaşanlar diyor hariç. İşaret kesin olarak gidiyor. Mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılacağı için müminsiniz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacağı için, Allah'ın yoluna girdiği için müminsiniz. Ve nefs tezkiyesine başladığınız için müminsiniz. Müminsiniz mutlaka cennete gireceksiniz. Müminler cehenneme gitmezler. Mürşidine ulaştığı için onun için o insan Allah'ın cennetine girer. Dalaletten kurtulduğu için Allah'ın cennetine girer. Çünkü mümin olmuştur. İşte burada Allah'ın cennetine girmek söz konusuysa kesin bir hüküm bu. Müminleri biz cennetimize koyacağız diyor Allah Teala. Kadın olsun, erkek olsun, bütün müminleri Allah cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor. Söylediğiniz gibi kim müminse onlar. Kim mümin? Mürşidine ulaşıp da önünde diz söküp tövbe edenler. O andan itibaren müminler. Amin-i salata başladıkları için, kalplerine iman yazıldığı için vesaire vesaire. Sonra 3. 7 basamağa gidiyoruz. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp onlar kurtuluşa ulaşacaklar. Hakkı tavsiye edenler diye geçiyor. Sonra ve sonuç. Sabrı tavsiye edenler. Ve sabrı tavsiye etmek Allah-u Teala'nın bir ihsanı. Kim sabrı tavsiye eder? Sabrı tavsiye edenler nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle beraber yok edip buradaki bütün hasretleri nefslerine yerleştirenler sabır hasreti dahil. Öyleyse sabır hasretinin de muhtevasına baktığımız zaman bir ayette bütün açıklığıyla olayı görüyoruz. Diyor ki Allah Teala Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimmeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yutunu. Diyor ki Allah Teala
Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle, bizden aldığı emirlerle insanları hidayete ulaştırsınlar diye. Sabırlarından dolayı ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için. İşte üç türlü yakinin var olduğunu görüyoruz. İlmen yakin. Bir, aynen yakin. İki, hakkul yakin. Üç. Bu insanlar, yani mürşid statüsüne ulaşan insanlar, onlar aynen yakinin de hakkül yakinin de sahipleri. Kimdir mürşid? Hakkül yakinin sahipleri. Yani Allah Teala'nın tövbe-i nasuhuna davet. Başlangıçta insanlar ilim öğrenirler. Kitapları okurlar. Bizim sayın profesörleri dinlerler. İlim sahibi olurlar. Ve ilmel yakinin sahibidirler. Ama kalp gözleri mi? Kapalı. Kalp kulakları mı? Kapalı. Allah'ın söylediklerini işitemezler ve Allah'ın kalp gözlerine göstereceği şeyleri göremezler. Çünkü kalp gözleri kapalı, kalp kulakları kapalı. Ne zaman Allah-u Teala kalp gözünüzü ve kalp kulağınızı açarsa Allah'ın söylediklerini işitmeye başlarsınız. Allah'ın gösterdiklerini bu gözlerinizde değil, kalbinizdeki gözünüzde görmeye başlarsınız. İşte o zaman alim olmanın ötesine geçersiniz, arif olursunuz. Örfün sahibi olursunuz. O zaman kalp gözünüz ve kalp kulağınız açıldığı zaman hikmetin sahibi olursunuz ve arif olursunuz. O zaman yapacağınız iş onların yaptıkları gibi biz ilim öğretiyoruz demek değil. Yapacağınız iş Allah'a çağırmak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı gibi, 14 sıralar bütün sahabenin yaptığı gibi. Ne yapmışlar? Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime ne yaptıklarını söylüyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Neymiş? Allah'ı görerek Allah'a çağırdıkları yol. Sırat-ı müstakim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkat edin. Allah'a o zaman çağırmaya başlarsınız. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Hepsi Allah'ın müşrikleri olmuştu. Müşriklerin müşterek özelliği nedir? Fusilet 33'e bakalım. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. İşte onlar müşriklerdir. Allah'a teslim olup Allah'a çağıranlar. İşte Allah'a teslim olmanın son boyutu nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmektir. O zaman daimi zikirde olacaksınız. Kullerime hikmetin birinci makamını aynen yakinin sahibisiniz. Hikmetin birinci makamı. Yalnız zemin katı görebilirsiniz. Ulu'l-Elbap makamında, daim zikir makamında. Sonra nefsinizdeki bütün afetler yok olur. Allah-u Teala sizi ihlas makamına ulaştırır. Ve birinci gök katından başlayarak bütün gök katlarını, 7 tane gök katını, 7. gök katının 7 tane alemini ayrı ayrı gösterir. Daha sütresi mülteye kadar. Bu hikmetin 2. ve son basamağıdır. 7. gök katını da sütresi mülteye kadar gördüğünüz zaman tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Ve tövbe-i nasuhu yaşarsınız. Allah-u Teala size seslenir. Ve böylece Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde hepiniz için bir kurtuluş oluşması söz konusudur. Allah'ın güzelliklerini, bütün boyutları yaşayacağınız yeni bir düzeyine kavuşacaksınız. Daimi zikir sizi önce Hulya'ya bak olmaya götürür. Sonra fizik vücudunuzu zaten Allah-u Teala'ya teslim etmişsinizdir. Ruhunuzu zaten Allah-u Teala'ya teslim etmişsinizdir. Bir nefsiniz kalmıştır. Daimi zikir hemen arkasından
nefsinizdeki son kalan %9 karanlıklar da yok olur. Tamamen nurlardan oluşan bir nefs kalbine sahip olursunuz. İşte ulaştınız. İhlas boyunca zemin katından itibaren bütün gök katlarını beraber göreceksiniz. Bu birinci kattan itibaren olan kesim hikmetin ikinci ve son makamıdır. Yalnız zemin kat o hikmetin birinci makamıdır. Ulvi makamıdır. İkinci ve hikmetin son makamı ihlas makamıdır. Ve bütün gök katlarını seçeneği müntaya kadar gördükten sonra Allah Teala sizi Tevbe-i Nasuh'a davet eder. Tevbe-i Nasuh'a davet edildikten sonra onu gerçekleştirince son bilmece de çözülür. Allah'ın zatını görürsünüz. Ve Allah Teala sizi irşat makamına tayin edecekse İnşallah zemin ve mevzu problem cümlesiyle sahibini yapar. Ne olmuştur siz? 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. 25. basamakta fizik vücudunuz o. 27. basamakta nefsinizi de teslim ettiniz. İçiniz pürdür oldu. Sonra tevbine sonra davet edildiniz. Başınız üzerinde daire şeklindeki selam nuru oluştu. Dışınız da pürdür oldu. İşte burası hikmetin ötesidir. İrşada tayin edileceksiniz. Allah-u Teala irşada sizi tayin eder irşad makamına. Belki irşada memur ve mezun. Hem benden aldığın evlere yine gideceksin hem de sen bu konuda yetkilisin. İşte böylece kişi velayetin son makamı olan selam makamına ulaşır. Burası hem cennet sahibinin hem dünya saadetinin sahibi olduğunuz özel bir makam. Bu makam Zülcenayin Allah yeridir. Sizi iki kanat yapılar. Cennet kanadı sizindir. Dünya kanadı da sizindir. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi zaten hedef gösterdiği o sonsuz saadetine, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırması temenni ve dileklerimizle ve de dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin.
1: Hay Allah razı olsun.
2: Sevgili kardeşlerim, herkes dilediğini söyler. Onların ağızlarına bir engel koyamazsınız. Onlar etraflarındakilerden öğrendiklerini size söyleyecekler. Tartışmaya sakın girmeyin böyle konularda. Teşekkür edin onlara söyledikleri, sizi ikaz ettikleri konular sebebiyle. Hay Allah razı olsun sizlerden deyin, öyle bitirin. Kimseyle hayır öyle değil, o konunun aslı budur diye insanları devamlı bir tartışma içerisine almayın. Kimseyle anlaşmazlığınız olmasın. Her yerde farklı şeyler öğretiliyor. Öğretilsin, tamam. Size ulaştırılmış olsun, tamam. Ama bir tartışma zemini açarak onların düşmanlıklarını ya da en azından size karşı tepki göstermelerini oluşturmayın. İnşallah anlaşılmıştır sözlerim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Hazretleri, bizim ülkemizde ve birçok İslam ülkesinde yaygın bir inanç var. Eğer diyor Allah'a inanıyorsanız ve ibadetlerinizi yapmasanız da Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki diğer emirlerini yerine getirmeseniz de bir tek Allah'a inanmanız cehennemde bir süre kaldıktan sonra cennete geçmeniz için yeterli diyor. Yani kişilerde bir rahatlık var. Ben Allah-u Teala'ya inanıyorum. Öldükten sonra cehennemde bir süre yanacağım. Ondan sonra cennete geçeceğim. İnşallah Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala böyle mi söylüyor? Bize bunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. El-Fatiha ve el-Salavat. Allah'a emanet olun.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Allah Teala bir araya getirdi. İnsanlar mutlu olmayı istiyorlar. Mutlu olmayı istemeyen hiçbir insan yaşamıyor dünya üzerinde. Herkes mutluluğun peşinde. Herkes saadet içinde bir ömür geçirmek istiyor. Herkes Allah'ın cennetine aslında girmeyi istiyor. Ama iblis insanların cennete girmesini istemiyor. Dünya üzerinde mutlu olmalarını da istemiyor. Kendisiyle beraber herkesin cehenneme gitmesini istiyor. Dünya hayatını yaşarken de bütün insanların mutsuz olmasını istiyor. İşte böyle bir ortamda Allah-u Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Kıyametten sonra da mutlaka cennete girmesini istiyor. İnsanlar da öyle istiyor. Ama insanların çoğu mutsuz. Şeytan ve nefs işbirliği böyle bir neticeyi başarmış durumda. İnsanlık cehaletin ortaya koyduğu bir kaybolma içerisinde İslam'ı yaşayamıyor. Kur'an'daki İslam'ı yaşayamıyor. Cennete ulaşmaları da mümkün değil. Dünya saadetine ulaşmaları da mümkün değil. Acaba nasıl gerçekleştirmiş İblis bu işi? İblisin bu istikamette son derece kurnazca bir planı var. Bir takım ayetleri gerçek anlamıyla yorumlayıp kavramları değiştirmek suretiyle o gerçek hedefleri yok etmek. Acaba ne demek istiyoruz? Allah-u Teala gerçekten Kur'an-ı Kerim'de İnsanların söylediği şeyi söylüyor. Kim mümin olursa mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve ebediyen cennette kalır. Zaten şeytanın bu cehennemde kaldıktan sonra insanların cennete ulaşacakları hikayesi aksi istikamette çalışmıyor. Yani cennete girenler de kıyamet günü cennete girenler de oradan çıkıp bir süre sonra cehenneme girip cehennemde yenecekler diye bir ifade yok. Hiç kimse bundan bahsetmiyor. Sadece herkes bir süre cehennemde herkes kalacak ama Allah'a inananlar mümindir. Onlar mutlaka cehennemden çıkıp cennete girecekler deniyor. Öyleyse şeytanın tuzağına dikkatle bakın. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi diyor ki onlar ki nefsin ıslahı ile meşgul olurlar. Islahı nefs yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun Allah müminleri mutlaka cennetine alacak ve hesapsız mutlandıracaktır. Gerçekten ifade bu. Öyleyse mümin olmanın gerçek kavramı ortadan kaldırılabilirse insanlar mutsuzluğa düşecekler. Mümin olmanın gerçek kavramı ne? Mümin olabilmek için bir insanın kalbinde 7 tane şart oluşması lazım. Konumuz mümin olmayı öne alan bir konu değil. Bu akşamki konumuz cehenneme girdikten sonra oradan çıkmamanın asıl olduğunu söyleyebilmek. Ama bu hedefe ulaşabilmek için şeytanın tuzağının mahiyetini bütün boyutlarıyla göstermek mecburiyetindeyiz. Öyleyse mümin olmanın temel standartlarını da bu bölümde göstermek mecburiyetindeyiz. Bir insanın mümin olabilmesi için kalbinde 7 tane kalp şartının oluşması lazım. Allah-u Teala o kişinin kalbindeki ekinleti alacak
Yani idraki önleyen bir müesseseyi alacak. İkisi insanların kalplerinde var bu. Bir. İkincisi onun yerine ihbat adlı bir müessese kuracak. Bu Allah-u Teala'nın sünnetullahındaki sonsuz kompütür sisteminin faydalı olanı, idraki mümkün kılanı. Ondan sonra Allah-u Teala'nın sünnetullahı kişinin nefsinin kalbine ulaşıp o kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirecek ve kişi kalbi Allah'a dönük bir insan olarak yaşamaya devam edecek. Dördüncü işlemi Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açmak. Sonra beşinci işlem geliyor. Bu noktada itibaren zikir yapan bir kişinin nefsinin kalbinde mühür olmasına rağmen göğsünden kalbine yol açıldığı için bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katına rahmet ve farz içinde iki tane nur göğsüne gelir. Göğsünden de o yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalp mühürlü olduğu için kalpten içeri giremez. Neden kalp mühürlü? Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde söylüyor ki bütün insanlar doğuşlarından itibaren kalpleri mühürlü durumdadırlar. Ve bütün insanların da kimin kalbi mühürlüyse o kalbin içinde mutlaka küfür yazıyor. İşte bu mühürlü olan kalbe ulaşan Allah'ın nurları rahmetle fazl oraya ulaşıyor ama kalbin içine giremiyorlar. Giremiyorlar ama rahmet sızabiliyor. Böyle bir sızıntı bize huşu sahibi yapıyor. Beşinci kalp şartı tamam oluyor. Sonra kişi hacet namazını kılıyor. Allah-u Teala verdiği sözü tutarak Bakara suresinin 44. ayet-i kerimesine verdiği sözü tutarak o kişi için bir olay gerçekleşiyor. Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesine verdiği sözü tutarak Allah-u Teala orada diyor ki Estaînü bis-sabr ve's-salâtı innehâ lekebîretün illâ alel-hâşiîn. Allah'tan sabırla ve acet namazıyla istihaneyi yalnız Allah'ın isminin o yardımını isteyerek mürşidini talep et Allah'tan. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah-u Teala. Sabırla ve acet namazıyla bunu istiyoruz. İşte istediğimiz zaman eğer huşuya ulaşmışsak Allah-u Teala derhal mürşidimizi gösteriyor. Huşuya ulaşmışız. Allah mürşidimizi gösteriyor. Mürşidimize ulaşıyoruz. Beş tane kalp şartı tamamlanmıştı. Altıncısı ve yedincisi mürşide ulaşmadan tamamlanmaz. Öyleyse kalp şartlarının tamamlanması kişinin mümin olabilmesi mutlaka mürşidine ulaştığı gün gerçekleşir. Kalbin mührünü Allah-u Teala açar. Altıncı kalp şartı kalbin içine imanı yazar. Yedinci ve en önemli kalp şartı. Neden en önemli? Çünkü iki nevi insan olacak kıyamet günü. Kalplerinde iman yazanlar bir, yazmayanlar iki. Kimin kalbinde iman yazar? Bu yedi tane kalp şartını gerçekleştirebilen kişilerle yazar. İşte onlar müminlerdir. Onların hepsi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bu kalbin içine imanı yazması son derece önemli bir olgu. Çünkü zıttını Allah-u Teala Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinde net olarak anlatıyor. Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Ancak İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. Kalbinizin içine iman girmedi diyor. Öyleyse İnsanların kalplerinin içine imanın yazılması veya kalplerinin içine imanın girmesi müessesesi ancak Allah'ın o kalbin içine imanı yazmasıyla gerçekleşir. Şimdi eğer bu husus böylesine açık bir standartta insanlar tarafından bilinseydi herkes aslında mümin olmadığını ve kendisini sadece mümin zannettiğini idrak ederdi. Ama İblis burada son derece kurnazca davranarak
Mümin suresinin 40. ayet kelimesini kullanıyor. Ne diyordu? Allah bütün müminlere kadın olsun, erkek olsun cennetine koyacak ve hesapsız ızıklandıracaktır. Şeytan bütün insanları tuzağına düşürebilmek için Allah'a inanan herkesi müminler safına koyuyor. İnanmayanları da kafirler safına koyuyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ayet söylediğimiz zaman Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor ki o kafirlere cehennemle onları korkutsan da korkutmasan da birdir. Fark etmez. Onlar, o kafirler kalpleri mühürlü olanlardır. Ve kalplerin içinde küfür yazanlardır. Onların kalplerinde kat gözleri vardır, görmezler. Kalp kulakları vardır, işitmezler. Ve kalpleri mühürlüdür. Şimdi kimdir kafirler? Kalpleri mühürlü olanlar. Öyleyse kalpleri içinde bu insanların küfür yazıyor. İnsanların haberleri yok ki doğuşlarından itibaren herkesin kalbinde küfür yazar. Ve bir insan mürşidine ulaşmadıkça kalbindeki küfürü Allah-u Teala alıp kalbin içine imanı hiçbir şekilde yazmaz. Şimdi insanları Allah'a inanan herkes kafirdir. Allah'a inanan herkes mümindir. Ama inanmayanların hepsi de kafirdir tarzında bir inanca götürmüşse şeytan, bunu da başarmışsa o zaman insanlar için korkunç bir aldanma var. İnsanlar diyorlar ki biz Allah'a inanıyoruz. Öyleyse mümin olmak demek zaten inanmak demek. Biz Allah'a inanıyoruz, öyleyse müminiz. Mümin olduğumuza göre şimdi burada duruyorlar. Diyorlar ki mümin olduğumuza göre bu ayet-i kerime gereğince cennete girmemiz lazım. Ama biz namazlarımızı kılamıyoruz, oruç da tutamıyoruz, zikir de yapamıyoruz, Allah'ın emirlerini yerine getiremiyoruz. Ama madem ki Allah-u Teala'ya inanıyoruz, müminiz, öyleyse Allah-u Teala bizi bu ayet-i kerime gereğince mutlaka Allah'ın cennetine sokacak. Her ne kadar bu muhtevayı anlayamadıysak da neyi anlayamıyorlar? Mümin olmanın standardını. Allah-u Teala orada diyor ki ıslah-ı nefse başlayanlar, nefsi ıslah edici amele yapanlar, amel-i salihat yapanlar müminlerdir diyor 40. ayet-i kerime'den. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan nefsi ıslah edici amel yapamaz. Bir defa inanç şartlarına baktığımız zaman korkunç bir farklılıkla karşılaşırız Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü mümin olmanın 7 tane inanç şartı var. 1. Allah'a inanacaksınız. 2. Allah'ın kitaplarına inanacaksınız. 3. Meleklerine inanacaksınız. 4. Resullerine inanacaksınız. 5. Ba'su ba'del mevte inanacaksınız. Yani ölümden sonra tekrar kıyamet günü canlanmaya inanacaksınız. 6. Hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanacaksınız. 7. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanacaksınız. Bu 7 tane inanç şartının sahibi değilsiniz. İnanç açısından bile mümin olamazsınız. Şeytan ne yapmış? 14 asırda insanları ikiye ayırmış. Allah'a inanmak veya inanmamak. Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir. Allah-u Teala diyor ki, Allah bütün müminleri cennetine alacak. Şimdi sokaktan 100.000 kişiye tek tek sual soracak. Geçerken dursak bir kalabalık caddede, birkaç gün içinde oradan geçen 100.000 kişiye sorsak, Allah'a inanıyor musun? Göreceğiz ki bu 100.000 kişiden 90.000'den fazlası Allah'a inanıyor. O zaman cennete girecek olanlar eğer
inanç kavramı sadece Allah'a inanmak insanları mümin yapsaydı, insanların %90'dan fazlası cennete girecekti. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda kadın ayağının öyle olmadığı kesinlik kazanıyor. Neden? Çünkü Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Dikkat edin, çoğu için yarattık dedikten sonra küfür kavramının temel standartlarını veriyor. Onların kalpleri vardır ama onunla fıkıh etmezler. Onların kalplerinde gözler vardır, onunla görmezler. Onların kalplerinde kulaklar vardır, onunla işitmezler. Onlar, yani Allah Teala diyor ki, demek istiyor ki, onlar sağırdırlar, kördürler, dinsizdirler. Nitekim başka ayetlerinde bunu söylüyor aynı anlamda. İnsanların sağır, kör ve dilsiz olduklarını, ama bu onların ağızlarındaki dilin konuşmadığı olduğunu değil, kalp dillerinin konuşmadığını, kalp kulaklarının işitmediğini, kalp gözlerinin görmediğini anlatıyor. Baş gözleri kör olmaz diyor. Kalp gözleri kör olur diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın söylediği dizayna dikkatle bakın ki Allah'ın hakikatini öğrenin. Allah-u Teala'nın söylediği standartlarla iblisinkiler, iblisin kurnazlığı sebebiyle sırf insanları cehenneme götürecek şekilde dizayn edilmiş. İblis ne yapmak istiyor? İnsanları cehenneme götürmek istiyor. Elinde ayetler var. Bu ayetlerden bir kısmını istediği istikamette ayetin gerçek anlamının devreye konulmasıyla veriyor. Bir kısmını da ayetlerin temel faktörlerini değiştirip insanları kavram kargaşasına götürerek kavramları kendi istediği biçime dönüştürerek veriyor. Böyle bir dizaynda insanların cennete gitmeleri sıfırlanıyor. İşte Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesini kullanıyor İblis. Allah müminleri cennetine alacak, hesapsız intikamlandıracaktır. Ondan sonra mümin kavramının 3 ayrı safhasını hiç kullanmıyor. Birinci safhada söyledik 7 tane kalp şartı gerekiyordu. İkinci safhada söyledik bu kalp şartları nefsin kalbinde mutlaka oluşması lazım gelen 7 tane şart. İkincisi 7 tane inanç şartı. Üçüncüsü de 3 tane vasıf şartı. Nefs tezkiyesinin o kişinin nefsinin kalbinde başlamış olması birinci şart. Ruhun Allah'a doğru yola çıkmış olması ikinci şart. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlamış olması üçüncü şart. 7 tane kalp şartı, 7 tane inanç şartı, 3 tane de basıp şartı olmadan hiç kimse mümin olamaz. Şeytanın lügatına bakarsak eğer, diyor ki kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. İnsanların düştüğü tuzağı görebiliyor musunuz? İnsanlar diyorlar ki biz Allah'a inanıyoruz, öyleyse müminiz. Ondan sonra şartlara bakınca onlar da şaşırıyorlar. Ya diyorlar tamam biz müminiz de Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmiyoruz. Getirmediğimiz halde nasıl biz cennete gireceğiz? O zaman diyorlar tamam. Önce Allah Teala bizi cehennemine atacak. Hafif tertip bizi leblebi gibi kavurduktan sonra oradan alıp hop cennetine atacak. Ve Allah'ın cennetinde sonsuza kadar kalacağız. İşte Allah Teala bu huzuzu, bu masalı katiyen kabul etmiyor. Bunun tam tersini söylemiş Kur'an-ı Kerim'de. Ve insanlar dinliyorlar. Öyleyse olay ne? Kıyamet günü Allah'ın mizanları kurulur. Yani hepimizin hayat filmi elimize verilen mizanlarla birlikte oynamaya başlar. Bu mizanları ait olduğu standartlarda yerine oturtursak neyle karşılaşırız? Hayat filmlerimiz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Bütün insanların hayatının her saniyesi mutlaka üç boyutlu olmak kaydıyla hologram standartı içinde filme alınır. Bu filmin
bir kısmı sağ tarafımızdaki kiramen katib melekleri tarafından muhafaza edilir. Onlar sevaplarımızdır. Kazandığımız derecelerdir. Yeşil rakamlardır. Bir taraftan da kaybettiğimiz dereceler sol tarafımızdaki kiramen katib melekleri tarafından bir arada muhafaza edilir. Ve hayatımızın ikiye ayrıldığını görürüz. Sevaplar, sevap olarak kazandığımız bütün derecelerin muhtevasına giren bütün fiillerimiz o fiilin başladığı noktadan bittiği noktaya kadar devamlı sağ tarafımızda muhafaza edilir. Rakamlar kümülatiftir. Sağ tarafta da sol tarafta. Ne demek kümülatif? Birbirine eklenerek geliyor. Yani kıyamet günü kiramen katib meleklerinin sağ kanadıyla sol kanadı hayat filmlerimize baktıkları zaman son rakam ikisinde de bellidir. Hangisindeki rakam büyükse hayat filmimiz o tarafta toplanır. Yani karşı taraf, rakamı az olan taraf elindeki hayat filmini karşı tarafa teslim etmek mecburiyetinde. Öyleyse eğer sevaplarımız fazlaysa hayat filmimiz sağ tarafımıza tamamlanacak. Eğer günahlarımız fazlaysa hayat filmimiz sol tarafta tamamlanacak. Bize teslim tamamlandığı taraftan olur. Onun için Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir kavram vardır. Kitapları sağdan verilenler, bunlar mutlaka Allah'ın cennetine gelecek ve orada ebediyen kalacaklardır. Kitapları soldan verilenler, onlar da mutlaka Allah'ın cennetine gelecek ve ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse insanlardan kitapları sağdan verilenlerle soldan verilenler birbirlerinden ayrı bir hüviyette. Ne zaman belli oluyor bu? Daha hayat filmimize bakar bakmaz kiramen katib melekleri kıyamet günü iki taraftaki neticede bellidir. Aralarında hiçbir tartışma olmaz. Az olan taraf hemen ellerindeki hayat filmini karşı tarafa teslim eder. Ve filmin iki tarafta da ibret verici bir eksikliği vardır. Sol tarafta kazandığımız dereceler mevcut değildir. Sevaplarımız mevcut değildir. Sağ tarafta günahlarımız, kaybettiğimiz dereceler mevcut değildir. Bunlar bir yerde tamamlandığı zaman hemen kronolojik olarak zaman sıralamasına konulur. Otomatik işler bulunur sese. Ve bir anda doğuşumuzdan ölümümüze kadar geçen bütün devredeki bütün davranışlarımız rakamlı kitap olarak yani hayat filmi olarak oluşmuştur. İşte bu oluşan kitaptan hangi tarafta takip etmişse kitabımız, o taraftan kitap bize teslim edilir. Sağdan teslim ediliyorsa sağ önden teslim edilir. Soldan teslim ediliyorsa sol arkadan teslim edilir. Ve hayat filmimiz bize teslim edildiği zaman bellidir. Nereye gideceğimiz. Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesi aranızda diyor hiçbirimiz cehenneme uğramadan neticeye gidemezsiniz. Yani cennetlik de olsanız, cehennemlik de olsanız mutlaka cehenneme ilk gün gideceksiniz diyor. Muradı ne acaba Allah-u Teala'nın cehennemi cennete girecek olanlara da gösterir, onların Allah'a şükretmesini, hallerinden çok memnun olmalarını sağlamak. Ve cehennemi gören bütün cennete girenler Allah-u Teala'ya çok hamd ederek, şükrederek aynı gün cehennemden ayrılıp cennete doğru yola çıkarlar. Hepsi de cennete ulaşıp cennetin içine girerler. Kimler? Cennete girecek olanlar. Yani kıyametin ilk gününde bu mu oluyor? Evet. Meryem suresinin 71. ayeti gelmesi böyle söylüyor. Aranızda kıyamet günü cehenneme uğramayacak kimse yoktur diyor. Dikkat edin. Cehenneme uğramayacak ifadesini kullanmış. Uğramak nedir? Tekrar ayrılmak üzere bir yere gitmek. İşte geçiyordum, uğradım deriz. Çarşıya gidiyordum, buraya da uğradım. Çarşıya giderken Ahmet'e uğradım. Ahmet'e uğradım, Ahmet'te kalmaya gitmedim. Ahmet'e bir şeyler söyleyip oradan ayrılacağım ve çarşıya gideceğim manası var. İşte Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala aranızdan cehenneme uğramayacak olan kimse yoktur diyor. Ama ondan sonra tam 34 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de hepsi aynı şeyi söylüyor.
cehenneme, kıyamet günü cehenneme gidip cehennemde kalacak olanlar cehenneme girerler ve ebediyen orada kalırlar. Cennete girecek olanlar kıyamet günü cennete girdiklerinden sonra bir daha cennetten çıkmazlar. Ebediyen orada kalırlar. Yani cehennemde kalanlar ebediyen cehennemde kalacak olanlardır. Hiçbir zaman oradan çıkıp da cennete ulaşmazlar. Cennette kalacak olanlar da kıyamet günü cennete girecek ve ebediyen orada kalacaklardır. Bu ifadeler net olarak anlatılmış mı Kur'an-ı Kerim'de? Elbette anlatılmış. İşte Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala meal olarak buyuruyor ki, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günah tartıları hafif gelirse, onlar Allah'ın cennetine girerler. Ebediyen orada kalacaklardır. Bir sonraki ayet-i kerime, Müminin 103, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları ağır gelirse onlar cehenneme girecekler ve ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Öyleyse Müminin 102'de ve 103'te ayrım en güzel standartlarda, en net boyutta veriliyor. Cehenneme giren cehennemde kalır, ebediyen oradan çıkıp cennete girmesi mümkün değildir. Cennete giren ebediyen cennette kalır, oradan çıkıp cennete girmesi mümkün değildir. İşte olay bu minber üzere devam ediyor. Böyle bir dizaynı Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş ve bütün insanlar için aynı şey söz konusu. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği tam 34 ayette bu. Hiçbir ayette de Allah Teala demiyor ki biz insanları önce cehenneme koyarız, sonra orada bir süre tuttuktan sonra onları oradan alırız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in bu muhtevasına dikkatle bakın ki Allah'ın söylediği 34 tane ayet-i kerimede budur. Cehenneme giren sonsuza kadar cehennemde kalacaktır. Cennette olanlar da ebediyen cennette olacaklardır. Allah Teala bir ayet-i kerimede diyor ki Allah insanları cehenneme koyar. Cehennemin gökleri çatladığı ana kadar Allah cehennemin göğünün çatlamasını dilediği an hariç o ana kadar insanlar hep cehennemde kalırlar. Sonra bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki Allah insanları cennetine koyar ve Allah'ın cennetin göğünün çatlaması anı hariç o ana kadar bütün insanlar cennete girmiş olan bütün insanlar Allah'ın cennetinde kalırlar. Şimdi burada hakikate dikkat edin. Allah Teala bu iki ayet-i kerimede Allah'ın dilediği şey hariç. Yani Allah Teala cehennemin göklerini çatlattığı zaman, yani cehennemi yok ettiği zaman aynı zamanda aynı kanun cennet için de geçerlidir. Yani Allah Teala kainatı cennet ve cehennem hariç, indi ilahi hariç bütün kainatı yok ettiği zaman kıyamet kopmuştur.

düşünün. Bunu hayal edemezsiniz. 99.0'lı bir rakam ne kadar büyük bir rakamdır? Bunu hayal etmek de mümkün değil. Yani bir insan için sonsuzluk kavramı bu standartın içindedir. Ama Allah'a göre o bir sonsuz değildir. Allah'ın mutlak sonsuzluğu içinde o rakam 99.0'lı olsun, 199.0'lı olsun, 1099.0'lı olsun netice değişmez. Gene sonludur. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey, o iki ayet-i kerimede ard arda Allah-u Teala söylüyor, her ikisinde de göklerin çatlaması söz konusu. Yani Allah-u Teala birinci ayet-i kerimede cehennemin gökleri çatladığı zaman diyor, ikincisinde de cennetin gökleri çatladığı zaman diyor. Şimdi ikisi birden olacağına göre, ikisi birden çatlayacağına, ikisi birden yok olacağına göre ne cehennemdekiler cennete gidebilirler, ne de cennettekiler cehenneme gidebilirler. Ayetlerde Allah-u Teala'nın söylediği şey son derece kesin. Net ve kesin olarak diyor ki, onların göklerinin çatlamasını Allah'ın dilemesi hali, o şeyi dilemesi hali hariç, insanlar ebediyen orada kalacaklardır. Demek ki olgu var burada. Bir, cehennemin göklerinin çatlaması. İki, cennetin göklerinin çatlaması. Şimdi orada Allah-u Teala dilemek fiiliyle birlikte men kelimesini kullanmıyor. Dilediği kişi dilediği zaman oradan çıkar da Allah'ın cennetine girer demiyor. Allah'ın dilediği şey hariç diyor. Ayrıca bu iki ayet-i kerimede Allah-u Teala hiçbir zaman dilediğini Allah cehennemden çıkarır, cennetini alır demiyor. Bunu demediği gibi bir sonraki ayet-i kerimede de dilediğini cennetten çıkarır, cehenneme alır demiyor Allah-u Teala. Ve insanlar o 34 tane ayet-i kerimenin içinde bu ikisi de var. Cehennem ayet-i kerimelerin hiçbirisinde Allah cehenneminden insanları çıkarır da cennetini alır diye bir ifadeye rastlamaları mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'in bütün cennet ve cehennem ayet-i kerimelerinde söylediğimiz standartlarda bir sonuç var. Öyleyse Allah-u Teala her ayet-i kerimesinde diyor ki onlar cehenneme girerler, ebediyen cehennemde kalacaklardır. Veya onlar cennete girerler, ebediyen cennete kalacaklardır. Dikkat edin, insanları yanıltan bir başka husus var. Hardal tanesi kadar kişi günah işlese ona bunun cezası çektirilir. Hardal tanesi kadar kişi sevap işlese ona bunun mükafatı verilir. Bu iki ayet-i kerime de ard arda geliyor. Ve insanlar işte tamam diyorlar, bak. Demek ki biz günah işlersek Allah-u Teala bizi cehennemine atacak, tamam. Ama sevaplarımız da var. Bir kere biz müminiz, Allah'a inanıyoruz. Öyleyse müminler Allah-u Teala cennetini alacağına göre bizi mutlaka cehennemde bir süre kavurduktan sonra cennetini alacak. Oysa ki Allah-u Teala insanlara o bedelin ödedilmesini, onların azaplanmasını kabir azabı olarak anlatıyor. Ve dünyada çekilen azap olarak anlatıyor. Çünkü biz insanlar ne zaman bir başkasına zulmetsek arkasından o huzursuzluğu kendi içimizde yaşarız. Zulmeden biziz, karşımızdakine bir huzursuzluk vermişiz. Arkasından mutlaka o huzursuzluğu kendimiz yaşarız. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu huzursuzluğu biz yaşadıktan sonra ruhumuz nefsimize ikinci defa bir huzursuzluk verir, nefsimizi azap eder. Ne oldu? Başkasına huzursuzluk verdik davranışımızla, ona zulmettik. Hemen arkasından duyduk aynı huzursuzluğu, biz de duyduk. Ona huzursuzluk verdiğimiz için o huzursuzluğu Allah bize yaşattı. Yetmez. Arkadan ruh nefse azap edecek, bir defa daha yaşayacağız aynı huzursuzluğu. Yeter mi? Hayır. Gene yetmez. Kabire girdiğimiz zaman Münkir ve Nekir adlı iki tane melek bizim hayat filmimizde yaptığımız bütün rakamları, oradaki düşüncelerimizi de filme çektikleri için o olayı vücuda getirmekten muradımızın ne olduğu kesin şekilde ortada. Ve her

çekmemiz lazım gelen yerde. Çekmemiz lazım gelen azabın manevi değerleri mizanda ne kadar görünüyorsa o kadar bir azap bize mutlaka kabre girdiğimiz zaman tatbik edilir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır ki ölüm insanın birinci kıyametidir. Neden? Çünkü kıyametten sonra insanlar cehenneme atılacak veya cennete atılacak. Cehenneme atılanlar için sonsuza kadar azap var. İşte ölümde de azap var. Adına kabir azabı deniyor. Şimdi buradaki olaya dikkat edin. Ölümle cehennemin, ölümle kıyametin kesin bir farklılığı var. Kıyamette Allah-u Teala diyor ki herkesin kazandığı derecelerle kaybettiği dereceler karşılaştırılır diyor. Mizanlar kurulur. Kişinin kazandığı dereceler bellidir. Kaybettiği dereceler de bellidir. Yani kiramen katibi meleklerinin sağ tarafındaki filmlerle sol tarafındaki filmleri birbirinden mutlaka farklı değerler taşırlar. Eşit olması halinde son derece ender bir olay. Kimdir kaç trilyonda bir? Böyle bir kişinin de var olduğunu düşünün. O zaman Allah Teala mutlaka onun lehine hükmediyor. Ve mutlaka o kişi Allah'ın cennetine giriyor. Ama derece farklı bir tek olsun, bilmem kaç trilyon derecede, bir tek derece pozitif farkı olsun, kişi gene Allah'ın cennetine girer koyduğu kanunlar gereği. Öyleyse bir insanın Allah'ın cennetine girmesi veya cehennemine girmesi onun kazandığı ve kaybettiği dereceler arasındaki farklılığa bağlı. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa müminin 102'de 103'te Allah-u Teala'nın söylediği gibi o kişi mutlaka cehenneme girer, ebediyen cehennemde kalır. Tam tersi bir işlem söz konusuysa kimin sevapları günahlarından fazlaysa o zaman da o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer ve sonsuza kadar cennette kalır. İnsanların elinde iki tane ayet-i kerime var. Dikkat edin. 34 ayet-i kerimenin arasında sadece bu iki tanesini söyleyip iblis bütün insanların tersine inandırmış. Ne onlar? İşte bir tanesi demin dediğimiz cehennemin ve cennetin göklerinin çatlaması olayı. Allah-u Teala diyor, cennetin gökleri çatlaması konusunda Allah'ın dilediği şey tahakkuk ettiği zaman cennetin gökleri çatlar. Yani insanların ve cennet gibi enerjiye dönüşmesi söz konusu. Burada onların düşünemediği konu ne? İki olayın aynı anda cereyan etmesi. Cennetin göklerinin çatladığı an cehennemin de gökleri çatlıyor. Dikkat edin, kıyamette cennet ve cehennem aynen durmakta. Ve görevlerine daha yeni başlıyorlar. Çünkü bütün insanlar ve bütün cinler cehenneme ve cennete kıyamet günü girerler. İşte dizayn bütün boyutlarıyla böyle olduğu halde insanlar hardal tanesi kadar günah işlese ona ödetilir. Hardal tanesi kadar sevap işlese onun mükafatı verilir ayetinin manasını bu tarzda alıyorlar. Öyleyse insanlar hardal tanesi kadar günah işleseler mutlaka cehenneme konulacaklar. Hardal tanesi kadar sevap işleseler mutlaka Allah'ın cennetine girecekler deniyor. Oysa ki insanlar için söz konusu olan şey onun mükafatının dünyada olması. Bu ayet-i kerime hardal tanesi kadar ifadesi günahları içinde kişinin sevapları içinde sadece dünya hayatında geçerlidir. Öyleyse demin neyi gördük? Hardal tanesi kadar günahı olan bir insanın o günahlarının bedelini 3 defa ödediğini gördük. Daha olayı vücuda getirir getirmez kişi manevi azabı yaşıyor. 1. Arkasından ruh nefsi azap ediyor. 1 defa daha yaşıyor. 2. Kabire girdiği zaman 3. defa yaşıyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer bu kişi cehenneme gidecekse cehennemde sonsuza kadar bu azabı yaşamakta devam edecek. Peki tersini düşünelim. Kişinin sevapları ne zaman kişi bir hayır işlerse arkasından iş dünyasında
muhteşem bir huzur yaşar. Bir, arkadan ruhu nefsine inşirah verir, ferahlık verir. Bir defa daha o huzuru ve mutluluğu yaşar kişi. Sonra ne olur? Allah'ın cennetine girerse orada da sonsuza kadar yaşar. Ama dikkat edin, eğer bir insan sevapları olmasına rağmen cehenneme girdiyse, o sevapların ona cennete dedilmesi hiçbir zaman söz konusu değildir. Tıpkı bunun gibi bir insan cennete girmeyi hak ettikten sonra Allah'ın cennetine girmişse onun günahlarını cehennemde ödemesi o da hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse insanlara günahlarının ve sevaplarının bedellerinin manevi azap olarak ödenmesi kabirde son bulur. İşte dizayn böyle bir dizayn. Kur'an-ı Kerim kesin şekilde hükmünü koymuş. İnsanların kıyamet günü mizanları harekete geçiyor. Onlara Allah Teala diyor ki o gün sizin ağzınızı mühürleyeceğiz. Uzuvlarınız yaptıklarını söyleyecekler. Yani gösterecekler. Biz size o gün bütün yaptıklarınızı göstereceğiz diyor Allah Teala. Ağzımızın mühürlü olduğu bir noktada uzuvlarımızı nasıl gösterecekler? Hayat filmimizi de gösterecekler. Neler yaptıysak hayat filmimiz bizim mutlaka bütün günahlarımızı, bütün sevaplarımızı insanlar bizi görse de görmese de mutlaka düşüncelerimizle birlikte filme almışlardır. İşte bu hayat filmimiz zaten görüntüye değil de asla dayalı olarak nasıl neticelendirilebilir? Düşüncelerimiz de filme alındığı için. Düşüncelerimiz biz o fiili işliyormuşuz gibi düşünce platformunda şekillenir. Fiilimiz de bellidir. Fiilimizle düşündüğümüz fiil arasındaki farklılıklar bir anda kendini gösterir. O zaman insanların mürahi oldukları ortaya çıkar. Gerçekte Allah-u Teala'nın istediği istikameti bir talebin sahibi olmadıkları halde böyle bir görüntü verdikleri zaman derecat kazanmaları mümkün değil. Öyleyse insanların davranış biçimlerinin sonuna bakın. İnsanların cehennemdeki hallerini anlatıyor Allah-u Teala. Onları diyor öyle insanlar olacaktır ki orada diyor biz onların derilerini, etlerini yok ederiz diyor. Yani asitle yok etme olayı. Ve onlar yüzlerce defa, binlerce defa ölmeyi dilerler diyor. Bir acıyı tekrar çekmemek için. Ama ölemezler diyor. Tekrar et giydiririz diyor. Tekrar aynı azabı yaşatırız. Sonsuza kadar diyor bu azap devam eder diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda insanların yaşamaları korkunç bir şey. Buna rağmen insanlar bundan hiç ders almışa benzemiyorlar. Zulüm bütün şiddetiyle şu anda dünyada devam etmekte. Öyleyse Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu kanunları ait olduğu standartlarda tek tek otursun. 34 tane ayeti kerime onlar cehenneme sürülürler. Dikkat edin cehenneme girenler için de Allah-u Teala hep aynı şeyi söylüyor. Onlar yüz üstü sürülerek cehenneme girerler diyor. Yani burunları yere sürtülmek suretiyle cehenneme girerler. Cehennemden çıkmanın ve Allah'ın cennetine girmenin en alt standardı o kişinin kulaklarındaki vakayı Allah'ın alması, kalbindeki ekinetin Allah-u Teala tarafından alınmasıdır. Öyleyse nasıl bir işlem bu? Kim aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onların kulaklarındaki bakrayı alıyor, kalbindeki ekinleti alıyor. Kim
ameni olamadan ölürse onlar kulaklarında vakrayla kalplerindeki hikmetle kılıyorlar. Bir insanın kulağında vakra olması ne demek? Onun irşat makamının, irşada müteallik olan sözlerini işitmesinin mümkün olmadığını ifade eden bir ibare. Bu insanların kulakları duyuyor. Ama vakra, kulakların duyduğu şeyin zihne ulaştığında zihnin yani aklın irşada müteallik olan hususları idrak etmesine, anlamasına mani oluyor. Manaya varmasına mani oluyor. Kişi irşada müteallik hususların manasına varamıyor. Sonra tersi de geçerli. Daha ötesi de geçerli. Kişinin kalbinde ekinlet var. Ne yapması lazım kişinin idrak etmek için? Zihnine mana olarak ulaşan şeyi kalbine indirmesi lazım. Ve kalbinde kendisine mal etmesi lazım. İdrak etmek demek bir insanın bir düşünceyi, bir fikri, bir ideyi kendisine mal etmesi demek. Bunu nereden anlayacağız? Ne zaman bir insan o kendisine mal ettiği şeyin aleyhine, tersine bir şeyler söylerse, kişi derhal harekete geçip o kişinin söylediğinin doğru olmadığını ona ispatı çalışır. İşte bu. O kişinin bunu müdafaa etmek lazım, müdafaa etmek gereğini duyduğu andır. Ne zaman bu gereği duyarız? Ne zaman o fikri benimsemişsek, kendimize mal etmişsek, idrak etmişiz demektir. İdraki sağlayan müessesenin adı ihbar. İdraki, irşada müteallik konulardaki idraki önleyen müessesenin adı ise ekinde. Böyle bir şeyin varlığı ve yokluğu arasındaki fark, Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde dizayn edilmiş. Diyor ki Allah Teala kıyamet günü cehenneme girecek olanlar cehennemin kapısında sıralanırlar. Kapılar açılır. Burunları sürtünerek cehenneme girerler. Ne demek bu burunları sürtünerek? Cehennemin kapısının normal bir kapı olduğunu düşünün. Böyle bir kapı yukarıdan aşağı doğru açılıp kapanıyor. Yukarıdan aşağı inen kapı yerde 30 santimlik bir aralık bırakıyor. Geri kalan kısım tamamen yukarıya kadar kapalı. Buradan içeri nasıl girersiniz? Başka bir alternatif yok. Yüzünüz mutlaka yere değecek. İşte Allah Teala bunu anlatıyor. Kimin kulaklarında vaka varsa, kimin kalbinde ekinnet varsa, cehennemin kapısındaki Allah'ın sünnetullahının kompütür sistemleri o insanlar için geçit hakkı vermezler. Dikkat edin, o kapılar orada durduğu halde cennete girecek olanlar kulaklarında vakra olmadığı için, kalplerinde ekinnet olmadığı için o kapıdan uçarak içeri girenler. Aslında kapı kulaklarında vakra olanların kapalı. Onlar içeri giremiyorlar. Bu ikinci kattaki bir olaya benziyor. İkinci katta suvarılma işlemleri yapılıyor. Şeffaf havuzlar söz konusu. Yerden 2 metre 20 santim yükseklikte yaklaşık. İçeride bir sıvıyla dolu. Ama bu havuzların üzerinde bir platform var. Şimdi konunun enteresan tarafı, bu havuzların içinde sıvarılacak olanlar o cam platformun varlığına rağmen uçarak geçerler. O cam gibi olan nesnelerin içinden geçerek sıvının içine girerler. Hepsi de ayaktadır. Başlarının üzerinde 25-30 santim, bazen 40 santim kesim o sıvıyla doludur. Ama o platformun içine onun var olmasına rağmen girmişlerdir. Halbuki aynı platform üzerinde sağ kanat birisi secdeye giriyor, sol kanat birisi secdeye giriyor, hanım sultan secdeye giriyor, platform var. İşte tıpkı böyle cehennemin kapıları çift vazife yaparlar. Kişilerin dizaynına göre. Bu üç kişi, sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan, bu konudaki istihaleleri tamamladıkları için artık platform onlar için geçit vermez. Onlar platformun üzerinde secde ederler. Ama sıvarılmaya muhtaç olanlar o platformun dizaynı sebebiyle platformun içinden geçerek havuzların içine girerler. İşte cehennemin kapıları da tıpkı bu dizayn üzerine yapılmıştır.
Bugün dünya üzerinde de bu tarzda kapılar var. Mesela Amerika'da hava meydanlarına gittiğiniz zaman eğer oradaki parayı verip de bileti alıp kapı şeyden içeri atmazsanız eğer, çıkış kapısındaki delikten içeri atmazsanız eğer, arabanızla oradan dışarı çıkamazsınız. Ama orada çalışan bir araba oraya geldiği zaman hiç delikten para atmadığı halde, bilet atmadığı halde kapılar otomatik olarak açılıyor. Orada çalışanların arabaları çıkıyor dışarıya. Ama sizin arabanız çıkamıyor. Dünyada da böyle bir tatbikat var. Ve cehennemin tatbikatı o tarzdaki kimin kulaklarında vakfı varsa onlar için kapı 30 santim aralık verir aşağıdan. Yukarısı tamamen kapalıdır. Diyelim ki Meryem Suresi'nin 71. ayet-i kerimesine göre herkes cehenneme girdi. Herkes kim? Cennete girecek olanlar da o anda cehennemde. Cehennemde kalacak olanlar da o anda cehennemde. Herkesin girişi tamamlandıktan sonra kapı 30 santim aralık değildir. Tamamen kapanmıştır. Kime? İki tane işaret var burada. Kulaklarında vakıa olan, kalbinde de ekinlet taşıyan bütün insanlar için cehennemin kapıları kapalıdır. Onlar kıyamet günü cehennemden çıkmak istedikleri takdirde çıkmaları mümkün değildir. Çünkü cehennem kapıları onlara açılmaz. İşte onlara o gün en çok üzecek olan olay odur ki cennete girecek olanlar cehennemin bütün katlarını gezdikten sonra Allah-u Teala'ya sonsuz hamd-ı semalar fenalar ederek sonsuz şükrederek cehennemin kulaklarına vakra olanlara göre kapalı olan kapılarından uçarak sanki o kapılar hiç yokmuş gibi bütün cennete girecek olanlar çıkarlar. Kalplerinde ekinlet olanlar ve kulaklarında vakra olanlar onlar gibi çıkmak isterler ama görmedikleri kapılar onlara açılmaz. Oraya geldikleri zaman sanki karşılarında aşılmaz bir cam duvar var. Hiçbirisinin oradan dışarı çıkması, hiçbir yerden, cehennemin hiçbir noktasından dışarı çıkması mümkün değildir. Bütün cehennemin sınırları bu tarzda bir sistemle donatılmıştır. Kulaklarına bakra olan, kalbindekinde olan hiç kimse cehennemin dışına çıkamaz. Ebediyen cehennemde kalırlar. İşte Allah Teala bütün cehenneme girenler için aynı şeyi söylüyor. Onlar kıyamet günü cehenneme alınırlar. Ebediyen cehennemde kalırlar diyor. İşte Nisa suresinin 167, 168 ve 169. ayetleri. Bakınız ne diyor Allah Teala? İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen bayyîdâ. Onlar ki mutlaka küfürdedirler ve onlar zalimdirler. Onlar mutlaka küfürdedirler ve insanları Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Ondan sonra devam ediyor Allah Teala. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfirelehum. Onlar hem küfürdedirler, kafirdirler, hem de zalimdirler. Neden? Başka insanları Allah'ın yolundan saptırdıkları için. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Sonra وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ tarika. Allah onları tarik-ı müstakime, sırat-ı müstakime Allah'a ulaştıran yola hiçbir zaman ulaştırmaz. İlla tarik-i cehenneme halidine fiha ebeda. Ne diyor Allah Teala? Allah onları asla tarik-i müstakime, sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Onları cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen cehennemde kalacak olanlardır. Hiç alternatif yok. Kim cehenneme girerse o insanlar ebediyen cehennemde kalacak olanlardır. Dikkat edin, burada irşat yoluyla gay yolunun bütün işaretleri veriliyor. İrşat yoluna ulaşan kişi mürşidine ulaştığı gün kalbine iman yazılır. O kişi mutlaka kalbine iman yazılı olduğu için, artık mümin olduğu için mutlaka cennete girecektir. Cehennemden mutlaka çıkacaktır. Neden? Kulaklarındaki vakıa alınmıştır.
kalbindeki iki net alınmıştır. Cehennemin kapısı kulağında vakra olana kalbindeki net olana kapalı. Ama ya yoksa o zaman kapı kapalı olduğu halde kapının içinden uçarak cenneti girecek olanlar çıkıp Allah'ın cennetine ulaşacak vardır. Öyleyse o dizayn içerisinde bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Hedef açık ve kesin. Kulaklarınızdaki vaka var, kalbinizdeki ikinlet var, cehennemden çıkamazsınız. Girersiniz cehenneme, Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesine göre, ama çıkamazsınız. İşte Allah-u Teala'nın insanları hepsini bir defa cehenneme uğrattıktan sonra oradan sadece cennete gidecek olanları alması bu dizayn içinde gerçekleşir. Bir kişinin cennete girmesinin belirlendiği mürşidine ulaşma anında bu Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerindeki bütün gerçekler tahakkuk eder. O insanların kalplerindeki ekinnet alınır, onlara ihbat konulur. O insanların kulaklarındaki bakra alınır Allah-u Teala tarafından. İrşad makamıyla aralarında bulunan hicab-ı mestur alınır. Ve bu insanlar Allah-u Teala'nın indinde en güzele ulaşmak için yeterli şartların sahibi olurlar. Allah'ın cennetine girmek için hazırlanırlar. Nitekim cehenneme girdikten sonra hepsinin cehennemden çıkması söz konusudur. Allah'ın cennetine girmesi söz konusudur. Ama işaretlere bakın. Ne zaman mürşide ulaşırsanız bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Furkan 69-70'e göre. Burada ne diyor Allah-u Teala Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimelerinde Allah onların günahlarını sevaba çevirmez. Aynı gün sırat-ı müstakime ulaşırsınız ama onları Allah sırat-ı müstakime ulaştırmaz diyor. Neden? Çünkü mürşitlere ulaşmamışlardır. Kulaklarına vakı azılmaktadır. Onlar ancak cehennem yoluna iletilirler ve cehenneme ulaşırlar. Orada da ebediyen kalmaya mecburdurlar, mahkumdurlar. Öyleyse insanlar Allah-u Teala'nın indinde kıyamet günü hesaba çekileceklerdir. Bu hesapta günahları fazla olanlar cehenneme girecek, oradan asla bir daha çıkmayacaklardır. Cehennemin ve cennetin gökleri yok olana kadar. Cennete girenler de orada kalacaklar. Ebediyen cennetten çıkmayacaklardır. Cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar. Öyleyse hem cennet ve cehennem sonsuz değildir. Allah'a göre sonsuz değildir. Bize göre o kadar bir uzun zaman parçasıdır ki bu, onu sonsuz kabul etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği şey, insanların kıyamet günü hesaba çekilip sevaplarının fazla olanlarının mutlaka Allah'ın cennetine gireceği, sonsuza kadar orada kalacağı, günahlarının fazla olanları ise ebediyen cehennemde kalacak, oradan asla çekmeyecek. İşte Kur'an hakikati bu. Şeytansa insanları, ben Allah'a inanıyorum, öylesi müminim, mutlaka cehennemde bir süre kaldıktan sonra Allah beni cennetine alacak teranesiyle insanları uyutup onların Allah ile olan ilişkilerinde görevlerini yapmasına İblis'in standartlarda mani oluyor. Hepinizin Allah'ın cennetine ulaşmanızı, hem cennet saadetine hem de dünya saadetine sahip olmanızı, cenayen olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, Hazretleri bildiğiniz gibi makyada atomlardan oluşuyor. Atomlar makyaların küçük yapı taşları. İnşallah bize Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de atomları, bu elektron sistemi, atom sistemi nasıl anlattığını bir açıklarsın. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. El-Fatiha. Selamat. Thank you.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. İlgilerimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri Allah'ın iki katılımdan üzere bir araya getirdi. Allah-u Teala Enbiya Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki evvelce diyor geçer veya biridir. Sonra biz onları fethettik, mekanlarından kopardık, patlattık ve kainatı böyle yarattık diyor. O kafirler düşünmezler mi diyor Allah-u Teala. İşte zamanın başlaması. Bir nokteden hareket eden sonsuz sayıda partikül. Allah-u Teala hepsini tüme fikirlendiğini harekete geçiriyor içkinden içine. Bir müthiş hızla bu sistemler dağılıyor. Tek dağılan birçok yıldızlardan oluşuyor. Bundan birkaç sene evvel bir profesör Hubble neden mükafatı kazandı? Kazanmasının sebebi ne vardı ya? Kazanmasının sebebi şuydu. Yıldızların hala birbirlerinden uzaklaşan sorduklarını matematik olarak ispat etti. Demeler edilip kullandı. Yani kainat hala büyüyor. Başlangıçta bir tek noktadan kainat var ediliyor ve kainat hala büyüyor. Ne zaman kadar büyüyecek? Allah'ın o partiküllere verdiği kinetik enerjiye iki sınırlarısı sona erene kadar. Sona erdiği an sonra birinci vatan kırılmıştır, kıyamet kopmuştur. Kainatın büyümesi durmuştur. Ve bu durmanın arkasından mutlaka gravitasyon başlayacaktır. Ve gravitasyon büyük kütlelerin küçük kütlelerini çekme gücü büyümekte olan ve sonra duran kainatı tekrar aynen kutu doğru çekmeye başlayacağız. Biliriz ki Allah'ın bütün sistemlerin içinde uzay var. Bu uzayların yok olduğu noktada gerçekten bir nokta oluşur. Bir ibni yapmayı düşünün, merkezinde bir tane profan var, çevresindeki tek elektron veriyor. İç dünyasında 3676 tane karşıt elektron, 3675 tane elektron var her profanın. Etrafını bir tek elektron dönüyor ve böylece elektron sayısı da 3675 artı 1, 3676 oluyor. Allah'ın dengesi kuruluyor. Allah Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Ne yapmış? 3656 tane, 3676 tane elektron, 3676 tane karşıt elektron bir ibadet yaratımını vücuda getiriyor. Allah Teala kainatta ne kadar element yarattıysa, vücuda getirdiyse hepsi ibadet yaratımının yan yana gelmesinden çalışıyor. İki ibadet yaratımı bir araya giriyor, bir ortamdan oluşuyor. Üç ibadet yaratımı bir araya giriyor, hiçbir şey oluşmuyor. Neden? Allah'ın ona seçen devleti oluşmadığı için. Mutlaka her elektrona bir karşıt elektronun eşlik etmesi lazım. Her protona da bir merkez elektronunun girmesi lazım. Öyleyse standartları yerine yatırttığımız zaman mevsimlik ilkesinin oluştuğu noktada radyasyon oluşur. Yani orada bölge sağlayamazsınız, sistemi çıkaramazsınız, sistemli profesyonel konusunda paralize edecektir. İşte Allah-u Teala'nın koyduğu bu kanun, her şeyin zıttıyla ayrıntılı çift yaratılması evvela partiküllerin oluşturulmasıyla başlıyor. Allah-u Teala partikülleri enerjiden yaratıyor. Enerji zamanımızda metrin adımlarının bir sistemi yaşanır. Her elektrona dört enerji küresinden oluşur. Zahiri aleme artan enerji küresi, onun karşısında olan
merza alemine ait olan enerji küresi, iki, neler birbirinin tersesine ödünürler. Yani birinci küre sağa doğru dönüyorsa, ikinci küremi sıkan sola doğru döner. Her ikisi de hareket edilir ve ters sonuçları dolayısıyla bu iki tersi enerji üretimi vardır. Şimdi gelelim soruya sınırlı kürelere. Merza aleminin küresi ve onun karşısı olan onun merza aleminin küresi. Yine bunlar ikisi kendi aralarında ilişkide. Ama ikinci küre ile üçüncü küre arasında bir ilişki söz konusu değil. Birinci ve ikinci küre kendi işlemini önlendirip üretiyor. Üçüncü ve dördüncü küre kendi işlemini önlendirip üretiyor. Ve dünyadakinin iki katı. Neden? Çünkü dünyadaki bütün elektrik üretim sistemlerinde bir rotor vardır, bir de stator vardır. Yani stator durgun olan, rotor hareket halinde olan, bir sonucu ötesi hareket halinde olduğu için elektrik enerjisi A kadar üretilmezse, ikisi de tersinden girdiği zaman rotorun da hareket hale gelmesi halinde enerji üretimi iki katına çıkıyor. İşte Allah-u Teala'nın her enerji küresi aslında kendi içinde onun enerjisini oluşturan temel sistemi vücuda getiriyor. Böyle bir cüzdan, birinci küre hangi istikamet ediliyorsa, bütün enerji kürelerinde, üçüncü kürede aynı istikamet edilir. Bunu bir kayığın hareketine benzetebilirsiniz. Küreklerden her ikisi de aynı istikamet hareket ediyor. Yani sağ kürekte, sol kürekte aynı istikamette çekiliyor. Bunun sonucu kayığın istikametinin lineer olmasıdır. Doğrusu olmasıdır. Şimdi bir sağ kürekte birinci kürekte düşünün. Burada oluşan bir enerji yatırımı. Bir de sol kürekte yatırımı düşünün. Birincisinde birinci küre sağa dönüyor. İkincisinde de birinci küre sola dönüyor. Sağ tipinde ve sol tipinde iki tane düşünüyor. Üçüncü küreler. Sağ dönenin üçüncü küresi sağ tarafa dönüyor. Sola dönenin üçüncü küresi sola dönüyor. Tıpkı birinci küre gibi. Daima birinci küre hangi istikamet ediliyorsa ikinci kürenin tersi istikametine döner. Öyleyse bir metronun temelinde kayığı nasıl doğrultan hareket ettirebilmek için birinci kürek ve ikinci kürek aynı istikamette çıkmıyorsa birinci ve ikinci küre mutlaka aynı istikamet edilir. Ne metronudur? Ne enerjidir? Şimdi Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi mutlu ve kayıp olarak çift bıraktık. Maddeyi nasıl bize getirmiş? Bu dönem yapımını nasıl bize getirmiş? Elektronlardan. Elektronu nasıl bize getirmiş? Nötrinolardan. Sağ tipici nötrinonun 3 ve 4 numaralı kürelerini çıkartın devreden. Sol tipici nötrinonun da 3 ve 4 numaralı kürelerini çıkartın devreden. Sol tipici nötrinonun içini sağa, sağ tipici nötrinonun içini de sola verin ve göreceksiniz. Birinci sıraya ve üçüncü sıraya ters yöntemeye başlarlar. Her ikisinde de. Sol tipinde ve sıraya sağdaki geldiği için üçüncü sıra sağ tipinde olması gerekiyor. Sağdaki ve sağ tipinde ve sıraya sağdaki geldiği için mesela bu üçüncü sıra birinci sağ dönmesine rağmen üçüncü sıra dönmek gerekiyor. Manası ne? Manası şu an. Bir kayıt düşünün. Sağdaki küreyi yine aynı istikametlere gerektiriyorsunuz. Ama sağdaki küreyi ters kullanıyorsunuz. Burada enerji dengesi bozuk olduğu an taraflar arasında mutlaka zayıf olan taraf merkez teşkil eder. Kuvvetli olan taraf da o merkezin hesabında kayığı döndürmeye başlar. İşte lineer olan ve sonsuz hızla hareket etmesi için sahip olan nötrinolar kendilerindeki doğrusal momentumu
bu sebeple açıklanmasını bildiriyorlar. Doğrudan momenton açıklanmasını bildiriyorlar. Sonsuz hırs ışık hızının altına düşüyor. Şimdi hayatlarının hız kanunlarına baktığımız zaman üç hız kanunu görüyoruz. Işık hızı. Bu merkez teşkil eder. Işık duvarı. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızının üstündeki hızlar. Şu dünya üzerinde kinetik enerjiyle hareket edilebilen bütün sistemler ışık hızına ulaşabilirler ama ışık hızına ulaşamazlar. Einstein'ın bu konudaki nazariyeti ulaşsalar da kütleye sonsuzluk ediliyor. Öteki onlar da ayrıca katıl oluşurdu. Öyleyse Allah'ın hız kaynağına baktığınız zaman hız kaynağının üstünü ışık hızının ötesindeki hız vardır. Bu hiçbir zaman kinetik enerjiden kaynaklanamaz. İkinci önemlisi dışarıdan tatbik edecek olan bir maddeyi bir partikülü dışarıdan tatbik edecek olan bir enerjiyle harekete getirmek hiçbir zaman ışık hızının ötesinde bir şey sağlayamaz. Çünkü kendi aleminde bunu yapmak bilmektedir. Ne demek istiyoruz? Allah'ın bu tanrı şöyle. Bir madde veya bir partikül ancak kendi aleminin dışında ışık hızını aşabilir. Işık hızı her iki alemde de sonuzdur. Zahiri alemde de sonuzdur. Kimetik enerjide olduğundan. Onun karşısı olan karşı alemde de sonuzdur. Daha ötesi kendi aleminde gerçekleşemez. İşte insan yolunun, işte insan yolunun halimeten atıyor mevsimde ışık hızının çok ötesinde bir hızla ulaşması bu sebeplenir. Çünkü ne ruh bu alemin varlığıdır, ne de nef bu alemin varlığıdır. Nefsinizle aklınızın kullanma ötesinizle bu alemde harekete geçtiğiniz zaman o hareket ışık hızını mutlaka kaybedecektir. Öyleyse akıl Allah'ın size verdiği en büyük fazile hiçbir alemin varlığı değildir. Tanrısaldır. Allah-u Teala size kainatta en üstün olan gücü vermiş, aklı vermiş. Akıl hiçbir alemin varlığı değildir. Bu sebeple her alemde o aleme ait olmayan bir kütleyi kendi hızıyla algılaşılmak tepkisinin dairidir. İşte Allah-u Teala'nın güzelliği bu satışa bizde. Her şey buradan itibaren başlıyor. Işık hızı foton adı verilen bir sistemi oluşturur. Maddenin yapısıyla foton arasında son derece kesin bir ilişki söz konusu. Maddeye oluşturan iki temel faktörün bir tanesi elektrondur, ikincisi karşı elektrondur. Allah'ın yarı varlıklar kanunu gereğince ki maddenin görünür olabilmesi mutlaka yarı varlıklar kanununun geçerli olmasına bağlıdır. Bu gözlerimiz yarım ağırlıklar kanunun temelini görebilirler sadece. Ne demek istiyoruz? Her elektron bir karşıt elektronun iki kat yarım hızını sağlayır ve iki kat ağırlığa sahiptir. Birinci kanun. İkinci kanun bütün karşıt elektronlar elektronun yarısı kadar ağırlığa ve değerlerini sağlayır. Birinci kata ve negatif ağırlığın sahibidir ikinci sefer. Elinde şu masayı taktığınız zaman eğer 50 kilo geliyorsa bu masanın yalnız elektronlarla ibaret olması halinde bu masanın gerçek ağırlığı 100 kilo olacaktır. Aslında şu masa 50 kilo ile taktılabiliyorsa beraber de bunun sadece elektronlarını taktmış olsaydınız, taktabilmiş olsaydınız, bir kendinize olsaydınız
bunun 100 kilo geldiğini göreceksiniz. Bunun içerisinde negatif 50 kilo ağırlığında karşıt elektronlar var. Bu karşıt elektronların büyük sayıları elektron bölgesinin yarısı olduğu için ve karşıt elektronların her birisi bu alemin değil, karşıt alemin varlığı olduğu için denge bu standartta sağlanıyor. Tersi bildiğimiz her şey kendi elektron alemin yarısı kadar ağırlığa sahiptir. İşte satın başlığa buradan gireceksiniz. Öyle madenler var ki dünya üzerinde ve öyle benzer var ki bunlara Allah'ın bir nimeti olan şu elektrik enerjisini verdiğiniz zaman karşıt elektronların delil sayısı elektron delil sayısından daha hızlı artıyor. Ne demek ki? Yani bir yerde elektrik enerjisinin olmasından belki sadece bir yere kadar bir zaman devleti geçene kadar karşıt elektronların delil sayısı aynı anda onunla birlikte yükselmekte olan elektronların da delil sayısının yükselmesine rağmen iki katı artarak çok kısa bir zaman dilimi içerisinde elektron ve karşıt elektronun delil sayısı birbirine eşit oluyor. Manası, manası son derece önemli ve mesaj okumdaşı olacaktır. Her elektron ve her karşıt elektron İkisi aynı pozisyona geldiği anda, aynı yöne pozisyona ulaştığında otomatik bir çiftleşme olayı sağlıklar. Her elektron mutlaka birkaç elektronla çiftleşecektir. Ve ışık kulağı üzerinde iki kabuğu birbirine eşit bir uçak edilecektir. Sağ taraf yüz devir sayılırsa, sol taraf yüz devir sayılır. Şimdi basit bir misal verelim. Diyelim ki bir elektronun devir sayısı saniyeli 100. Misal açısında söylüyorum. Karşı direktörün delil sayısı bu kısa saniyede önlidir. Ama böyle bir sistemde elektrik enerjisini verdiniz. Tüm insan gücünü verdiler, tüm insan gücünü verdiler veya o fluoresan lambaların içindeki gazlardan bir tanesine. Ve karşı elektronlar elektronlar daha hızlı yükseldi. O saniyenin belki binde biri kadar zaman farkında 50-200'e ulaştı, 100'e 200'e ulaştı. 200'de aynı anda 200'e ulaşma sebebiyle mutlaka eşleşme oldu. Eşleşme ile birlikte her istikamet eşit duvarıdır. Nerede oluşmuşsa onun en yanındaki en sağlam madde üzerinden en baktan devletlilikleri ayrılması gerekir. Böylece her birinin zemini birbirinden farklı olduğu için fotonlar birinin arkasında bütün istikametlerin diğerlerinden çiftleşerek devamlıya başlarlar. Ve bütün fotonların istikameti doğrusaldır. Bugüne kadar laboratuvarlarda yapılan bütün denemeler kesinlikle göstermiştir ki foton ağırlıksızdır. Sıfır ağırlıklı bir desindir. Bütün fotonlar ağırlıksızdır. Ama Einstein'ın yaptığı denemeler fotonlarda, ışınlarda madde özelliğini gösteriyor. Einstein bunu akıl erdiremeden bu dünyadan ayrıldı. Ama Gernot'u kanunu keşfetti. Gernot'u diyor ki, kuantum nazariyesinde her partikülde mutlaka bir dalga eşlik eder diyor. Ve bunu değil, maddenin ötesinden habersizdir. Maddenin ötesinde bir karşıt maddenin mevcut olduğunu, her atomun yapısının içinde ikisinin beraber olduğunu hiçbir zaman düşünemezdi. Çünkü bizim zamanımızın bütün alimleri maddenin ve antimaddenin bir araya gelmesi halinde mutlaka patlama olacağını söylüyorlar. Halbuki Allah-u Teala'nın kanunları her atomun içinde eşit sayıda ve aleme ait olan sistem ve karşıt aleme olan sistemi beraberinde koymuş. Ne kadar elektron varsa o kadar karşıt elektron. Ne kadar sertifik bir elektron varsa o kadar sertifik bir karşıt elektron. Ne kadar sertifik bir elektron varsa o kadar sertifik bir elektron. Yani aynı tipin sayısında sağa dönen elektron ve sağa dönen sertifik elektron.
aynı tip insanısın doktora denemektedir ve sana buna karşı tereksin. Sayısal değerler daima birbirine eşittir. Şimdi fizik alemi bir şeye akıl erdiremediği için biz bu asal hücudu içine girmek mecburiyetinde kaldık. Bir kardeşimiz henüz geçen ölememişti. Pakistan'da Meclisede'de ve bir gün bize ulaştı. Dedi ki bir çift fakir olayı var. Biz bu işin içinden çıkarmıyoruz. Bir fakir yapılarak kaldı. Kaldı yaptırabiliyoruz. Bu konuya uygulayın. Biz de sorduk. Kaldı tutuyoruz bu sonuç. Ve beraber de girdik. Belki iki sene, belki üç sene beraber çalıştık bu konuda. Çok şeyler çıktı ortaya. Şimdi söylediklerime dikkat edeyim. Meselenin önünde bu var. Eğer bir demet atılıyor, şu anda şu dışı kararlarına çıkan bütün satırlar demet atılıyor. Bir kurşun bir yere vurduğu zaman korkunç yuvalarla karşılaşırsınız. İnanamayacağınız yuvalarla çünkü bir elektron çıkar ortaya. Bir de o elektronun oluştuğu anda istikametini şöyle olduğunu düşünün. Onun tam başlangıç noktasından 180 derece kadar doğru ikinci bir hareket göreceksiniz. Bir ışık ışığı şeklinde bilmesine hareket halinde. Saniyenin belki binde bir kadar zaman parçasını izlenebiliyor, sonra kayboluyor. O ayrılan birinci parçanın elektron olduğu binlerce de kadar tespit edildi. Ve sonuç korkunç, dayanıyor kaldığına göre 2-3 yaşamda olanlar nerede bir fikri yok olmaz. Ama sıfır ağırlıklı bir satan bir elektron çıkarıyor halde bir. Bir de bir derece daha çıkartıyor. Ve bu belli olmayan yüksek derecelik bir farklı istikamalı ters çıkarak tarafında bir derece çıkartıyor. Eğer elektronun ağırlığına ağır dersek zamanımızda ölçülmüş durumda elektronun ağırlığı diğerinde de bir değer vermek gerekiyor. İşte bizim bölümümüzün ve onun alimleri bilinciye elektron ağırlığını koydukları zaman öteki hangi ağırlığı verirler söylesinler? Sıfır eşittir. A artı T ediyor. A'ya ikincisinin de değerinin tanısını olduğunu söyleyen bizim zamanımızın alimleri bir değer veriyorlar. Ve verdikleri değer ne olursa olsun sonuç mutlaka sıfır eşittir. A artı B gibi bir sonuca ulaşıyor. Yani ne oluyor kaldı? Bizler de diyor. Ama adamlar da diyor ki bu bir gerçek görebilirlik kanunu da kanun. Peki çözüm geldi ya. Nereden kaynaklanıyor bu olay? İşte biz bu noktada harekete geçtik. Ve o kardeşimizle birlikte sonra geçen sonuçun bu profesör oldu. Bu konuları o hale getirdi, ben sordum, neticeleri bağladığım zaman korkunç bir tane çıktı ortaya. Anladık ki, yarı varlıklar kanunu satanda birebir oluyor. Yani bir bomba satanı kurşun bulana vurduğu zaman parçalanma söz konusu. Artı A kadar olan elektron ağırlığında bir nesne ağırlıyor, madde bir. İkinci nesne eksi A ağırlığında, ikincisi ama bu aleme ait değil. Bu aleme ait olmadığı için de çıkış enerjisine yakalayabiliyorsunuz, görünür olmayan ağırlığında ondan sonra kaybediyorsunuz. Aslında o hala varlığında devam ediyor. Ama bu alemin varlığı olmadığı için tespit etmeniz mümkün değil. İşte eksi A kadar ağırlık, karşı elektronun ağırlığı, A kadar ağırlıkta elektronun ağırlığı ve eksi A artı A'yı götürdüğü için netice bütün fotonların ağırlığının tutulmuşudur. Bir, madde, sıf ve enerji kanunları için bu sorumuzda bu konuları Kur'an'dan Allah-u Teala'nın bize gösterdiği ayetlerle şekillendirdik. Ve gözle gözle bir ispat parçası olarak çıkardık ortaya yıllarca önce.
ve getirdik araştırmayı TÜBİTAK'a. Dedik ki, bir dünyada öyle bilinmeyen bir şey, şu anda dünyada öyle bilinmeyen, bunu inceleyin. İnceleyinler biliyorsunuz TÜBİTAK diye dergi çıkartıyor, bizim efektimiz. Bir türlü cevap geldiğinde sizin araştırmanızı yayınlamayacağız. Neden yayınlamıyorsunuz dedik. Dediler ki biz karar veremiyoruz. Ortadaki boşaltılar, komisyonlar karar veriyorlar. Biz sanki kardeşimizle beraber gittik. Ortadaki. Dedik ki şimdi fotoğrafını biliyorsunuz. Biz siyasetin biliyoruz. Evet dediler biliyoruz. Peki dedik yalanı yasalını ifade ettiğini onu da biliyoruz. Şimdi dedik bu konunun alakalı siyaset elektronunun eşit ayrılıklarla negatif olmasınlar. Böyle dediğiniz zaman bir ihtiyar durduğunu anlatacağım ki şu içerisinde. Negatif ağırlık diye bir şey olamaz. Biz dedik ki bak eğer bundan yıllarca, yüz yıllarca önce el-cabir matematiğe negatif değerleri katlasaydım. Matematik de sizin çizginizin bu editli halinde yaşamak olacaktı. Ama el-cabir matematiğe problem aldığı değerlerle negatif değerleri soktu ve öyle bir sorun dedi. Şimdi siz burada ilminizin yokluğu sebebiyle bize karşı çıkıyorsunuz. Ve dediler ki eğer siz gerçekten alimseniz o zaman gidin bir Amerikan medyasında yayınlatın sözünüzü, biz hemen onu basarız. Ne yapacağız? Ben ilk etkilemekten utanç duyardı. Düşünebiliyor musunuz? Bizim ülkemiz, evde biz vardık. Hala biz varız. Çünkü dünya hala bunları seçilmiş değil. İşte istişare yapılan elektron hızlandırıcıları bir sonuca ulaştılar. Bunlar elektron bombardımanı yapıyorlar ve maddenin en küçük parçalarını dağıtıyorlar. Spektrometrenin içinden geçiriyorlar. Geçerken de hızlandırıcıların içinde hızlanan sistem spektrometrenin içinde geçerken oradaki yapıyı patlatıyor. Ve sonuçta her şey değişiyor. Şimdi nakitli İnceleme sizinle beraber 3676 tane sabit elektron var, 3675 tane elektronlar bir hidrojen atomunda ve hidrojen gazı dolaşıyor hızlandırıcılarda ve dağılıyor. Bu dağılma sırasında böyle bir tane sabit elektronun eksildiğini düşünün. 3675 tane elektron, 3675 tane sabit elektron. Nedir? Nötrondur. Proton olma özelliğini kaybetmiştir. Artık karşı elektron fazlası yoktur. Elektronu kendisini çekemez. Elektron ve karşı elektron dengesi kurulmuştur. Eşit sayıda artıla eksileri nötronize ettiği için nötronu sistemlerdir. Bizim dünyamız hala nötronu yüksüz verilmiyor. Bütün elementlerin merkezlerinde olan olaylardan hiçbirinin haberi yok. O konuya geçmeden evvel bunu aydınlatalım. Metronun standardı aynı sayıda elektronla aynı sayıda karşı elektrondur. Böylece artı güçler ve eksi güçler birbirinin metronu ettiği için sonuç sıfırlar. Tıpkı kapanma olduğu gibi. Şimdi böyle bir sistemin bir adım daha öteye geçtiğini hızlandırılan sistem başka bir yapıya taktığı zaman oradan bir tane daha karşı elektron kopardı. Önce beraber de bakalım. 3674 tane elektron, pardon karşı elektron, ondan bir tane sayıda elektron. Merkezdeki güç bu oldu. Yani elektronun fazla olan elektronun

3676. karşı elektron pozitif çekim gücünün sahibi olarak çevrene dönen tek elektronu tekrarda döndürür. Bir elektron bir protonun etrafındaki her dönüşünde iki defa enerji alır, iki defa da enerjiyi Allah'ın katına geri döndürür. Böyle bir sistemde meteliği yerine tuttuğunuz zaman bütün ileri atomlarının çevrelerinde elektronlar dolaştığını görürsünüz. Ve devam edin, diğer bütün elementlerde yine elektronların dolaştığını göreceksiniz. Birinci yörünge de, ikinci yörünge de, birinci yörüngeye kadar sistemler hep dolaşıyor. Şimdi benim söylediğim bunu izah ettikten sonra gelmek istiyorum esasında. Eğer bu elektron hızlandırıcılarının içerisindeki elektron bombardımanı bir hidrojen atomunun ilk yapısını şöyle değiştirdiyse, iki tane karşı elektronu almışsa elektron bölgesi, iki tane karşı elektronu almışsa ama elektron bölgesi bölünmemişse, 3675 tane elektron vardılarsa gene 3675 tane. Ama karşı elektron 3676 iken, yani bir tanesi elektronlar 3670'lere düştü, bir eksik oldu. Ne oldu? Merkezdeki güç, proton, artık antiprotona dönüştü. Yani çekim gücü, merkezi çekim gücü negatif güç oldu. Ve hiçbir zaman çevresinde negatif elektron taşıyamaz. İki kuvvet, bunun iki de tıklanıcı. Ama o sırada dayanan başka bir sistemden oradan geçmekte olan bir karşıt elektronu bu sistem yapabiliyor. Ne oldu? Merkezde negatif yükün hakim olduğu bir sürede çevrede ise pozitif yüklü bir karşıt elektronu dolaşıyor. Şimdi bizim saklar, bu elektronik yapıcıların sakları yakalamışlar böyle bir şeyi. Bizler alternatifi yapabilir. Yakalamış bir şey alternatif yapalım değil. Antimadde ağırlığı negatif olan bir sistemdir. Yani dert alemi antimadde alemi. Ve o alemde 3675 tane elektronlar, pardon yanlış oldu, 3675 tane karşı elektronlar, 3676 tane elektron var. Maddenin temel yapısı, tabi yapısı bu. Ama orada karşıt elektronların, bize göre karşıt elektronların ağırlığı, elektronların ağırlığının iki katı. Yani bizim alemimize göre negatif değerler, pozitif değerlerin iki katı ağırlığına sahip. Yani oradaki öyle bir madde, bu alemde tartışmanın sözü, incelenimi sözü, negatif ağırlığa sahip olan bir çıktı çıkacak ortaya. Ağırlığı sıfır, bizim alemimizde sıfır yazılmıyor olan, negatif ağırlığa sahip olan bir çıktı. Bunlar haber olmayan, bizim zararlı ilim adamları, insanlara akşam çıkıyorlar, biz karşıt maddeyi keşfet çıkıyor. Böyle bir görüntü bu karşıt madde insanları yandırabilir. Yani merkezde eksinin eksi elektrik için merkez olduğu bir çekim alanı çevrede de artı elektrik için merkez olduğu bir tek karşı elektronun dönüşü. Anti maddenin standartları, görüntü standartları budur. Ama bu bir hiçbir zaman anti madde değildir. Bu sadece bozulmuş olan bir hidrojen atomunun değişik sıklanması. Sadece bu metodu değil. Diyelim ki 3673 tane karşıt elektron oldu. 3674 tane elektron var. Gene karşıt madde oluşur. Bunların söylediği sıklanması karşıt madde. Ama bu hiçbir zaman gerçek bir karşıt madde değildir. Nitekim eşlikleri zaman ağırlığın pozitif olduğunu net olarak görüyorlar. Ama burasını hiç güne getirmiyorlar. Şimdi Allah-u Teala'nın kanunları var. İşte bu kanunları

Brezilya'yı bir yere kadar yakalayabilmiş. Geotik kuantum modelleriyle her partiküle bir dalga eşlik eder diyor. Ve kanunu bulan Brezilya formülü yazmış. Formülü yazmış Brezilya ve gözlerle beraber formüle değerler koyduk. Hangi değeri kayarsaklayalım, karşıt maddenin hızı mutlaka ışıklılığının ötesinde çıkıyor. Einstein'ın bu konudaki formülüyle Gebrel'in formülü birbirine hiç uyumluyor. Ama Einstein karşıt maddeden haberler olmadan ayrıca gitti. İşte bu ışık alanlar teorisi doğru, karşıt maddenin dışında bir bayatık alanlar sistemine dayanır. Elbette ki Allah-u Teala'nın kanununda ne kadar elektronlarsa o kadar da karşı elektronlar bizim alemimizde. Diğer alemimizde de onlara göre ne kadar elektronlarsa o kadar karşı elektronlar bizim elektronumuz onların karşı elektronları. Dolayısıyla bu alemde bir karşı maddenin yakalanması mümkündür. Ölçümleme mümkün olmadığı için mümkün yoksa mümkün olabilirdir. Çünkü alemden içiken. Şu dünyamız hem gayet alemini içeriyor, bu dünyada hem cinden yaşıyor, hem de zahiri alemini içeriyor, insanlar da yaşıyor. Onlarla aynı koordinatları paylaşıyoruz. Aynı koordinatlarda insanlar da var, bizler de var. Allah-u Teala öyle bir yapış statüsü koymuş ki aynı standartta mevcudumuz halde biz onları görmüyoruz. Kalpteki katılanlardan bahsediyorum. Onlar da bizi görmüyor. Açık olanlar onları da görüyor. Onlardan da bizi görenler var. Bizden de onları görenler var. Öyleyse bu her alemin malıdır. Mer, mercan aleminin malıdır. Sizin yüzünüz zahiriye aleminin malıdır. Cümler gayet aleminin malıdır. Cümlerin mesleği onların gayet aleminin malıdır. Öyleyse sistemi yerlerine tuttuğunuz zaman ayrı ayrı alemler göreceksiniz. Altı tane Allah'ın yarattığı alem var. Her alemi bir, onun zıttı iki. Zahiri alem 3, onun zıttı 4. Gel aleni 5, onun zıttı 6. Ne yedincisi? Eğer Allah-u Teala yedinciyi yaratmış olsaydı, yedi olmazdı, mutlaka 8 olurdu. Yedincisi yaratılmamış. Yani yokmuş. Bu yüzden Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, biz alemleri 6 günde, 6 yolda yarattık. Allah-u Teala bizim bu lisaya bizim güneşimize göre bakmayın. Bir defa onun bir gibi bizim alemimizdeki bin yıl önce kronikonun böyle yazıyor. Kaldı ki Allah-u Teala'nın bizimden kastının ne olduğunu da bilmiyoruz. Gör kelimesi hem gün anlamına geliyor hem de belli bir zaman parçası anlamına geliyor. İşte Allah-u Teala'nın güzelliğine dikkat edin. Yaratış kastısı içerisinde bütün elementleri sadece üzerine atomla dayandırmış. İki yedirme atomu bir araya geldiği zaman acıda ne olur? Şimdi birinci yedirme atomu oluşturulur. Merkezde proton var. Şu merkezdeki proton. Sonra da elektron dediği bir tane. Hani bunu bir iş yapalım. Bu proton, buna şöyle dediğim elektron. İşte proton ve teorik edilen elektron bilekler, çayından birini bir alırlara. Çevrede dönen bu elektron ikinci bir sistemle birleşecek. Şu ikinci tarafta bu da bunun sonucu dönen elektron. İki tane hidrojen atomu bir araya geldi. Şimdi normal standartlarda sol taraftaki etrafında şu elektron deniyor, sağ taraftaki etrafında da şu elektron deniyor. Bu dönem
elektronlar, bunlar bir araya geldiğinde de bunun ortamında dönmüyor. Bunlardan bir tanesi merkez elektronu oluyor. İkincisi çevre elektronu oluyor ve bunların içerisinde elektrik sürüngü de dönmeye başlıyor. Şimdi Allah-u Teala'nın derdi enerjisine dikkat edin. Böyle diyelim ki sadece persona enerji veriyor. Aynı anda ortadaki elektronda, merkez elektronda enerji alır. Ve protonun pozitif elektrik yüklenen tercih elektronu çekim gücü, elektronun da aynı anda negatif elektrik yükü etkileşme gücü aynı anda oluştuğu için bu ikisi birbirini çeker. Bu fazla ikinci proton enerji almıyor. Enerji alamadığı için elektronun çekmesi mümkün değil. Hem elektrona hem de karşıt elektrona hem de protona gelen, sağ taraftaki protona gelen enerji bu protonu çekiyor, bir vektör oluşturuyor. 3676 tane karşıt elektron, 3675 artı 1, 3676 tane de elektron, bir vektör yüzüne götürdü. Yani şimdi çevrede bu elektron dönüyor, bir de proton var. Protonun çekim gücü sebebiyle bu elektron dönüyor etrafta. Elektronun, çevre elektronun merkezsel gücü aldığı hız enerjisi sebebiyle bu mesafede dönmesini sağlıyor. Bu elektrik yörüngenin en uzak noktasında elektronun hızı en düşüktür, manyetik alanı en yüksektir. Yörüngenin merkeze en yakın noktasında bu elektronun hızı en yüksek, manyetik alanı en düşüktür. Her noktada manyetik alanların çarpımı birbirine daima eşittir. Böyle bir düzende şu nokta birinci radyo noktası, bu nokta radyo noktası, şu nokta ikinci bakan bacağımızı verdiğinizde, şu noktada ikinci bakan bacağı verdiğinizde. İki bakan bacağı iki bakan verir, şu elektrik yörüngesini tamamlayabilmek için. Şimdi ikinci fazda bu elektrona göre enerji veriyor. Ama bu sefer bu proton enerji almıyor. Şuradaki proton enerji alıyor. Bu protondaki ve bu elektrondaki çekim gücü bu elektronu buradan kazanıyor, bu tarafa geçiyor. Ne oldu? Sağdaki elektron bir elektron kaybettiği için tekrar protona dönüştü. Sondaki proton bir elektron kazandığı için elektron oldu. Şimdi bizim dünyamızda elementler hesabat edilirken şu kadar sayıda elektronu var, bu kadar sayıda protonu var diye hesabedilir. Halbuki böyle bir olay şu kadar mevcut değildir. Sonsuz bir şekilde saniyenin binde birinde devamlı hareket halinde olan bir merkez elektronu mütemadiyen protonların elektronu elektronların protonu dönüştürmektedir. Bu bir teorimdir. Daha sadece iki tane hidrojen atomunun birleşmesinden bahsettik. Bunun 4 metali, 6 metali, 8 metali hep geçerlidir. Ama 3 metali geçerli değildir. Çünkü burada o zaman çevrede 2 tane elektron olacak, merkezde de 1 tane elektron olacak ve 2 tane proton aynı anda çekeceği için denge bir anda bozuluyor. Dengenin bozulması mutlaka ışınları sağlıyor. Mutlaka radyasyonu düşüyor. Yani nerede dengesizlik varsa radyasyon orada oluşur. İşte atom molekülünün oluşturduğundaki radyasyon ortaya çıkışın arkasında bu gerçek var. Dengeyi bozarak kapatıyoruz sistemi ve bu katlayış her yerde radyasyonu oluşturuyor. Sonsuz bir radyasyondan birisi. Dünya henüz elementörün merkezi yapılarında devamlı bir proton dönüşüm değişmesi olduğundan haberdar değil. Ne demek öğrendiklerini biz bilmeyiz. Ama Allah'ın öğrendiği gibi herkese ispat ederiz. Öyleyse sistemi çoğaltılı zaman nerede bozulma var, orada element oluşmaz.
Moral bozulma yok, o zaman elementer ölçüktür. Dikkat edin, çevrede ne kadar elektron varsa, merkezde o kadar proton vardır. Nötron ve proton nelerde değişir ama her değişmelerinde bir proton nötrona dönüşürken bir nötron da protona dönüşecektir. Onun için sayı hiç değişmeyecektir. Bu eşitlik hep devam eder. İki tane protona karşılık, iki tane nötron. Üç tane protona karşılık, üç tane nötron. Her seferinde iki tane proton varsa çevrede iki tane nötron böyle birinci yönde de bu birinci yönde gerek elektron. Şuna ikinci yönde bir elektron. Burada aslında iki tane elektron oluştuğu anda burada dört tane proton vardır. Aslında iki tane elektron, iki tane proton. Yani her zaman ister protonlardan alınır, ister elektronlardan proton sayısı kadar elektron sayısı ve elektron sayısı kadar elektron sayısı. Ama hiçbir zaman sabitlik oranı yoktur. Merkezde şu kadar proton verdim, bu kadar proton verdim demek bütünleri yanlış bir olay. Sonsuz bir şekilde değişen protonların yakın olması ve elektronların proton olması. Düşünebiliyor musunuz? Bu elementlerin oluşmasında Allah-u Teala'nın bu merkez kaç kudretiyle manyetik alan sistemi birbirine nasıl döndüğü diyor. İşte bu hesaplama ve hesap tekniği uyduları oluşturdu. Çekim alanlarının etrafında uyduların hızı, uyduların ağırlığı ve bu sebeple onlarda oluşan manyetik alanın çevre hızıyla çekim ilişkisi var. Bu denge bozulduğu anda çevrede dönen uydu derhal merkez kuvvetlerinden çekilir ve artık dönemez. Öyleyse merkezden uzaklık birinci madde. Bu sistemin hareket andaki uydunun hızı ikinci madde ve bu sistemin ağırlığı yani bu sayesindeki çekim gücü. Burayı takip her ikisi de neler? Büyük kitleleri, küçük kitleleri. Bunların arasındaki dengeyi sağlayabildiği zaman bu yörüngenin yörünge üzerinde bu bölgenin büyük sistemden, hedef sistemden bahsediyorum. Görüp sonsuz sürdüğünü döndüğünü yapabilirsiniz. Dış kuvvetler etki ettikçe bir süre sonra hız yavaşlayabilir. Bu nedeni de bu düşecektir. Öyleyse sistemden Allah'ın sana oluşturduğu zaman sistemin bütünü içinde sonsuz bir dengeler sisteminin var olduğunu göreceksiniz. Buna tesir eden kuvvet başka, buna tesir eden kuvvet başka. Bu sadece bir çekim. Burada ise manyetik alan ve hız ikisi beraber bir denge oluşturuyor. Sonsuz bir şekilde bu elektron bu proton ve nötron mesafında dönecektir. Güzel noktada Allah-u Teala'nın en yüksek hızı vermesinin ve en düşük hızı vermesinin ve en büyük manyetik kalıbı vermesinin sebebi bu sistemin boşluğa uçmamasıdır. En yakın olduğu noktada da Allah-u Teala'nın en düşük manyetik kalıbı buna karşılık en yüksek hızı vermesinin sebebi merkez kuvvetinin bunu kendisine şekilde sistemi kalıbı etmemesidir. Allah-u Teala sonsuz bir dengeler tutturuyor. Öylesine muhteşem bir dengeler kurmuş ki dünyanın makro sistemde güneş etrafındaki hareketi 365 gün, 6 saat, bilmem kaç dakika, bilmem kaç saniye, bilmem kaç saniye sadesinin sinirlerinden birine inin. Çünkü yüz binlerce yıldan beri dünyanın güneş etrafındaki bu hareketi saniyenin milyarda biri kadar bile değişiklik göstermedi. Düşünebiliyor musunuz? Gazetenizin bir tarafı biraz fazla eskidiği zaman denge bozuluyor, koşul kaynaklı yapıyorsunuz oraya. O dengeyi sağlayabilmek için. Ama Allah'ın sisteminde bakın bir dünya geliyor. Dünyada yaşadığımız için bunu söyleyeyim. Yoksa onun kim ne kaç bin kapağında daha büyük bir dengeyi var. Biz dünya deniyoruz.
senin yıllarca seneden beri dünyanın sözünde saniyenin milyarda biri kadar bile bir değişiklik olmadı. İşte Allah Teala yaratırsa bunu yaratır, bilgiyete yapsa böyle bilgiyete yapar. Şimdi Allah Teala'nın başlangıçtaki yaratma sistemlemesi bilinen ne geliyordu? Enerji geliyordu. Enerji bu aleme atılan bir varlık değildir. Bir başka ifadeyle bu aleme atılan, bu alemde vazifeye bulunan bir enerji başka alemlerden geldiği için sonsuzluğuna gelir. Ve bilirken mutlaka ışık duvarını açacaktır. Dönerken bir defa daha açacaktır. Bütün yaşıyorlar, şunu bir yaşıyor olduğunu kabul edip Allah'ın kapından gelir. Gelir şöyle kendi üzerine bu dönüyor geldiği zaman. Bu elektron da aynı istikamete dönüyor. Ama elektron sonsuz dönemez. Buradan hızlanacaktır. Bu gelir elektron üzerine yerleşir. Kendi dönüş hızını elektronu aktarır. Geri kalan dönüş hızıyla Allah'ın katını tekrar istedir. Allah sana diyor ki Allah yetkili dedi, yere gireni, yerden çıkanı ve göğe yetkili en yürülendir. İşte bu nefri olur bu. Yetten gelen, yere uzaklan, elektronu hareket halinde geçiren, sonra da tekrar göğe döner. Nasıl diyor ki, milyarlarca seneden biri diyor, nasıl oluyor diyor, bu elektron hala dönüyor diyor. Bunun dönüş hızı nasıl kesilmiyor diyor. Kesilmesi mümkün değil çünkü Allah'ın katından devamlı bu geliyor. Resimler gidiyor. Bu dönüşüyor. Ve onu döndürüyor. Dönüş enerjisini ona aşılayıp gidiyor. Bir günü arkasından milyarlarca elektrona aynı elektrona ulaşıyor. Nasıl diyor? Sonsuz enerji hazinesinin sahibi ki Allah Teala kainatın her zerresine sonsuz insan bulunmuş. Diyor ki İslam Suresinin 42. ayet-i kerimesinde Allah Teala kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ı tesbih eder olmasın. Yani Allah'ın düşünce kendi misaline söylemiş olmasın. Ama siz onların insanını anlayamazsınız diyor. Bir düze atıyorsunuz, bir ses çıkartıyor. O düzük neye problemden düşer? Ses sesi çıkartır. İnce sesini biter, kalın sesini biter vesaire. Bütün elektronlar döndükleri takdirde bir ses çıkaracak şekilde düzenlenmiş ve milyonlarca inceleme yapılmış bu konuda. Her ne varsa tespit etmiş ki bütün resim olarak bütün elektronlar ses çıkartıyor. Kendi insanlarıyla her dönüşlerinde aynı ses çıkarıyorlar. Ona göre sorularda düşler. Ama kendi iradeleriyle bu çıkardıkları ses Allah kelimesi kendi iradeleriyle bunu yapmadıkları için başka bir iradeyle bu iradenin yetkinin onları döndürmesiyle bu sesi çıkardıkları için onların Allah kelimesini tekrarını Allah-u Teala zikir demiyor. Bunun adı tesbihdir. Bakınız Mü'min Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki aşık tutabilecekler ve oradaki kişi Allah'a tesbih ederler diyor. Tesbih Allah'ın ismidir. Kendi iradesinin dışında sonsuz kere tekrar tesbih şekilde tekrar etmektir. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız bir süre sonra daimi zikirden sünni zikre geçirirsiniz. Yani sadece kendiniz Allah-u Teala'yı zikretmeyecek. Vücudunuzun her üzvü Allah'ın üstüne tekrar edilecek. Titreşimi hissedeceksiniz. Bu noktada itibaren sizin mübarek yaşamında bizim yok. Sünnetullah gelmiş sizi kuşatmıştır. Ve kontrolü Allah almıştır. Bu noktadan itibaren artık sizin zikrini Allah'ın ümmünde tesbihtir. Aynı sonuca ulaşırsınız. Allah'ın rahmet, fazl
ve Selavat isimdeki 3 tane nuru rahmet hakkı uçakların içerisinde Ahmet Kargo uçağıdır. Rahmet Kefal birinci taslı, Rahmet Kefal'a ikinci taslı ulaştırır. Ve bizim artık bir şey yapmamızda bizim yok. Bütün uzunlarımız Allah-u Teala'dan bulan bu rahmeti, saygı ve selavatı olur. Ve her biri kendi rızasında, kendi tutuşunda hareketlerini devam ettirir. İşte buna Allah-u Teala zikir veriyor. Buna Allah-u Teala tesbih diyor. Kim tesbihe ulaşmışsa Allah-u Teala diyor, o zamanın harifesidir. Zamanın harifesidir. Şimdi burada meleklerin yaptığı şeyler sonsuz yüzüklerin sahibi olmak ve Sübretullah hakim olduğu için onların hepsine hepsini yaptığı şey hiç bilgisi zikir değil. Hepsi tesbih. Elektronlar da tesbih ediyor Allah-u Teala'yı kendi iradeleriyle olmadığı için. İşte siz kendi iradenizle yaptığınız zikir arttıkça arttıkça bir gün daimi zikir sahibi oluyorsunuz. Aylarca kendinizi kontrol ediyorsunuz ve bilirsiniz ki kalbinizdeki sen, kalbinizin her şey tepkiyle bulunca Allah diye Allah bilmesini tekrar ediyoruz. Bunu bir süre devam ettirdikten sonra sizin kontrolünüzde, sizin gayretinizde artık gerek kalmayacak. Allah'ın size kullanı, kainatı nasıl idare ediyorsa ve idaresini kontrolden gidiyorsunuz. Ve her uzunu Allah'tan gelen bu titreşimlerle Allah kelimesini kendileri matematik olarak söyleyecekler. O zaman tesbih sahibi olmak söz konusu. İşte Allah-u Teala'nın izinde atom yöneti dediğim zaman kurduğunuz bütün kainat atomlardan oluşur. Ama her alemin atom yöneti bu ölümden farklı bir özelliği sayılır. İşte şu koordinatı düşünün, şu organın koordinatını düşünün. Burası aynı zamanda gayet önemli bir tartışı. Dünyanın da alemi. Ama dönmüyorsunuz. Onlar bizi görmüyorlar. Ama burada yaşıyorlar. Bu düzen içinde yaşıyorlar. İşte Allah-u Teala'nın sırrını onları öğrendikçe insanları bir değer ifade ettiler. Ne yapıyorlar? Allah-u Teala'nın atom denilen sistemi yaratılışının temelidir. Allah'ın yaratılışının temelidir. Ve her şey atomlardan oluşur. Şu anda düşünün. Dünyanın her zerresi atomlardan oluşuyor. Neresine bakarsınız, nereye oluşursanız diyorsun, her taraf atomlardan oluşuyor. Mevcutta yokluk dediğimiz şey, gazların mevcudesidir. Gazlar da atomlardan, gazlar da moleküllerden oluşuyor. Ve merkezlerinde mutlaka elektronlar var, protonlar var, nötronlar var. Yoldukları farklı sadece. Yani şu anın içinde hiçbir zerre yok ki şu anda Allah'a tesbih eden olmasın. Gelelim kartımız nasıl? Yansız gördüğünüz şu ara hala şu anda Allah'a zikrediyor. Ama otomatik zikrettiği için adı tesbih. Allah'ın kalan bu bilgi zikrettiğine ulaştırması bileğiyle Hakan Temiz'deki sözlerimizi burada inşallah noktalamak istiyoruz. Allah'a bilgiden tazı olsun. الفاتحة مع الصلوات عليه وسلم.

Fatiha ve az salavat. Allah'a mesal ala muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Konumuz mu? Mutluluk. Biliyorsunuz ki Allah Teala'nın özene bezene yarattığı en çok sevdiği mahluk insandır. Yani sizlersiniz. Allah'ın en çok sevdiği mahluku olmak bir ayrıcalık değil mi sevgili kardeşlerim? Kainattaki en üstün mahlukun insan olduğunu söylüyor. Secde etmesini emrediyor bütün meleklere ve iblise. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde ruh üfürdüğüm bu Adem Aleyhisselam'a, Adem'e secde edin diyor Allah Teala. Emir veriyor. Öyleyse insan meleklerden ve cin tayfasından olan iblisten, şeytandan daha üstün bir varlık. Kendisine secde edildiği için daha üstün bir varlık yetmez. Kendisinde Allah'ın ruhu meknuz olduğu için, bünyesinde ruh Allah'a, Allah'tan gelen, Allah'ın üfürdüğü ve sonra da tekrar Allah'a geri dönecek olan, Allah'ın zatına ulaşabilecek olan efsafta bir varlık var. Ruh. Öyleyse insan kainatta ruha sahip olan, Allah'a dönecek olan bir bedene sahip olan tek varlıktır. Ve hepiniz insansınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İnsan olmanın güzelliği içinde yaratıldınız. Üstünsünüz. Çünkü Allah Teala sadece bu iki sebepten değil, kainatı yerleriyle gökleriyle bütün kainatı ve oralarda yarattığı her şeyi sizin emrinize vermiş. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ diyor Allah Teala. Bütün göklerde, bütün arzlarda neyi yarattıysam onların hepsini sizlerin, ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Sizlerin emrine verdim diyor. Öyleyse insana da verilen bu mahluka dikkatle bakın. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da, hayvanlardan da, aklınıza ne kadar mahluk geliyorsa, bütün mahluklardan üstün bir mahluk. Başka tür bir mahluk var mı derseniz eğer, hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Biz bu kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık diyor. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik diyor. Öyleyse insanlar, hayvanlar, cinler, melekler, bitkiler, bunlar canlıları oluşturuyor. Tabii hayvanlar süzülesine sudaki
hayvanlar da giriyor. Havadaki hayvanlar da gidiyor. Kuşlar da, balıklar da, deniz varlıklarında hepsi. Ama onların dışında başka mahluklar da olsaydı Allah Teala onlardan da bahsedecekti. Çünkü kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadığını söylüyor. Bütün bu mahlukatın arasında olsaydı bile başka mahlukat, onların da arasında gene en Allah'a sevgili mahluk siz olacaktınız. Sevgili kardeşlerim, şimdi size soruyorum. Eğer birisini seviyorsanız, mesela evladınızı seviyorsanız, mesela eşinizi seviyorsanız, mesela insanları seviyorsanız, en çok sevdiğiniz birisi var diyelim. Onu nasıl görmek isterdiniz? Mutlu görmek isterdiniz. Onun mutluluğu için gayret ederdiniz. Öyle değil mi? Sevdiğinin mutlu olmasını ister insan. İşte Allah-u Teala da en çok sevdiği insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve mutlaka Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse insansınız. Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. Öyleyse Allah-u Teala tarafından en çok sevilmek bir mazhariyet değil midir? Bir üstünlük, bir ayrıcalık, bir farklılık. Öyleyse Allah-u Teala tarafından sevilen sizler, bütün bu kainatta var olan bütün mahlukların daha üstünde Allah'ın sevgilisisiniz. Öyleyse buna sevinmeniz gerekmez mi? Allah'ın size verdiği nimetlere bir bakın. Gözleriniz görüyor, kulaklarınız duyuyor, bütün uzuvlarınız çalışıyor. Bunlar size Allah-u Teala tarafından hibe edildi, karşılıksız verildi. Bir uyum içinde siz varsınız. Her şeyiyle başkalarından farklı olan siz. Herkes, herkesten farklı yaratılmıştır. İnsanlık tarihi boyunca parmak izleri aynı olan iki tane insan hiç oluşmamış. Sevgili kardeşlerim, her şeyiniz başkalarından farklı. Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Herkes sever ve herkesin mutlaka cennete girmesini ister Allah-u Teala. Hep bunu neredeyse inanılmayacak kadar kolaylaştırmış. Herkesin mutlu olmasının, cennet hayatını mutlaka yaşamasının standardı ne? Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne olacak dilerseniz, sizi o kadar seviyor ki, sonsuz bir mutluluğu kesintisiz boyunca
kesintisiz olarak milyarlarca sene, belki trilyonlarca sene yaşamanızı temin edecek olan bir dizayn koymuş Allah-u Teala. Bir kolaylık göstermiş size. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını ben yaparım. Ama bu dileği sizin kalbinizde görmek isterim. Bu dileği sizin kalbinizden işitmek isterim. Bu dileği sizin kalbinizde bu dileğin olduğunu bilmek isterim diyor Allah Teala. Dilek olmazsa bunların hiçbirisi gerçekleşemez. Allah Teala hep kalbinize bakar. Niçin böyle yapıyor? Çünkü sizi mutlu görmek istiyor. Sonsuz bir cennet hayatını yaşayan bir insan. Sevgili kardeşlerim, daha üst cennetlere sahip olduğunuz süreç içerisinde daha çok, daha çok, daha çok sevileceksiniz. Öbür taraftan daha üst cennetler sizin dünya saadetinizi de muhtevası içine alır. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah-u Teala tarafından bütün mahlukatından daha fazla seviliyorsunuz. Öyleyse o sevgiye layık olmak istemez misiniz? Eğer şu dünyada yaşıyorsanız, mutsuzsanız, eğer bu dünyada yaşıyorsanız, az mutluysanız veya mutluysanız, daha çok mutlu olmak istemez misiniz? Mutlu olmak istemez misiniz? İşte Allah sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutluluğunuz. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar. Belki de aklınıza bir sual geliyor. Madem ki Allah Teala bizi mutlu etmek istiyor, neden mutlu etmiyor? Çok güzel bir sual. İşte iblis de ancak böyle bir sual sorar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala mutluluğun anahtarını kendisinde saklamamış, size vermiş. Diyor ki, mutlu olmak istiyor musun? Benim cennetime gitmek istiyor musun? Dünya saadetime ulaşmak istiyor musun? Bütün bunların bir bedeli var. Bir tek dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor Allah Teala. Dilersen diyor, o dileği senin kalbinde işitirsem, bilirsem, görürsem, o zaman diyor sen bir şey yapmayacaksın. Senin yapman lazım gelen her şeyleri, her şeyi yapman için seni ehil hale getireceğim. Yani namazı sevdireceğim, orucu sevdireceğim, oruçta açlık hissettirmeyeceğim, namaz boyunca sana mutluluk vereceğim, zikri sevdireceğim, zekatı, haccı, bütün ibadet türlerini sana sevdireceğim diyor. Sana mürşidini göstereceğim diyor. Ona olan sevgiyi sana vereceğim diyor. İrşat makamını sana sevdireceğim diyor. Mürşidini sana sevdireceğim diyor. Ve diyor, senin ruhunu, sen o ruhu bana ulaştırmayı biliyorsan, mutlaka bana ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Bu ise üçüncü kat cenneti
dünya mutluluğunun da yarısını ifade eder. Yarısından fazlasını ifade eder. Ve Allah Teala buraya kadar olan kesimi garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi şu dünya adı verilen gezegene bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tabiata bakın, Allah Teala nasıl yaratmış her şeyi en güzel statüde. Renkleri birbirine en güzel uyumla bitiştirmiş. Her şey en güzel biçimde yaratılmış onun tarafından. Tabiat oluşmuş. Sonra da Allah Teala insanı yaratmış. Hep beraber hamd ederiz, biz şükrederiz Allah Teala'ya ki bizi insan olarak yaratmış. Daha çok hamd ederiz, şükrederiz ki bizi mutlu kılmış. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki mutluluğunuz başka insanların elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir. Siz başkalarına mutluluk verdiğiniz andan itibaren mutluluk Allah Teala tarafından size yaşatılır. Başkalarını mutlu kılmak istiyorsanız Allah Teala sizi mutlu kılacaktır. Ama hedefiniz başka insanlara mutsuzluk vermekse, onları üzmekse, onlara huzursuzluk vermekse, o zaman siz mutlu olamazsınız. Başkalarını mutsuz kılacak olan davranışlarda bulunduğunuz zaman bu bir zulümdür onlara ve zulüm yapan herkes derecat kaybeder. İşlediği zulüm sebebiyle kaybettiği derecat ise kişinin kendisine zulüm etmesidir. Öyleyse o kişi bütün insanlar derecat kaybettikleri bütün olaylarda şeytanla beraberdirler. Derecat kazandıkları bütün olaylarda da Allah ile beraber. Ne demek istiyoruz? Birisi şeytanın emri, onun yerine getirilmesi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek, Allah'ın emrettiği fiilleri yapmak ve tabi arkasından da huzursuz olmak. Böyle olan kişi, Allah'ın emirlerini yapmayan, yasak ettiği fiilleri işleyen kişi, şeytanın emrini yerine getiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olun. Güzellikler arkasında Allah'ı saklar. Birine bir güzel davranışınız, ona güzel bir şeyler söylemeniz, muhtevayı en güzele döndürmez mi? Herhangi bir davranışınızın bir başkasında sevinç oluşturduğunu, mutluluk oluşturduğunu, görmenin o büyük hazzını hiç yaşamadınız mı sevgili kardeşlerim?
başka birisine verdiğiniz bir mutluluğu onun gözlerinde okumadınız mı hiç? Mutlaka hayatınızda böyle sahneler olmuştur. Olmadıysa o zaman bundan sonra gerçekleştirin. Kimin neye ihtiyacı var ona bakın. O istikamette ona yardımcı olun. İnsanlara onların mutlu olacağı davranışlar sergileyin. Onları küçük görmeyin. Bütün etrafınızdakiler birer insan. Onlara insan olmanın değerini verin. İnsan olmalarının değerini verin. Davranışlarınızdan bu çıksın. Elinizden ve dilinizden kimse huzursuz olmasın. Olursa ne olur? Olursa onu vücuda getirdiğiniz için asıl siz huzursuz olursunuz. Sıkıntı duyarsınız. Başkalarına verdiğiniz her mutsuzluğun arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap edecektir. Ayrıca ruhunuz da nefsinize azap edecektir. Çünkü siz şeytanın emrine uydunuz ve başka bir insana zarar verdiniz. Onu rencide edecek olan bir davranışta bulundunuz. Üzülmesine sebebiyet verdiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz, başkalarını demek ki mutlu etmekle veya mutsuz etmekle sizin üzerinizde bir tesir vücuda gelerek o saadeti yaşamanızı sağlıyor. Sizin saadetiniz sizin yapacağınız güzel davranışlara bağlı. Saadetinizin ölçüsü başkalarına verdiğiniz mutlulukla paralel yürür. İnsanlara verdiğiniz mutluluk büyüdükçe sizin duyduğunuz mutluluk da büyüyecektir. Paralel bir seyir takip ederler. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün. Allah eğer sizi seviyorsa, çok seviyorsa, sizin mutluluğunuzu istiyorsa, böyle olduğundan emin olmanızı isterim. Çünkü Allah Teala dini sadece insanları mutlu kılmak üzere vücuda getirmiş. Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa, bir, siz de mutlu olmak istiyorsanız, iki, şeytan da mutsuz olmanızı istiyorsa, üç, ve siz mutsuzsanız. Bütün mutsuz insanlara ulaştığımız zaman aynı şeyi görürüz. O kişi mutsuzdur. Çünkü başkaları ona kötü davranmaktadır. Mutsuzluğunun sebebi her zaman başkalarıdır. Doğru mu? Bütünüyle yanlış sevgili kardeşlerim. Kişinin mutsuzluğunun sebebi ona başkalarının yaptığı olaylar değil, onun başkalarına yaptığı davranış biçimleridir.
onlarla huzursuz olur. Evvela o yanlış davranış biçimini yaptığı, o kişiyi huzursuz kıldığı sırada Allah'ın ona verdiği azabı yaşar. Sonra o kişi ondan intikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman, kötü davrandığı kişi intikam aldığı zaman bir defa daha üzülecektir, huzursuz olacaktır. İkinci defa huzursuz olmuştur. Ve o da karşısındakinden, kendisinden intikam alandan intikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman bir günahı işlediği için yeniden huzursuz olacaktır. Eğer karşısındaki kişi güçlüyse, intikamını alamıyorsa, o zaman bir defa daha üzülecektir stres sebebiyle. Öyleyse Allah'ın dizaynına uygun hareket etmeyen, yani Allah'ın kendisine verdiği mutluluk vasıtalarını mutluluk oluşturacak istikamette kullanamayan insanlar, bu konuda bilgileri olmadığı için bunu yapamayan insanlar, onlar hep mutsuzdurlar. Mutsuz ve huzursuz insanlar. Ama hepsi mutlu olmak isterler. Ve mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin, yani Kur'an'ın dışında her yerde ararlar. Şeytan onları Kur'an'dan mutlaka uzaklaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman muhtevaya dikkatle bakın. Kendi kendinize sorun, ben mutlu muyum, mutsuz muyum? Mutsuzum diyorsanız, o zaman gene sorun. Hangi sebeple mutsuzum? Nefsiniz ve şeytan size cevap verecek, başkaları sebebiyle. Siz de onlara cevap verin. Hayır, başkaları sebebiyle değil. Sizin sebebinizle sizi mutsuz kılan nefsinizdeki afetlerdir. Sizi mutsuz kılan şeytandır. Allah Teala nerede, nasıl davranmanızı, ne yapmanız lazım geldiğini en açık şekilde Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş. Kur'an-ı Kerim sizin için bir aynadır. Kur'an-ı Kerim sizin için bir rehberdir. Kur'an-ı Kerim kainatın en büyük mutluluk vasıtasıdır. Yaratıkların en büyük mutluluk vasıtası. Tabii insanlar onu anlayabilirse. Şimdi düşünelim sevgili kardeşlerim. Allah sizi yaratmış, mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Mutlu olmanızı istemeyen kim var? İblis. Eğer mutsuzsanız, o zaman Allah'ı dikkate almadınız. Şeytanla ahenkli bir yaşantıya girdiniz. Allah ağırlıkta olsaydı, o zaman hiç şüphesiz ki mutlu olacaktınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala hepinizle meşgul olur. Hepinizin mutlu olmasını ister. Allah'ın bütün insanları mutlu kılmak temel hedefidir.
insanlarsa davranışlarını kendileri tanzim etmek yetkisinin sahibi kılınmışlardır. Bu yetkinin sahibi olan insan şeytandan aldığı telkinlerle hareket ederse şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi mümkün değildir. Ruhunuzdaki hasletlere şeytan tesir edemez. Nefsiniz de nefs tezkesine başladıktan sonra

şeytanın bütün telkinlerine rağmen uymadığınız takdirde, o zaman siz bütün güzellikleri yaşayacak olansınız. Güzellikler sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey sizin için. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama mutluluğunuzun anahtarını size teslim etmiş, sen mutlu kılacaksın kendini diyor. Seçimler sana ait diyor. Serbest iradene müdahalem yok diyor. Dilediğin gibi davranabilirsin diyor. İşte Allah Teala neden insanlara hep akıl etmeyecek misiniz diye soruyor. Akıl etmiyorsunuz diye onlara akıl etmeleri lazım geldiğini söylüyor. Bu akıl etmeden murat onların mutluluğu yaşamasıdır. Bir insanın cennet saadetini elde etmesi, söylediğimiz gibi çok basit bir bilmecenin çözümüne dayanır. Mutlu olmak isteyen mutlu olur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar da diyorlar ki biz mutlu olmak istiyoruz ama mutlu değiliz. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ki mutlu olmak isteyen Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte dirildiği andan itibaren o kişi için mutluluk söz konusu olacaktır. Dileyen kişi Allah'ın kendisine verdiği bir güzellikle namaz kılmaya başlayacaktır. Oruçlar bir huzur verici bir hüviyete girecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse buradaki muhtevaya bakın dikkatle. Allah Teala kişiyi mutlu olmak istiyor ve bu mutluluğu yaşayabileceği süreci Allah ona aşırtacak. Allah ona 10 tane ihsan vererek onu mürşidine ulaştıracak. Tabiyetini mümkün kılacak. Bu kişinin nefsinin kalbinde fazilet birikimi başlayacak. Ve Allah'ın emrine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir fazilet birikimi o kişinin nefsinin kalbinde her yapılan zikirle biraz daha miktarı artarak yerleşecektir. Böyle bir yerleşimde kişiyi mutluluğa götüren faktör nedir? Nefsinin kalbindeki afetler azalmaktadır. Şimdi burada düşünelim. Eğer afetler Allah'ın emirlerine karşı çıkan, Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen varlıklarsa, nefsinizin kalbini %100 işgal etmişlerse, ve şeytan da onlara tesir etmek suretiyle onları azdırıyorsa, o zaman nefsinizin afetleri sizin için sadece bir mutsuzluk kaynağıdır. Allah Teala şeytanın yetkisini onlara tesir edebilme özelliği

ile hızıtlamış. Sadece afetlere tesir edebilir. Ama bu tesir ona emrini zorla yaptırmak anlamına gelmiyor. Tesire açıksa nefs şeytanın davetine icabet edecektir. Şeytanın tesiri davet etmek yoluyladır. Bu daveti yapma imkanının sahibidir. Yoksa kişi üzerinde yaptırıcı bir fonksiyonu yoktur. Şeytanın nefsinizin kalbine tesir edebilme imkanı onun davetine icabet ettiğiniz takdirde oluşur. Şeytan sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet eder. Davete icabet ederseniz, şeytanın davetini kabul ederseniz, o zaman huzursuz olursunuz. Daveti kabul ettiğiniz için. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun arkasında hep negatif bir olguyu vücuda getirmek yatar. Siz bir başkasına kötü bir davranışta bulunursanız, onu üzecek olan bir davranışta bulunursanız, arkasından Allah derhal size azap edecektir. Onun yaşadığı azabı siz de yaşayacaksınız. Ona siz azap verdiniz, size de Allah azap verdi. Ondan sonra o kişinin intikam alması sebebiyle azabı yaşamak, siz intikam aldığınız için azabı yaşamak, intikam alamazsanız eğer stres sebebiyle azabı yaşamak, hepsi insanlar için. Eğer insanlar Allah'ı dinleseler, huzursuz olmaları söz konusu olmayacak. Allah insanların mutlu olacağı şeyleri emreder, mutsuz olacağı şeyleri ise yasaklar. Şeytan da tam aksine insanın mutsuz olacağı hususları ona emreder, yaptırmaya çalışır. Öyle süsler püsler ki davet çekici bir hüviyet alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, davetin dizaynına baktığımız zaman şeytanın daveti ister Allah'ın bir emrinden içtinab ettirsin, sizi kaçındırsın, o emri yerine getirmeyin. İster yasak ettiği bir fiili işlemenizi sağlasın, size teklif etsin de siz onu işleyin. Netice değişmez. Her ikisinde de mutlaka huzursuz olacaksınız. Öyleyse İçinizdeki iki sesten Allah'ın emrine itaat et diyene, Allah'ın yasak ettiği fiili işleme diyene, o sese itaat edeceksiniz. O ses ruhunuzun sesidir ve o ses aynı zamanda Allah'ın sesidir. Sizi mutlu kılmak isteyen Allah-u Teala, o mutluluğu yaşayabilmeniz için size bütün güzellikleri teslim ediyor. Her şey öylesine güzel yaratılmış ki o güzellikleri gördüğünüz zaman nasıl ben eskiden bunların hiçbirini görmemişim diye düşünürsünüz hep sevgili kardeşlerim. Bir gün bir sokaktan geçerken oradaki çiçekleri, ağaçları ve Allah'ın vücuda getirdiği güzellikleri ansızın göreceksiniz. O zaman bunu söyleyeceksiniz. Ben bu sokaktan yüzlerce defa geçtim.
Ama bu sokağın bu güzellikleri taşıdığını hiç fark etmedim. Çünkü kafam düşünceliydi. Kime? Bana kötülük yapmış birisine nasıl dersini vereceğimi kararlaştırıyordum. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutsuzluğunuzun arkasında sizin düşünce yapınız var. Ne olur, ne kaybedersiniz? Başkalarına iyilik etmek için kararlar alsanız, başkalarının mutlu olması için bir çalışmanın içine girseniz, hedefiniz başka insanları üzmek değil, mutluluk vermek olsa ne kaybedersiniz? Bir şey kaybetmezsiniz ama şeytan onu size yaptırmamak için bütün gayretiyle sizinle uğraşır. Çünkü sizin mutlu olmanız şeytan için bir azaptır. Kim mutlu olursa şeytanın sadece üzülmesine sebebiyet verir. Kim mutsuz olursa şeytan buna sevinir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sorabilir miyim? Neden hep şeytanı memnun edecek olan davranışlarınız var? Size gelen bunca ilimden sonra gene neden şeytanın telkinlerine açıksınız? Kime hangi üzüntü verecek şeyi yapsanız arkasında şeytan vardır. Size onu telkin etmiştir. Yani sizi başkasını mutsuz edecek olan bir olaya davet etmiştir. Ve bu davetle siz huzursuz olmuşsunuzdur. Gerçekleştirdiğiniz için şeytanın davetini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse iki tür davranışımız var. Başkalarını huzursuz eden ama o huzursuzluğu o kişiye yaşattıktan sonra Allah'ın da bize mutlaka azap verdiği bir davranış biçimi. Hem etrafımızdaki insanlar huzursuz, hem de biz. Yetmez. Onlardan bize yeni huzursuzluk alanları da her zaman yeniden ulaşabilir. Çünkü o insanlar bizden intikam almayı düşüneceklerdir. Bir tarafta bu olay var, öbür tarafta da başkalarına verdiğiniz mutluluk var. Birçok insan der ki benim trilyonlarca lira, milyarlar, katrilyonlarca lira param olsa da herkese dağıtsam. Bu bir ham hayaldir. Sizin başkalarını mutlu etmek için dışarıdan bir para kazanmanız gerekmiyor. Sizde ne varsa o kadar para, sizde ne varsa o kadar akıl, sizde ne varsa o kadar idrak. Başkalarını mutlu olmanız için, mutlu kılmanız için yeterli bir baz oluşturur. Bütün insanlar nelere sahipseler, o sahip olduğu şeyler başka insanları mutlu edecek olan pek çok unsur ifade eder. Yeter ki o kişi hayatını başka insanları mutlu kılmaya adamış olsun. Sizden hiç kimse elinizden ve dilinizden şikayet etmesinler. Bunu yaptıkları zaman demek ki siz yanlış bir davranışın içinde olmuşsunuz. Demek ki siz o olayda şeytanla işbirliği etmişsiniz. Demek ki siz o olayda Allah'ı unutmuşsunuz.
bir başka ifadeyle Allah'ı bulunduğu Rab mevkiinden indirmişsiniz. Nefsinizin bir afetini Rab mevkiine getirmişsiniz ve ona itaat etmişsiniz. İşte Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Habibim, o hevalarını, yani nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun, görüyor musun diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Nefslerini kendilerine heva edinenler. Nefslerinin hevasını kendilerine ilah edinenler. Her olayda iki tane alternatifiniz var. Ya Allah'a itaat etmiş olursunuz ya da şeytana itaat etmiş olursunuz. Allah'a itaat ettiğiniz her olayda bir haslete veya bir fazilete dayalı olarak hareket ettiniz. Allah'ın emirlerine itaat etmediğiniz her olayda bir şeytani düşünce sizi gelip yakalamıştır. Bir afet, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletecek olan o fiilin afeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi böyle bir ortamda sormaz mıyız size, mutluluk varken başkalarına mutluluk vermek, onlara huzur vermek, etrafınızdaki insanların hepsinin sizden mutluluk duyması, huzur duyması, sizinle beraber olmanın onlara güven vermesi, bu Allah-u Teala'nın bir nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse etrafınızdaki insanların size güven duymasını sağlayın. Bunu doğruluğunuzla sağlayabilirsiniz. Bunu onları mutlu etmenizle sağlayabilirsiniz. Sizden onlara bir fenalık gelmeyecek konusunda, onların inanç dünyalarında biz bir iz bırakın. Bir izlenim oluşturun. Size insanlar güven duymalılar. Eğer siz Allah'ın emirlerine itaat eden, şeytanın yasaklarına, Allah'ın yasaklarına riayet eden biriyseniz, o zaman siz başka insanlar için kıymetli bir insansınız. Kıymetiniz de Allah'ın katında değerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün dünyayı unutalım. Biz varız, bir de siz varsınız şu anda. Öyleyse bizi seviyor musunuz? Bilin ki biz sizi seviyoruz. Allah da sizi seviyor. Öyleyse siz, biz ve Allah her zaman bir üçlü teşkil edebiliriz. Eğer siz başka insanları severseniz dörtlü oluştururuz. Bizi ve Rabbimiz, Rabbimizi asıl onu sevmenizin ötesinde. Bir arkadaşınız, bir dostunuz da sizin tarafınızdan seviliyorsa, ne kadar çok insanı, ne kadar çok sevebilirseniz, o takdirde bilin ki siz de o kadar çok insan tarafından sevilirsiniz. İnsanlar üzerinde nefret uyandıran davranışlarınız
olmamalı sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sizden çevrenize hep sıcacık, şefkatli, başkalarına huzur veren davranışlar ulaşmalı. İnsanların çoğu söylediklerimizin tamamen tersini yaparlar ve bu yüzden büyük çoğunluğu mutsuzdur. İnsanların bir kısmı da derler ki nefslerinin afetlerini ne kadar tatmin ederlerse o kadar mutlu olurlar. Oysa ki nefsin her afeti bir tatmin alanı bulduktan bir süre sonra yeniden acıkır. Sizi bir vasıta olarak kullanır. Negatif faktörleri yerine getirmeniz için bir vasıta. Ve şeytanın telkiniyle vücuda getirdiğiniz her olaydan duyabileceğiniz sadece bir tek his vardır. Mutsuzluk. Sadece mutsuzluk duyarsınız. Duyacağınız şey mutsuzluktur. Sevgili kardeşlerim, saadet Allah'ın yedi kutsundadır ve size teslim edilmiştir. Siz davranışlarınızla mutluluğu yakalayacaksınız. Arkasında sizin iradeniz var. Arkasında, mutluluğunuzun arkasında Allah'ın size yardımı var. Ve başkalarına mutluluğu ulaştırmadan evvel onları mutlu etmek konusundaki düşünce standardına girdiğiniz andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz böyle bir noktada Allah ile birlikte Allah'ın ülkesindesiniz. Bir kenarı Allah olan, ikinci kenarı sizin yaptığınız hayır olan, üçüncü kenarı da ruhunuz olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaşırsanız, dördüncü kenarı da var, nefsiniz. Nefsinizdeki bütün afetler ruhunuzun hasretlerine paralel olduğu için. Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insan. Sevgili kardeşlerim, saadet ayaklarınızın dibinde. Onu yüceltin. Ve mutluluğu yaşamaya başlayın. Mutluluk Allah Teala'nın bir dizaynıdır ki sizi en güzele ulaştırır. Zaten cennette yaşamınızda da bu mutluluğu bulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sizin dileklerinize ve davranışlarınıza göre dünya bir cennet olur. Gene sizin dileklerinize ve davranışlarınıza göre dünya bir cehennem olur. Sizin dilekleriniz sizi mutluluğa ulaştırır. Gene sizin dilekleriniz sizi mutsuzluğa ulaştırır. Öyleyse sadece Allah'ın ilmini öğreneceksiniz. Allah'ın ilmi ise basittir. Bileşik kaplar kanunudur. Siz varsanız Allah var ve dışınızdaki diğer insanlar var. Sizden dışınızdaki dünyaya ulaşan her negatif davranış biçimi o toplumdan bir tanesinin size de negatif davranmasını mutlaka üzerine çeker. Nasıl Kuzey Kutup'la Güney Kutup
birer mıknatıs olduğu zaman, yaklaştırdığı zaman birbirlerine çekerler. Birbirlerine yapışırlar ve bırakmazlar. Çekim gücü devam eder. Tıpkı onun gibi sevgili kardeşlerim. Öyleyse gülün, gülümseyin. Başkalarımla meşgul olun. Onları sevdiğinizi, onları hayatınızda bir yerlere koyduğunuzu, onlarla beraber olmaktan mutluluk duyduğunuzu onlara ifade edin. İnsanları mutlu kıldıkça tarifi imkansız bir mutluluğu siz yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o kadar zor mu denemesi? Mutsuzluktan şikayet edeceğiniz yerde siz size düşenleri yapın ve mutlu olun. Başkalarına verdiğiniz mutluluk kadar, en az o kadar Allah sizi mutlaka mutlu kılacaktır. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın her anınızı, hepinizin her anını mutluluklarla donatmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin hepinizin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El Fatiha me as salavat Allah me salala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim. Malik ve iyyake nestaîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ı zikretmek üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın bize sizlere anlatmayı emrettiği şeyi size anlatmak üzere. Neyi mi anlatacağız? Sizlere bugünkü konumuz kader ve kazayı anlatacağız. Yüce Rabbimizin emriyle. Sevgili kardeşlerim, kaza müessesesi ve kader müessesesi birbirinden çok ayrı iki tane mefhumdur.

insanoğlu bir olayı kendi iradesiyle vücuda getirdiği zaman bir başkasını veya kendini bir tesir sahası olarak kişi kullanabilir. Bu kişi hangi olayı kendi iradesiyle vücuda getirmişse, bu olay onu vücuda getiren kişi için, onu oluşturan kişi için bir kaza müessesesidir. Onun tarafından kaza edilmiştir. Onun tarafından gerçekleştirilmiştir. Kendi iradesiyle bir karara varmıştır, bir olayı vücuda getirmek üzere ve onu gerçekleştirmiştir. Olay kaza edilmiştir. Ama kader bunun tamamen dışında çok farklı bir mefhumu içerir. Bir kişi bir olaydan bir tesir almışsa ama bu olayın vücuda getirilmesinde kendisinin dahli yoksa, olayı o vücuda getirmemişse, o zaman bu kişi için bu olay bir kaza değildir, bir kaderdir. Kaderle kaza birbirinden çok açık ve kesin bir şekilde ayrılmıştır. İşte basit bir misalle olayı açıklayalım. Bir kişi bir başkasına fena halde içerliyor. Gecenin saat 3'ü. Tabancasını almış, bekliyor pusuda. O beklediği kişi oradan geçeceğini biliyor o saatte. Geçerken çekiyor tabancasını, bütün kurşunları adamın kalbine boşaltıyor ve onu öldürüyor. Ne yaptı bu adam? Bu adam kafasında tasarladığı bir hususu gerçekleştirdi. O kafasındaki tasarladığı şeyi kaza etti, gerçekleştirdi. Bir başka ifadeyle vücuda getirdi. Bilerek ve isteyerek bir başkasının canına kıydı. Bir başkasının hayatını sona erdirdi. Bu olay öldüren için bir kaza olayıdır. Bizim otomobil kazası gibi bir nevi tesadüfen olan, vücuda gelen olay değildir. Sakın otobüs kazasıyla, tren kazasıyla, araba kazasıyla kaza etme fiilini birbirine karıştırmayın. Kaza etmekte taammüt vardır. Kişinin bilerek, isteyerek bir fiili işlemesi halidir kaza. İşte tabancasını hazırlayan, kurşunların hepsini karşısındakinin kalbine boşaltan kişi bir olayı kaza etmiştir, gerçekleştirmiştir. Taammüden bir cinayet işlemiştir. Bu cinayeti işleyen kişi için bu olay bir kader değildir. Cinayeti işleyen kişi için bu olay, olayın kaza edilmesidir. Tasarlanan bir hususun taammüden gerçekleştirilmesidir. Bilerek, isteyerek bir cinayet işlenmiştir. Bu cinayeti vücuda getiren kişi bir kaza işlemini gerçekleştirmiştir. Taammüden cinayet işlemek. Şimdi ölen kişiye bakıyoruz. Ölen kişinin bu konuda bir dahli yok. İşinden çıkmış, gece çalışan, gece vardiyasında çalışan birisi diyelim. İşinden çıkmış, evine doğru gelirken yolda yolu kesilmiş.
Bir başkası tabancasındaki bütün kurşunları boşaltmış üzerine ve onu öldürmüş. Ölen kişi bu olayı kendisi vücuda getirmiyor. Başka birisi tarafından vücuda getirilen bir olay sebebiyle bu kişi ölüyor. Bu bir kurbandır. Tamiden cinayet işleyen kişi bir öldürme olayını kaza etmiştir. Vücuda getirmiştir, oluşturmuştur. Ve karşılığında ölen kişi için bu bir kaza değildir, bir kaderdir. Kendi dahli yok. Dahli olmadan, bir ölüm talebi olmadan başka birisi tarafından hayatına son veriliyor. Bir olay tahakkuk ediyor, sonucu, olayın sonucu bu kişiye tesir ediyor, tesir icra ediyor ve kişi ölüyor. İşte bir insanın kendi dahili iradi yapısı devreye girmeden bir olay ona tesir ederse, bir olay oluşur da o kişiye tesir ederse, kendi dahli olmadan bir tesir alırsa kişi, bu olay o kişi için bir kaderdir. Olayı vücuda getiren için ise olay bir kader değil, kazadır. Öyleyse kaza ile kaderi birbirinden kesin şekilde ayırıyoruz. Ama bir başka olay düşünelim. Demir yolunun kenarından geçmekte olan bir insan bakıyor ki birisi bacağını rayların yön değiştirmesi sırasında rayın arasına sıkıştırmış, orada kalmış. Tren de adamın üzerine doğru geliyor. Yoldan geçmekte olan birisi bu olayı görünce o kişiyi kurtarmak maksadıyla bacağını kırıyor ve oradan kurtarıyor. Tren o kişiyi ezip hayatına mal olmuyor. Sadece bacağı kırılıyor, kırık olmayan bacağını kırmak mecburiyetinde kalıyor kişi. Böyle bir insan mahkemeye gitmiş diye düşünelim. Ne olmuştur? Tamiden, bilerek isteyerek adamın bacağını kırmıştır. Ama burada bir haklı sebep var. Dışarıdan olayın görünmesine baktığımız zaman bacağı kırılan kişi bacağı kırılmıştır ama hayatı kaybolacakken, hayatını kaybedecekken hayatta kalması sağlanmıştır. Burada taammüt vardır. Bilerek, isteyerek bir kişi bir başka kişinin bacağını kırıyor. Ama olayda hafifletici, hatta kişiye belki mükafat vermeyi gerektiren bir davranış biçimi var. Bu davranış biçiminin hangi kasta makrun olduğunu, hangi hedefe yönelik olduğunu hakimin bilmesi söz konusu değildir. O kendi düşünce standartlarında bir karar verecektir. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir kararın oluşmasında bütün hakimlerin taammüt hesabı söz konusudur. Kararın taammütle çok yakın bir ilişkisi vardır. Adaletin hiç şaşmayacağı bir mahkeme var mıdır?
aynı kelimelerle tekrar edelim. Adaletin en ufak bir inhiraf, sapma göstermediği bir mahkeme vardır. Mahkeme-i Kübra. Bu mahkeme öyle bir mahkemedir ki, o mahkemede hakim yoktur. O mahkemede savcı yoktur. O mahkemede avukat yoktur. Ama kararın hata payı sıfırdır. Ne demek istiyoruz? Söylemek istediğim şey çok basit sevgili kardeşlerim. Kiramen Katibin melekleri devamlı olarak hayat filmimizi alırlar. Bir kameraman, bir de şahit. Kur'an-ı Kerim buna bir sürücü, bir şahit diyor. Kiramen Katibin meleklerinden bahsederken. Ve Kiramen Katibin melekleri Resul'dür. Yani Allah Teala tarafından risaletle vazifelendirilmişlerdir. Azrail Aleyhisselam da bir Resul'dür. Onun yardımcı melekleri de. Her birisi Allah Teala'nın vazife verdiği Allah'ın bir elçisidir. Doğumumuzdan itibaren bütün hayatımız üç boyutlu olarak devamlı bir şekilde, bizim göremeyeceğimiz bir şekilde filme alınır. Üç boyutlu bir film söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu üç boyutlu film. Nasıl üç boyutlu? Biz insanlar üç boyutluyuz. Yükseklik, genişlik ve derinlikten oluşan üç boyutun sahibiyiz. Aslında bu fizik standartlardaki üç boyuttur. Buna iki şey daha ilave edeceksiniz. Çünkü biz insanlar üç boyutlu değil, aslında beş boyutluyuz. Zaman ve hız. Üç boyutumuza bu ikisini ilave ettiğiniz zaman beş boyut çıkar ortaya. Biz bütün varlıklar, mahluklar beş boyutluyuz. Bu boyutlardan münezzeh olan sadece Allah'tır. Sadece O iki boyutludur. Sevgili kardeşlerim, bir gün eğer yolunuzda sabit kalabilirseniz Allah'ı siz de göreceksiniz. O zaman söylediklerimizi hatırlayın. Mahkeme-i Kübra İşte o hayat filmimizin dizaynını içerir. Her olayda ya her saniye, hayatımızın her saniyesinde ya derecat kaybederiz ya da kazanırız. Şimdi insanlar düşünürler, biz şu anda ibadet etmiyoruz. Tamam, bir derecat kazanmamız mümkün değil ama bir kötülük de etmiyoruz kimseye. Şunun şurasında oturmuşuz, düşünüyoruz. Böyle düşünür insanlar. Ve kimseye bir kötülüğümüz dokunmadığına göre derecat da kaybetmiyoruz. Böyle düşünüyorsanız sevgili kardeşlerim, yanılıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Eğer siz sadece düşünüyorsanız, ben şu anda ibadet yapmadığım için derecat kazanmıyorum ama
bir kötülük de yapmadığıma göre derecatta kaybetmiyorum diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kaybediyorsunuz. Eğer siz o düşünceyi yaptığınız sırada içinizdeki ses Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrar etmiyorsa siz derecat kaybediyorsunuz. Her saniye bir derecat kaybediyorsunuz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar hep yanlış hesaplar yaparlar. Kim zikir yapmıyorsa, daimi zikrin sahibi değilse, ibadet etmediği sürece derecat kaybeder. Bu bir haksızlık değil mi diyenler oluyor. Bu bir haksızlık değil. Çünkü Allah Teala size kazandırmak istiyor. Dikkat edin. Bir insan kaybettiği zaman bir derecelik kaybı bir derece olarak amel defterine yazılır. Ama bir derecelik kazancını Allah Teala 10 derece olarak kaydettirir normal standartlarda. Sonra mı? Sonra bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyetinden sonra zikir yapacaktır. Allah Teala ona zikrin her saniyesinde bir derece kazandığı halde 10 derece yazılmasını temin etmiştir. Ne zamana kadar böyle olacak? Kişinin bu konuda devamlılığı süresince, mürşidine ulaştığı zaman bu kişi tabiyetinde 1'e 10 derece iken bu kişinin kazancı 1'e 100 dereceye çıkar. Bu kişinin ruhu birinci kata ulaşana kadar o kişi her saniye zikir sebebiyle her zikrettiği saniye 10 derece kazanmaz, 100 derece kazanmaya başlar. Ruhu ikinci gök katına ulaştığı zaman 200 derece kazanmaya başlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 700 dereceye kadar yükselir kişinin derecat sistemi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeye söylediğini hatırlayalım beraberce. Ey sahabe, ey benim aziz kardeşlerim, ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ölmeden evvel ölmek ne demek? Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Öldüğümüz zaman ne oluyor? Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisiysek, öldüğümüz zaman ölüm melekleri geliyor, kontağı kapatıyorlar. Kapatınca bizim mitokondriler, her hücremizde bulunan mitokondriler elektrik enerjisini üretmeyi kesiyorlar. Artık elektrik enerjisini üretmeleri mümkün değil. Öyle olunca ne olur? Öyle olunca elektrik enerjisi üretilmezse o kişinin manyetik alanları, vücudunun manyetik alanları yok olur.
O manyetik alanlar ki bir tarafıyla pozitif kutbuyla ruhu vücutta tutuyor, vücuda çekiyor. Negatif kutbuyla fizik vücut, nefsi kendisine çekiyor fizik vücut. Ama bu elektrik enerjisini mitokondriler ürettiği sürece geçerli. Ölümle birlikte bu üretim duruyor. Durursa ne olur? Durursa bu noktadan sonra manyetik alanlar yok olur. Fizik vücudun çekim gücü sıfır olduğu için ruh da nefs de vücudu terk etmek mecburiyetindedirler. Ruh, Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları tarafından alınarak görevli olan, vazifeli olan melekler o ruhu 7 tane gök katını aşırarak Sitret-ül Münteha'ya kadar çıkarırlar. Sitret-ül Münteha'dan yukarısı ise Allah'a aittir. Sitret-ül Münteha'dan ruh yukarıya yalnız başına çıkmak mecburiyetindedir. Melekler 7 gök katının ötesine geçmek yetkisinin sahibi değillerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde Azrail Aleyhisselam ve onun arkadaşları, yardımcıları olan melekler ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkarırlar. Ruhunuz mutlaka ölümden sonra Allah'a ulaşır. Nefsiniz de vücudundan ayrılmıştır. O da berzah aleminde sevdiklerinin yanına gider. Orada da bu dünyadaki gibi bir hayat var sevgili kardeşlerim. Birbirini sevenler aynı ailenin efradı. Orada gene aynı aileyi oluştururlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya yaklaşın ki size sırlarını açıklasın. Yaklaşmanın metodu ise zikirdir. İşte kıyamet günü hepimiz mahşer meydanında toplanacağız. Sonra mahşer meydanında nefsler fizik vücudumuzun içine girecekler. Sonra amel defterlerimize ulaşacağız. Yani bir hologram usulü görüntü sistemi. Allah Teala buna rakamlı kitap diyor. Kuş diyor. Çeşitli isimler vermiş. Orada bütün davranışlarımızı doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün davranışlarımızı göreceğiz. Ama o konudaki rakamlarla beraber. İşte bu rakamlı kitabımız bizler için Allah-u Teala'nın bir dizaynını oluşturuyor. Sağ tarafında yeşil rakamlarla kazandığımız dereceler, sol tarafında kırmızı rakamlarla kaybettiğimiz dereceler var. Hayatımızın her saniyesinde ya derece kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. Her saniyesinde. Ve rakamlar devamlı oraya işleniyor. O gün, kıyamet günü bize verilen mizan adlı bir ölçek diyelim, bir cetvel diyelim, bir liste diyelim. Orada düşünülebilecek olan veya düşünülemeyecek olan bütün fiiller mevcut. Her fiilin taammüden işlenmesinin taammüt ölçülerine göre, yüzdesine göre değerlendirilmesi
ve kaybedilen dereceler söz konusu. Ve işte o gün hayat filmimizi seyrettiğimiz zaman elimize verilen mizan sonsuz sayıdaki alternatifi o fiile göre değerlendirebilen bir özelliğin sahibi. Rakam orada hemen teşekkür eder. Onunla hayat filminizdeki rakamı karşılaştırdığınız zaman hiçbir noktada bir farklılık göremezsiniz. Elinizdeki mizan o her fiilin, her şeyini gösteren, her inceliğini gösteren mizan hangi rakamı gösteriyorsa tıpatıp o rakamı kiramen katibin melekleri oraya o saniye yerleştirmişlerdir ve siz onu görürsünüz. Kendinizi üç boyutlu olarak görürsünüz. Madde bir. Dereceleri görürsünüz. Pozitif ve negatif dereceleri görürsünüz. Hangi olayda pozitif dereceler, hangi olayda negatif dereceler kazandığınızı görürsünüz. İki. Bir de düşüncelerinizin de üç boyutlu olarak oraya yansıması söz konusudur. Neyi tasarladınız, neyi vücuda getirdiniz? O orada net olarak görünür. İşte kaderi ve kazayı birbirinden ayıran temel standart, o kişinin amel defterinde kesin bir şekilde oluşmuştur. Taammüt bütün boyutlarıyla o gün kıyamet günü size kendisini gösterir. Kişi neyi tasarlayarak ne yapmıştır? İşte bir misal vermiştik. Birisi tabancasındaki bütün kurşunları boşaltıp öldürüyor karşı tarafı. Ölen kişi için bu bir kaderdir ama öldüren kişi için kazadır. Kazadaki taammüt miktarı %100'dür. Sadece onu öldürmek kastıyla gitmiştir kişi ve öylesine hedefine ulaşmak için kararlıdır ki bir kurşun, iki kurşun yetmiyor. Tabancasındaki bütün kurşunları boşaltıyor. Taammüt miktarı kesindir. Orada %100 olduğunu göreceksiniz taammüdün. Kaybedilen derecatın da büyük olduğunu göreceksiniz. İşte böyle bir olayda ölen kişi için bu bir kaderdir. Kendi dahili olmaksızın bir başkası onu öldürmüştür. Öldüren kişi içinse bu bir kazadır. Özellikle vücuda getirilmiş, taammüden işlenmiş bir cinayet söz konusudur. Şimdi tren kazasındaki olaya bakıyoruz. Kişinin hangi maksatla bunu işlediği hayat filminde derhal görünüyor. Düşünce sistemi ayağını kırmak ve kişiyi çekip trenin o kişinin üzerinden geçmesine engel olmak söz konusu. Bu kişinin hayat filminde düşünceleri gösteren sistemde net olarak görünüyor. O zaman düşüncelerin de yer almasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz hayat filmimizde. Taammüt miktarını da net olarak belirten bir faktör. Şimdi bir başka açıdan olaya bakalım. Bir kişi tabancasını temizliyor. Ama bu temizliği yaparken bahçesinde namluda bir tane kurşun kalmış. Adam temizlerken tabancayı elinden düşürüyor. Tetik bir yere takılıyor diyelim. Patlayan tabancadan çıkan kurşun yoldan geçmekte olan birini öldürüyor. Ölen kişi için düşünüyoruz, bu bir kazadır. Affedersiniz. Ölen kişi için düşünüyoruz, bu bir kaderdir. Çünkü kendi dahili olmaksızın, ansızın gelen bir kurşunla kalbinden vurularak ölmüş adam. Fakat öldüren kişi için acaba bu kaderi oluşturan, fiilin sahibi olan öldüren kişi için, ölüme sebebiyet veren kişi demek daha doğru, bu bir kaza mıdır? Bilerek, isteyerek mi o kişiyi öldürmüştür? Taammüden mi öldürmüştür? Hayır, taammüden öldürmemiştir.
Bu kişinin kaybedeceği derecat, tamiden Allah'ı öldürenin kaybettiği derecatla hiçbir zaman eşit olamaz. O bunu istememiştir. Hayat filmine baktığı zaman düşünce

kişinin ölümüne sebebiyet verdiği için derecesi biraz da ağır olabilir. Ama fiili olarak bilerek, isteyerek, tahmiden adam öldüren kişinin kaybettiği derecatla bu kişinin kaybettiği derecat mukayese edilemez. Birisi ötekinden çok aşağıdadır. Öyleyse burada fiili olarak bir kaza etme işlemi, bilerek, isteyerek tahmiden adam öldürme işlemi gerçekleşmemiştir. Ama adam ölmüştür. Öldüren adam için bu bir kaderdir. Ölen kişi için de kaderdir. Ölen kişi için niçin kaderdir? Çünkü kendi iradesiyle intihar etmemiştir bu kişi. Bir başkasından gelen kurşunla ölmüştür. Bir başka ifadeyle öldürülmüştür. Öyleyse bu kişinin ölümü ölen kişi için bir kaderdir. Kendi iradesinin dışında bir başka iradi yapı veya kendi iradesinin dışında bir sebeple öldüğü için veya öldürüldüğü için bu o kişi için bir kaderdir. Kendi iradesinin dışında bir olayla tahakkuk etmiştir. Öldüren kişi içinse bu olayda gene kader söz konusudur. Çünkü öldüren kişi o kişiyi öldürmek istememiştir. Böyle bir niyeti olmadığı kesin olarak görünüyor. Öyleyse kaza ile kaderin birbirinden farklı hüviyetleri olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir insanın başka bir insana yaptığı kötülük sebebiyle derecat kaybetmesi söz konusu olduğunda buna muhatap olan kişi, başka birisi tarafından kendisine zulmedilen kişi derecat kazanır. Böylece fiille onun karşılığı kazanılan ve kaybedilen dereceler eşitlenir. Birisi bir başkasına bir tokat atsın, bu tokat karşılığı kadar derecat kaybeder. Haksız yere atılan bir tokatta veya haklı yere atılan bir tokatta, tokatın atılması sebebiyle derecat kaybedilir. Ama tokatı atan derecat kaybediyor, fakat tokatı yiyen derecat kazanıyor. Tokatı yemekle kişi bir işkenceye maruz kalmıştır, bir saldırıya maruz kalmıştır. Bunun karşılığında o kişi derecat kazanacaktır. Tokatı atan kişi haksız fiil işlemiştir. Bu sebeple derecat kaybedecektir. Mutlaka kazanılan derecatla işlenen, kendisi üzerinde tahakkuk eden fiil eşitlik sağlar. Yani kendisine zulüm yapılan kişinin ona yapılan zulmüyle kazandığı derecat eşitlik sağlar. Tokatı atan için de zalim kişi zulmü kadar derecat kaybeder. Zulmü hangi seviyede bir derecat kaybını ifade ediyorsa mizanda o kadar derecat kaybeder. Ne olmuştur? Fiille derecat eşitlenmiştir. Tokatı yiyen kişi mutmain olmadı kazandığı dereceyle ve kısas diledi, kısas tahakkuk etti. O da karşısındakine bir tane tokat attı. O zaman kazandığı derece kadar derecat kaybedecektir. Tokatı atan, tokatı yiyen de evvelce tokat attığı zaman kaybettiği derecat kadar derecat kazanacaktır. Ne oldu? Fiiller eşitlendi. Biri bir tokat attı, biri bir tokat yedi. Fakat sonra tokatı yiyen diğerine tokat attı. Neticede her ikisi de bir tokat attılar, bir tokat yediler. Tokatlar eşitleşti. Her ikisi de tokat attıkları zaman derecat kaybettiler, tokatı yedikleri zaman derecat kazandılar. Kaybettikleri derecelerle kazandıkları dereceler de birbirine eşit oldu. Hem fiiliyatta eşitlik var,
hem de derecatta.

İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda eşitliğin her halükarda mutlaka ama mutlaka sağlandığını görüyoruz. Hiçbir tevhile meydan vermeyecek kadar açık bir şekilde. Ve görüyoruz ki kaza ve kader müessesesi hiç de insanların karma karışık ettiği zaman ettiği gibi karmaşık bir olay değildir. Allah'ın kanunları basit, sade ve muhteşem bir şekilde çalışır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda artık kader ve kaza denildiği zaman ne anlaşılması lazım geldiğini bileceksiniz. Ama eğer söz konusu olan niyet ve nasipse o zaman farklı bir olayla muhatap olursunuz. Çünkü niyet bir kişinin talebidir. Ama nasip oluşturabildiğidir sadece. Bütün talebeler imtihana sınıfı geçmek için girerler. Bir kısmı imtihanı kazanır. Niyetleri, nasipleri eşitlenir. Bir kısmı kazanamaz. Niyeti sınıfı geçmektir. Ama nasibi sınıfta kalmaktır. Onun sınıfı geçebilmek için imtihanda not alma kabiliyeti nasibiyle eşittir. O konuda ya o sualin cevabını bilmiyor veya konuda yeterli çalışamamış ama sebep ne olursa olsun yetersizliği sebebiyle sınıfta kalmıştır. O dersten kalmıştır. Niyeti sınıfı geçmekte ama nasibi muktesebatı kadar olduğu için, iktisap ettiği bilgi kadar olduğu için sınıfta kalması oluşmuştur. Niyetle nasip birbirine eşit olmamıştır. Başka birisi de imtihana girmiştir, çalışmıştır dersini ve geçer notu almıştır. Onun niyetiyle nasibi birbirine eşittir. Çünkü muktesebatı ona müsaittir. Burada niyetle nasip vardır sadece. Kader bir insana derecat kaybettiremez. Kişi birine kötülük yaptığı zaman derecat kaybeder. Ama bir başkasından iyilik yaptığı zaman, bir başkasından iyilik gördüğü zaman derecat kaybetmez. Bir başkasına iyilik eden kişi derecat kazanır. İyilik yaptığı kişi derecat kaybetmez. Oysa ki bir başkasına kötülük yapan kişi derecat kaybeder ama kötülüğü yaptığı kişi de onun kaybettiği kadar derecat kazanır. Birbirinden farklı olan iki noktadan bahsediyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada derecat sistemine dikkatle bakın. İnsanlar ait oldukları adaletle Allah-u Teala tarafından Allah-u Teala'nın kanunlarına göre hükmolunurlar. Şimdi niyet ve nasibe dönelim. Niyeti birine kötülük yapmak olan kişi bu kötülüğü gerçekleştirirse derecat kaybeder ve diğeri de derecat kazanır. Sınıfı geçmek üzere imtihana giren çocuklardan da derecat kaybı ve kazancı söz konusudur. Böyle bir neticeyle karşı karşıyayız. Ama bir başka olay da cereyan edebilir imtihanda. Öğretmen kasıtlı olarak çocuğa verdiği notu düşürebilir. O zaman niyetle nasip birbirine eşit olamaz. İşte o zaman devreye kader girmiştir. İkinci bir kişi, ikinci bir irade devrededir. İkinci irade devreye girmiş ve çocuğun notunu düşürmüştür veya yükseltmiştir.
düşürdüğü zaman çocuk bu dersten zayıf not alır. Hakkı yüksek not almaktı. Gadre uğramıştır çocuk, zulme uğramıştır. Ve buradaki nasibi niyetiyle eşit olmamıştır. Ama aslında artık nasipten bahsedilemez. Buradaki sonuç bir kader olayını doğurmuştur. Üçüncü kişi devreye girmiştir. Öğretmen. Öyleyse niyetle nasip hep birbirine eşitken normal standartlarda muktesebatı neyse kişinin o kadar neticeye ulaşabilir. Adaletle söz konusu, adaletle ölçme söz konusuysa mutlaka böyledir. Niyet ve nasip birbirine eşittir. Ama nasibi başka birisi devreye girerse kader haline dönüştürür. Öyleyse kaderde derecat kaybı söz konusu olmaz. Yani bir insan başka birine zulmettiği zaman derecat kaybeder ama o başkası derecat kazanır. Derecat kaybetmez. Kazanması söz konusudur. Taraflardan birisinin. Ama birisi bir başkasına iyilik ederse taraflardan iyilik yapan derecat kazanır ama iyiliği gören derecat kaybetmez. Oysa ki bunun dışındaki olaylarda yani niyet ve nasipte derecat kaybetmek de her halükarda ister o kişi zarar görsün ister fayda görsün derecat kaybeder veya kazanır. Niyet ve nasip müessesesi derecatın her alanda kaybedildiği veya kazanıldığı bir ortamı ifade eder. Ama kaderde aynı şey söz konusu değildir. Kendisine iyilik yapılan kişi bu iyiliğin faydasını yaşar ama o sebeple derecat kaybetmez. Nasipte her istikamette derecat kazanmak veya kaybetmek söz konusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir kader ve kaza konusunu inşallah bugün burada tamamlamış bulunuyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat Allah'a salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alemin errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâilil magdûbi aleyhim. Ve lezîne en'amte aleyhim.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarıyla sözlerime inşallah başlamak istiyorum. Allah şeytanı ve nefsi niçin yarattı? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer nefsiniz olmasaydı ve Allah sizi yaratmayı dileseydi, belki sizi o zaman bir melek olarak yaratırdı. İradesi olmayan bir mahluk. Allah hangi emri yapmanızı dilemişse sadece onu gerçekleştirmek üzere yaratılmış, bir hesabı olmayan, ne cennete ne de cehenneme gitmeyecek olan bir varlık olurdunuz. Unutmayın, üstün olan insandır. Allah bütün kainatı, kainatta yarattığı her şeyi, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Öyleyse siz üstünsünüz. Neden üstünsünüz acaba? İşte o nefsiniz var ya, sizi üstün kılan, hayır kılan değil, kılacak olan odur, nefsinizdir. Ne demek istiyoruz yani? Yani şunu demek istiyoruz ki, nefsiniz sizin imtihanınızdır. Harut'la Marut isimli iki melek Allah-u Teala'ya gidiyorlar, diyorlar ki ya Rabbi, sen bizi bu Adem Aleyhisselam'a secde ettirdin. Biz onda bir üstünlük görmüyoruz. Neden o üstünde biz değiliz? Allah-u Teala'nın cevabı, ben ona nefs verdim diyor. Ve diyor, o verdiğim nefs var ya, onu yenebilirse sizden üstün olacak. Yoksa üstün olması söz konusu değil. Harut ve Marut tutturmuşlar. Ya Rabbi, bize de nefs ver. Biz ondan üstün olduğumuzu sana ispat edelim. Allah Teala buyuruyor ki, siz dayanamazsınız buna. Bu işi başaramazsınız. Boşuna talepte bulunmayın. Ama Harut'la Marut ısrarlı. İlle diyorlar, biz isteriz. Bize de ver nefs. Biz gideceğiz. Allah Teala Harut'la Marut'a nefs veriyor. Ve onları Babil şehrine indiriliyor. Adem Aleyhisselam'ın kurulmasından sonra, Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından sonra yukarıda günler geçiyor sadece. Aşağıda her bir güne 1000 yıl geçiyor. Ve Babil şehri kurulmuş.

Babil şehrine inen Harut ve Marut bir kadına çok kötü bir olay yapmışlar, bir kötülük etmişler. Kadının kocası bu zulme dayanamamış, gelmiş iki meleğe çatmaya. Demiş, siz benim karıma bunu nasıl yaparsınız? Adam öfkeli bir şekilde konuşunca bizimkiler öyle bir öfkelenmişler ki adamı öldürmüşler. Ve de yukarıya alınmışlar. Ne kadar kalmışlar orada? 2 ay bile dayanamamışlar. Ama düşünün ki dünya üzerindeki bütün zulmani ilimler dünyaya o 2 ay zarfındaki öğretide yayıldı. Harut ve Marut bütün dünyaya büyüğü, hüddamı, hipnozu, manyetizmayı, şeytan tarafından kontrol altına alınmış olan bütün faktörleri gösterdiler. Ama göstermeden evvel şunu mutlaka söylerlerdi. Bu ilmi öğrenmeseniz iyi olur. Bizim görevimiz bu ilmi gerçekleştirdiğiniz takdirde cehennemden kurtulmanız mümkün değildir diye sizi ikaz etmek. Dünyada da mutsuzlardan biri olursunuz diye sizi ikaz etmek. Ve üçüncü ikazımız, mutlaka öğrenmek istiyorsanız bunu tatbik etmeyin diye ikaz etmek. Bütün bu söylediklerimize rağmen gene de öğrenmek istiyorsunuz, işte size öğretelim. Harut ve Marut Babil şehrinde yüzlerce kişiye orada kaldıkları 2 ay zarfında bu büyüyü, iddiamı öğretmişler. Ve bütün dünya zulmani ilimleri oradan öğrenmiş. Sevgili kardeşlerim, iblis yani şeytan bu zulmani ilimlerin sahibi. Yani ilim sahibi. Ama zulmani ilimlerin sahibi. Ve o ilimler ondan alınmadı. Çünkü verildi, o da öğrenmişti. Allah-u Teala o ilimleri ondan almadı. O ve kabilesi sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde görürler diyor Allah-u Teala. Ve büyü gerçekten ciddi bir konudur. Çünkü tatbik edildiği zaman büyüye muhatap olan kişi dehşetli bir üzüntünün içine düşer. Sevgili kardeşlerim, sizler gerçekten Allah'ın bahtlı kullarısınız. Neden? Çünkü tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda bir ruh geldi başınızın üzerine, devrin imamının ruhu. O ruh sizin için bir muhafızdır. Hangi şeytani akıl, hangi şeytanın uşağı size bir büyü yapsa, bir hindam yapsa, bu sizde başarılı olamaz. Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olanlar, başlarının üzerinde mutlaka bir ruhla, devrin imamının ruhuyla muhafaza altına alınırlar. İşte sizler o muhafazanın altındasınız. Ve onlara büyü yapıldığı zaman onlara da yapılır. Ama onlar hiçbir zaman bu büyüden etkilenmezler. Çünkü devrin imamının pozitif dalga boyları her zaman şeytanın negatif dalga boylarından üstündür. Ve şeytan her seferinde mağlup olmak mecburiyetindedir. Onun için Allah Teala devrin imamlarına özel bir yetki vermiştir. Kim Allah'tan aldığı 10 tane nimetten sonra Allah'ın yoluna çıkarsa, tabiyetini gerçekleştirdiği an devrin imamının ruhu onun mutlaka başının üzerine gelir. Aynı yerde 3 kişi olsa tabi olacak. Birincisi bu hüviyette bir dizaynın sahibi olsa,
yani 10 tane ihsanla tabi olsa onun başının üzerine devrin imamının ruhu mutlaka gelir. Diğer ikisi de onlara demişler ki sen git bir mürşide tabi ol. Tabi olmazsan cehenneme gidersin ha demişler. O da gitmiş aynı mürşide gelmiş tabi olmuş. Tabi olduğunu zanneder onlar sadece. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, buradan başlayarak 10 tane ihsanı almadıkça tabiiyet geçerli değildir. Sahabenin tabiiyeti de, sahabeye tabi olanların tabiiyeti de ihsanla tabiiyettir. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Yani önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğiniz de bir muhteva kazanacak ve 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan. Yani baş gözünüzdeki hicab-ı mestir alınacak, kulaklarınızdaki vakra alınacak, kalbinizdeki ekinnet alınacak, yerine ihfat bulunacak, kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilecek, göğsünüzden kalbinize, göğsünüz yarılarak nur yolu açılacak, huşuya ulaşacaksınız, mürşidinizi Allah-u Teala size gösterecek. Bu 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiiyetiniz mutlaka devrin imamının ruhunu sizin başınızın üzerine getirir. Getirdiği andan itibaren de büyü gibi, siddam gibi şeytanın oyunları, herkese çok kötü tesir eden, onları sonsuz huzursuzluklara ulaştıran oyunları sizi asla rahatsız edemez. Onun için siz bahtlılarsınız diyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü sizlerin başınızın üzerinde devrin imamının ruhu var. Ve hidayet çağının öncülerisiniz. Hidayet çağının meşalelerisiniz. Hidayet çağının ışıklarısınız, nurlarısınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde Allah sizi nefsle yaratmış. Öyleyse muradı var. Nefsinizdeki afetlerle savaşmak mecburiyetindesiniz. Harut ve Marut nefsleriyle savaşamadılar. Ve süklüm püklüm geriye döndüler. Adem Aleyhisselam da baştan savaşamadı. Sonra öğrendi ne yapması lazım geldiğini. Ve tatbik etti. Ve bir peygamber oldu, meleğiydi. İlk insan ve ilk peygamber deniyor Hazreti Adem'e, Adem Aleyhisselam'a. Bu Kur'an'da onun nebi olduğuna dair bir işaret yok. Ama geniş halk kitleleri, alimler böyle söylüyorlar. Ve Adem Aleyhisselam da aynı dini kaidelerin sahibiydi. Ve onun zamanındaki devrenin imamıydı. Kime tabi, kim ona tabi olduysa onların hepsinin üzerinde onun ruhu yer almıştı. Karnımlar başlangıçtan itibaren yürürlükte. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda nefsiniz neden var? Onunla mutlaka meşgul olmanız için var. Nefs tezkiyesiz bir başarı söz konusu değil. Ama şuna dua edin ki eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz nefsinizin %50'sinin %51'inin temizlenmesi sizin tarafınızdan değil, Allah tarafından gerçekleştirilecek.
Yani nasıl söylemek lazım? Siz nefsinizi tezkiye etmeyeceksiniz. Nefs tezkiyesini, zikir yapmayı siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Lise önemli mi? Allah Teala sizi mutlu olmanız için yarattı. Ama nefs tezkiyesi yapamazsınız, mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu ikiye ayırmak mecburiyetindeyiz. Cennet saadetini mi istiyorsunuz? Onun anahtarını ele geçirdiğiniz anda hem üçüncü kat cenneti elde edersiniz, hem de dünya saadetinin de yarısını elde edersiniz. Otomatik olarak elde edersiniz. Mutlaka oraya Allah Teala sizi ulaştırır. Ne demek istiyorum? Çok basit söylemek istediğim şey. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cennetin anahtarını almıştır. Dikkat edin, dilediğini zannederse demiyorum. Dilerse diyorum. Eğer dilerse Allah mutlaka onu o kişinin kalbinde işitir, bilir ve görür. İşte bu o kişinin kurtuluş imzasıdır. Allah tarafından atılan o kişinin kurtuluş imzası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi Allah Teala en güzel standartlarda dizayn etmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu işittiği, bildiği ve gördüğü andan itibaren o kişi de tecelliye başlar. Şimdi Allah niçin nefsi yarattı? Tezkiye etmeniz için ve tasfiye etmeniz için. Ruhunuz tekamülün son safhasında yaratılmış olan bir varlıktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tekamülün son safhasında, tekamülün nihayet noktasında. 19 tane hasletin sahibidir. Hasletler toplamı da zaten o kadardır. Bütün davranışları pozitiftir. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eder. Yani Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. İşte o sizin ruhunuzdur. Onunla birlikte doğmazsınız. Doğumunuzdan sonra Allah Teala tarafından size üfürülür. Yani size ruh verilir. Peki Allah Teala nefsini için yaratmış? Nefsi ruhun hüviyetine götüresiniz, ulaştırasınız diye. Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiliğine reddettik diyor Allah-u Teala. Öyleyse ahsen-i takvim içinde yaratılan, yani nefsi ruhun bütün özelliklerine, ahsen olma özelliklerine sahip olmak üzere yaratılan ama başlangıçtaki haliyle kalırsa esfeli safiline, cehennemin en altına kadar gönderilebilecek olan bir özellikle yaratılmış nefsiniz. Allah Teala nefsinizden ezelde bu hedefe yönelik olarak yemin almış. Ruhunuzdan misak almış, fizik vücudunuzdan ahd almış, nefsinizden de yemin almış Allah Teala. Öyleyse o yemini yerine getirirsiniz diye Allah Teala nefsinizi yarattı. Getirirseniz ne olur? Getirirseniz bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 10 tane ihsan verir. Bu 10 tane ihsanla mürşidini de size gösterir. Mürşid sevgisini verir. Ve Allah'a ulaşma arzusu bütün boyutlarıyla içinizde yerleşir, kök salar. Ve 14. basamakta irşat makamına ulaşıp tabi olursunuz. Bu 10 tane ihsanla tabiyettir.
mutlaka 10 tane nimet verecektir ve Allah'a doğru yola çıkacaksınız. Unutmayın. O noktaya gelinceye kadar zaten siz namazı sevdiniz, orucu sevdiniz, zikri sevdiniz. Allah'ın bütün ibadetlerini Allah size sevdirdi ve tabi olduğunuz andan itibaren ibadetleri gerekli boyutlarda yapmayı iç dünyanız artık istiyor, buna teşne olmuş durumda. Allah size hepsini sevdirecek. Eğer tabi oldunuz, günlerden çarşamba, ertesi gün perşembe oruç tuttunuz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz biliyorsunuz, yaşadınız. Ertesi gün açlığı hissetmeyeceksiniz. Susuzluğu hissetmeyeceksiniz. Allah-u Teala daha ilk oruçta ocağın hüviyetini gösterir size. Bu ocak benim ocağım der Allah-u Teala. Buradan ama oruç tutarsınız, açlık hissetmezsiniz der. Burada namaz kılarsınız, büyük zevk alırsınız. Burada zikir yaparsınız, büyük zevk alırsınız. Bütün ibadetler, zekat verirsiniz, sizin için büyük zevktir. Özellikle zikir yapma zevkini Allah-u Teala size mutlaka yaşatacaktır. İlk perşembe günü oruç tutta açlık hissetmeyen kişi düşünmez mi ki, ben evvelce de oruç tuttum ama hiç böyle bir oruç tutmadım. Hele sigara da içiyorsa kişi, akşama kadar sigara içememenin verdiği o sıkıntıyla kim bilir kaç kişinin kalbini kırıyor. Ama tabiye söz konusu olduktan sonra acaba niçin Allah-u Teala ona açlık hissettirmiyor? Sigara etkisi olsa bile sigarayı hissettirmiyor. Hep şu sigarayı bırakmak isteyenlere bakarım. Kardeşlerimizden olsunlar, dışarıdan olsunlar. Eğer kardeşlerimizdense Ramazan'da da perşembe günleri de onlar sigara içmek konusunda bir talep hissetmezler. Allah-u Teala'dan yardım alırlar. Öyleyse demek ki farklı bir olay var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Olay ne? Olay nefsiniz. Nefsinizin afetlerle donatılmış olması ve bunu hasletler hüviyetinde olan faziletlere dönüştürmeniz emri. Allah-u Teala mutluluğunuz için bunu veriyor. Neden Allah-u Teala nefsi yaratmış? Sizi o mutluluğa ulaştırabilmek için. Neyle? Kendi gayretinizle. Allah'ın yardımıyla ama kendi gayretinizle. Gayret sizden. Sonra dua mürşitten, kabul edilen bütün mürşidin duaları himmet adını alır. Nusret, yani asıl yardım Allah'tan. Ve kişi böylece hidayetlerin hepsine sırasıyla ulaşır. Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyor. Aşmanız lazım gelen bariyerler koymuş önünüze. Gözlerinizdeki icabı mesure alınır Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Kulaklarınızdaki vakra alınır. Kalbinizdeki ekinlet alınır. Yerine ihfat konulur. Kalbinizden, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılır. Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilir. Ne yaptı Allah Teala? Kapalı olan bütün kapıları açtı. Peki evvelce bunların hepsi kapalıydı. Siz Allah'a ulaşmayı bilemezken hepsi kapalıydı. Şimdi hepsi açıldı. Kendi gayretinizle, eşrat makamının himmetiyle ama
asıl Allah'ın nusretiyle hedeflere ulaşırsınız. Bu sizin kendi iradenizin mutlak payı olan bir vetiredir. Nefs tezkiyesi asıldır. Olmazsa olmaz. Birinci kısmı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Sizin özel bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Ama siz sevdiğiniz için namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi Allah size mutlaka sevdirecektir. Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, dikkat edin, Allah'a ulaşmayı diliyorsanız siz mutlaka seversiniz. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi ve özellikle zikir yapmayı mutlaka seversiniz. Sevmiyorsanız bir eksiklik var demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin tezkiyesi sizin mutluluklarınızın işaretini taşır. Nefs tezkiyesi başladığı güne kadar dünya mutluluğu sizin değildir. Öldükten sonra cennete gireceksiniz. Hangi şartlarda? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci kat cennete mutlaka girersiniz. Bu ondan sonrası otomatik olarak gelişir. Allah-u Teala size 10 tane ihsan verir. 10 ihsanla mürşidinize ulaşır, ulaştırır. Tabi olduğunuzdan ikinci kat cennet sizindir. Ama dünya saadetinden hiç kam alamazsınız. Ne Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ne de mürşidinize ulaştığınız zaman. Dünya saadeti ondan sonra başlayacaktır. Bu ikisi size cennet mutluluğunun iki katını sağlar. Ama Allah-u Teala sizin o kadar çok seviyor ki sizi, sizin sadece cennet saadetine ulaşmanız Allah'ı tatmin etmez. O dünya saadetine de sizi ulaştırmak ister. Zülcenahayn kılmak ister. Bunun için sizin mürşidinize ulaştırır. Tabiiyetiniz, dikkat edin, mürşid seçimi sizin hakkınız değildir. Devrin imamını biliyorsanız, o hariç mürşid seçimi sizin hakkınız değildir. Ta onu da bilmeniz yetmez. Hacet namazı kılıp Allah'tan sormalısınız, emin olmalısınız. İşte insanlar, hadi canım sen de derler. Falanca da mürşit, feşmekan da mürşit. A'ya gitsen ne olur, B'ye gitsen ne olur. Çok şey olur sevgili kardeşlerim. Kimin mürşit olduğunu, kimin mürşit olmadığını siz bilemezsiniz. Allah bilir. Allah'a sorduğunuz zaman o size gösterir. Diyelim ki hayır dediniz, o olmaz. Yeniden kılın, aynı kişi gösterilir. Yeniden kılın, aynı kişi gösterilir. Allah Teala diyor ki alallahu kastü sebil. Sebillerin, sebilin tespiti, hangi sebile ulaşacağınızın tespiti, kast edilmesi Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Allah'a aittir diyor. Başka hiç kimse bu konuda karar vermek yetkisinin sahibi değildir. Hepimiz mürşitlerimize öyle ulaştık Allah'tan sorarak. Hiç kimseyi sokmayın aranıza. Allah'a sorun, o size mutlaka söyleyecektir. Emin olarak yola girin. Öyleyse yolun dışındakilere hayatın bir palavra olmadığını, ciddi bir boyutu olduğunu, mutluluk için mutlaka Allah'a yaklaşmanın şart olduğunu anlatmak vecibiyetindeyiz. İnsanlar hem bu konuda kültürsüzdür, hem de ukalalık ederler. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bazen insanlara o kadar çok acıyorum ki, bunca güzellik, yaşanması gereken bunca dünya güzelliği, bunca ahiret güzelliği varken iblis, insan ve cin şeytanlar eliyle insanları nasıl kandırıp mutsuz kılmayı başarıyor?
bu kadar akılsızca mı bir davranış biçimi sergilemek lazım? Bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Allah'a sormak diyoruz. İnsanlara değil, Allah'a sorun. Hacet namazını kıldığınız zaman Allah'a sormuş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa şu dünya hayatında bir tarafta giderek artan bir dünya mutluluğu ama cennet mutluluğu kesin. Dünya mutluluğu da kesin. Ama cennet mutluluğu için Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeterken dünya mutluluğu için yetmiyor. Mürşidinize ulaşmanız da yetmiyor. Hala mutsuzsunuz. Hala dünya üzerinde tasavvufun dışındakilerin yaşadığı hayatı yaşıyorsunuz. Ama ne zaman ki muhtevayı değiştirdiniz, güzele döndürdünüz, o zaman sizin için söz konusu olan dünya saadetine de adım atmaktır. Bu ise nefsinizin tezkiyesine, temizlenmesine ve tasfiyesine paralel bir seyir gösterir. Öyleyse birinci mertebe Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz. Cennet saadeti tamam ama dünya saadeti hayır. Sıfır. Başka insanlar gibisiniz. 10 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan, mürşidinize ulaştınız. Allah-u Teala size gösterdi mürşidinizi. Tekrar tekrar sordunuz, emin oldunuz ki o, gittiniz, tabi oldunuz. Tabi olduğunuz an, kalbinize imanın yazıldığı andır. Artık kalbinde iman kelimesinin yazılı olduğu bir insansınız. Ve sevgili kardeşlerim, öyle bir dizayn ki, öyle bir mutluluk dizaynı ki, bu noktadan itibaren Allah-u Teala size sevdirdiği zikri yaptırır. Zikir yaparsınız. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları göğsünüze gelir, göğsünüzden içeri girerek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührü artık hareketli hale gelmiştir. Ve o mührün üzerine baskı yapan rahmet, faz ve salavat nurları mührü zülmani kapıya kadar indirir, kilitler. Zikir yaptığınız sürece şeytanın karanlıkları nefsinize girememekle kalmaz. Nefsinizdeki bütün karanlıkları kapı dışarı edersiniz. Hiçbirisi kalamaz nefsinizin kalbinde. Ve kalbiniz zikir boyunca bir hatayı işlemenize meydan vermeyecek bir hüviyet alır. Daimi zikirde olan bir insanın kalbi nasıl %100 Allah'ın fazıllarıyla yani faziletle dolmuşsa sizin de kalbiniz zikir boyunca öyledir. İsterseniz daha o gün tasavvufa adım atın. Yani tabi olun 10 tane insanla. Tabi olduğunuz gün zikrinizi yaptığınız zaman bu olayı yaşayacaksınız. Zikir boyunca yarım saatlik bir zikir yaptığınızı düşünün. Bir saatlik bir zikir yaptığınızı düşünün. Bir saat boyunca mutluluğu yaşarsınız. Şeytan size hiçbir kötü işi zikir boyunca yaptıramaz. Huzursuzluk duymanız mümkün değildir. Mutluluğu yaşarsınız. O zaman Allah-u Teala'nın sizi neden yarattığını da anlarsınız. İşte bu mutluluğu yaşamanız için. Bunun için nefsi vermiş size ki nefsin afetleri yok olduğu zaman yaşadığınız o güzelliği yaşayabilirsiniz diye. Bütün insanlar mutsuzdur doğuşlarından itibaren. Huzursuzdurlar. En ufak bir şeyde sinirlenirler. Ve arkasında sadece nefslerinin afetleri var. Bundan kurtuldukça hedefe ulaşacaksınız. Bu neye benziyor? Bir gün adamın birisi bizim hocaya gelmiş, Nasrettin Hoca'ya. Demiş ki, hocam ben çok kötü durumdayım. Ne oldu demiş evladım, ne var? Benim demiş, bir tek odam var, evim bir tek odadan ibaret.
Ve demiş, orada ben çocuklarımla, 7 tane çocuğumla ve eşimle beraberim. Ve çok sıkıntıdayım. Sığamıyoruz, yerleşemiyoruz. Herkes üst üste, çok kötü durum. Nasrettin Hoca demiş ki, evladım demiş, söylediğimi yapacağına dair bana söz verir misin, yemin eder misin? Ki seni bu dertten kurtarayım. Adam dertten kurtulmak için her şeyi yapmaya hazır. Tamam demiş. Güzel demiş. Öyleyse ağızda demiş ineğin var ya demiş. O ineklerden birincisini odana alacaksın. Aman demiş hocam ben sana bunun için mi geldim? Zaten odanın içinde sığışamıyoruz. Biz zaten perişanız. Yemin etsin demiş. Adam almış ineği. Ertesi gün ağlaya sızlaya gelmiş. Çok kötü durumdayız. Mahvettin bizi. Çok güzel demiş hocam. Çok memnun oldum. Şimdi bu akşam ikinci ineği de alacaksın demiş. E böylece ağıldaki 3-4 tane ineği de birer gece arayla o kadar insanın sıkış tepiş olduğu yere 4 tane inek girmiş mi adam çıldıracak. Hocaya gelmiş şikayetten birinci ineği çıkar demiş. Çıkarmış. Herkese gelmiş hocam demiş ya biraz rahatladım. İkinci ineği de çıkar demiş. Sonra ertesi gün üçüncü ineği de çıkar demiş. Dördüncü gün dördüncü ineği de çıkar demiş. Çıkardıktan sonra adam gelmiş hocam biz bir cennette yaşıyormuşuz meğerse yahu demiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizde afetler olduğu sürece neden Allah-u Teala'nın size nefs verdiğini anlayamazsınız. Ama ne zaman onları temizlemeye başlayacaksınız? O zaman düşmanla yapılan savaşın zaferini yaşayacaksınız. Ve şeytan bunun için yaratılmıştır. Okullarınızdan diploma alırsınız. Neyle? İmtihanla. İmtihanda başarı kazanacaksınız ki diplomayı alasınız. Okulda o diplomayı almak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Şeytan da size devamlı notlar kazandırır veya hep kaybettirir. Tekniği öğrenebilirseniz, yaşamak için gerekli şartların sahibiyseniz, şeytan size çok şeyler kazandırır. Daima başınıza çorap örmeye çalışacağı için sizi imtihanlara atacaktır. Siz imtihanları kazandıkça onu kudurtacaksınız. Öfkesinden kudurur iblis. Siz nefs tezkiyesine başlayıp da nefsinizin kalbindeki karanlıklar adım adım azalmaya başlayınca %1, %1 iblis hakimiyet alanının her gün biraz daha kaybolduğunu görür. İblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Onun sizi devamlı huzursuz etmesinden sıkılıyorsanız eğer, huzursuzsanız, tek çözüm bu. Nefsinizin afetlerini yok etmek. Çünkü yok ettiğiniz afetlerin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen özellik taşır. Şeytanın onlara tesir etmesi mümkün değildir. Böylece nefsi emarede %7 şeytanın alanını daralttınız. 2 de ondan evvel huşuda kazandığınız faziletlerin dışındaki rahmet partikülleri var nefsinizin kalbinde. Onu sonra hesaba katalım. İkinci defa %7'nin kazandığınız kalbinize nefsi devam edesiniz. Üçüncü defa %7 nur, söylediğim standartlarda nefsinizin kalbine nurlar geliyor. İman kelimesinin etrafında toplanıyorlar. Ve zikrinizi bitirdikten sonra toplanan %7 nur birikimi orada kalıyor. Oradan ayrılmıyor bir daha. Karanlıklar geliyorlar ama orasını işgal edemiyorlar. %8-9 derken %14'ünü tamamlıyorsunuz. 8'i tamamladığınız zaman %8'i göndermiyor nefsinizin kalbi. 14'ü tamamlıyorsunuz. %14'ü karanlıklar tarafından artık işgal edilemiyor. Sonra her %7 artışta nefsinizin kalbindeki nurlar giderek büyüyor. 21, 28, 35, 42, 49. 2 de huşuda kazandığınız nur %51. Nefsinizin kalbinde
%51 nur birikimi oluştuğu zaman şeytanın hakimiyeti kayboldu. Artık şeytan nefsinizin kalbine hakim değil, %51 de hakimiyet Allah'ın nurlarına geçti. Öyleyse şeytan niçin yaratılmış? Siz bu safhaları geçtikçe kazandığınız dereceleri arttırmaya başlıyorsunuz. Unutmayın, cennet saadetinin söz konusu olan mutlaka kıyamet günü amel defterinize baktığınız zaman kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması gerekiyor. Bunun için de nefsinizin afetlerinin devamlı azalması lazım. Afetler azaldıkça kazandığınız dereceler artacaktır. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde gelip yerleşen faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren getirdikleri zaman derecat kazanırsınız. Yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen o fırsatı şeytan karşınıza çıkaracaktır. Siz onu işlemediğiniz zaman gene derecat kazanacaksınız. İki özellik birden tahakkuk edecek. İşte nefsinizin kalbindeki hasletler arttıkça devamlı derecat kazanacaksınız. %51 nurla ruhunuz Allah'a ulaşır. Her %7 nur birikiminde vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz otomatik bir işlemle sizden ayrılır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını aşıp 7 tane yatay olarak alem geçer. Sütüfü müntadan dikey bir yolculukta Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. Sizden, size Allah'tan gelen bir emanettir. Allah'ın zatından gelen bir emanettir. Ve Allah'ın zatına geri dönmüştür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz? Nefsinizi tezkiye ettikçe cennet saadetiniz adım adım arttığı gibi dünya saadetiniz de artacaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennet, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennet, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman %51 nur birikimiyle üçüncü kat cennet, ama dünya saadetinin de %50'sini aştınız. Artık siz mutlu bir insansınız. Mutsuz değilsiniz. Bu yollardan geçtiyseniz, evliya olduğunuz gün 5-6 aylık bir vetiredir bu netice itibariyle. Dünya saadetini de yaşarsınız. %50 nur birikimi sağlanmıştır. Artık nefsinizin kalbinin yarısından daha fazlası, bir fazlası Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse davranış biçimlerinizin %51'i size mutluluğa ulaştıracak olan bir hüviyet taşır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennet dünya saadetinin %51'i. Siz mi ulaştırdınız? Aslında Allah ulaştırdı. Neden Allah ulaştırdı? Çünkü Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir. Ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Diyor ki Allah Teala, bu Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada bir olgu var. Ruhun Allah'a ulaştırılması.
Allah Teala'ya baktığınız zaman şunu göreceksiniz ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu işi bitirdiniz. Çünkü Allah Teala sizi mutlaka evliyalık mertebesine ulaştırır. Sözü olduğu için mutlaka ulaştıracaktır. Siz istemeseniz de ulaştıracaktır diyemiyorum. Çünkü istememeniz mümkün değil. Sizi o hedefe ulaşmayı ister hale Allah getirecektir. Severek yapacaksınız her şeyi, isteyerek yapacaksınız. Hiçbir zaman sizi zorlamayacaktır içinize, sevgi vererek bunu yaptıracaktır. Ve siz dünyadaki ne yazık ki nadir insanlar dememiz lazım, nadir insanlardan biri olacaksınız. Niçin öyle diyorum? Şu anda bütün dünyada bu mutluluğu yaşayabilenler hiçbir dinde %10'un ötesinde değildir. Bütün dinlerin içinde bu saadeti yaşayanlar vardır. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı

Allah'ın sahibi olduğu kainatın tek dininin adı Hanif dinidir. Arapça adı da İslam'dır. İslam yeni bir din değildir. Kainatın Adem Aleyhisselam'dan ebediyete kadar sürecek olan tek dinidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra ne olacak? Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. İkinci kat cennet, dünya saadetinin %51'i sizin oldu. Hiçbir gayret sarf etmediniz. Çünkü her şeyi severek yaptınız. Hiçbir nokta size ağır gelmedi. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra hızınız artacak. Daha çok, daha çok zikir yapacaksınız o zaman. Fena makamını geçeceksiniz. Beka makamını geçeceksiniz. Zühd makamını geçeceksiniz. Zühd makamı zikir açısından önemlidir. Çünkü zikrinizin günün yarısını aşması gerekir. Ondan sonra muhsinler makamına sahip olacaksınız. Yani fizik vücudunuzda Allah'a teslim olacak. Dikkat edin, Allah'ın sözü sadece sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırıp sizi evliya kılmaktır. Burada sözü biter. Bundan sonra sizin gayretiniz söz konusu olacaktır. Allah gene yardımcınız olacaktır ama artık sözü yoktur. Geri kalanında da sizi ulaştıracak diye bir sözün sahibi değildir. Ama siz o gayretin sahibi olacaksınız. Yardım edeceğine dair sözü vardır. Öyleyse fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunuz da %91'ine sahip oldunuz. Sevgili kardeşlerim, işte şeytanı Allah-u Teala sizi devamlı imtihanlara sokmak ve her imtihandan nefsiniz düzeldikçe derecat kazanmanız için yarattı. Nefsinizi ise şeytanın bu gayretleriyle, size zarar vermeye çalışmasıyla gıdalansın diye, doğruları öğrensin diye, tatbikatı oluştursun diye, sizi mutluluğa ulaştırsın diye yarattı. Öyleyse nefsinizde afetler olmasaydı insan olamazdınız. İnsan olmak şerefine eremezdiniz. İyi ki nefsiniz var. Nefsiniz olmasaydı mutluluğu yaşadığınızı fark edemeyeceksiniz. Nefsinizdeki afetleri yok ettikçe kötüden iyiye doğru bir gelişme süreci içerisinde daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olacaksınız. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. Hikmet sahibi olacaksınız. Ulu'l-Elbab makamının, ihlas makamının sahibi olacaksınız. Daimi zikrin sahibi olduğunuz için nefsinizdeki bütün afetler yok olacak. Beşinci kat cennetin sahibisiniz. Ama dünya saadetinin de %100'üne sahipsiniz. Artık eni konu mutlu bir insansınız. Bundan sonra Allah Teala size göğün 7 tane katını gösterecek. Tevbe-i Nasuh'a davet edecek. Selah makamının sahibi kılacak. Ve oradaki 3. mertebeden sonra irşada ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde 12 mertebe müzeyyen olma gerçekleşecek. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. 6. kat cennet, irşada ulaştığınız zaman, 7. kat cennette iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, dünya saadetinin %100 ile birlikte. Öyleyse nedir mutluluk? Mutluluk iç dünyanızda kesintisiz devamlı bir saadet halidir. Sür ve sükun halidir. Mutluluk dış dünyanızda kesintisiz bir saadet halidir. Sülh ve sükun halidir. Mutluluk
Allah ile olan

ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de nehiler yani yasaklar cephesinde kesintisiz devamlı bir saadet halidir. Sulh ve sükun halidir. Öyleyse bu kesintisiz mutluluklara sizi daimi zikir ulaştırır. Neden insanlar mutsuz? Nefslerinin afetleri sebebiyle devamlı hata işliyorlar. Her hatanın arkasından Allah-u Teala azap ediyor onlara. Allah'ın kanunu bu. Bir kişi mutsuz iç dünyasında. Çünkü nefsiyle ruh arasında devamlı kavga var. Bu sebeple huzursuz, mutsuz. Nerede kavga varsa, kaos varsa mutsuzluktur o. Ayrıca kişi devamlı hatalar işlediği için de devamlı cezalandırıldığı cihete mutsuz. İç dünyasında. Dış dünyasında da mutsuz. Başka insanlara yanlış davranışlarda bulunuyor. Onların kalplerini kırıyor. Her günah işledikten sonra üzülüyor. Allah-u Teala da ona azap ediyor. Ruhu da nefsine ayrıca azap ediyor. Yetmez. Kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi intikam almak sevdasına düşüyor. Fırsatı yakalayınca intikamını mutlaka alıyor. Aldığı için de bu kişi bir defa daha huzursuz, bir defa daha mutsuz. Arkadan bu kişinin nefsi harekete geçiyor. Kendisine intikam alan kişiden o da intikam almak sevdasına düşüyor. İntikamını alırsa bu sefer de yeni bir günah işlediği için mutsuz. Alamazsa şuur altı birikimi yani stres sebebiyle mutsuz. İntikamını alsa da mutsuz, alamasa da mutsuz. Allah ile olan ilişkilerinde kişi Allah'ın emirlerini yapmadıkça huzursuzluk duyuyor. Yasak ettiği fiilleri işledikçe yine huzursuzluk duyuyor. Çünkü Allah Teala azap ediyor ona ruhuna, nefsine. Öyleyse bir insan nefsinin afetleri var olduğu sürece daima huzursuz, sıkıntılı bir insan. Ama daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında artık huzursuz değil. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuş. Nefs ruh hüviyetine girmiş. Tam bir uyum, tam bir sulh ve sükun hali var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği fiilleri hiç işlenmiyor. Bu kişi sonsuz bir huzuru yaşıyor. Dış aleminde aynı standartlar söz konusu. Başka insanların hiçbirinin kalbini kırması mümkün değil. Huzursuz olması da mümkün değil. Başkalarının ondan intikam alması da mümkün değil. Çünkü intikam almayı gerçekleştirecek olay asla cereyan etmez. Şuur altı birikim oluşması ise hiç mümkün değil. Çünkü hiç kimseden intikam almayı, hiç kimseye kötü davranmayı bu kişi düşünmüyor, aklına getirmiyor, tatbik etmesi de mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerde emirler cephesi, bütün emirler büyük bir zevkle gerçekleştiriliyor. Huzursuzluk yok, sükh ve sükun var. Allah'ın yasak ettiği fiilen hiçbirisi işlenmiyor. Huzursuzluk yok, sulh ve sükun var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet saadetinde daha üst boyutlara yükselmeniz ve dünya saadetinin üst seviye mutluluklarını yaşamanız için hayat kitabınızdaki rakamların hep negatif olması lazım, hep pozitif olması lazım. Negatifleri daima aşmanız lazım. Şeytan sizi devamlı imtihanlara sokar. Her imtihanda ya pozitif derecat kazanıyorsunuz ya negatif derecat kazanıyorsunuz. Negatif derecat kazananlar hep nefslerinin emirlerine uyanlardır. Şeytan sizi devamlı olarak binlerce, milyonlarca defa imtihana tabi tutar. Ta ki Allah'ın üniversitesinden diploma alasınız. Hem dünya mutluluğunu hem cennet saadetini enine boyuna yaşayacak olan bir hüviyete ulaşabilirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Şeytan her yanlışlığa teşvik ettikçe size emirler cephesinden de yasaklar cephesinden, siz onu her seferinde yendikçe o sizin derecat kazanmanızın yani okuldan diploma almanızın zeminini hazırlar. Neticede öyle bir kılavuz olur ki artık onu tanırsınız, size sağlam bir kılavuz olur, şaşmaz bir kılavuz. Güzellikler yolunda. Neden? Çünkü Allah ne istemişse, neyi yapmanızı istemişse onun tersini gösterecekler. Siz de artık şeytanı tanıyorsunuz eğer,
O ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Yani Allah'ın söylediğini yapmış olacaksınız. O neyi yapmamanızı isterse, o zaman da yapmamanızı istediği şeyi yapacaksınız. İşte böylece şeytan sizin için bir sağlam kılavuz olacak başarı kazanmanız için. Öyleyse nasıl imtihanlarla okullardan diploma alıyorsanız, şeytan da sizi devamlı imtihanlara tabi tuttuğu için o diplomayı almak da size büyük bir yardımcı aslında. Faydasız değil. Ama onu faydalı hale getirebildiğiniz takdirde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir akşam daha sizlerle bir güzelliği birlikte yaşadık. Bir akşam daha beraber olduk. Her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda bir güzellik sizlerle birlikte yaşandı. Allah'a sonsuz hamde şükrederiz ki bir sohbetimizi daha tamamlamayı bizlere nasip kıldı. İşte böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sona daha ulaştık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine, hem dünya saadetine en üst boyutlarda ulaştırmasını, sizleri zülcenahin kılmasını, ahsen kılmasını yüceramimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder.
2: El-Fatiha me as-salavat, Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Allah sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Ve belki de buna dayalı olarak konumuz Allah seveni daha çok sever. Sevgi insandan Allah'a, Allah'tan insana ulaşan bir duygudur, histir. Sevgi insanı sadece yüceltir. Sevginin boyutları konusunda hep şu fıkra anlatılır. Hala bir genç öylesine öfkeli, kindar, sinirli ki annesini öldürmüş. Kalbini çıkarmış, kalbini eline almış, kaçıyor cinayet mahallinde. Ama giderken ayağa takılmış yere, düşmüş ve elindeki kalp, annesinin kalbi ona şöyle demiş: evladım, canın acıdı mı? Sevgili kardeşlerim, sevmek karşılıksız bir müessesedir. Başkalarından beklemek hakkının sahibi değilsiniz. Siz seveceksiniz. Ama bilmelisiniz ki severseniz sevilirsiniz. İnsan tabiatının icabı olarak kendisinden bir kişiyi nefret ettiği zaman o normal standartlarda o kişiye karşı sevgi besleyemez. İşte tasavvufun farklılığı burada kendisini gösterir. Tasavvuf, yani Kur'an ahlakı, sizi sevmeyeni de, sizden nefret edeni de, size düşman olanı da sevmeyi muhtevasına alır ve mutluluk orada saklanır. Sevginin içinde. Allah bütün insanları sever. Ama bu sevginin oranlarına baktığımız zaman bu oranlarda sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir insan onu hangi ölçüde seviyorsa o seviyede Allah'ın sevgisinin geri dönüşü söz konusu olur. Allah hepinizi sever. Ama onu seveni, etrafındaki insanları seveni daha çok sever. En çok seveni en çok sever. Onu sevmeyeni gene sever. Ondan nefret edeni gene sever. Hiç kimsenin cehennemine atılmasını istemez. İnsanlara verdiği sonsuz serbestliğinin mükafatı veya mücazatı mutlaka söz konusu olacaktır. Kıyametten sonra insanlar ya cennete girecekler, ebediyen cennette kalacaklar veya cehenneme girecekler ve ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bağlamda
olaylara baktığımız zaman Allah Teala insanlara sınırsız bir kurtuluş imkanı bırakmıştır. Bir insan, sevgili kardeşlerim, hayatının son dakikasında Allah'a ulaşmayı dilese, şuradan kalbinden bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilese, çok günahkar bir insan olsun. Eğer gerçekten dilemişse, o kişi cehenneme girmez sevgili kardeşlerim. Gireceği yer cennet olacaktır. Öyleyse ölmek üzere olan yakınlarınıza ölüm döşeğinde hep bunu gerçekleştirmeye çalışın. Allah'a ulaşmayı dilemesi konusunda ona açıklamalarda bulunun. Bunu gerçekleştirmeye çalışın. Bu istikamette kendisine düşeni yapmayan insanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sevgili kardeşlerim, ne yazık ki cehenneme girecekler ve ebediyen kalacaklardır. Allah Teala bu konuda taviz vermiyor. Ayetini koymuş açık ve kesin. Diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا اِرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاَطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. O insanlardan bahsediyor Allah Teala. Öyle insanlardan bahsediyor ki onlar muhakkak surette, kesin surette diyor Allah Teala bu ayette, bana ulaşmayı, Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemezler. Burada Allah Teala bize diyor, likaena, bize ulaşmayı. Muhakkak surette dilemezler. Muhteva veriyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor sonunda. Ayet-i Kerime'nin bütünü, onlar muhakkak surette, kesin surette bize milaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah Teala tarafından sevilme imkanının sahipleridir. Sadece onlar cehennemden kurtulabilirler. Allah Teala onları Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden çok daha fazla sever. Öyleyse Allah'ın sevgisine mazhar olmak,

Bu masaliyet ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. Arkası gelecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın sözü var, mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, sevginin boyutlarına bakıyoruz. Cehenneme girenler Allah'ın en az sevdikleridir. Sevgi gene vardır. Sıfıra inmez. Allah yaratmıştır. Yarattığı için de sadece yarattığı için bile sevginin var olduğu bir müessese oluşur. Peki sonra ne olur? O kişinin hayatı boyunca Allah-u Teala'nın ona olan sevgisi artar veya azalır. Kişisel davranışların bir parametresidir sevgi. Sevgiyi yerlerine oturtun. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bize hep bu sevgili kelimesini kullanmayı emreder. Hepinizi seviyoruz. Çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Elbette sevginin derecesi Allah Teala'nın bize verdiği sevgiyle hudutludur. Biz bir mahlukuz, bir insanız, yaratıkız. Allah Teala'ya bizi yarattığı için bize bu ulvi görevi verdiği için, sizleri irşat görevini nasip kıldığı için Allah'a sonsuz müteşekkiriz. Şükran borçluyuz. Allah'a şükrederiz, hamd ederiz. Bizi yarattığı için, insan olarak yarattığı için ve bu kadar önemli bir görevi bize nasip kıldığı için ona ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse birbiriniz arasında bir sevgi ikilisi mutlaka kurmalısınız. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, birbirinizi de sevenler olursunuz. Allah'ı seven başkalarını da sever. Allah ile olan ilişkileri ona sevmeyi öğretmiştir. Bu sevgi Allah'a doğru yayıldığı gibi başka insanlara doğru da yayılır. Hepiniz için söz konusu olan şey, sevgili kardeşlerim, mutluluk arayan kardeşlerim, hepiniz için biliniz ki mutluluğun anahtarı sevgidir. Sevgi kapılarını açarak ve ömrünüz boyunca daha büyük, daha büyük kapılar vücuda getirerek
yaşamalısınız. Herkesi sevmelisiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmelisiniz. Gelecekte böyle olduğunu göreceksiniz. İnsanlar bizlerden sevmeyi öğrenecekler. Kalplerin sona erdiği bir devreye ulaşacağız. İnsanlar sevmenin nuru içerisinde bu dünyada da mutlu bir hayat sürecek. Birbirinin düşmanı olan değil, birbirinin dostu olan, birbirini çok seven insanlar dünyaya hakim olacak. Sevgili kardeşlerim, harpler 20. asırda ...200 milyondan fazla insanın ölümüne sebep verdiğini söylüyor. Bu konudaki istatistikler. Sevgili kardeşlerim, savaşların arkasında nefret vardır, kin vardır, şeytana dostluk vardır. Şeytan nefret etmeyi öğretir, kin tutmayı öğretir, kalp kırmayı, yaralamayı, öldürmeyi öğretir. Allah'ın servetisi sulfe çıkından geçer. Hepinizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Onun sevgisi sonsuzdur. O sevgi yumağı içinde öyle bir dünyada yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Sevgi yumağı içinde hep sevenlerle karşılaşırsınız. Hep onlar olur muhatabınız. Ömrünüz sevgi içinde çiçek bahçelerinde geçer. Dünya bir cennet olur. Sevdikçe dünyanın bir çiçek bahçesi olduğunu göreceksiniz. Ama nefret eden kişi için dünya bir cehennemdir. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın emrine uyup da sevmek yerine bazı insanlar nefret ederler. İşte onlar kendilerine yazık edenlerdir. Çünkü onlar başkalarından nefret ettikleri zaman davranışlarında da bu çatallanır. Ve de etraflarındaki insanlar ondan gördükleri nefrete karşı ona nefretle cevap verirler. Üzüm üzüme baka baka kararır. Hepiniz etrafınızdaki insanlar için bir cennet müjdesinin sahibi olmalısınız. Davranışlarınızla onları öylesine sevmelisiniz ki onlar sizi sevmek zorunda kalsınlar. Nefretle dolu bir insan için sevmek zor bir iştir. Ama sevgili kardeşlerim, karşısındakinden bütün nefretine karşı sevgiyle mukabele gören bir insan neticede istese de istemese de o da sevecektir.
Sevginin ölçüsü açısından konuşmuyoruz. Elbette nefret eden bir insanın bunu nefretin sevgiye dönüşmesi halinde çok büyük bir sevgiye oluşturmasını beklememek lazım gelir. Ama olamaz mı? Olabilir. Bu ona bağlı değil sevgili kardeşlerim. O kendisinden sevgi beklediğimiz kişiye bağlı değil. Bize bağlı. Başkalarının bizi sevme ölçüsü bizim onlara verdiğimiz sevgi imajının boyutuna bağlıdır. Hangi seviyede seviyoruz? Ne yaparsanız yapın sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanları eşit seviyede sevemezsiniz. Sevgi sizin elinizde olmayan bir duygudur. Sevmeye çalışın. Allah Teala yardım edecektir. Başaracaksınız. Ama bileceksiniz ki bu müessese, sevgi müessesesi sizin sevme gayretinizin ötesinde bir boyuta sahiptir. Bu boyut başkalarının size karşı davranış biçimleri dizisidir. Etrafındaki insanlara karşı davranış biçimleri dizisidir. O sevmezse etrafındaki insanları, sizin etrafınızdaki insanları, sizi o zaman ona karşı sevgi duymakta zorlanırsınız. İşte Allah Teala bu şartlar içindeki bir insanın bile hepiniz tarafından sevilmesini istiyor. Gayret ederseniz en azından nefret etmemeyi başarırsınız. İnsanların davranış biçimlerindeki bozukluklara değil, güzelliklere gözlerinizi fokus edin. Sizi seven insanların en güzele doğru bir yolculuğa çıkması sizin onlara hem davranış biçimlerinizle hem de onlara verdiğiniz ilimle gerçekleşebilecek olan bir husustur. İnsanlar öğretirlerse, öğretilenler bu konuda başarıya mutlaka gideceklerdir. Çünkü mutluluk ve mutsuzluk terazinin iki ayrı kefesini temsil eder. Sevgi, mutluluk tarafındaki kefededir. Nefret, mutsuzluk tarafındaki kefededir. Sevgili kardeşlerim, neden nefret ediyorsunuz? Olabilir, size karşı kötü davranabilirler. Ama bu kötü davranmayı onları sevmemek için bir bahane olarak kullanmamanız lazım. Unutmayın ki etrafınızda yaşayan herkes tesadüfen orada değillerdir. Orada olmaları gerektiği için orada yaratılmışlardır. Allah-u Teala'nın yaratış dizaynı bizim bilmemiz mümkün olmayan sonsuz sayıdaki alternatifin her birinin değerlendirilmesinden sonra vücut bulmuştur. Herkes nerede ve zamanın hangi parçasında doğmuşsa o zamanın o parçasında ve o devirde ve ait olduğu yerde
şartlara dayalı olarak yaratılmıştır. Bundan sonra Allah'ın insanlara verdiği serbest iradenin onları götürdüğü bir yollar dizisi vardır. İşte sevgili kardeşlerim, öyle bir dünya düşünün ki bu dünyada her şey güzel, çok güzel olabilir. Birçok insan böyle dediğimiz zaman şunu düşünür. Tabii etrafımdaki insanlar bana güzel davranırlarsa, beni severlerse bu olabilir. Bunu söyleyen kişi topun kendisinde olduğunu bilmiyor. Top sizde sevgili kardeşlerim. Siz severseniz etrafınızdaki insanlar sizi seveceklerdir. Daha çok severseniz daha çok sevileceksiniz. Ama sevginin karşılığı mutlaka sevgiyle denir. Bunu hayatınız boyunca yüzlerce defa test edeceksiniz. Her seferinde doğru ile karşılaşacaksınız. Neden insanların hepsini aynı seviyede sevemezsiniz? Sevgiye layık olma seviyeleri birbirinden farklı olduğu için. Herkesin farkına bile varmadığı bir terazi iç dünyasında devamlı insanları tartar. Her davranış biçiminin arkasından ona bir paye biçer. Bir dizayn içerisinde o kişinin hüviyeti iç dünyanızda çizilir. Sevgili kardeşlerim, bütün gayretinize rağmen Allah'ın istediği standartlarda bürünemeyen insanlarla karşılaşabilirsiniz. Onlar o ballar balının kovanında uzun süre kalamazlar. Bir süre sonra orasını terk ederler. Kendilerine kötü davranıldığı için değil, orasının kendi yuvaları olmadığının farkına vardıkları için. Allah'ın onlardan sevgi istemesine rağmen sevemedikleri için. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel, öylesine mükemmel yaratılmış ki, mutsuz olan insanların bu hakikatleri bilmesini Allah Teala istiyor. Sev beni, seveyim seni sözü şeytanın bir palavrasıdır. Allah'ın sözü seversen sevilirsin. Sen sev ki sevilesin. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Şu kainatı bir düşünün. En az 100 milyar galaksiden bahsediliyor. 100 milyar galaksinin her birinde ortalama 100 milyarda yıldız. 15 sıfırda falan bir rakamla karşı karşıyasınız.

100 milyar da 100 milyar yıldız. Milyar 9 sıfırlı. Yüzün de 2 sıfırı var. 11 sıfırlı. 2 tane 11 sıfır. 22 sıfır eder. Büyüklüğünü biz insanların ölçüleri pek tayin edemez. İşte 22 sıfırlı milyar kere 100 milyar kere 100 milyar yıldız. Bunlardan sadece bir tanesinde yaşıyoruz. Dünya'da verilen bu gezegende. Burada doğduk. Burada öleceğiz. Ama bütün o gezegenleri Allah yarattı. Büyük bir kısmında da hayat var. Yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar, ikisinin arasındaki insanlar diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize mutluluğun ne olduğunu öğretti. İç dünyanızdaki mutluluk, iç dünyanızda savaşın bitmesidir. İç dünyanızdaki duygusal temayülün Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir istikamete yönelmesi ve bunu başarıyla performa edebilmesi hedeftir. Sevgili kardeşlerim, hayat isteseniz de istemeseniz de geçer. Bir gün sizin de saçlarınız, sakallarınız beyaz olacak. Önemli olan bu hayatı mutlu olarak geçirmek. Etrafına mutluluk ulaştırabilen bir insan olabilmek. İnsanların sevgisini kazanabilmek. Bu dünyada başkalarını sevmeyi usul haline getirirseniz gerçekten mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Başkalarını seven insanlar için kesin bir muhteva vardır. O Allah'ı da sever, insanları çok seviyorsa mutlaka Allah'ı da çok seviyordur. Bunlar birer vaka ise bu vakıadan hareketle sonuca, neticeye gidebiliriz. Allah da onu çok sever. Allah Teala'nın sevgisi, insan sevgisinin binlerce katıdır. Ama yuvarlak rakamlarla 1.000 kat sevgi desek, biz Allah'ı 2 kat sevdiğimiz zaman Allah Teala bizi bizim sevgimizin 2.000 katı kadar sever. Böyle bir dizaynda matematik rakamlar geçersizdir. Duygunun matematiği olmaz. Çok seven çok sevilir. Sevgili kardeşlerim, gelin sizinle beraber başka bir dünyada yaşayalım. Bizim dünyamıza düşmanlık giremesin. Kimse bizim düşmanımız olamasın. Ne demek bu? O bize düşman olsa bile biz onu düşman olarak kabul etmeyelim. Sevgimize engel olamayız. O bizim elimizde olan bir şey değildir. Ama nefretinize hakim olabilirsiniz.
sevginizi arttırabilmekte, başka insanlara karşı onları sevmeye gayret etmenin meyvesi değildir. Onların size karşı davranışlarının meyvesidir. Sevgili kardeşlerim, başka insanlar biz istesek de istemesek de hayatımızın bir parçasıdır. O insanlar hayattalar. Bizimle birlikte yaşıyorlar. Aynı devrede yaşıyoruz. Güzellikler, sevgili kardeşlerim, dünya sadece güzelliklerden ibaret. Gören gözler için. Şeytan o güzellikleri, bu tam bir renk uyumu halinde gerçekleşen dünyayı, insanlar yaşanmaz bir hale getirebilirler. İnsanların yaşamaktan nefret ettiği bir dünya oluşabilir. İşte gene dünyada dinler üzerine savaşlar yapılıyor. İki taraf da Allah'a inanıyor ve iki taraf da zannediyor ki karşı taraf başka bir dinin temsilcisidir. O bizim düşmanımızdır. Başka bir din yok ki sevgili kardeşlerim. Hiç olmamış. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak, Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların, Hazreti İsa'nın ve ona tabi olanların, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve ona tabi olanların yaşadığı tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İşte bu dinin faktörlerine baktığımız zaman tek Allah'a inanmak, vahdet, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı vücuda getirmek, tevhid ve ruhu, veçi yani fizik vücudu ve nefsi Allah'a teslim etmek. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? Bu hüviyetin, bu oluşumun, bu Allah'ın emrettiği biçimdeki davranış biçimleri dizisinin hedefe ulaştırdığı noktaya bakıyoruz. O hedef mutluluktur. İç dünyanızdaki harbi, savaşı nasıl bitireceğinizi Allah Teala sizlere nefs tezkiyesi emri vermekle göstermiş. Nefsinizi tezkiye edeceksiniz. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlalığı olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez, temizleyemez diyor Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesi. Kalbinizdeki afetler temizlendikçe nefret afetinin adım adım yok olduğunu göreceksiniz. Onun yerine sevgi hasreti her geçen gün boyutlarını artıracak. Öyle bir gün gelecek ki nefretin tam olarak yok olduğu, sevginin onun yerine hüküm ferma olduğu yeni bir dünyada yaşayacaksınız. Mutlu ve huzurlu. İşte ondan sonra muhtemeldir ki sizler de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? O zaman da aynı şeyi söyleyeceğiz. Hayır, size öyle gelmiyor. Gerçekten öyle. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, ne olur sevsek, Allah için sevsek, Allah'ı sevsek, insanları sevsek, ne olur? Ne olur bilir misiniz? Dünya sulhu olur. Ve gelecek yıllarda, yakın gelecekte bu dünya sulhunun gerçekleştiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bu dünya sulhunun kurulmasında Allah Teala bize bu dünyadaki en önemli görevi verdi. Bunun merkezinde bizim olduğumuzu göreceksiniz. İnsanlar henüz dinlerinin aynı din olduğunu Allah Teala Hazreti İbrahim'den bahsettiği için biliyorlar. Hatta zannediyorlar demek daha doğru. Ama bunu delilleriyle ispat ettiğimiz zaman, üç dininde, yedi Safa ve dört isimin muhtevası olduğunu, bunların hepsinin üç dinde de farz olduğunu ve son üç peygamber zamanında da Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından onun bütün tabileriyle beraber yaşandığını, Kur'an ayetleriyle, İncil ayetleriyle, Tevrat ayetleriyle ispat etmek artık hiç de zor değil. O zaman insanlar ne kadar büyük bir hatanın içinde olduklarını anlayacaklar sevgili kardeşlerim. Ve dünyayı kana bulayanlar o noktadan sonra bunu yapabilecek gücün sahibi olmayacaklar. O zaman bütün dünya bir sulh ve sükun dünyası olacak. Geleceğin sulh ve sükun dünyasını hepinize müjdeleyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Konumuz teslimler. Allah'a teslim olacak bu muhtevada bir insan dört varlığa sahiptir. Bir, ruhu, bize verilen gerçek emanet o. Ruhtan sonra fizik vücudu teslim edilir Allah'a. İkinci teslim. Sonra nefs teslim edilir. Üçüncü teslim ve nihayet irade teslim edilir. Dördüncü teslim. Aslında bu dördüncü teslime ulaşan bir kişi yedi tane kademede bu teslimleri gerçekleştirir. Dolayısıyla teslimlerin merhaleleri yedidir. Yedi kademede yaşanır ama teslim olan ruhtur, veçtir, nefstir ve iradedir. Bunların her birisi için Kur'an-ı Kerim açıklamalarda bulunmuştur. Kur'an'da teslim olmak manasına kullanıldığı halde bir insana teslim olmanın sağladığı faydayı sağlamayan zanne dayalı teslim de söz konusudur. Kişinin teslim olduğunu zannetmesi Allah'a teslim olmak manasını tazammül etmiyor. Onlar zanlarına dayalı olarak teslim olduklarını söyleyebilirler. Allah'a göre bu bir teslim değildir. Yani ne demek istiyoruz? Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Kâletil Arabu amennâ. Araplar dediler ki biz aminu olduk. Amin olmak Allah'a ulaşmayı dilemek manasına da gelir. İman ettik manasına da gelir.

iman eden kişilerdir. Ama fonksiyonel olan, hüküm ifade eden, Allah'a mülaki olmayı dilemekle başlayan 7 kademeli bir İslam merdivenidir. Öyleyse hem kişi amene olsun, yani iman etsin, hem de bu imanı kendisini kurtaramasın. Bu olay geçerli mi? Evet. İşte Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Kâletül Arabu amennâ. Araplar dediler ki biz amene olduk, mümin olduk. Kul de ki lem tu'minu. İman ettik, mümin olduk demeyin. Velakin kulu, velakin deyin ki, fakat deyin ki, eslemna, biz teslim olduk. Ve lemma yedhulil imanu fi kulübüküm. Kalplerinizin içine fakat kalplerinizin içine iman hulul etmedi, girmedi, ithal edilmedi. Ve in tuti'ullâhe eğer Allah'a itaat ederseniz ve Resûlehu ve onun Resûlüne itaat ederseniz لَا يَلِدْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيْعَا Amellerinizden hiçbir şey eksilmez. Yani Allah sizin amellerinizi heba etmez. اِنَّ اللّٰهَ غَفُرٌ رَحِيمٌ Allah muhakkak ki gafurdur ve rahimdir. Allah-u Teala'nın İki esması gafur, mağfiret eden demek. Mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi manasını taşıyor. Rahim de Allah-u Teala'nın iki esmasından birisi. İnsanlar için çalışan birisi Rahim esması, birisi de Rahman esması. Rahman esması bütün insanlar için geçerlidir. İnsanların hayatta kalmaları için gerekli olan her şeyi sağlar. Rahim esması ise sadece Allah'a ulaşmayı, Allah'a vasıl olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen bir kişinin dilemesiyle başlayan bir vetiredir. Ve ruhu ve içi nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanır. Şimdi bu Hücurat 14'teki olayda bir gerçek payı var. Böyle bir teslim oluş, kişinin kendisinin Allah'a teslim olduğunu zannetmesi hiçbir şey ifade etmiyor ve Allah onun amellerinden bir şeyler eksiltecek demektir bunun manası. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bu eksilmenin nasıl bir hüviyet taşıdığını bize ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala orada ey amel olanlar yani iman edenler. Burada da iman eden kişi var. Aminu olmuş ama bu iman etmek Allah'a ulaşmayı dileyen bir safhaya ulaşmadığı için o kişiyi kurtaracak durumda değil. Eğer kişi Allah'a itaat ederse o zaman Allah'a milaki olmayı dileyecek. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyecek. Kim böyle bir imanın sahibi ise o kişi

birinci kat cennetin sahibi olur. O kişi Allah'a inanıyorsa, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeden evvel de o kişi mümindir. Mümin, imanın sahibi demek. İman, inanç demek. Mümin, imanın sahibi demek. İnanan demek. İki tür inanandan birinden bahsediyor Allah Teala Hücurat 14'te. Bu iman edenler Allah'a inanıyorlar ama Allah'a mülaki olmayı dilememişler. Yani amin olmak vasfının kurtarıcı hüviyette, cehennemden kurtarıcı hüviyette amin olmak vasfının sahipleri değiller. Enfal 29'a bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Daha sonra da sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. Burada Allah'ın günahları örtmesi için şart koyuyor Allah Teala. Allah'ın günahları örtmesi için şart o kişinin takva sahibi oluşu. Bu kişiyi cehennemden kurtaracak olan bir takva. Hangi takva olabilir? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesindeki takva olabilir. Münibine ileyhi ve ittekuhu ve kumusarat ve la tekunu müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı Allah'a ulaşmayı dilediğin için takva sahibi ol. Yani bir insanın Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemesi onun takva sahibi olduğunu gösterir. Bu kişi takva sahibidir Allah'a karşı. Böyle bir müessese, takva sahibi olma müessesesi, bu kişi şirkteyken, müşriklerden biriyken Allah'a ulaşmayı dilediği için onu şirkten kurtuluyor, kurtarıyor ve ilk takvaya ulaştırıyor. Çünkü şirkten kurtarıcı bir faktör olarak görünüyor, gizli şirkten. Ayet-i Kerime'nin devamı şöyle, yani Rum 31'den sonra Rum 32, o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerine fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği işarete baktığımız zaman Rum 31'deki takva, Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece takva sahibi olan takvası, kişiyi şirkten kurtaracak olan bir takva, cehennemden kurtaracak olan bir takva. Öyleyse bu takva birinci takvadır. Ruhu Allah'a ulaştıran takva değildir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takvadır. İlk takvadır, kişiyi cehennemden kurtaracak olan takvadır.

İşte bu Hücurat 14'teki olaya baktığımız zaman kişinin henüz amenü olmadığını görüyoruz. Amenü olduk demeyin. İslam olduk deyin diye amenü, yani kendilerini cennete ulaştıracak olan amenü olma seviyesine ulaşmamış insanlardan bahsediyor Allah Teala.

Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala o insanlara sesleniyor ki onlar müminler ama takva sahibi değiller. Ve takva sahibi oldukları zaman bu ilk takva oluyor. Ne yapacakmış Allah Teala? O kişinin günahlarını örtecek. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi gerçek anlamda bir takvana sahip olacak. Bu takva, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği yerde oluşur. Ve teslimlerden de birincisini içerir. Buradaki Hücurat 14'teki teslim kademesi kişiyi cehennemden kurtarabilen bir teslim değildir. Buradaki İslam dairesine girmek manasına geliyor. Eslemna, biz teslim olduk ifadesi, biz İslam olduk ifadesi İslam dairesine girmek oluyor. Yani o kişinin namazı ölünce İslam adetlerine göre kılınır demek bunun manası. Ama o kişinin gideceği yer bu seviyede cennet değildir. Çünkü kişinin kalbinin içine Allah'a ulaşmayı dileyince girecek olan iman kelimesi henüz girmemiş durumda. Şimdi teslimlerden birinci safa teslimi görelim. Hac suresi 34. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve li kulli ümmetin cealna menseken. Bütün ümmetler için bir mensek, bir şeriat tayin ettik. Li yeskürüsmallahi alama rezekahum. Onlara rızık olarak verdiği min behimetil en'am. Li yeskürüsmallahi, Allah'ın ismini zikresinler diye, Allah'ın ismini söylesinler diye rızıklandırdığımız, onları rızıklandırdığımız kurbanlık olan hayvanlar üzerine behime. Behimetin en'am. Bu Allah'ın onlara rezekahum, rızık olarak verdiği hayvanlardan Allah'ın ismini zikretmediği için. Allah o hayvanların üzerine fe ilahukum ilahun vahidun ve sizin ilahınız, ilahınız bir tek ilahtır. Fe lehu eslimun. Eylece ona teslim olun. Ebeşirin muhbitun. Ve muhbitleri müjdele. Burada muhbit kalbine iman konulan demek, kalbine ihfat konulan demek. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kalbine ihfat konuluyor, onlara muhbit deniyor. Birinci safa teslimi gösteriyor bu.
teslim olun. Bu teslim olanlar ilk teslimi yapıyorlar. Bu teslim bir dilektir sadece. Allah'a ulaşmayı dilemek. Nehl Suresi 81. ayet-i kerime. Ve ma ente bihadil umyi an delaletihim. Sen körleri dalaletten, onların dalaletlerinin içinden, onları dalaletten hidayete ulaştıramazsın. Hidayete erdiremezsin. İn tusmihu sen ancak işittirebilirsin. İlla sadece men o kişiyi ki yuminu bi ayatina ayetlerimize iman eden bir kişiye işittirebilirsin. İnananlara işittirebilirsin. Ve hüm müslümun, işte onlar teslim olanlardır. Bu henüz daha işitme safhasında teslim olanlar, Allah-u Teala'nın teslimi mutlaka fizik şartlardaki gibi bir teslimi gerçekleştirdikleri noktada almıyor. Daha kişi Allah'a ruhunu falan ulaştırmamış. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah onları teslim alıyor. Onlar teslim olmuyorlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah onları teslim alıyor. Birinci safa teslimde demek ki bir Hac Suresinin 34. ayet-i kerimesi var. Onlar Allah'a teslim olanlar ve ihbat sahipleri. Allah'a ulaşmayı dileğinin kalbine Allah-u Teala ihbatı koyuyor. Allah-u Teala Nehl Suresinin 81. ayet-i kerimesinde de körlerden bahsediyor. Onları dalaletlerinden hidayete ulaştıramazsın diyor. Bütün insanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeden evvel dalalettedirler. O insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe peygamber de olsa o kişi bile o insanları dalaletten hidayete ulaştıramaz. Bizatihi kişinin dilemesi lazım. Dilediği zaman Allah'a ilk teslimini gerçekleştirmiş oluyor. Allah Teala bunu bizim anladığımız manada bir fizik teslim olarak değerlendirmiyor. Teslim demek bir şey üzerindeki bütün haklarından vazgeçerek o kişiyi o nesneyi başka birisine teslim etmek anlaşılır. Kayıtsız şartsız üzerinde bir hak iddia etmeksizin vermek anlaşılır. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamaktadır. Ve Hac 34'te, Nem 81'de üçüncü basamaktaki bir insanın durumunu anlatıyor. Ve burada başlangıçtaki faydası olmayan teslimin dışında, teslime girdik iddiasının dışında, teslim standartları içine girdik, birisi teslim olduk anlamının dışında, gerçekten kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde bir teslim olayı tahakkuk eder.
Teslimin ikinci safhası mürşide ulaşıp tabi olduğumuz noktadır.

Şimdi Müddessir için Allah Teala Nisan suresinin 65. ayet-i kerimesinde diyor ki fela hayır. Fela hayır ve Rabbike senin Rabbin Rabbine andolsun ki hayır. La yu'minune hatta yuhakkimuke. Onlar iman etmezler. Hatta o noktaya kadar iman etmezler.

yuhakkumuke seni hakim tayin deyip de Siba şecere beynehum. Aralarında çekiştikleri, tartıştıkları şey hakkında seni hakim tayin edenler iman etmiş olmazlar. Sümme la yecudu fi enfüsihim. Her can nefsleri içinde bir sıkıntı duymaksızın, icat etmeksizin bir sıkıntı oluşmaksızın ve mâkadeyte ve yüsellimu teslima tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça. Allah Teala diyor ki hayır, Rabbine and olsun ki aralarında çekiştikleri şey hakkında seni hakem tayin edip sonra da senin verdiğin hükümden dolayı nefsleri içine bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Buradaki teslimde ancak Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine ulaştığı noktadaki durumunu veriyor, teslim açısından durumunu. Üçüncü safa teslim, ruhun Allah'a teslimidir. Ve eni hübeyle rabbüküm zümerel dört ve eslimunehu min kabli en yetekümün azabe sümmelatüm sarın. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a teslim olun. Ve Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile, Allah'a yöne ve Allah'a teslim ol. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah Teala. Burada ruhun Allah'a ulaşmak suretiyle teslim ondan evvel aynı ayet-i kerimenin içinde Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Buradaki ve enibi ila rabbiküm Rabbine enibi ol, münip ol, Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve eslimunuhu ve ona teslim ol min kablen yetiyükümün azap azap gelmeden önce üzerine azap gelmeden önce sümme la tünserun yoksa sonra yardım olunmazsın. Ruhun Allah'a teslimi. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman vücudumuzdan ayrılan ruhumuz nefsimizin kalbinde %2 rahmetten sonra ilk %7 fazıl birikiminde birinci gökkatına ulaşıyor. Nefsi emare. İkinci defa %7 fazıl birikiminde ikinci gökkatına ulaşıyor. Nefsi levvame. Üçüncü defa %7 nur birikimine ulaşıyor. Üçüncü defa nur birikimi de o kişinin ruhunu üçüncü kata ulaştırıyor gök katlarında. Bu kişinin Allah'tan ilham almaya başladığı noktadır. Sonra daha sonra bu kişi dördüncü kademede mutmain oluyor.
Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi başaramıyor. Bir kısmını yerine getiriyor. Ama Allah'ın kendisine enam buyurduğu nimetlere şükrediyor kişi. Bundan daha fazla verseydi ben o imkanı belki Allah'ın emrettiği yolların dışında kullanabilirdim. Daha az verseydi o zaman da ailemi belki geçindiremezdim. Neyse Allah-u Teala bana ne veriyorsa mutlaka hak ettiğim budur. Ben bununla mutlu olmalıyım diye bir dizayn içinde kişi. Nefsi mutmainne. Ruh dördüncü katta. Sonra kişi Allah'tan razı oluyor. Ruh beşinci katta. Nefsi radiye, Allah'tan razı oluyor. Sonra Allah da ondan razı oluyor. Nefsi mardiye, ruh altıncı katta. Ve nihayet nefsi tezkiye, nefsin kalbinde %51 nur birikimiyle bu kişinin nefsinin kalbi %51 afetlere doluyor. Karanlıklar %100'den %49'a düşüyor. Burası nefsi tezkiye. Bu noktada nefs tezkiye oluyor. Yani şeytanın hakimiyeti, şeytanın mağlubiyetiyle sonuçlanıyor. Nefsin kalbi %100 şeytanın hakimiyetindeyken, afetlerle %100 dolduğu noktada artık aynı değil durum. Bu noktada nefsin kalbi %51 nurlarda dolu. %49'da karanlık var. İşte bu Allah'a ilk teslimdir. Ruhun teslimi ve üzerimize görüldüğü gibi bu ayet gelince farz. Bakalım dördüncü safa teslim için Allah-u Teala ne diyor? Nisa suresi 125. ayet-i kerime فَمَنْ اَحْسِنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki veçhini yani fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Vettebâ millete İbrahim'e hanife ve hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Ettehazallahu İbrahim'e halile, halila, Allah İbrahim'i dost ittihaz etmiştir. İşte burada açık bir şekilde fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişiden bahsediyor Allah-u Teala. O fizik vücudun Allah'a teslimi, ruhun tesliminden sonra, üçüncü teslimden sonra burada dördüncü teslim geliyor. Fizik vücudun teslimi. Aslında ondan evvelki iki kademe içinde Allah'a ulaşmayı denediğimiz kademeyle mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz kademeyi de Allah-u Teala teslim kademeleri olarak gösteriyor. Mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz zaman mürşidimiz bizi teslim alıyor ama aynı zamanda Allah da teslim alıyor. Mürşid bizi Allah adına teslim alıyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman Allah ruhumuzu teslim alıyor. Ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. Dördüncü safa teslimde de fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Buradaki halil kelimesi Allah-u Teala'nın Hazreti İbrahim'i dost ittihaz ettiğini söylüyor.
Hazreti Musa'nın dini de, Hazreti İsa'nın dini de, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dini de, üçü de aslında sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ve Hanif dini üç esas taşır.

Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. İki, tevhid. Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen insanların, kitlelerin oluşturduğu bir bütün, bir toplum. Bu tevhid. Bir de üçüncüsü teslim. Ruhu, veçi yani fizik vücudu ve ruhu Allah'a teslim etmek. Ondan sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. Ve böylece Allah'a yapılacak olan bütün teslimlerin tamamlanması. Şimdi

İsimlerin muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bu bapta birçok muhteva koymuş. Beşinci safa teslim. Safat 102'de geçiyor. Velemma belega meahus sa'ye kale ya buneyye inni era fil menami enni ezbehuke fanzur maza tera kale ya ebetif al ma tu'meru se teciduni inşallahı mine sabirin. Böylece onunla beraber, yani babasıyla beraber çalışma çağına eriştiği zaman, yani Hazreti İsmail babasıyla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki, ey oğulcuğum, gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı gördüm. Aslında Allah-u Teala'nın bir emri bu. Allah Teala Hazreti İbrahim'e açık bir şekilde Hazreti İsmail'i kendisi için kurban etmesini istiyor. Çünkü Hazreti İbrahim Allah Teala'dan imtihan edilmesini talep ediyordu. Allah Teala da onu böylece kendisinden daha çok sevdiği evladını Allah için kurban etmesini istiyor. Hazreti İbrahim de oğluna Allah Teala kendisinden böyle bir şey istediği için onun da rızasını alarak yapacak bunu. Oğlundan Allah'a teslim olmasını istiyor. Panzur, maza, tera. Neyse bak. Bu konudaki görüşün nedir? Kale dedi ki, ya ebetif al ma tu'meru. Se tecuduni inşallahü mine sabirin. Ve vücum emrolunduğun şeyi yap, inşallah beni sabredenlerden göreceksin. Safat 103'te de Allah Teala diyor ki Velemma eslema ve tellehu lil cebin. Böylece ikisi de teslim oldular. Oldukları zaman ve tellehu lil cebin onu alnı üzerine yatırdı. Yani boğazlamak üzere hazır kıldı. Sonra Hazreti İbrahim bir tane oğlanın boğazını Allah Teala'nın emri üzerine sürüyor, kesmek üzere. Fakat bıçak kesmiyor. Birkaç defa kesmeye çalıştıysa da bıçağın Hazreti İsmail'in boynunu kesmediği kesinleşmiş bir vakadır. Sonra Allah Teala diyor buradaki teslim beşinci safa teslim, fizik vücudun teslimi, Hazreti İsmail'in fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi. Altıncı safa teslim, Bakara suresinin 128. ayet-i kerimesine geçiyor. Rabbena ve cealna müslimeyni. Ya Rabbi bizim ikimizi sana teslim olanlardan kıl. Müslümeyni leha, sana teslim olanlardan kal. Ve min zürriyetina, zürriyetimizden de sana teslim olan ümmeten bir ümmet kıl. Müslümeten
teslim olan. Leke sana ve erina menasikena ve tüp aleyna inneke entet tevvabir rahim. Ve bize ibadetin, yani hac ibadetinin yerlerini, yani kurallarını göster. Tövbemizi ve tuğbu aleyna, tövbemizi kabul eyle. Tövbemizi kabul eyle. İnneke entet tevvabir rahim. Muhakkak ki sen tövbeleri kabul eden ve rahmet gönderensin.

Allah-u Teala'nın düzeni içerisinde birinci teslime baktığımız zaman bunu Bakara Suresi'nin 132. ayet-i kerimesinde görüyoruz.

Bakara 132'de Allah Teala buyuruyor. Ve vasiha İbrahim'u benihi ve Yakup. Ya beniye innallaha estafa lekumud dine felâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. İbrahim de bunu kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da ey oğullarım, muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz ölmeyin, ancak Allah'a teslim olarak ölün dedi. Yani Allah'a ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizden teslim ederek. Âl-i İmran 102'de de Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakkı tukatihi ve la temutunne illâ ve entüm müslümun. Ey amine olanlar, Allah'a karşı amine olanlar, hakkı tukatihi olarak bir hakkın takvanın sahibi olarak siz ölmeyin. Allah'a karşı takva sahibi olun ve ölmeden önce Allah'a teslim olun. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Buradaki muhtevaya baktığımız zaman aslında ruhumuzun, içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi 4 teslimdir. Ve bir insanın Allah'a yapacağı teslimlerin hepsi bu kadardır. Ama bizim anladığımız anlamda bir teslim oluşturmasa da, yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi 4 tane faktörü Allah'a teslim etmeyi gerçek anlamda ifade etmese de, fizik bir teslim olmasa da, görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim'e Allah-u Teala 7 tane teslim kademesi koymuş. Bu kademelerin her biri farklı bir teslimi içeriyor.

Öyleyse teslim olmak dediğimiz zaman gerçek anlamda Allah'a ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi sadece dört teslimdir. Ama bu yedi safhada gerçekleşir.

0: kişi Allah'a milaki olmayı dilediği zaman bu bir dilektir. Menübine ileyhi ve ona yönel, ona ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. İşte bu birinci takvanın sahibi oluştur ve Allah'a ulaşmayı dileyerek gerçekleşir. Ortada henüz teslim yoktur. Ama Allah Teala bunu da hatta bundan evvel kişinin sadece bir talebini bile Allah'a teslim olmak üzere Allah'a teslim olmak ismiyle değerlendirmiş. Ama kişinin gerçekte bir teslimi söz konusu değil. Kur'an-ı Kerim'deki muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala açıkça 7 tane safhadan bahsediyor. Ama gerçek anlamda teslim bir insanın Allah'a teslim edebileceği 4 esas ihtiva eder. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ifade eder. Ama görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de 7 safhayı da Allah-u Teala teslim olarak değerlendiriyor. Bu açıdan da bakmış olaya 7 safhada 7 tane teslim. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi birinci teslimi, daha teslim ettiği bir şey olmaksızın birinci teslimi dilemesi Allah-u Teala'nın bizi teslim aldığı noktadır. Bu dilekten ruhumuz Allah'a ulaşmayı, ruhumuz Allah'a ulaşıncaya kadar ulaşması da dahil birbirini teslimler takip edecektir. Bu teslimler için Allah Teala'nın dizaynı arda arda teslimlerden bahsederek bize ulaştırması yoluyla gerçekleşir. Allah Teala'nın açıklamaları bunlar. Bizim anladığımız anlamda teslim, yani onun üzerindeki haklardan vazgeçerek onu başkasına teslim, kişinin üzerindeki kendisine ait olan şeyi Allah'a teslim etmesi, ruhunu teslim etmesidir. Fizik vücudunu teslim etmesidir, nefsini teslim etmesidir ve iradesini Allah'a teslim etmesidir. Ama gördük ki bu hüviyette olmayan konuları da Allah Teala bu teslimlerin, bu tarz teslimlerin, gerçek anlamda teslimin ötesinde Allah'a ulaşmayı, dilemeyi de bir teslim saymış. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah teslim alır. Mürşidine ulaşan kişiyi mürşit Allah adına teslim alır. Sonra kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Bu da Allah'ın gerçekten teslimidir. Sonra fizik vücudunu teslim eder. Sonra nefsini teslim eder. İrşad olur, muhlis olur. Sonra da iradesini Allah'a teslim eder. Gördük ki gerçek anlamda teslim ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Ama 7 kademede de Allah Teala bu konuları ifade etmiş. Kur'an-ı Kerim'in yedili sisteminin bir neticesi olarak bu ayetler yer almış Kur'an-ı Kerim'de. Biz teslimi bir fizik olgu diye düşünürüz. Eğer bir evin bir sahibi varsa, o sahibi para vererek yaptırdığı evini onu vücuda getiren kişinin kendisine teslim etmesiyle teslim eder. Yani teslim olur. Parasını vermiştir, evini yaptırmıştır. Ve ev yaptırdığı ev kendisine teslim edilmiştir. İşte bütün insanlar için bu muhtevada devamlı bir teslim olayı daima tahakkuk eder. İslam kelimesi teslim demektir ve başka bir dinde hiç olmamıştır. Bütün dinler bu istikamette dört tane teslimle gerçekleşir. Bu sebeple de dinler yoktur. Şu anda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Nuh'un dini hep aynı dinlerdir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tek bir dini olduğunu, tek bir şeriatı olduğunu söylüyor. Başka bir, ikinci bir din hiç olmamış. Dinin temeli şeriattır. İkinci bir din olmamıştır, ikinci bir şeriat olmamıştır. Sadece bir tek din dünyayı hep aydınlatmıştır o dinin mensupları, o dini yücelttiği sürece. Sonra din müessesesi ait olduğu mecradan çıkmış ve teslim hüviyetini kaybetmiştir. Hz. Musa'dan sonraki birkaç nesil sonraki devrede Yahudiler ve Hz. Musa'dan evvel de Yahudiler öyleydi, teslimiyetlerini kaybettiler. Hz. İsa'dan birkaç asır sonra Hristiyanlar İslam müessesesini, Allah'a teslim olma müessesesini kaybettiler. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 200 yıl sonra, 2 asır sonra İslam'da dejenerasyon başladı ve insanlar dinlerini, İslam alemi dinini kaybetti. İslam'ın bugünkü anlatımı, İslam'ın bugünkü kurtuluş reçetesi, İslam'ın 5 şartıdır. İslam'ın 5 şartı, hiçbir zaman bir insanı Allah'a teslim edemez. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hiçbirisi, hiç kimseyi Allah'a teslim edemez. Öyleyse Allah'ın dini, İslam dini, yani Allah'a teslim dini, ama teslim olan standartlarını bütünüyle İslam alemi yok saymış, yok etmiş. 12 asırda adım adım her şey çığırından çıkmış ve bütün dünyada İslam dini öğretilir ama hiçbir öğreti insanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan bir özellik taşımıyor. Çünkü Kur'an'ın bütününün incelenmesi ve hakikatlerin ispat edilmesi artık söz konusu değil. Hepsi çığırından çıkmış bu konuların. İslam unutulmuş, teslimler unutulmuş. İslam'ın 5 şartı bütün Kur'an'ın yerini doldurmuş ve de insanlar aralarında iman konusunda tartışmaya başlamışlar ve birçok ekol oluşmuş. Ve İslam yok olmuş. İşte o unutulan, yok olan İslam'ın 7 safhasını ve teslim, gerçek teslim hüviyetinde olan 4 tane teslimi, ama Allah'ın teslimler dediği bunun ötesinde de 3 tane bir fizik teslim içermeyen ama Kur'an-ı Kerim'de teslim adıyla geçen teslimleri bu konuşmamızda inşallah birlikte gözden geçirmeyi Allah Teala bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahumme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salamu ve rahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. İşte bugün günlerden güne perşembeydi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yerine getirdik. Bu perşembe günde Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ederiz ve şükür ederiz ki bizlere oruçlu olmayı nasip kıldı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizlere hidayetten bahsetmek istiyorum. Özellikle bu sohbeti bizim dışımızda olan kardeşlerimizin dinlemesini isterdim. Çok basit, farklılığı görsünler diye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın indinde hidayet adlı bir müessese var. Hidayet. Hidayete ermek, hidayet üzere olmak, hidayete adım atmak. Ayrı ayrı 3 tane safa bunlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hidayet nedir diye sorarsanız, bir sorun etrafınıza, bu sohbeti dinledikten sonra etrafınızda şu din adına ahkam kesen sevgili dostlarımıza sorun bakalım, hidayet nedir? Doğru yoldur diyeceklerdir size. Bir ayrım yapmak isterseniz eğer, İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkes hidayet üzeridir diyecekler. Ve onların bu sözlerini şimdi tahtaya yazın ve beni dinleyin sevgili izleyenler. Hidayet nedir? Hidayet, insan ruhunun o kişi ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. İşte Ali İmran 73 Allah Teala buyuruyor. İnnel fida fidallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet fidallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi Allah Teala bir defa daha vurguluyor. İnne fidallahi hüvel fida. İnne şüphesiz ki muhakkak ki fidallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o hidayet. El-Hüda hidayettir. Allah'a ulaşmak var ya İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması var ya, işte o hidayettir. Şimdi sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkes, din adına ahkam kesen herkesten bahsediyorum. Şu televizyonları parselemiş olan sevgili ve de aziz din alimlerinden bahsediyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Efendim, insan ruhu Azrail Aleyhisselam tarafından alınırmış. Böylece insan ölürmüş. O da ölen insanın ruhunu Allah'a ulaştırmış. Ne teyiştiyse ruhun Allah'a ulaştırıldığı konusunda bir ihtilafımız yok. İhtilafın galiba tek konumuz bu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, diyorlar ki neticede açık ve kesin bir şekilde insan ruhunun o kişi hayattayken hafazan Allah, Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Böyle bir şey olursa zaten kişi ölmüştür. Ancak bir ölünün ruhu Allah'a ulaşabilir. İnsan vücudunda bir tane ruh var, öyle değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Biz öyle biliyoruz, Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. Şimdi bakalım bu ayete ne diyecek bizim sevgili dostlarımız? Bakara suresi 46. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştıracaklardır. Orada bir inne kullanmış Allah-u Teala, muhakkak diyor. Ölmeden evvel ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına yakin hasıl ederek inanırlar. Madde bir. İkincisi, sonra ruhlarının bir defa daha ölümden sonra Allah'a döndürüleceğine de yakin hasıl ederek inanırlar. İşte bu ikincisi sevgili izleyenler ve dinleyenler, o ölümden sonraki ruhun Allah'a ulaşması. Çünkü hidayete eren kişi de hidayete ermeyen kişi de ölür. Küçücük bir farkla. Birinin vücudunda ruhu vardır.

Muhteva bütün boyutlarıyla belli. Demek ki hidayete eren bir insanın ruhu iki defa Allah-u Teala'ya ulaşıyor. Birincisine mülaki olmak diyor Allah-u Teala. İlka fiilini kullanmış. İlka fiilini kullanmış. İkincisinde ise rücu var. Geri dönüş. Aslında Allah-u Teala rücu kelimesini hayattayken alalaşmak için de bazı yerlerde kullanmış. Kullanılan fiil önemli değil, şu açıdan değil. Çünkü Allah-u Teala insan ruhunun Allah'a ulaşması konusunda tam 19 tane fiil kullanmış Kur'an-ı Kerim'de. Ölümden sonra ve ölümden evvel. Ama ölümden evvel Allah'a ulaşmaya Allah-u Teala bir emir sigası ekliyor. Emrediyor kişiye. Rabbine geri dön. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insan ölmüş olsa öldükten sonra onun iradesi mi kalır ki o irade ruhun Allah'a ulaşması için kendine düşenleri yapsın, mürşidine ulaşsın, önümüzde çıkıp tövbe etsin, başımızdan mürşidin devri limanının ruhu gelsin ve ruhu vücudundan ayrılarak hidayete adım atsın. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Kişi zaten ölmüş. Ruhunu da azal ettiremamış. Götürüyor Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala da ona emir veriyor öldükten sonra kişi. Zaten ruhu Allah'ta. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an gerçekleri 14 asırda unutulmuş, mahvedilmiş. Kur'an'daki İslam da diğer dinler şeytan tarafından nasıl adım adım asli hedefinden uzaklaştırılmışsa İslam'ın da 14 asırda uzaklaştırıldığını görüyoruz. Elhak bunu başarmışlar. Ama başarıları kursaklarında kaldı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Buradan itibaren asla dönüş söz konusudur. Öyleyse asıl nedir? Asıl 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ve sahabe tarafından yaşanan Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. İşte o İslam mutlaka Allah'a insan ruhunun teslimini emreder, yetmez. Fizik vücudunda Allah'a teslimini emreder, gene yetmez. Nefsin de Allah'a teslimini emreder. Üç emanetin üçünü de. Daha öteye geçeyim. Eğer kişinin bir talebi olursa aklını da iradesini de Allah'a teslim etmek o kişinin içinden geldiği zaman Allah-u Teala tarafından kabul görür. Allah-u Teala bunu emretmemiştir. Allah'a köle olmak Allah'ın emri değildir. Allah'a kul olmayı emreder Allah-u Teala sadece. Bu emirde üç teslimi içerir. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi. Orada emirler silsilesi, zincirin son halkası tamamlanır. Ama eğer kişi bununla yetinmezse, daha öteyi arzularsa, kendindeki her şeyi Allah-u Teala'ya teslim etmek isterse, evvelce kendisinin zannettiği her şeyi. Ve Allah-u Teala bunları kabul buyurursa, ki salah makamının dördüncü kademesine itibaren kabul buyurur, o zaman kişi Allah'a hem kul olur hem de köle olur. Hani Osmanlı'nın bir deyimi vardır, kul köle olmak. İşte Allah-u Teala'ya kul köle olmak hidayetin dört kademesidir. Beşinci kademede sadece bir kişi nasiplenen, bir kişinin nasiplendiği bir kademedir. Tasarruf. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde şunu söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten merdiyyeh fethuli fi ibadî vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs. Sevgili izleyenler, nefsin yedi kademede aklanması söz konusu.
emmare

bir, levhane iki, mürşime üç, mutfağına dört. Dördüncü kademeye ulaşmış olan bir nefse sesleniyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. Beşinci kademe Allah'tan razı olmak. Allah'tan razı oluyor. Altıncı kademe Allah'ın rızasını kazanmak. Ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Yedinci kademe otomatik olarak teşekkür ediyor. Allah'ın rızasını kazandığınız zaman tezkiyeye ulaşırsınız. Tezkiye kademesi. Beşinci kademe radiye, Allah'tan razı olmak. Beşinci kademe var diye Allah'ın bizden razı olması. Yedinci kademe tezkiye, ruhun Allah'a ulaşarak teslim olması. Nefsimizin de karanlıklardan daha fazla Allah'ın nuruna sahip olması kalbinde. Öyleyse Allah-u Teala nefs için bunları söylüyor. Ondan sonra ruha sesleniyor. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et. Rücu etmek, ait olduğu yere geri dönmek demek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhundan üfürdüm diyor. Allah'ta olan bir varlık, bize ait olan ruh Allah tarafından bize üfürülüyor. Herkese üfürülüyor. Üfürülen ruh vücudumuzda vücudumuzun şeklini alıyor. Hangi standarttaysak, neye benziyorsak aynı o şekilde ruhumuzda hayatımız boyunca o da değişiklik gösterir görüntü itibariyle. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Şems suresinin 28. ayet-i kerimesi İrci'i ila Rabbike buyuruyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. İşte bakınız burada rücu kelimesi ölmeden evvel Allah'a ulaşmak için kullanılmış. Neden? Bir emir bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Emir. İrci'i ila Rabbike. Rabbine geri dön. Rücu et. Ruha sesleniyor Allah Teala. Emrin yerine getirilebilmesi aklın mevcut olmasını gerektirir bir. O kişinin biluğa ermiş olmasını gerektirir iki. Ve böylece kişinin rüşte ermiş olduğunun ifadesidir bu. Bu standart içinde irşat müessesesi başlar. Ve böyle bir dizaynda kişi bir iradenin sahibi olmak mecburiyetindedir sevgili izleyenler ve dinleyenler. 3. O iradeye sesleniyor Allah Teala. Kulunun cüz'i iradesine irci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Bu diyor benim emrim sana. Ey ruh, vücudundan ayrılacaksın. Bana geri geleceksin. Ve benim zatım sana ey ruh, me'ab olacak, sığınak olacak diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor acaba sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ne demek istediğini Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesinde, Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde ve Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Dikkat ettiniz mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nebe 38 ve 39 birbirinin arkasına gelen iki ayet-i kerime. Ama öyle söylemedik. Nebe 38 dedik, Mümin 15 dedik, ondan sonra Nebe 39 dedik. Daha sonra da zaten bir ayet daha söylemek mecburiyetindeyiz. Secde 24. Bunlar birbirini tamamlayan, aralarında bir altın zincir olan, birbiriyle inniyet hafızasıyla bağlı olan 4 ayet-i kerime. Hidayet mi? Bizatihi onu ifade eder. Öyleyse neden bahsediyoruz? Başlayalım. Nebe 38 Allah Teala diyor ki arşı tutan melekler oradadır. Bunun manası onlarla birlikte devrin imamı da vardır. Ve etraflarındaki kişi de oradadır.
saf saf dururlar diyor Allah-u Teala. Sonra mı ne olurmuş? Sonra kendisine izin verilen iki kişi konuşur sadece. Ve doğruyu söylerler diyor. İfade bu kadar. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Burada bir tövbe merasim var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Devrin huzur namazının imamı arşı tutan meleklerle beraber her zaman olduğu gibi bütün tövbe merasimlerinde onun bir ruhu hazır bulunur. Arşı tutan meleklerden bir kısmı, devrin imamının ruhu, mürşit ve mürit. Dört tane faktör. Eğer bizatihi devrin imamına tövbe ediliyorsa gene dört tane faktör. İmamın hem fizik vücudu hem de ruhu. Ruhu müşahit olarak, fizik vücudu görevli olarak. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, olay bu. Hepsini anladık da diyeceksiniz. Bu doğru söylemek nedir nesi? Doğru söylemek son derece önemli sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ellezine la yercune likayna. Onlar bize milaki olmazlar. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmazlar. Ve razı bin hayat et dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Batme ennü biha. Onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ellezine hüm an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gafletlidirler onlar diyor Allah-u Teala. Ama sonu çok acıklı bitiyor. Diyor ki Allah-u Teala İlâike mevâhümün nârı bimâ kânû yeksibûn. İktisal ettikleri, kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Şimdi anlıyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme neden sen en sevdiğini bile hidayet erdiremesin diyor. En sevdiği hidayet ermeyi dilemiyorsa kanunu koymuş Allah-u Teala. Hidayet ermeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kesinlikle cehenneme gider. Sevgi burada faydasız bir unsur. O kişi dileyecek. İşte konumuzun can alıcı noktası burası sevgili izleyenler, dinleyenler. Tövbe eden kişinin doğruyu söylediğine 5 grup şahit var. Ya doğruyu söylüyor ya da söylemiyor. Arşı tutan melekler 1. grup. Devrin imamının ruhu 2. grup. Mürşidin kalp gözü 3. grup, 4. grup, o kişinin kendi kiramen katibinin melekleri, 5. grup, orada hazır bulunan mürşidin kiramen katibinin melekleri. Öyleyse arşı tutan meleklerden başlıyoruz. 5 grup şahit var. Bu şahitler o kişinin kalbinde ne yazdığını gören, bilen, işitenler. Acaba o kişinin kalbinde Allah'a ulaşma dileği var mı, yoksa yok mu? Eğer varsa bu konu tamamlanmıştır. Arşı tutan melekler ve diğer saydığım 4 grup şahit, o kişinin kalbindeki talebi görüyorlar, söylediği söz de o. Allah'a ulaşma dileğiyle gelmiş, mürşidine ulaşmış, mürşidin önünde diz çöküp tövbe edecek. İşte iki nevi tövbe var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir, bu kişinin tövbesi. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin tövbesi. İki, korkmuş kişi. Mürşidine ulaşmayan cehenneme gider diyoruz. Hemen diyor, ben de giderim bir tane mürşide, bir ulaşırım, bir el öperim, tamam bitti. Doğru posta cennet. Sevgili izleyenler, işte yanılgı buradan başlıyor. Böyle bir kişi aynı mürşide gelse, bir gerçek mürşide gelse, önünde de çekip tövbe etse, o kişinin hidayete ermesi mümkün değildir. Çünkü doğru söylemiyor, kalbinde Allah'a ulaşma dileği yok. Oysa ki mürşidine Allah'a ulaşmayı
dediği için gelmiş. Yani o maksada dönük bir işlevi gerçekleştirmek için gelmiş. Kalbinde dilek olsa mutlaka ulaşacak. Hiçbir engel onu durduramaz. Şeytan da dahil, hiçbir engelin durdurması mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğini kişi kendisi kontrol etse hiç mesele yok. Ben Allah'a ulaşmayı diliyordum der. Ama beş grup şahitten bahsediyoruz. Beş grup şahit görüyor, biliyor, işitiyor kişinin kalbinde dilek var mı, yok mu? Böyle bir tövbe gerçekleşti diyelim, kişinin kalbindeki talep Allah'a ulaşmak önemli. Devrin imamının ruhu derhal aşık tutan meleklerden ayrılarak o kişinin başının üzerine yere paralel olarak önden arkaya doğru yere paralel olarak yerleşir. Sonra ne olur sevgili izleyenler? Hemen bakalım. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki arşın sahibi olan Allah, yani arşı tutan melekler ayet-i kerimenin ilgisine dikkat çekiliyor. Ve dereceleri yükselten Allah. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o kişi hidayete ermek üzere mürşidine ulaştığı an tövbe edip de eğer gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı biliyorsa mümin olur. Nefse sesine başlar. O kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar ve kişinin bütün günahları sevabı çevirir. Furkan 70 ve 71. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala öyle söylüyor. Furkan 69 cehenneme gideceklerden bahsediyor. Furkan 70 ama tövbe edip de mümin olanlar, nefs tezkiyesine başlayanlar, onların bütün günahları sevabı çevrilir ve onların ruhları, tövbeleri kabul edilmek üzere, kabul edilmiş olarak Allah'a geri döner diyor Allah-u Teala. Öyleyse kişilerin günahlarının sevaba çevirmesi diye bir işlem söz konusu. İşte ayet Mümin 15 bununla da alakalı olduğunu söylüyor hepimize. Sonra sevgili izleyenler ve dinleyenler, Mümin 15'e devam ediyoruz. Kullarımdan layık olanların üzerlerine, başlarının üzerine Allah emrinden ruh gönderir diyor. Ruhun muhtevasına bakın. İnzar etmek üzere diyor. İnzar müessesesi uyarmak, tam Türkçe karşılığı, korkutmak, onu geleceğe hazırlamak. Diyor ki devrin imamının ruhu, o kişinin ruhuna senin yövmüttelakın, Allah'a mülaki olma, Allah'a ulaşmak üzere vücuttan ayrılıp yola çıkma günün geldi. Ve seni bununla inzar ediyorum diyor. Yola çıkmalısın ki kurtulabilsin nefsinle, fizik vücudun kurtulabilsin. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir emir gelmedikçe bizim vücudumuzu dilediği an terk edebilen, tekrar mutlaka fizik vücudumuza geri dönmek mecburiyetinde olan ruhumuz, böyle bir emir gelmedikçe Allah'a doğru bizi tamamen bırakıp da asla yola çıkamaz. Mutlaka bu yetkilinin emri olması lazım. Hangi yetkili? Secde 24'te Allah-u Teala yetkinin mahiyetini veriyor. وَجَعَنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَكْتُنَ بِيَمْرِنَا لَمَّا صَابِرُوا وَكَانُوا بِيَعَيَاتِنَا يُمْتِنُونَ İnsanlardan imamlar kıldık. Devrin imamı, huzur namazının imamları. Her devirde bir kişi mutlaka yaşayanlardan olmak kaydıyla mutlaka devrin imamıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda muhtevayı görüyoruz bütün boyutlarıyla. Söz konusu olan işte bu işler. İmamlar kıldık. Emrimizle, bizden aldığı emirle, o emre itaat ederek ve o emri tebliğ ederek insanları hidayete erdirsinler diye, insanların ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırsınlar diye buyuruyor Allah-u Teala. İşte devrin imamının ruhu Secde 24'e göre Allah'ın emrettiğini yapacaktır. Allah'ın emrini tebliğ edecek.
Allah'ın emrini tebliğ edecek. Ne tebliğ ediyor? Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Artık senin yerine bu vücutta, bu vücudun üzerinde senin görevinden daha güzelini yapabilecek olan Allah'ın teçhiz etmiş olduğu bir ruh var devrin, imamının ruhu. Onun için sen gönül rahatlığıyla vücudu terk edebilirsin, Allah'a doğru gidebilirsin. Çünkü Allah Teala 11 defa farz kılmış. Senin bu fizik vücut canlıyken ölmeden evvel Allah'a ulaşman konusunu 11 defa farz kılmış. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, hidayet 11 defa farzdır. Şimdi hidayetin 11 defa farziyetini konumuzu hemen tamamlayalım atlamadan ve 11 defa farziyete geçelim. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesini söyledik. Mürşit'te mürit bir arada var. Harşı tutan melekler orada. Devrin imamı orada. Harşı tutan melekler saf saf orada bekliyorlar. Bakıyorlar, olayı müşahede ediyorlar. Ve kişinin kalbine bakıyor hepsi. Evet, Allah'a ulaşma dileği var, biliniyor, görülüyor, işitiliyor. 5 grup şahidin önünde. Ve bunun üzerine devrin imamının ruhu saflardan ayrılıyor. Safın en önünde ayrılıyor. Kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Emrini veriyor. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. İşte bunun üzerine Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesindeki olay cereyan ediyor. Onların ruhu diyor Allah-u Teala, bu tövbe edip de mümin olan böyle bir kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, tövbe ettiği an mümin olur. Neden? Kalbinin içine iman yazıldığı için. Tövbe edip de mümin olan kişi nefs tezkiyesine başlar diyor. Ve bu kişinin bütün günahları sevabı çevrilir. Ve bu kişinin ruhu tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a geri döner diyor. Ruh da Allah'a geri dönüyor. Furkan 70'te bahsedilen, Furkan 71'de bahsedilen bu geri dönme olayı 3 ayetimizin 3.sünde zaten açık bir şekilde belirtiliyor. Ve kelimelerimizde de basa basa belirtiliyor. Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. Femen şâ ittâze ilâ rabbihi ne'âbâ. O gün, o tövbenin yapıldığı gün, o gün, o dakika, o saniye dileyen kişi, neyi dileyen kişi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi o gün kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Ve kimin ruhu bu yol üzerinden Allah-u Teala'ya ulaşmışsa Allah o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. İşte Âl-i İmrân suresi 14. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor vallahi innehu hüsnün me'ab. Ve and olsun ki, yemin olsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Olay tamamlandı. Ruh vücuttan ayrıldı. Allah'a doğru yola çıktı. Allah'a ulaştı. Ve Allah o kişinin ruhuna mehap oldu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer bakarsanız Kaf suresinin 31-32. Ayetlerine şunu göreceksiniz. Ve uzlifetil cenneti lil muttakine gayri bayit hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kimlermiş bunlar sevgili izleyenler ve dinleyenler? İşte vaad olduğunuz cennet budur diyor Allah-u Teala. Sonra da kimler olduğunu belirtiyor. Bütün evvâb olanlar için Allah'a geri dönüp de Allah'ın zatı
kendilerine meab olan herkes için diyor Allah-u Teala. Allah'ın zatı insanlara meab olur mu? Zaten o ruhu göndermeden evvel ruh Allah'ın zatında. Biz insanoğluna diyor ruhumuzdan üfürdük diyor Allah-u Teala. Üfüren o, kendisinde mevcut olan bir yaratığını, bir mahlukunu, ruh adı verilen mahlukunu bize gönderiyor. Bu sebeple insan bütün kainatta en üstün yaratıktır. Neden? Çünkü sadece insanda Allah'tan gelmiş olan, sonra da tekrar mutlaka Allah'a dönecek olan, her halükarda Allah-u Teala'ya dönecek olan, ya ölümden evvel ya da ölümden sonra veya hem ölümden evvel hem de ölümden sonra Allah'a mutlaka dönecek olan bir ruh taşıyoruz. Bu sebeple insanoğlu üstün. Sevgili izleyenler, bir takım yanlış düşüncelerin sahibi olan insanlar ruhu Allah'ın bir parçası olarak nitelerler. Ruh Allah'ın bir parçası değildir. Ruh Allah'ın bir mahlukudur. Sadece Allah haliktir. Allah'tan başka her şey onun mahlukudur. Kur'an-ı Kerim de bir mahluktur. Ruh da bir mahluktur. İnsan da bir mahluktur. Bütün peygamberler de mahluktur. Cinler de mahluktur. Aklınıza ne geliyorsa her şey Allah-u Teala tarafından yaratılmıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte böylece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bunu başarabiliyor. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi diyor Allah Teala kendisine, Allah'a giden, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakim yola dönür ve ona vardığı zaman Allah'ın zatı kendisine meab olur. Demek ki Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesine geçen doğruyu söylemek kavramı 39. ayet-i kerimede kesinlik kazanıyor ki bu doğru Allah'a ulaşmayı dilemektir. O doğrunun sahibi olan kişi dileyen kişidir. O ulaştırabiliyor ruhunu Allah-u Teala'ya. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte hidayetin ne olduğunu Allah-u Teala insanların Allah'a verdiği misakla ifade ediyor. Misakimiz var Allah-u Teala'ya verdiğimiz ruhumuzun misaki. Allah-u Teala Rad Suresinin 20 ve 21. ayetlerinde şunu söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. Yani yeminlerinde, misaklerinde, ahdlerinde. وَلَا يَنْكُدُونَ misak. Ama özellikle misaklerini nakletmezler, bozmazlar. Bozmazlarsa ne olur? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misaklerini bozmayan insanlar bunu yapar sevgili izleyenler ve dinleyen ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırırlar. Bakınız, ulaştıran birisinden bahsediyor. Bir canlı vücut hareket halinde iradesi var. İradesini kullanabilen canlı, aklı olan, buluğa ermiş olan, bir vasıf kazanmış olan, yani Allah'ın teklifine muhatap olan kişi ne yapıyormuş? Vellezine de onlar yasudine vasıtalar ma şeyi emenallahu Allah'ın emrettiği şeyi yani ruhlarını bihi ona en yüksele ulaştırmayı ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misak'tan murat buymuş. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun adı hidayet. Hidayetin muhtevasına 11 tane farzdan sonra girmek istiyorum. 11 tane farzla Allah Teala ruhunuzu Allah'a ölmeden ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse birinci farz Zümer 54 ve en izni ila Rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetekimin azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, sonra da Allah'a teslim olun.
Yani ruhunuz teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin. Bütün sahabe ruhlarında, fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim etmişler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepsi hidayete vermişler önce, sonra da öteye geçmişler. İşte hidayetin bir tarifi de Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde veriliyor. Peygamber Efendimiz Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz bekçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Şimdi sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, onlardan da fizik vücutlarını, bekçilerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayet almışlardır. Yani daha evvel mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Allah Teala burada bütün sahabenin bir defa fizik vücutlarını mutlaka Allah'a teslim ettiklerini kesin ifade ettikten sonra onların hidayete değerliklerini bir defa daha kesinleştiriyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Zümer 4'te Allah Teala birinci farzını koyuyor. Gene Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hidayete erdiğini bir defa daha vurguluyor. Onlar sözü dinlerler, kavlin en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayet erdiler diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ikinci farz. Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah döndür, Allah'a ulaştır ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü farz. Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön ey ruh. Geri dönerek Rabbine ulaş ey ruh. Dördüncü farz. Zariyat 50. Fefirru ilallahi öyleyse Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Beşinci farz. Lokman'ın 5 ve tebi sebi'yle ben enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa, yönelmişse ve ulaşmışsa sen de aynı yolu takip ederek bana ulaş. Altıncı farz. Yunus 25. Allahu yedi darüsselamı yekti men yeşâhü ilâ sıratı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Selam kelimesi de, teslim kelimesi de aynı kökten geliyor. Darüsselam kelime yapısı olarak selam yurdu. Ama mana yapısı olarak teslim yurdu. Neden öyle diyoruz? Şimdi anlatacağım. Çünkü Allah Teala diyor ki kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onları sıratı müstakime ulaştırır. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, burası oradaki selam kelimesinin teslimi içerdiğini kesinleştiriyor. Neden mi? Çünkü Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Diyor ki kim Allah'a sarılmayı, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları, yani onların ruhlarını Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakime iletir. Sırat-ı müstakimin hüviyeti açık ve kesin bir şekilde veriliyor. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a insanların ruhlarını ulaştıran yolun adı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Peki Yunus 25'te ne diyor Allah Teala? Kimi o selam yurduna ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah'a ulaştıran yolu ulaştırır. Öyleyse Allah'ın selam yurdu dediği kendi vücudu, zatı, Allah'ın zatı. Tabi Allah'ın vücudu dediğimiz zaman herhalde bizim gibi bir fizik vücut düşünmüyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah yaratılmamıştır. Allah ne kadar geriye giderseniz gidin hep vardı. Ne kadar ileriye giderseniz gidin hep var olması devam edecek. Doğmamıştır, doğrulmamıştır. İnsan değildir. Öyleyse o Allah zatına davet eder. O zatı ki bütün kainattaki insanların ruhlarını alabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Öyleyse bu onun sırrı. Ama o Allah ve bizi kendi zatına davet ediyor
ve Nisa 175'te Sırat-ı Müstakim'in Allah'ın zatına ulaştıran yolu söyleniyor. Yunus 25'te Allah Teala kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onları Sırat-ı Müstakim'ine ulaştırır diyor. Yani Sırat-ı Müstakim vasıtasıyla kendi zatına ulaştırır. Ve 7. davet ayeti kerimesi, yani hidayetin farziyetini ifade eden 7. farz. Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön, Allah'a ulaş. 7 oldu sevgili izleyenler. 8. ayet-i kerime Şura 47. Allah Teala buyuruyor üzerimize, o değiştirmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davetin ne olduğunu gördüğünüz gün 25'te icabet edin diyor. Bir defa daha daveti farz kılıyor Allah Teala. 8. ayet. 9. ayet Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Bu Araf 172 ile alakalı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala orada diyordu ya, biz ezelde bütün Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedik ki elesi bilan hüküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galo dediler ki bela evet. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu televizyonu farslanmış olanlar var ya, o sevgili dostlarımıza soruyoruz. O gün ne oldu acaba diyoruz. Kimsenin bundan hiç haberi yok. Ne olduğunu Maide suresinin bu yedinci ayet-i kerimesi söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ayet-i kerime çok özet verilmiş. Diyor ki Allah Teala o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misaklarınızı üzerimize farz kıldık. Yükledik diyor. Ne demek istiyor acaba? Allah Teala soruyor. Elestü Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela evet. Ondan sonra demiş, ne demiş Allah Teala? Ey demiş Ademoğulları, madem ki ben sizin Rabbinizim, ey nefsler sizlerden yemin istiyorum. Tezkiye olacağınıza dair bana yemin verin. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum. Fizik vücudunuz ölmeden evvel bana geri döneceğinize dair bana misak verin. Ey fizik vücutlar, meçler sizlerden de ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair bana ahd vereceksiniz. Soruyor Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Hep birazdan cevap veriyoruz. Semina, işittik. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her ne kadar ben hep bir ağızdan diyorsam da kusurumuz affola. Çünkü kalbimiz söylüyor bunları, ağzımız değil. Orada Allah'ın sesini kalbimizle duyuyoruz ve kalbimizle Allah-u Teala'ya hitap ediyoruz. Hepimiz buradan. Evet, işittik diyoruz. Semina, Allah-u Teala emrediyor öyleyse, emrime itaat edin. Nefsler yemin veriyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Tezkiye olacaklara dair. Ruhlar misak veriyor. Ölmeden evvel fizik vücutlar, ruhlarımız Allah'a ulaşacağı ne dair Allah-u Teala'ya misak veriyor. Fizik vücutlarımız, meçhullerimiz Allah'a ahd veriyor ki şeytanı kul olmaktan kurtulacaklar, Allah'a kul olacaklar. Allah-u Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Çünkü ağzımızdan söyleyerek de ikrar istiyor. Yani sözümüzle de ikrar istiyor. Cevap veriyoruz. Atana itaat ettik. Allah Teala buyuruyor üzerimize, bana verdiğiniz bu üç tane yemini farz kıldım diyor. Üzerimize yükledim diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onuncu ayet-i kerime. On birinci ayet-i kerimede de Allah-u Teala Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde Abdullah'ı ediyor. Allah ile olan yemininizde, misakinizde, ahdinizde de bunların hepsine Allah ile olan ahd deniyor. Bizim açımızdan bakarsanız bizim yeminimiz var. Nefsimizi tezkiye etmek. Bizim Allah'a verdiğimiz misakimiz var. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak. Bizim Allah'a verdiğimiz ahdimiz var. Bizim ahdimiz. Fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Şimdi bunların arasındaki ilişkiye bakalım. Nefsimiz tezkiye olmazsa ruhumuz Allah'a ulaşamıyor. Bu ikisi olmazsa fizik vücudumuz Allah'a kul olamıyor.
Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a kul olması demek, üç yeminimizi birden yerine getirmemiz demek. İşte buna dayalı olarak Allah-u Teala Allah ile olan ahdimizden bahsediyor. Üç yeminimizi birden kapsıyor. Allah ile olan ahdinizi mutlaka yerine getirin diyor Allah-u Teala İnan 152. Sevgili izleyenler, bir tanesi daha evvel söylendiği için atlandı ama üç yeminimizi değil de sadece ruhumuzun Allah'a ulaşmasını ifade ettiği için onu bir defa tekrar etmek istiyorum. O sırada 9. aslında onu atlamış olduk daha evvel söylediğimiz için ama tekrar etmek istiyorum. اَلَّذ۪ينَ يُوْفُونَ بِعَحْدِ اللّٰهِ diyor Allah-u Teala onlar. Allah ile olan ahdlerini. Bakınız Enam 152'de de Allah ile olan ahdler. Burada da Allah ile olan ahdler geçiyor. İfa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَقِ ve özellikle minsaklerini, ruhlarının Allah'a verdiği yemini, minsak adı verilen yemini bozmazlar. Mutlaka yerine getirirler. Ne yaparlarmış? وَلَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْجِسَنَ ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah-u Teala'nın bunu farz kıldığının kesin bir ispatı bu da. Sevgili izleyenler, tam 11 defa Allah-u Teala bunu üzerimize farz kılmış, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, hidayete ermeyi. Hidayete ermek, aynı zamanda nefsimizi tezkiye etmek. Yani Allah'ın nurlarıyla nefsimizin kalbini yarıdan daha fazla doldurmak, karanlıkları %100'den %50'nin altına düşürmek. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfisekum la yedülüküm men derle izat edeytum sümme mercülüküm cemiyon. Allah-u Teala diyor ki, ey amir olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek, temizlemek, arıtmak, nefsinizin kalbindeki nurları %50'nin ötesine taşımak, hepinizin üzerine borçtur. Siz hidayete adım attığınız zaman, dalaletten kurtulduğunuz zaman, dalalette olanlar size bir zarar veremezler, buyuruyor Allah-u Teala. Burada hidayete adım atma müessesesi var. Tövbe edip de başınızın üzerine mürşidin ruhu ulaştığı an hidayete adım attınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dalaletten kurtuldunuz. Dalalet konusu ayrı bir konuşmamızın mevzunu teşkil edeceği için şunu söylüyoruz. Hidayete ulaşamamış olan, hidayete adım atamamış olan herkes dalalettedir. Daha açık bir ifadeyle konuşalım. Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine ulaşan kişiler ancak hidayete adım atabilir. Onun ötesinde hiç kimse hidayete adım atamaz. Yani hidayete adım atabilmenin birinci adımı Allah'a ulaşmayı dilemek. Ancak bu kişiler mürşidine ulaştıkları zaman hidayete adım atmak şerefine nail olurlar. Yani o kişilerin kalplerine iman yazılır, mümin olurlar, dalaletten kurtulurlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dalaletten kurtulmak, dikkat edin sözüme, son derece önemli bir konu. Dalaletten kurtulmak, hidayete ermek değildir. Dalaletten kurtulmak, hidayete adım atmaktır. Sırat-ı müstakimin daha başındasınız. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmış, sırat-ı müstakime ulaşmış, nefs tezkiyesi yapacaksınız. İlk %7 nur birikiminde ruhunuz birinci kata çıkabilecek. İkinci %7 nur birikiminde ikinci kata. Böylece her %7 nur birikiminde 7 tane gök katını aşacak ruhunuz. 7. katın 7 tane yatay alemini geçecek. 7. alemin son noktası olan, en üst noktası olan Sırat-ı Müntaha'dan yukarıya doğru yükselip Sırat-ı Müstakim'i tamamlayacak. Allah'ın zatına ulaşacak. Kişinin ruhu vücudundan ayrıldığı anda hidayete adım atmıştır kişi. Bu da mürşidine ulaştığı an gerçekleşen bir yolcudur. Allah'ın zatına ulaştığı zaman hidayete ermiştir. Allah'a
ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine ulaşıp onun önünde tövbe ettiği an yevmül evveldir. Ruhu o anda vücudundan ayrılır. Hidayete adım atmıştır. Hidayet yolu olan sırat-ı müstakime adım atmıştır. Artık o yolun üzerindedir kişi. Hidayete erdiği zaman, Allah'a ulaştığı zaman zamanımızda 3-4 aylık bir metredir. 6-7 aylık bir metredir diyelim. Her ay bir kademe atlasın kişi. 7 aylık bir metredir diyelim. 7. ayın sonunda bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırır normal şartlar altında. Ve hidayete erer. Hidayete adım atmak, ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması, Allah'a doğru yola çıkmasıdır. Hidayete ermekse ruhun Allah'a ermesidir. Biliyorsunuz Türkçe'de Allah'ın evliyasına ermiş deriz. Nereye ermiş düşünürüz mü sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah'a ermiş. Onun için ermiş deniyor. İşte türbeler görürüz. O türbelerde yatırlar var. Hepsi ermişler. Hayattayken ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırmışlar. Bizimkilerin kulakları çınlasın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman hidayet konusunda Kur'an-ı Kerim'imizde çok şeyler olduğunu ve çok önemli şeyler olduğunu görüyoruz. Bakınız Allah-u Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde ne söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Diyor ki onlar ki Allah kullarına kitaplar indirdiği ve o kitaplarında hidayeti açıkladığı delilleriyle ortaya koyduğu halde Allah'ın hidayetini saklarlar, gizlerler, ketmederler diyor Allah Teala. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor sevgili izleyenler, dinleyenler. Öyleyse demek ki Allah Teala hidayete son derece önem veriyor. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması, kişinin evliya ulaşı sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte bir insanın evliya olmasının standartlarını veriyor Allah Teala. Yunus suresi 62 63 64. Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yahsinun. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ لَيَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Diyor ki Allah-u Teala, o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar âmenudurlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve takva sahibi olmuşlardır. Takva sahibi oldukları için Allah'ın evliyası olmuşlardır. Onlara dünyada da mutluluk müjde ver, ahirette de cennette de mutluluk müjdeler var diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, ermiş olmak, evliya olmak Allah-u Teala'nın bir lütfu. Takva sahibi olarak eriliyormuş oraya. Ruh açısından takva nedir diye gelin beraberce bakalım. Son derece net olarak görüyoruz. Allah-u Teala Rum suresi 31. ayet-i kerimede münibine ileyhi ve yettekun buyuruyor. Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Demek ki takva sahibi olmak ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla mümkün ve geçerli. Ve takva sahibi olanların Allah-u Teala sonucunu söylüyor. Onlar Allah'ın evliyası, mutlaka cennete gidecekler. Dünyada da mutluluk, cennette de mutluluk. Ama ya hidayeti gizleyenler, onlara herkes lanet ediyor. Allah-u Teala da lanet edenlerin de hepsi. Yunus suresi 45. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ki andolsun ki o takva, andolsun ki onlar Allah'ın
hidayete mütalik ayetlerini naks ederler, bozarlar, reddederler, inkar ederler. Onlar asla hidayete eremezler diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Nisa Kehf suresinin 103, 104, 105, 106. ayetleri bize başka bir şey söylüyor. Size diyor Allah-u Teala, amellerini hüsrana düşenlere söyleyeyim mi diyor. Onlar Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayeti reddedenlerdir diyor. İnkar edenlerdir diyor Allah-u Teala. Arkasından diyor ki onların amelleri boşa gitmiştir. Allah'ın hidayetini gizledikleri için, yok ettikleri için, reddettikleri için onların amelleri boşa gitmiştir. Oysa ki onlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlar. Zamanımızdaki alimler gibi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve onların arasında diyor Allah-u Teala, Allah'ın Resulleriyle alay edenler de var. Onlar için diyor, mizan tutulmaz. Onların sevapları sıfırlanmıştır diyor kıyamet gününde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hidayet müessesesi aslında Kur'an-ı Kerim'in en önemli mefhumudur. Ve hidayet nedir diye sorarsanız eğer, size cevap vereceklerdir, doğru yok. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, 14 asır sonra ilmin ulaştığı şu acıklı manzarayı görebiliyor musunuz? Allah'ın hakikatlerinin nerelerde, nasıl, ne şekilde iblis tarafından insanlar vasıtası olarak kullanılmak suretiyle yok edildiğini bu söylediğiniz dizayn bütün boyutuyla sizlere gösteriyor. Aslında sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey o kadar güzel ki. Bu güzellikleri şeytanın önderliğindeki birçok insan ayaklarının altında çiğnemişler. Yok etmişler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin bütün bu güzellikleri yaşamanızı ve hidayete ermenizi ve hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın zikir sohbeti, zikir mutluluğun en büyük işaretidir ve teminatıdır. Öyleyse mutluluk deyince bunun jeneratörü zikirdir. Zikre dayalı bir mutluluk, 24 saatlik bir zaman parçasının bütününe kadar giderek kişiyi daha çok, daha çok, daha çok mutlu kılar. Mutluluk sadece zikre bağlı bir saadetlik reçetesi değildir. Mutluluğun bir kanalı zikirdir ama ikinci kanalı başkaları için yaşamaktır. Bu sebeple zikre elçisi mutluluk vasıtası diyoruz. Başkaları için yaşanıyor da afaki mutluluk vasıtası diyoruz. Öyleyse iki ayrı cepheden de hem enfüste de hem afakta da, yani hem subjektif açıdan hem de objektif açıdan Allah-u Teala insanlara mutluluğu hedef göstermiş. Allah-u Teala bütün insanlara yardım etmeyi, onları mutlu kılmayı üzerinde farz kılmış. Unutmayın. Şu kainattaki gelmiş geçmiş en mutlu insanlar sahabeydi. Zengin miydiler? Hayır. Öyleyse nasıl mutluydular? İki mutluluk aracını da full olarak çalıştırmayı başarmışlardır. Hepsi daimi zikrin sahipleriydi. Yani enfüsi, sübjektif mutluluğun bütün boyutlarına sahiptiler. Hepsi başkaları için yaşıyorlardı. Yani afaki mutluluğun sahipleriydiler. Öyleyse Medine'deki evlere bakarsanız eğer göreceksiniz ki her biri bir başkasına ait. Ama hepsi bütün sahabenin müşterek çalışmasıyla vücuda gelmiştir. Öyleyse her vücuda gelen eserde bütün sahabenin alın teri kesin standartlarda vardır. Birbirine rastlayan herkes tamam namazından sonra zaten uyumazlardı. Ama buna karşılık ikinci de Keybüle adını verdikleri bir uyku uyurlardı. 2 saat, 1,5 saat. Bu en çok 2,5 saate kadar ulaşabilirdi. Ortalama rakamla 2 saat uyurlardı. Ne olarak? Sünnet-i Seniyye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün mutlaka ikimize uyurdu. Keybüle adlı bir uykunun sahibiydi. Ve sahibi Sünnet istediğine riayet ederek onunla beraber onlar da uyurlar. Öyleyse sabah namazından sonra kalkan sahabe sabah namazını kıldıktan sonra etrafa dağılırlardı. Neden? Objektif mutluluğu yaşamak için. Afaki mutluluğu yaşamak için. Birbirlerine rastladıkları anda iki sahabeden biri mutlaka Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü derdi. Karşısındakine bir hat daha tanımak için. Neden? Çünkü emir şöyle. Size bir selam verdikleri zaman siz ondan daha fazlasıyla mukabele edin. Birinci selam veren ikinciye bu zevki tattırabilmek için Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derdi. İkinci tamamlar da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve berekatühü. Bütün sünnetler adım adım yerine getirilirdi. Bundan sonra ne yaparlardı? Taraflardan birisi mutlaka Velasr suresini okurdu. Şimdi diyeceksiniz ki selamı anladık da Velasr suresi ne oluyor? Sevgili dinleyiciler ve izleyiciler, İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki Kur'an kaybolmaz ama
farz-ı muhal olması mümkün değil ama farz-ı muhal düşünelim ki kayboldu. Kur'an'ın bütününü ihtiva eden bir tek sure vardır Kur'an-ı Kerim'de diyor. Vel asr. Gerçekten Kur'an bize 28 tane basamak hedef gösterir. Vel asr suresi bu 28 basamağın bütününü ihtiva eden en müstesna ayetlerden birisidir Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala buyuruyor. Vel asr. Zamana, asra, kasam ederim, yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki, şüphesiz ki hüsrandırlar. Diyeceksiniz ki, Allah-u Teala niçin zamanı yemin ediyor? Bizim şu aklı evvelleri mahcup etmek için. Bizim aklı evvellerin iki tane temel felsefesi var. Bir, Kur'an-ı Kerim belli hadiseler üzerine indirilmiştir. Nüzul sebeplerine dayalıdır. İki, Kur'an-ı Kerim sadece onların söylediği gibi

Kur'an-ı Kerim yaratılıştan itibaren insanın değil, kainatın yaratılışından itibaren kainatın yok olmasına kadar getirip olan bütün zamanı kapsadığı gibi ondan sonraki cennet ve cehennem hayatını kapsayarak sonsuza kadar uzar. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri zamanın biçimini kapsar. İşte bu cümle olarak hepiniz hatırlayacaksınız. Tevbe Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مِنْكُمْ اَيْمَّةً يَحْسُونَ بِاَنْرِنَا لَمَّا صَابِرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُمْكِنُونَ Biz onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayet erdirsinler diye. Allah Teala bundan sonra diyor ki yakin, ayetlerimize yakin hasretlikleri için ve sabrın sahibi oldukları için. Bundan evvelki ayet-i kerimede Allah Teala İsrailoğullarından bahsediyor. Ve biz ne zaman bu ayeti söylesek, Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesini bizim aklı evvel bin adamlarımız hemen diyorlar ki of diyorlar, dur bakalım. Bu ayet-i kerime İsraillere mahsus bir ayet-i kerime, onların dışında kimseye alakadar etmez. Allah Teala onun için asra yemin ediyor. Ben Asr suresinde Kur'an'ın bütününü yaratacağım. Ben Asr suresinde Allah Teala onun için asra yemin ediyor. Zamana yemin ediyor. İnnel insane lefî husn diyor. İnsanlar bütün zaman parçalarında hüsnandadırlar diyor. Allah Teala sadece innel insane lefî husn deseydi insanlar hüsnandadırlar. Ne zaman? Zamanın sisi aynı. Ama Allah Teala eğer ayet Kur'an-ı Kerim'deki bu sureye vel asr diye başlıyorsa, asra, zamana, bütün zamanlara yemin ederim diye başlıyorsa, bütün zamanlardaki insanlar hüsnandadırlar demek. Korkunç bir ifadenin sevgili dinleyenler ve izleyenler. Neden öyle? Neden korkunç? Çünkü bütün zaman parçalarındaki insanların cehenneme gideceklerini ifade ediyor. Adeta hepsini. Niçin böyle kullandık? Ayetler son derece açık. Bir defa Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde biz diyor cehennemi insanların çoğu için yarattık. İnsanların çoğunun cehenneme gideceği kesin. Hangi ölçüde bir çokluk? Eğer Vela suresine bakarsanız dört istisnanın dışındaki bütün insanlar cehennemdir. Amine olanlar bir, mürşitlerine ulaşanlar iki, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar üç ve nefs tezkiyesini tamamlayan, tasfiyeyi de tamamlayanlar dört. Bunların dışında kim varsa yani Allah'a ulaşmayı bilemeyenlerin tamamı hepsi cehenneme gidecekler diyor Allah-u Teala. Burada Vel'as suresinde korkunç bir olay var. Yani Allah Teala innel insane lefiyus muhakkak insanları hüsnandadırlar dediği zaman bütün insanların cehenneme gideceğini görüyoruz. Sadece dört tane istisnayla demin saydığımız. Bunu doğrulayan bir başka ayet Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesidir. Allah Teala buyuruyor ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani hepsinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. O zaman gayri ihtiyari fırkalardan muradın ne olduğunu soruyoruz. Hadis-i Şerifler cevap veriyor. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü kaç tane fırka? 73 diyor. Ey Allah'ın Resulü bu 70 fırkadan sadece bir tanesi mi kurtulacak gerçekten? Evet, sadece bir tanesi. Adı ne? Fırkayı Naciye. Peki ey Allah'ın Resulü bunların hususiyetleri ne? Özellikleri ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zamanki gibi gülümsüyor. Onlar da diyor sizin ve benim gibi sıratımızdakinin üzerinde olanlardır.

Şimdi Fetir Suresinin 20. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyorduk? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geriye kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular. Gidecekleri yer cehennemdir. Kaç fırka? 73. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de en aşağı bir tane daha ayet olması lazım. Burada ismi konulan bu zümrenin vasıflarını verebilecek olan başka bir ayet. Hemen Kur'an-ı Kerim'i inceliyoruz ve yakalıyoruz ayet-i kerimeyi. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi. Gerçekten kurtuluşu olacağım bir fırkayla mahvolan diğer bütün fırkalardan bahsediyorum. 152'den başlayalım. Diyor ki Allah-u Teala ve bi ahdillahi efu, Allah'a verdiğiniz o yemininiz, yani nefsinizi tezkiye etme konusundaki yemininiz, misakiniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırma konusundaki misakiniz ve ahdiniz, fizik vücudunuzu şeytana kullanmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek konusundaki ahdiniz. Bu yemininiz, misakiniz ve ahdiniz var ya diyor Allah-u Teala, onları mutlaka yerine getirin. Allah'a yemin verdiniz ezelde, Allah'a misak verdiniz ezelde, Allah'a ahd verdiniz ezelde. Birincisini nefsiniz için, ikincisini ruhunuz için, üçüncüsünü fizik vücudunuz için verdiniz. Onları mutlaka yerine getirin. Ve bi ahdillahi efu. Hâzâ sırat-ı müstakîm. İşte bu sırat-ı müstakîmdir. Fettebi'uhu. Ona tabi olun. Sadece ona tabi olun. Diğer fırkalardan hiçbirisine tabi olmayın ki geriye kalan bütün fırkalar sizi Allah'ın yegane yolu olan bu sırat-ı müstakimden saptırırlar ve şeytana kul ederler diyor. Gördünüz mü? Tevbe suresinin 20. ayet-i kerimesiyle Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi aynı şeyi söylüyor. Bütün fırkalar söz konusu, hepsi cehenneme gidecek ama bir fırka hariç. Tevbe suresinin 20. ayet-i kerimesi isim koyuyor. Onlar müminlerdir. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi vasıf koyuyor. Onlar sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. O hadisleri mutlaka Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırır. Kur'an-ı Kerim'e uygun olmayan bir hadisin benim hadisim olması mümkün değildir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bakıyoruz ne diyordu o sahabeye? Onlar da o tek fırka var ya, o tek fırka benim ve sizin gibi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlardır diyor. Kur'an da aynı şeyi söylüyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki bütün fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar Allah'ın yegane yolu olan, Allah'a ulaştıran yegane yol olan sırat-ı müstakimden sizi saptırırlar ve şeytanı kul ederler. Öyleyse muhteva bütündür. 73 tane fırkadan 72'sinin gideceği yer cehennemdir. Eğer bunlar birbirine eşit olsalardı, demek ki 73'te 72 insanlar cehenneme gidecekler. Yani %96'dan daha fazla insan cehenneme gidecek. Böyle bir sonuç çıkıyor, korkunç bir sonuç çıkıyor ortaya. İnsanlar Allah'ın böylesine açık söylemesine rağmen hala vaziyetlerinin vahametinin farkında bile değiller. İşte buradan hareketle başa dönersek ve Asr suresinde Allah'ın insanlar zamana yemin ederim, bütün zamanlara yemin ederim ki bütün zamanlarda yaşayan insanlar hüsrandadırlar diyor. Birçok insan ne yapalım yani hüsrandaysalar hüsranda olsunlar. Ne varmış hüsranda olmaktan diyeceklerdir de hüsranda olmak cehenneme gitmek demek. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde
Allah Teala şöyle söylüyor sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Diyor ki kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların hepsi cehenneme girerler. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ve hüküm koyuyor. Onlar, onların hepsi küsranda olanlardır diyor. Şimdi anladık mı Bera Suresi'nin önemini? Bütün insanların küsranda olduğu bir düzen içinde şimdi kurtuluşa olacaklardan bahsediyoruz. İllellezine aminu. İlla hariç. Kimler hariç? Ellezine onlar ki aminu. Aminudurlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilerler. Sonra ve amilü salihat ve nefsi ıslah edici ameller yaparlar. Nefs kesif yaparlar. Yani müşriklerine ulaşarak nefs kesine başlayanlardır onlar. Ve tevasav bil hak. Hakkı tavsiye ederler. Kim bunlar? Hakka ulaşıp da ruhlarını Hakk'a Allah'a ulaştırıp da Allah'a ulaşmayı Hakk'ı tavsiye edenler. Ve tevasav bir sabr ve sabrı tavsiye edenler. İşte sabrı tavsiye edenlerden Allah-u Teala'nın muradı nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afeti de dahil olmak üzere yok ederek daimi zikirle ruhlarının bütün hasretlerini faziletler adıyla gene daimi zikir ulaşarak nefslerinin kalbine tamamen yerleştirmiş olan, nefslerinin kalbinde hiç afet bırakmamış olan kişiler bunlar. İşte onlar sahabedir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dininde sahabeye baktığımız zaman iki ayrı cepheden de bu akşamki konumuzun sahipleriyle karşılaşırız. Bir, bütün sahabe daimi zikrin sahibiydi. Ise enfisi mutluluğun zikrin vücuda getirdiği sonsuz mutluluğun hepsi sahipleriydi. İki, bütün sahabe başkaları için yaşamıştır. Öyleyse afaki mutluluğunda, afaki saadetinde, objektif mutluluğunda sahipleriydi. Öyleyse hadislere baktığımız zaman bütün boyutlarıyla bunların gerçek olduğunu görmekle kalmıyoruz. Kur'an-ı Kerim bize aynı şeyi söylüyor. Öyleyse mutluluğun ulaştığı son bir nokta var. Bu nokta azim nokta. Azim, azametin sonu demek. Büyüklüğün sonu. En büyük, azami. İşte eğer Kur'an'da insanlar Allah Teala tarafından azim adı verilen bir ihsana, bir nimete sahip olurlarsa onlar yolun sonuna girenlerdir. Yani salih makamına sahipleridir. İşte sahabe Allah Teala buyuruyor. Onlar hazül azimin sahipleridir. Hazül neymiş? Hazül neymiş? Hazül azim. Azami olan has, sonsuz has. Hayatlarının her saniyesi mutlulukla geçiyordu. Demin söylediğimiz iki sebebe dayalı olarak. Bir, hepsi daimi zikrin sahibiydiler. Öyleyse enfisi olarak zikrin kendilerine verdiği hem iç dünyalarında hem dış dünyalarında hem Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğu mutlak olarak yaşıyorlardı. Ama aynı zamanda başka insanlarla ilişkilerinde afaki standartlarda da onlar sonsuz mutluluğun sahipleriydi. Çünkü kendilerini başka insanların mutluluğuna adamışlardı. Onlar için yaşıyorlardı. Herkesin birbiri için yaşadığı, daha açık bir ifadeyle herkesin başkaları için yaşadığı bir standart. O sahabe Fevzül Azim'in de sahibiydi. Yani mükafatların en büyüğü. Fevzül Azim farzların dünya saadetinin
sonsuza ulaşması hali, her saniyesinin bu insanların mutlulukla geçmesi hali. Fevzül Azim, Allah'ın mükafatlarının, verdiği mükafatların en büyüğüne sahip olmasıdır. Ve Eczül Aziz, Allah'ın ödeyeceği ücretlerin, maddi ücretlerin ve manevi ücretlerin en büyüğüne sahip olmasıdır. Ve üçümüz de sahip olmalıdır. Size hikmetten bahsettiğim zaman, hikmetin bir sacaya konuşturduğunu, birinci ayağının daimi zikre dayanılan tezekkür olduğunu, ikinci ayağının hayır olduğunu, ama tezekkürün, hikmetin üçüncü ayağının hüküm sahibi olmak, hikmete adını veren nesne, hükmün sahibi olmak. Sevgili izleyiciler, hakim kelimesi, hüküm kelimesi, hükümet kelimesi, bunların hepsi aynı kökten gelir. Hikmet kelimesi de bu kökten gelir. Ve hikmetin manası hüküm sahibi olmaktır. İşte şimdi konunun ruhuna geldik. Nedir hüküm sahibi olmak? Bir ayete bakıldığı zaman o ayete bahsedilen hususun Kur'an-ı Kerim'in 28 defalarından hangisiyle ilişkili olduğunu bir anda yakalayabilme kabiliyeti. Bunun başka bir anlamı ayetlerin arasındaki altın zinciri yakalayabilmek. Bütün ayetler arasında bu gözlerle görünmeyen bir ilişki vardır. Bu ilişki güçlendiği zaman buna illiyet rabıtası denir. İlişkinin eski adı rabıtaydı. İlliyet de köklerine kadar inen bir bağımlılık olayı, bir bağlantı olayı. İşte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri arasında böyle bir illiyet rabıtası var. Oraya ulaştığınız zaman size bir ayet söylendiğinde onun başkalarıyla olan ilişkilerini derhal kurmaya başlarsınız. Falanca kelime o kelime konusunda sizi oraya götürür. Genel mana itibariyle başka ayetleri götürür. Sonuçta da onların arasındaki bağlantıyı bütünüyle kurabilecek olan bir nizamı herkese anlatabilirsiniz. Öyleyse müsteva son derece açık. Bütün sahabe hem objektif yani afaki mutluluğun hem de subjektif yani enfüsi mutluluğun sahipleridir. Tıpkı sevgili izleyenler ve dinleyenler hukuk ve hak kelimeleri gibi. Farklı ve birbirinden çok büyük farklı. Hak kelimesi subjektiftir, kişiseldir. İnsanın iç dünyasıyla alakalıdır, individüeldir. Yani kişinin kendisine aittir sadece. Ama hukuk, bütün insanlar arasındaki hakkaniyet ölçülerinin terazisidir. İkisi birbirinden son derece farklı. Birincisi subjektif, kişisel, kişinin iç dünyasıyla alakalı. İkincisi objektif, dış dünyayla alakalı. Söz konusu olan gene insanlar, ama bu sefer insanların bütünü var. İnsanların bütünü arasındaki ilişki. Bütününün rabıtaları, bağlantıları, bütününe dayalı olan, bütüne dönük standartlar. Hukuk dediğimiz zaman toplumun birbiriyle olan ilişkilerindeki hakkaniyet ölçülerinin sıralanması, düzenlenmemesi olayı görür. Ama hak dediğimiz zaman Ahmet'in hakkıdır, Mehmet'in hakkıdır, falancanın hakkıdır, kişisellik taşır. İşte tıpkı bunun gibi mutluluk da hem objektiftir, yani bütün insanların arasında bir irtibatlı strateji taşır, hem de subjektiftir, yani kişiseldir. Öyleyse iç dünyamızdaki mutluluk ve dış dünyamızdaki mutluluk dediğimiz zaman iç dünyamızdaki mutluluk kişiseldir,
dış dünyamızdaki mutluluk afakidir. Yani objektiftir. Başka insanlarla olan ilişkimizi gösterir. Ama eğer sadece mutluluk açısından bakarsanız yine bizim yaşadığımız mutluluğu verir. Ama mutluluğun sağlanma vasıtalarına geldiğiniz zaman orada farklı bir olay yaşayacaksınız. Mutluluğun sağlanma vasıtası kişinin iç dünyasından kaynaklanıyorsa, zikir adı verilen bir müesseseyle herkes kendi mutluluğunu oluşturuyorsa, bu bir subjektivitedir. Yani etosiniktir. Ama eğer siz kendinizi başka insanlara adamışsanız, başka insanlar için yaşadığınız için, ki bunun manası Allah için yaşamaktır, kendiniz için değil de Allah için yaşadığınız için, objektif olarak da mutluluğa ulaşıyorsunuz. Birincisinde mutluluk iç dünyanızdan geliyor, Allah ile sizin aranızda teşekkür ediyor. İkincisinde gene sizin davranışlarınız, ama sizi mutlu eden şey, o davranışlarınızın sizinle değil başkasıyla ilişkili oluşuyor. Allah'ın size verdiği her şeyi başkaları için kullanmaya başlamanızdan kaynaklanan bir başka oluyor. Öyleyse işte bu ikincisi objektif mutluluktur. Yani afaki mutluluktur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok açıdan bu iki değeri koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Objektivite ve subjektivite, yani enfüsilik ve afakilik. Allah Teala her açıdan işaretini koyuyor. İnsanların saadeti, insanların mutluluğu ve bunun bağlı olduğu kaynaklar. İnsanların mutluluğu ve ait olduğu yer. İki farklı bakış açısı. Ama her ikisi de objektiviteye ve subjektiviteye dayalı. Birisi erdisi, öteki afaki. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Miraç olayından sonra şu cümleyi kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Acaba ne demek istiyor? Eğer kalbi gene kalp olarak görmeye devam etmişse tekzip edebileceği bir şey yok. Çünkü zaten kendi gördüklerini bir defalar gördü. Ama hayır. Onun ötesinde başka bir göz daha görmüş. O başka bir gözün gördüklerini kalbi tekzip etmiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'ın katına sonsuz açıklığını biliyorsunuz tabii. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu hırs kanunlarının dizaynı son derece açık. Bir madde veya bir partikül sonsuz hıza ancak başka bir alemde olduğu takdirde ulaşabilir. Kendisine ait olmayan bir alemde bulunması halinde ulaşabilir. Öyleyse fizik vücudumuzun bulunduğu bu alem zahiri alem adını taşır. Fizik vücudumuzun içinde bulunan nefsimizin alemi, yani biz öldükten sonra nefsimizin gidip de kıyamete kadar yaşayacağı alem berzah alemi adını alır. Fizik vücudumuz zahiri alemin alıdır. Nefsimiz berzah alemi bulunmalıdır. Ama ruhumuz ikisinin de bulunduğu değildir. Ruhumuz emre aleminin, yani zemin katından başlayarak yıldızlardan sonra da devam etmekte olan, ki yıldızlar sadece zemin katının tavanına kadar çıkabilir. Birinci kat yıldızların ötesindedir. Sırat-ı Mustakim'in Allah'a ulaştıran yolun birinci katı bütün bu evrenin, kainatın ötesindedir. Orası da ruhumuzun alemidir. Nefsimiz ve fizik vücudumuz aynı koordinatları paylaşırlar. Yıldızlar aleminin kapladığı alan nefsimiz için de geçerlidir. Fizik vücudumuz için de geçerlidir.
Hava ruhumun için geçerli değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın katına birkaç dakikada ulaştı. Nereden itibaren? Mescidin ashabından itibaren. Neden ondan evvel değil? Ondan evvel de Allah Teala bir dakikada ulaştırabilirdi. Belki daha hızlı zaman süresinde. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir şeyler ispat etmesi gerekiyordu. Neyi? İnsanların inanması mümkün olmayan böyle bir çıkışa Kur'an-ı Kerim yer verdiğine göre Allah Teala ona delil getirecekti. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i 3 tane kervana ulaştırdı. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bu kervanların arasındaki mesafe birer aydı. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i birer dakika arayla geldiler. Hepsiyle konuştu, sarıldı onlara, varlığını kesin olarak Allah-u Teala o kervandakileri hissettirdi. Bundan sonra onu bir anda Mescid-i Aksa'ya ulaştırdı. Bundan sonra onu bir anda kendi zatına, huzuruna ulaştırdı. Dikkat edin, Miraç vuslat değildir. Miraç, Allah'ın huzuruna yükselmedir. Vuslat, insan ruhunun yaptığı bir yolculuktur. Allah'ın zatında kaybolmaktır. Allah'ın zatında yok olmaktır. Allah'ın zatında fani olmaktır. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin sonsuz hızı yakalayabilmesi için Allah'ın koyduğu planına göre ne olması lazımdı? Onun kendi aleminin dışında bir sistemle seçim edilmesi lazımdı. İşte Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin zatına ki içinde nefsi vardı, ruhu örtü olmuştur. O zaman ne olmuştur? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonsuz hızla Allah'ın zatına ulaşmıştır. Bu sonsuz hız düşünce hızıdır. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz inşallah. Desem ki size şu anda kendinizi dışarıdaki sokakta düşünün, düşünürsünüz. Bunu düşünebilmek için zamandan bir parçayı mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Düşünmek için zaman mutlaka devreye girer. Sizin dördüncü boyutunuz. Beşinci boyutunuz da hızdır. Desem ki kendinizi ayda düşünün, nene düşünürsünüz? Ama düşünceniz oraya aya bir anda siz onu düşünebildiğiniz an ulaşmıştır. Ama düşünmek için aynı zaman parçasını kullandınız. Yine bir saniye düşündünüz, bir saniye kendinizi sokakta hissettiniz. Bir saniye düşündünüz, yaklaşık olarak kendinizi ayda hissettiniz. Desem ki kainatın size göre en uzak gezegeni hangisiyse kendinizi orada düşünün, yine düşünürsünüz. Yine aynı zaman parçasında mesafe sonsuza ulaşmıştır. Ama zamandan kullandığınız parça aynıdır. Öyleyse düşüncelerinizde sonsuzdur. İşte bir maddenin veya partikülün sonsuz hızın sahibi olabilmesi için zahir aleme ait olan sistemlerden bahsediyoruz. Mutlaka bu alemin dışında bir özelliğin sahibi olması lazım. Bu aleme ait olmaması lazım. Bunun bir tek istisnası var, ruhunuz. Her alemde hem alemin bir farkısı olur, hem de o alemin dışına derhal dilediği an taşınır. Bu sebeple ruh bütün alemlerde sonsuz hızın sahibidir. Bir, iki, bütün alemlerde çizip olabilir. İşte böyle bir dizaynda ruhunuz fizik yüzünüzü örtü olursa ne olur? Peygamber Efendimiz Hazretleri olmuş. Ne olmuş? Örtü olduğu için bir anda Allah'ın hızına yükselmiş. Şimdi Allah ne diyor? Kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Yalanlamadı. Ne görmüş kalbiyle? Allah'ı görmüş. Kim bilir kaç bin defa. Oralarını görmüş. Bizim size uzun uzun tarif ettiğimiz Allah'ın indiği ilahiyetini, huzur namazını, oradaki tavafları, yedinci kattaki yedi tane alemi, hepsini görmüş ve Allah'ın zatını görmüş. Oraya çıkmadan evvel defalarca görmüş, nefsinin kalbindeki gözle görmüş, kalbiyle görmüş. Oraya çıktığı zaman ruhunun baş gözlerini görüyor. Ruhun baş gözleri Allah'ı görmeye yetkili olan yegane gözlerdir. Dikkat edin. Konumuzla alakalı olan noktaya geldik.
Nefsin baş gözü Allah'ı görmeye yetkili değildir. Nefsin sadece kalp gözü Allah-u Teala'yı görebilir. Öyleyse insanlar rüyalarında Allah'ı gördüklerini zannederler, izah ederler. Ve hep sorarız onlara, ne gördün evladım? Sakallı bir adam gördüm. İnsanlar hala Allah-u Teala'yı insan zannetmek kafasındalar. O Allah'tır. Doğmamıştır. Doğrulmamıştır. Ve kendisi de doğmamıştır. Zamandan ne kadar evvele giderseniz gidin, o hep vardı. Zamandan önceye girin, o zaman da vardı. Zaman bir gün tamamlanacak, dönüp başa ulaşacak. Ondan sonra da Allah-u Teala genel olmakta devam edecek. Öyleyse o Allah'tır. İnsan değildir. Gördüğünüz zaman ne demek istediğini anlayacaksınız. Boyutlardan münezzehtir. Siz, yani bizler hepimiz beş boyutla hudutlanmışız. Yükseklik, genişlik, derinlik, hız ve zaman. Ama o hepsinden münezzeh. Bir kere zamanı sıfırlayabilen sonsuzluğun sahibi. Eğer onun bir zamanı sıfırlayabiliyorsa zamandan münezzeh. Eğer böyleyse o zaman da sıfır aralığında kainatın her noktasında aynı anda bulunabileceği için mekandan da münezzeh. İşte onun için Allah-u Teala'nın mekana ihtiyacı yoktur. Onun için yarattığı bu dünyadan, bu kainattan herhangi bir parça onun sığınağı değildir. Olması da mümkün değildir. O sığınağa muhtaç değildir. Vahdet-i vücut akidesi, kainat Allah'tır. Esasına dayalı olan kesimiyle, bütünüyle kendinden yükümdür. Böyle bir iddia hiçbir zaman geçerli olamaz kılavuzların karşısında. Allah yarattıklarına muhtaç değildir. Onun için yokluktadır. Bu kainatı yaratmadan evvel de Allah vardı. Neredeydi? Çokluktaydı. Hiçbir şey yoktu. Sadece o vardı. Şimdi de Allah Teala var. Nerede? Yine yoklukta. Mekana ihtiyacı yok. Biliyor musunuz sevgili dinleyiciler ve dinleyiciler? Bir gün bu kainat tamamen yok olacak. Yok olduğu zaman Allah nerede olacak? Aynı yerde. Yine yoklukta. Gördünüz ki kainat olmadan evvel de o vardı. Kainat var, o gene var. Kainatı yok ettikten sonra gene var olmakta devam edecek. Şimdi konunun bizimle alakalı olan kesimine gelelim. Nefsin kelime dedik ki, nefsin baş gözleri Allah'ı göremez. Öyleyse rüyasında kimse Allah'ı görmek ikisinin sahibi değildir. Fizik vücudun baş gözleri hiçbir zaman Allah'ı göremez. Bu size hemen Hazreti Musa'yı hatırlatmalı. Hazreti Musa Allah-u Teala'yı baş gözleriyle görmek konusunda diretti. Ben de seni bununla görmek istiyorum. Allah-u Teala ben görülmem demedi. Len teranini sen beni göremezsin. Bunlarla göremezsin. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem de Allah-u Teala'yı fizik vücudun baş gözleriyle görmedi. Göremezdi, dayanamazdı. Ama ruhunun baş gözleri bu iş için yaratılmıştır. Öyleyse fizik vücudumuz, nefsimiz ve ruhumuzdan sadece ruhun baş gözleri Allah'ı görebilir. Zaten o bir enerji bedendir. Nefsimizin baş gözleri bu aleme kadar, bu alemin yıldızlarının sonuna kadar olan sistemleri görebilir. Onun ötesini görmek yetkisinin sahibi değildir. Ama o nefsimizin kalbi var ya, onu aydınlatabilirseniz ona ruhunuzun özelliklerini verirsiniz. O zaman nefsimizin kalbi Allah'ı görebilir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala Allah'ın zatına ulaştığı zaman, onun huzuruna çıktığı zaman kullandığı ayet-i kerimede kalbi gördüklerini tecrübe etmeli diyor. Yani nefsinin ruh özelliği kazanan kalbi, onun ruhunun baş gözleri Allah-u Teala'yı gördüğü zaman
O baş gözlerinin gördüğünü tekzip etmedi, yalanlamadı diyor Allah Teala. Öyleyse dizayn en mükemmel dizayn. Allah Teala'nın söyledikleri bu sudut dizaynının birer işaretini taşıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızdan her kim derse ki ben kendimi başkalarına adamak istiyorum. Bunu dilediği andan itibaren o kişinin mutluluğu adını atmıştır. Hakikat kesin bir şekilde mutluluğu yaşatır ona. Son derece basit bir dizaynlı. Ne zaman etrafınızdaki her kişinin sizin için bir mutluluk vasıtası olduğunu idrak edebilirseniz mutlu olmaya başladığınız demektir. Ne demek istiyorum? Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun kapısıdır. Herkes ayrı bir kapıdır. Herkes sizden alacağı bir küçücük işaretle, bir gülüşünüzle, bir cümlenizle, bir onlara hitap etmenizle mutlu olacaktır. Kendiniyle ilgilenildiğini göreceklerdir. Sakın benim insanlardan esirgemeyin. Esirgediğiniz zaman hayır, mutsuz olan onlar değil de sizsiniz. Çünkü orada nefsiniz var. Nefsiniz başkasının mutluluğuna engel oluyor. Onlara bir güleç yüzüne bakmanıza, onların gönlünü almanıza, onlarla ilgilenip de onları mutluluğa ulaştırmanıza nefsiniz ve şeytan engel oluyor. Size çengellerini atmışlar. Sakın ha diyorlar. Herkesin diyorlar bu dünyada bir yeri vardır, seviyesi vardır. Herkese seviyesine göre davranacaksın, sen üstünsün. Öyleyse ilgilenmişsin. Bu sizin hayatınızda yaptığınız en büyük yanlışlıktır. Bu sözler tamamen şeytana aittir. Şimdi objektif mutluluğun engellenmesindeki en büyük yılan iblistir. Size bunu telkin eder, çoğunlukla da yaptırır. Yaptığınızda ne olur? Siz mutlu olamazsınız. Çünkü başkaları için yaşamıyorsunuz, kendiniz için yaşıyorsunuz. Ama başkalarını da mutlu etmediniz. Bunun için de mutlu olacaksınız. Öyleyse Allah'ın dizaynına şimdi bakın, ne kadar kolay bir şey mutlu olabilmek. Etrafınızda A var, B var, C var. Üç kişi var olduğunu kabul ediyoruz. A'nın o gün bir şeye ihtiyacı var. Bir problemini çözemiyor. Siz gidip ona bir yardımda bulunsanız ne yapmış olursunuz bilir misiniz? Allah'a bu yardımı yapmış olursunuz. Allah Teala diyor ki hanginiz birisine bir daha geri istemek üzere borç verirsiniz ki bu bana verilmiş, Allah'a verilmiş bir borç olur. Karz-ı hasırınız diyor. Borcu gene siz o kişiye verdiniz. Sadece istemeyeceksiniz. Yetmez. O kişi size o parayı getirirse almak mücbeti dediniz. Başka birisine vermek üzere. Öyleyse böyle bir borcu verebilen kişi Allah-u Teala'nın işaretine ve ifadesine göre Allah'a borcu vermiştir. Öyleyse sizin başkalarına ulaştırabileceğiniz her yardım, onları mutlu edecek olan her davranış biçiminiz daha düşünce platformundan, yani kuvveden, düşünce standartlarından fiile geçmeden, dünya platformuna geçmeden sizin mutluluğunuzu mutlaka yaşadığınız bir standart gösterir. Kesinlikle bir başkasını mutlu etmeye niyet ettiğiniz andan itibaren, bunu planladığınız andan itibaren, o olay tahakkuk edene kadar geçen süre içinde siz mutlu bir insansınız. Burada Allah'ın bir kanunu ve bir sırrı var. Sizi mutlu edecek olan, o sizin mutlu etmeye çalıştığınız insan değildir. Sizi mutlu edecek olan Allah'tır.
böyle bir düşüncenin sahibi olduğunuz için. Manası ne biliyor musunuz? Manası çok büyük. Siz Allah'ın size verdiği her şeyi, aklınızı, zamanınızı, vücudunuzu, Allah'ın size verdiği her şeyi kendiniz için değil, kendinizden tamamen soyutlanıyorsunuz. Kendinizden dışarı çıkıyorsunuz, başkası için kullanıyorsunuz. Kendi iradenizle, bilerek, başkasını mutlu etmek isteyerek, kendiniz, kendinizi, bu vücudu, bu aklı, bu zamanı, Allah'ın size verdiği her şeyi bir başka insanın mutluluğu için kullanıyorsunuz. Mutluluğu hak ediyorsunuz. İşte bu dışa dönük objektif mutluluğun tarafınızdan yaşanmasıdır. Şimdi beraberce zaman parçaları koyalım. Diyelim ki etrafınızdaki üç kişinin bilincisi için bir mutluluk düşündünüz. O hasta. Dediniz ki ben bugün gidip onu ziyaret ederim. Tamam. Giderim elime bir kilo elma alırım. Onu da götürürüm. Onun mutlaka bir şeylere ihtiyacı vardır. Çoktan beri çıkamıyordu. Mutlaka onun telefon paralarını ödenmemiştir. Giderim onları da bir öderim. Tamam. Bunları düşünüyorsunuz, yapmadınız. Düşünmeye başladınız ya. Bu düşünmeye başladığınız andan itibaren siz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Hedefiniz ne kadar küçük olursa olsun, siz bütününüzle başkasına aitsiniz, Allah'a aitsiniz. Hedefinizin büyüklüğü değil önemli olan, mutluluğu ulaştıracağınız insan değil önemli olan, önemli olan sizin bu düşünce tarzınız, Allah'a bununla yaklaşmanız, Allah'ın size verdiği her şeyi başka birisi için kullanmaya başlamanız hali. Tamam. O andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Ne zamana kadar devam eder? O kişiye ulaştığınız ana kadar bir saatlik bir zaman parçası koyalım. Siz dünyadaki mutlu insanlardan birisiniz. Şimdi eksenleri çizelim. Tapsiz, ordinal ya da tersi. Unutmuşum ne yapayım? Ama şu nokta var ya, şu birleştiği nokta sıfır noktası. Siz başkaları için olduğunuz andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Allah'ın standartları içindesiniz. Sıfırın üstündesiniz. Şeytanın hakimiyet alanı aşağıda başlar. O size bu devre içinde hiçbir şekilde müdahale edemez. Mutluluğunuza en ufak bir gölge düşüremez iblis. Siz mutlu bir insansınız. Götürdünüz mutluluğu o kişiye, kafanızdakileri birer birer tatbik ettiniz. O ana kadar o kişi sizi mutlu etmedi. Allah mutlu etti. O içinize sonsuz bir mutluluk verir başkası için yaşadığınız sürece. O kişiye mutluluğu ulaştırdığınız zaman bir baktınız o mutlu olmadı. İşte şeytan burada devreye girer. Der ki size şimdiye kadar yaptın da ne oldu? İşte götürdün, gördün. Hiç söylediklerinden, yaptıklarından mutlu olmadı. İşte burası onun sizi aldatabileceği en büyük hilesinin var olduğu yerdir. O da diyeceksiniz ki tamam ama ben Allah'ın bana bütün verdiklerini onu mutlu etmek için kullandım. Ve Allah beni diyeceksiniz ona ulaştığım ana kadar mutlu kıldı. Sen de bütün gayretine rağmen beni mutsuz kılmayı başaramadın. Şimdi de başaramazsın. Çünkü o kişinin mutlu olması veya mutlu olmaması değil önemli olan. Benim ona bu mutluluğu vermek için gayret sarf etmem veya sarf etmemem önemli. Ben o gayreti hamdolsun ki Allah'ın bana verdiği bütün imkanları kullanarak sonuna kadar bu yolda yürüdüm. O gayreti sarf ettim. Bitmedi sevgili dinleyenler ve izleyenler. Şeytanın öyle bir mağlubiyete uğrattıktan sonra ikinci bir kişi gelecek aklınıza. Hadi bu sefer de onun için yaşayacaksınız. Ona acaba ben ne yapabilirim? Nasıl bir yardımda bulunabilirim? Onun şuna ihtiyacı vardı. Onu şuradan temin ederim. Giderim götürürüm. Ona teslim ederim. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Hep düşünüyorsunuz. Onu nasıl mutlu edeceğinizi. Yine bir saat geçti. Yine bir saat mutlusunuz. Ulaştırdınız, o da mutlu oldu. Siz bunun üzerine tekrar mutlu olacaksınız. Çünkü Allah-u Teala
size ona ulaştırdığınız mutluluğun iki kapını hem ruhunuzun nefsinize ferahlık vermesiyle hem Allah'ın bizatihi size ferahlık vermesiyle iki defa yaşatacak. Ne oldu? İkinci kapıda ikinci kişi de size mutluluk ulaştırdı. Dikkat edin, hiçbirisinde başkasına bağımlı değilsiniz. İlişki tamamen Allah ile sizin aranızdadır. Başka birinin isteğiyle, başka birinin dizaynıyla oluşan bir mutluluktan bahsetmiyorum. Sadece size bağlı bir mutluluk. Yani artık bilin ki siz başkaları sebebiyle mutsuz değilsiniz. Kendi sebebinizle mutsuzsunuz. Siz mutluluğunun standartlarını yerine getirmediğiniz için mutsuzsunuz. Çünkü ne zaman başka birinin aleyhine bir şeyler düşünüyorsanız, o zaman şu eksen var ya, hani sıfır ekseni, sıfırın altındasınız, şeytanla berabersiniz. Ona ben haddini nasıl bildiririm, ben onu gösteririm şimdi, bana bunu yapacağım. Ben şimdi bugün düşüneyim ona yarın neler, ne tuzaklar kuracağımı, ona ben gösteririm şimdi diye mi düşünüyorsunuz? Tamam. O zaman boşuna başkaları beni mutsuz etti demeyin. Sizin mutsuz eden kendinizsiniz. Bunun aksini yapmış olsaydınız, sıfırın üzerinde yaşayacaktınız mutluluğunuzu. Hiçbir şey engelleyemeyecekti ve görecektiniz ki mutluluk sadece ve sadece sizinle Allah arasındaki bir ilişkidir. Herkes, işte arkadaşlarım bana kötü davranıyorlar, ben onun için mutsuzum. Eşim bana kötü davranıyor, ben onun için mutsuzum. Öğretmenim kötü davranıyor, talebelerim kötü davranıyor, amirim kötü davranıyor. Bunların hepsi pasifisi o. Siz kendi kendinize kötü davranıyorsunuz ve şeytanı ortak ediyorsunuz. Onunla beraber sadece mutsuz olabilirsiniz. Düşünce standartlarınızı değiştirin. İnsanları mutluluğa ulaştırmak için teçhiz edin kendinizi. O zaman gelip bana anlatın nasıl mutlu olduğunuzu. Her geçen gün bunu yaşayabildiğiniz sürece mutlu olduğunuzu göreceksiniz. İşte bu objektif mutluluktur. Ne zaman Kur'an-ı Kerim'in ikinci cephesi olan subjektif mutluluğu yaşamak istiyorsanız, bu sizin zikrinizi daimi zikre ulaştırmanıza kadar kademe kademe artarak giden bir sistemdir. Nefsinizdeki bütün afetlerin yok olmaması halinde zikrin size sağlayacağı o sübjektif mutluluğu yaşayamazsınız. Adım adım yaşarsınız, hedefe ulaşmanız daimi zikre ulaştığınız takdirde mümkündür. Öyleyse bir, daimi zikre ulaşanların o sonsuz mutlulukları var. İç dünyalarında mutluluk, dış dünyalarında mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk. Bir de bu daimi zikre ulaşamamış ama kendisini başkalarına adamış olanların mutluluğu var. Nitekim de Afrika'ya giden bir Fransızdı galiba. Oradan bilmiyorum sayısını ama ondan fazla hastalığı beraberinde getiriyor Fransa'ya. Adam hep hasta. Fakat hep mutlu. Orada bir şey öğrenmiş. Onlar için yaşamayı öğrenmiş doktor. Hayatını onlar için harcarken bir sürü hastalıkla bezenmiş, dönmüş. Orada da başka insanların peşinde. Başka insanları mutluluğa ulaştırmak için bir gayretin sahibi. Ama orada başkaları için yaşamayı, Allah için yaşamayı öğrenmiş. Ona soruyorlar, yahu sen bu kadar bu hastalıkları bulursun ama gene de mutlu görünüyorsun. Belki çok mutluyum. Arkasında yatan gerçeği onlar anlayamıyorlar. Bu kadar çok hastalığın içindeki bir adam nasıl mutlu olabilir diyorlar. Halbuki o Allah'ın o büyük sırrını yakalamış. Başkaları için yaşamayı, hayatını başkaları için tüketmeyi öğrenmiş. Ne tüketmiş? Öyleyse bir taraftan daimi zikre ulaşmak için elinizden gelen bütün gayreti sarf etmelisiniz. Bu size subjektif mutluluğu, yani enfesi mutluluğu sağlar.
İşte ne zaman kalp gözünüzle dışarı bakarsanız bu enfisi bakıştır. Ne zaman baş gözünüzle dışarı bakarsanız bu afaki bakıştır. Halife insanlara hep mutlu edilmeleri lazım gelen varlıklar olarak bakın. Sakın bencil olmayın. Onlarla ilgilenin. Sizin olanlarla, dostlarınızla, hatta düşmanlarınızla ilgilenin. Onlar varsınlar, size düşman olmaya devam etsinler. Eğer onlar sizin etrafınızdaysa, onlara hakkını sorun, nasıl olduklarını sorun. Onlarla ilgilenin. Hele dergahlarımızda insanlar vardır, sürüksünler, bir köşede otururlar, hep sizden ilgi beklerler. Onlarla ilgilenin. Her gün dergaha ulaştığınızda onların da hatırını sorun. Onların o duyduğu büyük mutluluk sizi daha çok mutlu edecektir. Neden elinizde olanı, Allah'ın size verdiklerini kendi mutluluğunuz için kullanmıyorsunuz? Neden istediğimi almıyorsunuz değil mi? Allah'ın size verdikleri hep başkaları için. Siz hepiniz başkaları için yaratıldınız. Yani başkalarına mutluluk veresiniz de asıl onların mutluluğu sebebiyle siz mutlu olursunuz diye. İşte bu Allah'ın büyük bir sırrıdır. Bu açılmış olan sırrı kullanın. Onlarla beraber en çok mutlu olacaksınız. Mutlaka siz olacaksınız. Öyleyse sahabe gibi hem elçisi mutluluğun, öyleyse sahabe gibi hem afaki mutluluğun sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada almak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Pero también tiene
1: الفاتحة مع السلامات، اللهم صل على محمد.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz ziyaret

hepimizin bildiği gibi insanoğlu Allah'a ulaşmayı diliyorsa, bu dileğin sahibi olarak meşhurluğuna ulaştığı zaman bizdeki olaylar cereyan ediyor. Meşhurluğun ruhu o kişinin başının üzerine girip yerleşiyor. Sonra kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor vesaire. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunların hepsi birer nimet. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a ulaşabilmek için mürşidine vasıl olan büyük kişi için verdiği hediyeleri nimet adıyla değerlendiriyor. Neden nimet hiç düşündünüz mü? Allah-u Teala bize rızık veriyor. Gıdamızı temin eden bütün sistemlerin nimetten evvelki adları rızıktır. Allah-u Teala bize hediyeler veriyor. Eğer mürşidimize ulaştığımız zaman Allah'ın bize verdiği 7 tane o muhteva mürşidimize ulaşmasaydık ya ihsan adını alacaktı ya da hediye adını alacaktı. Ama onlara da nimet diyor Allah-u Teala. Öyleyse neden nimet? Nimet kelimesini ne zaman kullanmaya başlıyoruz? İşte Allah-u Teala bu sualin cevabını Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesine veriyor. Buyuruyor ki Allah-u Teala müminlerin üzerine, yani başlarının üzerine bir nimet olmak üzere Allah bütün kavimlerde Resul dağısıdır. Onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar, anlatsınlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye ve onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala'nın kullandığı tabire dikkat edin. Lekad, andolsun ki diyor, mennallahi, Allah'ın nimeti olarak, Allah bir nimet olarak. Müminlerin başların üzerinde nimet olsunlar diye diyor bütün kavimlerde Resul Mâsıdâh. Acaba ne demek istiyor Allah-u Teala burada? Söylemek istediği şey aslında çok basit. Mürşidimize ulaştığımız an bizden beklenen bir şart var. Temel şart. Olmazsa olmaz şartı. Ne olmazsa olmaz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bu olmazsa olmaz. İşte olmazsa olmaz şartı durumun sonuna çıkıyor karşımıza. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu olan şey o. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kişinin kalbinde böyle bir talep varsa, kişi Allah'a ulaşmayı biliyorsa, o zaman Allah-u Teala o kişinin kalbindeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini görür

Bilirse, görürse ve işitirse ne olur? Görürse, işitirse ve bilirse mesele çözülür. Derhal kişide Allah-u Teala'nın tecellisi başlar. Bu tecelli Allah'ın bir ihsanıdır. Allah-u Teala derhal harekete geçer. Ve ard arda olaylar cereyan eder. Yani biz Allah'a ulaşmayı dileyerek bize bir şey yapmışızdır. Ondan sonra Allah yapmaya başlar. Kendi yapacaklarını. Bir, kulaklarımızdaki matrayı alır. İki, irşat makamıyla aramızda bulunan ve irşat makamından nefret etmemize sebebiyet veren hicab-ı mestureyi alır, gizli perdeyi alır. Üç, kalbimizdeki nefsimizin kalbindeki ekmeti alır. Dört, yerine ifat koyar. Sonra kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Ve mevkidimize ulaştığımız zaman kalbimizin mührünü açar, kalbimizin içindeki küfür kelimesini alır, kalbimizin içine iman kelimesini yazar Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunların her biri konunun bir boyutunu teşkil eder. Her biri ayrı bir boyut. İşte Allah-u Teala biz ona bir adım attığımız zaman o bize 7 adım birden atıyor. 7 tane kalp şartını teşekkür ettiriyor ve standartları oluşturuyor. Bunun için de bütün bunları Allah-u Teala'nın yapması için de sadece bir

bir insanın nesiline ulaşması halinde bir mesela giriyoruz. Her şeyin Allah'ın söylediği düzeninde oluşması söz konusu. Öyleyse neler oluyor Allah-u Teala'nın indinde, hangi standartlarda ne oluyor? İşte Allah-u Teala'nın burada vücuda getirdiği olay müşriklerinde yapılan bir tövbenin sonucudur. Bu tövbeye dikkat edin. Tövbede tövbeyi veren, tövbeyi alan, devrin imamı, arşı tutan melekler, kiramen katibin melekleri hazır bulunurlar. Demiştik ki bir günde aynı anda 1 milyon tane kişi tövbe etse, devrin imamının 1 milyon tane ruhu her birinin başının üzerinde, her birinin üzerinde oluşur ve merasimi izler. Kiramen katibin melekleriyle devrin imamı. Böyle bir şey ne sağlar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Böyle bir husus insanlara bir sonuç sağlar. Allah-u Teala'nın nimetleri oluşmaya başlar. Birinci nimet, mürşidin ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesidir. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala diyor ki arşı tutan melekler oradadır. Devrin imamı da, yani onların etraflarındaki kişi de oradadır. Kendisine izin verilen iki kişi konuşur. Mürşitle mürit. Mürit, Allah'a ulaşmayı murad eden, yani dileyen demektir. Mürşitle mürit harekete geçer ve konuşurlar. Mürşidin söylediklerini mürit tekrar eder. İkisinin de söylediği aynı standarttadır. Burada doğruluk veya yanlışlık söz konusudur. Yani mürit Allah'a ulaşmayı murad eden demektir. Eğer murad etmiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman Allah-u Teala'nın bu ayette söylediği şey gerçekleşmiyor. İki kişi, kendisine izin verilen iki kişi konuşur ve doğruyu söylerler diyor. Kâne sevvâba diyor. Doğruyu söylerler. Doğru nedir burada? Kişinin kalbine Allah'ın bakması ve görmesi halinde orada gördüğü şeyle kişinin davranışı aynı istikamette olmalıdır. Aynı şeyi ifade etmelidir. Yani kişi gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Böyle bir dilek varsa, kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa, ancak o takdirde sevgili izleyenler ve dinleyenler, ancak o takdirde doğruyu söylemiş olur. Neden? Çünkü Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde mürit vardır. Mürit, murad eden demek. Allah'a ulaşmayı murad eden kişi. Eğer murad etmiyorsa, böyle bir talebi yoksa, o zaman orada bulunuş maksadıyla kalbi aynı hedefe yönelik değil demektir. Onun için kiramen katibin meleklerinin hayatımızın safhalarını filme alırken, 3 boyutlu olarak filme alırken bir başka filmi daha aldıklarını hiç unutmamamız lazım. Düşüncelerimizin filmini de alıyorlar. Gene 3 boyutlu olarak. Kişi aslında gerçekte düşüncelerinde de yaptığı şeye paralel bir olgu mu izliyor? Yoksa düşüncesi başka, davranışı başka mı? Yani başkalarını aldatmaya mı yönelik? İşte orada

derecat kayıtlı başlar sevgili izleyenler, dinleyenler. Bunun için mürşidin önünde tövbe eden bir kişinin temelde bir hedefi olması lazım. Bir tek hedef, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı murad etmek. İşte mürid, böyleyse müriddir. Değilse mürid değildir ve tövbesi hiçbir kıymet ifade etmez. O kişinin başının üzerinde mürşidin ruhu, yani devrin imamının ruhu hiçbir şekilde gidip yerleşmez. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, mürşidin ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi diye bir olgu var demek ki. Neve 38'de olay başlıyor. Tövbe merasimi yapılıyor ve kişinin kalbine oradaki mürşid kalp gözüyle bakıyor. Ağaçı tutan melekler bakıyorlar. Devrin imamının ruhu bakıyor. O kişiye ait olan kiramen katibin melekleri bakıyor. Mürşide ait olan kiramen katibin melekleri de bakıyor. Herkes bir tek şey görmek için bakıyorlar. O kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebi varsa bundan sonraki işlem vücuda gelecektir. Allah'a ulaşma talebi yok. O kişi fizik olarak el öpse de, tövbe ettiğini söylese de, tövbe etmiş olsa da aslında böyle bir tövbe geçersizdir. Hiçbir zaman mürşidin ruhu, devrin imamının ruhu o kişinin başına gelip yerleşmez. Hiçbir zaman o kişinin kalbine iman yazılmaz. Öyleyse böyle bir tövbede kişinin Allah'a ulaşma talebinin varlığını kabul edelim şimdi. Ne olur? Devrin imamının ruhu kişinin başına gelir ve senin Allah'a ulaşma günün geldi diye o kişinin vücudundaki ruha hitap eder. Ruh da vücuttan ayrılarak mürşidinin ait olduğu dergâhına ulaşır. Artık sıratı-ı müstakim için vücuttan ayrılmış, hazır hale gelmiştir. Zaten sıratı-ı müstakim üzerinde sayılır. Çünkü o dergâhla devrin imamının dergâhı arasında bir sevil mutlaka vardır. Yani bir yol. Bütün dergâhlardan devrin imamının dergâhına ulaşan sebiller söz konusu dünya üzerinde, binlerce sebil. İşte bu mürşidin ruhunun kişinin başımıza gelmesi olayını Mü'min Suresi'nin 15. ayet-i kerimesi anlatıyor. Allah-u Teala diyor ki dereceleri yükselten Allah ve arşın sahibi olan Allah zül arşı ve refiyyüt derecatı diyor. Arşın sahibi olan ve derecelerini yükselten Allah. Ne demek istiyor? Arşı tutan meleklerin orada olduğunu beyan etmek üzere arşın sahibi diyor Allah-u Teala. Ve dereceleri yükselten Allah diyor. Neden öyle söylüyor? Çünkü Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde kim tövbe eder de, yani mürşidin önünde tövbe eder de mümin olursa o kişi nefs tezkiyesine başlar. O kişinin bütün günahlarını Allah sevabı çevirir. Ve o kişinin ruhu tövbeleri kabul etmiş olarak Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Furkan 70 ve 71. Öyleyse Allah Teala ne diyor Mü'min 15'te? Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır diyor. Yani emrini tebliğ etmek üzere. Ve ona der ki senin Allah'a mülaki olma günün, yevmit talakın geldi. İşte mürşidin ruhu böylece kişinin başının üzerine geliyor, yerleşiyor ve kişinin ruhu da başın üzerine gidip yerleşen
devrin imamının emrine derhal itaat ederek vücudu terk ediyor. Bundan sonra ne olur sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ruh vücudu terk eder.

Yüzden ayrılan ruh Allah'a giden sırat-ı müstakimi kendisine yol edinir ve Allah'a varır. Allah'a vardığı zaman Allah'ın zatı o ruha ne yapılır? Söylemek olur. İşte bu hususu Nebi 39 anlatıyor. Zalike yevmül hakkı fe men şahitâze ilâ rabbihi meâvâ. İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol iddiaz eder. Ve Allah'a ulaşır, Allah o kişinin ruhuna meaf olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Sevgili dinleyenler ve dinleyenler, işte mürşidin önünde yapılan bir tövbe merasimi. Böyle bir tövbeden, tövbe suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala'nın söz ettiğini görüyoruz. Diyor ki Allah-u Teala tövbe 7'de, affedersin, Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde, arşı tutan meleklerle onların etrafındaki kişi bazı insanlar için Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunur. Derler ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim mürşidin önünde tövbe eder de senin yoluna girerse, yani ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşırsa, ya Rabbi, sen onlara mağfiret eyle. Onların günahlarını sevabı çevir, onları cehennem azabından koru. Görüyorsunuz ki ayetler arasında tam bir insicam var, bir beraberlik, bir illiyet rabıtası. Böylece Allah'ın nimetleri dizisi başlıyor. Birinci nimet. Hem Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde anlatılan, hem de Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde anlatılan mürşidin ruhunun kişinin başının üzerine gelme olayı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelir ve gelmiştir. Bu Allah'ın birinci nimetidir. Bu nimetin gelmesi ikinci bir nimete yol açacaktır. Mücadele 22 bunu söylüyor. Allah Teala Mücadele 22'de sahabeden bahsediyor. Onları diyor, peygamberlerine karşı çıkanlarla sevişir bulamazsın diyor. Onlar anneleri, babaları, kardeşleri, akrabaları veya kendi kabilelerinden olan kişiler olsa da onları bu istikamette, yani peygamberin düşmanlarına karşı onlarla sevişir bulamazsın diyor. Onların kalplerine imanı yazarız diyor Allah Teala. Ne zaman yazarız diyor? Onların başlarının üzerine katımızdan, Allah'ın katından bir ruh göndeririz ve o ruhla onları yediririz, destekleriz diyor. Yani ne zaman Allah Teala kişinin başının üzerine mürşidin ruhunu gönderirse, o ruh o kişinin başının üzerine ulaşırsa, ulaştığı anda Allah Teala kişinin kalbine imanı yazıyor. Böylece kişi kalbine iman yazıldığı için mümin oluyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne olur kişinin kalbine iman yazılmazsa, o kişi mümin olamaz. Kur'an'da mümin kelimesi ve kafir kelimesi iki unsurla alakalı olarak kullanılmıştır. Kişinin kalbinde ya küfür kelimesi yazar, ki doğuştan itibaren bütün insanların kalplerinde küfür kelimesi yazar, ya da o kişi mürşidine ulaşır, Allah-u Teala kalbindeki küfrü alır,
kalbinin içine imanı yazar. İşte o kişinin kalbindeki küfrün alınması ve kalbin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması olayı kişiyi en güzele ulaştıracaktır. Kalbin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması. Kişi kalbinin içine iman yazıldığı zaman böyle bir dizayn söz konusudur. Öyleyse bir insan Allah'a göre sadece iki konumda olabilir. Ya kalbinde küfür yazmaktadır, o kişiye Kur'an-ı Kerim kafir diyor. Bir. Veya iki, kalbinde iman yazmaktadır. Allah Teala kalbindeki küfrü almış, kalbin içine imanı yazmıştır. O kişi mürşidine ulaştığı an. O zaman da o kişinin mümin olması söz konusudur. Kalbinde iman yazdığı için. Son derece açık bir ifade kullanıyorum. Kimin kalbinde küfür yazıyorsa o küfrün sahibi olan kafir kelimesiyle anılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kimin kalbinde iman kelimesi yazıyorsa o da kalbindeki imanın sahibi olan mümin kelimesiyle anılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, son derece önemli bir olay bu. Kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması. Hücurat 14'te Allah Teala buyuruyor ki Kâletül Arabu Amenna. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Biz mümin olduk. Habibim de ki diyor onlara, hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin, İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi diyor Allah-u Teala. Öyle söyle onlara diyor. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Ne yapıyordu Allah-u Teala? Kalbin mührünü açıyordu. Kalbin içindeki küfür kelimesini alıyordu. Kalbin içine iman kelimesini yazıyordu. Yani Allah Teala o kişinin kalbinin içine imanı sokuyordu. Bir kişinin kalbinin içine imanın yazılması demek, bir kişinin kalbinin içindeki küfür kelimesinin alınması demek, iki işlemin tahakkuk etmesi demek. Öyleyse kişinin kalbindeki küfür kelimesinin alınması, kalbin içine imanın yazılması o kişinin küfür kelimesinden kurtulması, yani kafir hüviyetinden kurtulması, mümin hüviyetine ulaşması, yani kalbinin içindeki imanın sahibi olması anlamına gelir. Allah-u Teala ne yaptı? Kalbin içindeki küfrü aldı. Allah-u Teala ne yaptı? Kalbin içine küfrü yazdı. Öyleyse kalbin içine imanı yazdı. Öyleyse kalbin içine Allah-u Teala iman kelimesini sokmuş oldu. Küfür kelimesini çıkardı, iman kelimesini soktu. Onun için Hücurat 14'te Allah-u Teala diyor ki onlara de ki siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah-u Teala kalbinizdeki küfrü dışarı alıp kalbinizin içine iman yazsaydı kalbinizin içine küfür çıkmış, kalbinizin içine iman girmiş olacaktı. Öyle olmadığı için siz mümin olamadınız diyor. İşte insanların mümin olabilmesi kalplerin içine imanın yazılmasıyla mümkün. Allah'ın birinci nimeti kişinin başının üzerine gelen mürşidin ruhudur. O ruh o kişiyi bütün zulmani ilimlerden korur. Allah'ın ikinci nimeti kişinin kalbinin içine imanı yazması ve kişiyi küfür karanlıklarından kurtarıp
iman nuruna ulaştırmasıdır. Öyleyse kişi için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın indinde kendisine düşeni yapmak. Yaptığı zaman, mürşidine ulaştığı zaman alacağı, Allah-u Teala'dan alıp diyor, 7 tane nimetin sadece 2 tanesinden bahsettik. Mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelip ulaşıyor. Nedir bu? Âl-i İmrân 164'e göre nimettir. Ne diyordu orada Allah-u Teala? Müminlerin üzerinde, başların üzerinde nimet olmaları için biz bütün kavimlerde Resul bahsediriz diyor. Demek ki insanların başlarının üzerinde bir nimet oluyor. Allah Teala Fatiha suresinde bize şöyle söyletiyor. İyyâke nestaîn, yalnız senden istian ediliriz. Mürşide ulaşacak olan yardımı sadece senden dileriz. İhtinas sıratel müstakim, bizi sıratı müstakime ulaştır. Sıratel lezine en'amte aleyhim, o yol ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet olanların yoludur diyor Allah-u Teala. İşte bu nokta, mürşide ulaştığımız nokta, başımızın üzerinde mürşidin ruhunun bir nimet olarak, yani devrin imamının ruhunun bir nimet olarak yerini alması anlamına geliyor. Her şey buradan başlıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlerde Resuller ve Hazretlerimiz vazifeli kılarız. Oradakileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor. Tabi olanlar hidayete ermişler. Tabi olmayanların üzerine de dalalet hak olmuş. Dalalette kalmışlar. Gördük ki başımızın üzerine mürşidimizin ruhu geldiği zaman bu bizim için Allah'ın bir nimetidir. Tabiatıyla bunun vücuda getireceği bütün olaylar artık ard arda nimet adını alıyor. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Sıratımıza kim ulaşıyor? Fatiha'da demin söylediğimiz ayet-i kerime gereği. Kimlermiş sıratımıza kimin üzerinde olanlar? Başların üzerinde nimet olanlar. Mürşitlerine ulaşıp devrin imamının ruhu başların üzerine gelip yerleşenler. Başların üzerinde nimet bulunanlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kişinin ruhunun vücudundan ayrılması ve sırat-ı müstakime ulaşması o da bir nimet gördüğünüz gibi. Çünkü kişi başının üzerindeki nimet sebebiyle sırat-ı müstakimin üzerinde. Öyleyse Allah-u Teala'nın ihsan ettiği bu sırat-ı müstakim üzerinde bulunma keyfiyeti aslında o kişi için gerçek anlamda bir Allah'ın nimetidir. Ancak kişinin başının üzerine bir nimet olması halinde kişi sırat-ı müstakime ulaşabiliyorsa o zaman sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak o kişi için bir nimettir. Öyleyse niçin nimettir? Kişiyi mümin kıldığı için nimettir. Kişi başının üzerinde mürşidin ruhu olduğu için mümindir. Kişi çünkü bu sebeple kalbine iman yazılacaktır. Öyleyse
kişinin kalbine imanın yazılması, o da kişiyi mümin kılar. Allah-u Teala'nın kişiyi mümin kılması, kalbindeki küfrü alması, kalbinin içine imanı yazması, kalbin içine kısaca imanın yazılması, o da Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah-u Teala durum değişikliklerini söylüyor. Onların kalplerinin içindeki küfrü alırız, yerine imanı yazarız. Onların kalplerinin içindeki imanı alırız, yerine küfrü yazarız. İşte her iki dizaynda Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Öyleyse bir nimet, bir de nimetin geri alınması söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kalbimizin içine imanın yazılması bir nimet. Eğer bir insan bundan sonra fıska düşerse kalbindeki iman kelimesi alınır. Kalbinin içine tekrar küfür kelimesi yazılır Allah-u Teala tarafından. Bu da böylece nimetin o kişiden alındığını gösteriyor. Hud suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala müminler olan bir kavmin üzerindeki bir muhafızdan bahsediyor. Onların üzerinde diyor, önden arkaya doğru uzanan, iki ellerin arasındaki kesimde yer alan, yani iki elimiz böyle aşağı doğru olduğuna göre bu aşağı doğru olan, ellerimizden yukarıya doğru olan alan, bir de ileriden geriye doğru uzanan, başımızın üzerinde yere paralel olan mürşidimizin ruhu. İşte Allah-u Teala bunun bir nimet olduğunu ve muhafız olduğunu söylüyor. Öyleyse insanların başlarının üzerindeki bu muhafızın nimet olduğunu nereden söylüyor Allah-u Teala? O kavim diyor, kavmini bozmadıkça biz onların üzerindeki nimetimizi almayız diyor. Kavim kavlini bozmadıkça biz onların üzerindeki nimetimizi geri almayız diyor Allah-u Teala. Nimet devamlılık ifade eder. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler görülüyor ki Allah'ın her kademede mürşide ulaştıktan sonra ihsanları nimet adını alıyor. Eskiden ihsan adını alan her şey mürşide ulaştıktan sonra artık bir nimettir. İşte böylece en güzele ulaşmamız söz konusu. Allah-u Teala'nın demek ki 3 tane nimeti söz konusu oldu. Üçüncüsü kişinin ruhunun sırat-ı müstakime ulaşması yoluyla mümin olması ve Allah'ın nimetine kavuşması. Sırat-ı müstakime ulaşan kişi mi mümindir? Kesinlikle öyle diyor Kur'an-ı Kerim. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani gidecekleri yer hepsinin cehennem. 73 fırkadan sadece bir tanesi kurtuluyor, müminler. Peki Kur'an-ı Kerim bunların nitelikleri hakkında bilgi veriyor mu? Evet. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birine, 72 fırkadan hangisine olursa olsun, herhangi birine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolu olan, Allah'ın nimeti olan sırat-ı müstakimden kaydırırlar.
sırat-ı müstakimden, Allah'ın yolundan saptırırlar. Öyleyse Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi kurtuluşa ulaşanların ismini veriyor. Müminler. En'am suresinin 153. ayet-i kerimesi kurtuluşa ulaşanların vasıflarını veriyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar. Onlar şeytana kul olmaktan kurtulanlar. Allah-u Teala'nın kulu olmak üzere harekete geçenler. İşte bu muhteva üzerinden Allah-u Teala hareket ediyor Kur'an-ı Kerim'de ve insanları bu istikamette nitelendiriyor. Mümin olmakla veya kafir olmakla. Kimdir mümin? Başının üzerinde mürşidin ruhu nimet olarak gelen kişi. Kalbine iman yazılmakla Allah'ın iman nimetine kavuşan kişi. Ruhu sırat-ı müstakime ulaşmakla mümin olan kişi. Demek ki kurtuluşa ulaşanlar müminler. Kimler mümin? Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar, kurtuluşa ulaşanlar. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki Allah'ın bu muhtevadaki nimetlerinden bir tanesi de kişinin ruhunun sırat-ı müstakimin üzerinde bulunması hali. Fatiha suresinin sonunda veled dalin kelimesi var. Dalalette olanlar sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar, mümin olamazlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse dalaletten kurtulmak da Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Kişi ancak dalaletten kurtulduğu zaman mümindir. Ya da mümin olduğu zaman dalaletten kurtulmuştur. Öyleyse mümin olmak kişinin dalaletten kurtulması konusunda, küfürden kurtulması konusunda Allah'ın bir nimetidir. Allah Teala kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Allah'ın dördüncü nimeti. Gerçekten öyle mi? Bütün günahların sevaba çevrilmesinin söz konusu. Son derece net olarak geçiyor cevap. Cevap evet. Furkan suresinin 69. ayet-i kerimesi cehenneme gidecek olan insanlardan bahsediyor. Furkan 70. Ama tövbe edip de mürşidin önünde tövbe edip de mümin olanlar ve nefs tezkiyesine başlayanlar var ya, yani amel-i salihat yapanlar, nefsi ıslah edici amel işleyenler, Allah onların bütün seyyiatını hasenata çevirir. Bütün günahlarını sevaba çevirir. Bütün şerlerini hayra çevirir. Bütün günahların sevaba çevrilmesi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu da Allah-u Teala'nın bir nimeti. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün insanlara en'am ettiği, nimet olarak verdiği her şey ancak mürşide ulaştıktan sonra nimet vasfını kazanıyor. Yani kişi Allah ile direkt ilişkideyse başlangıçta, orada nimet yoktur. Orada rızık vardır. Orada ihsan vardır. Ama nimet yoktur. Nimetin var olduğu nokta kişinin başının üzerine mürşidin ruhunun bir nimet olarak gelmesi. Bu noktadan itibaren Allah'ın gönderdiği bütün nurlar bir nimettir.
Allah'ın gönderdiği sekinet bir nimettir. Allah'ın gönderdiği rahmet, fazl ve salavat bir nimettir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse kişi için Allah Teala'nın demek ki birçok nimeti var. Bu nimetlerden bir tanesi de söylediğimiz gibi bütün günahların sevaba çevrilmesi olayı. Allah Teala Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, eğer o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve Allah'tan tövbe edip mağfiret dileselerdi, sen de onların Resulü olarak bizden onlar için mağfiret dileseydin, Allah'ın her iki mağfiret talebini de kabul edip onlara mağfiret ettiğini görecektin diyor Allah-u Teala. İşte burada sahabe günahlarının affı için talepte bulunuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların bütün günahlarının affı için talepte bulunuyor. Hem sahabe bütün günahlarının affı için talepte bulunuyor. Hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin bütün günahlarının affı için talepte bulunuyor. Ve Allah Teala her iki mağfiret talebini de kabul edecektin diyor. Kabul edildiğini görecektin diyor. Allah Teala mağfiret taleplerini kabul buyuruyor. Öyleyse mağfiretin teşekkülü burada tahakkuk ediyor. Eğer bu insanlar mürşitlerine ulaşamasalardı nimet olmayacaktı. Böyle bir mağfiret hiçbir zaman onlar için tahakkuk etmeyecekti. Çünkü bu hedefe ulaşamayan, mümin olamayan, mürşidine ulaşmadığı için mümin olamayan, mürşidine ulaşamadığı için dalaletten kurtulamayan insanlara Allah'ın mağfiret etmediğini görüyoruz. İşte Nisa 167, 168, 169. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki kafirlerdir. Muhakkak ki onlar kafirlerdir. Allah'ın yolundan saptırdıkları için aynı zamanda onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için zalimdirler. Allah onlara asla mağfiret etmez. Yani onların günahlarını sevaba çevirmez buyuruyor. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mağfiret etmesi, günahları sevaba çevirmesi olayı bu insanlar için, bütün insanlar için bir nimet. Ama mürşidine ulaşamayan bir kişi bu nimete ulaşamaz. Öyleyse bundan sonraki muhtevaya baktığımız zaman Allah'ın bir başka nimetini görüyoruz. Nefs tezkiyesi Allah'ın bir başka nimetidir. Kişiyi mümin kıldığı için sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insan ne zaman mümin olur? Mümin suresi 40 numaralı sure, onun 40 numaralı ayeti şöyle. Onlar ki amelü salihat yaparlar. Yani nefsi ıslah edici ameller yaparlar. Nefs tezkiyesi yaparlar. Onlar müminlerdir. Sadece onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak.
ve hesapsız rızıklandıracaktır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse demek ki müminlerin hesapsız rızıklandırılması olayı bir sebebe dayalı. Hangi sebebe? Kişinin nefs tezkiyesi yapmasına, amelü salihat işlemesine, nefsi ıslah edici, yani nefsin kalbinde Allah'ın nurlarının gelip yerleşmesini temin eden iman kelimesinin esasında yerleşmesini temin eden, bunu sağlayan bir ameliye kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmet fazla selavat kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbin mührünü aşağı itiyor, kapatıyor zülmani kapıyı. Kalbin içine giren fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlıyor. İşte burada Allah-u Teala'nın bir nimetinin oluştuğunu görüyoruz. Kalbin içinde birikmeye başlayan Allah'ın nurları. İman kelimesiyle kalplerin temizlendiğini görüyoruz. Ela bi zikrillahi tatmeynül kulübü diyor. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, doyuma ulaşır. İşte Allah-u Teala'nın ihsanı, kişinin kalbindeki iman nurlarının, imanı oluşturan iman kelimesinin etrafında nurların toparlanması. Allah-u Teala'nın bu konudaki nimeti, o kişinin nefs tezkiyesine başlaması hali. Ondan evvel nefsinin kalbi %100 şeytan tarafından tesir sahası olarak kullanılmaktaydı. Ama nurlar gelip kalbe yerleşmeye başlayınca, nimet gelip yerleşmeye başlayınca, bu nimetler ne kadar kalbi işgal ederse o kadar yere şeytan müdahale edemez, tesir edemez. Böyle bir imkana söz konusu sahip değildir. Öyleyse insanlar için Allah-u Teala'nın nimetleri daha da öteye geçiyor. Bu söylenebilir rahatlıkla. Çünkü o kişinin Allah-u Teala 7 başaklı bir buğday grubu kadar her birinde 100 tane bulunan bir nebat grubu kadar Allah-u Teala'dan nimet aldığını görüyoruz. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah onları diyor bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar İslam'da bulunur. Kimlere? Fî sevilillah olanlara diyor. Yani Allah'ın yolunda olanlara diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala indinde bir dizayn söz konusu. Böylece görüyoruz ki kişi için Allah-u Teala'nın yolunda Allah-u Teala'nın nimetine kavuşması söz konusu. Bu nimete dikkatle baktığımız zaman bunun başlangıçta birken
1'e karşı 10 iken 100 katına çıktığını, sonra 200, 300, 400, 500, 600, 700 katına çıktığını görüyoruz. Allah Teala bunu bir nimet olarak ihsan ediyor kullarına. Ama fi sebilillah olmak kaydıyla, yani kişinin bir tek sevabına başlangıçta 10 katını alırken, mürşidine ulaştıktan sonra bunun 100 katına çıkması, sonra 200, 300, 400, 500, 600, 700 katına çıkması Allah'ın bir nimetidir. Ancak kişi mürşidine ulaşıp da ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı takdirde gerçekleşebilen bir olgudur bu. Yani nimet, buradaki nimet fi sebilillah olmak kaydına bağlanmış. Allah'ın yolunda olmak. Yani ruhun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden seyir-i süluka başlamış olmak. Başlamış olması bu muhtevaya bağlı. Öyleyse kişi mürşidine tabi oluyor, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakim ulaşıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Böyle olduğu anda o kişi bir nimetin sahibidir. Çünkü Allah Teala ona bir bacağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunacak. Birinci gök katı 1'e karşı 100 alır kişi. Ruhu ikinci kata çıktı. 1'e karşı 200. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 300, 400, 500, 600, 700. Öyleyse burada nimetin ikinci ölçüsüne de bakmamız lazım. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sadece fi sebilillah olmak kaydına bağlamamış işi. Bir şart daha koşmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Fi sebilillah olmanın, yani ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmasının yanı başında o kişinin nimete kavuşması için infak etmek mecburiyeti getirilmiş Allah-u Teala tarafından. İşte Allah'ın o güne kadar verdiği şey o kişiye rızıkken, bu kişi o rızkı aldığı anda rızık onun gıdasını temin eden şey de bir nimettir. Ve bu nimeti Allah Teala 10 kattan 700 kata kadar yükseltiyor. Ancak kişi infak ederse. Öyleyse Allah'ın verdiği fizik nimetler için biz Allah'a şükrederiz. Ama şükrümüze bu yetmez. Şükrümüzün kabul edilebilmesi, o Allah'ın bize verdiği nimeti bizim başkalarına infak etmemiz, ihtiyaç sahiplerine onları Allah'ın emrettiği nisapta mutlaka ulaştırmamız üzerimizdeki haramı yok eder, sevaba çevirir. Yoksa kazancımızın 2 tane %2,5, 2 tane 1/40 veya 2 tane 1/40 toplam olan %5'i bize helal değildir. Allah'ın verdiği manevi nimetlere gelince, Allah'ın gönderdiği feyz, Allah'ın insan buyurduğu fevz, Allah'ın bizlere ihsan buyurduğu, aslında nimet olarak verdiği sekinet, rahmet, fazl-ı salavat, öğrettiği bütün ilim ve irfan, hepsi Allah'ın nimetleridir. Öyleyse bu nimetler manevi nimetler. Söylediğimiz gibi maddi sistemde de eskiden adına rızık dediğimiz müşteri ulaşmadan hemen veya adına ihsan dediğimiz şeylerin de nimete dönüştüğünü görüyoruz müşterimize ulaştığımız andan itibaren. Allah'ın yedinci ihsanı ise nefsimizin kalbine
yeni bir nur göndermesi, eskiden rahmet gönderen, rahmetle fazla gönderen Allah-u Teala, mürşidimize ulaştıktan sonra yeni bir nimet daha gönderiyor. Salavat isimli bir nur. Bu nur kalbimizin aydınlanmasına sebebiyet veriyor. İman kelimesinin çekim gücünü yavaşlatmak eğiliminde olan karanlıkların bu hedeflerine ulaşamamalarını Allah'ın o kalbe gönderdiği salavat nuru sağlıyor. Ve diyor ki Allah salavat nurunu melekleriyle gönderir ve bu salavat nuru o kişinin kalbini aydınlatır diyor Allah-u Teala. Allah'ın bir nimeti olarak aydınlatır tabiatıyla. Görüyoruz ki bir kişi mürşidine ulaştığı zaman tam 7 tane nimet alır Allah-u Teala'dan. Birincisi mürşidin ruhu kişinin başının üzerine yerleşir. İlk nimet. Ondan sonra kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. İkinci nimet. Kişinin kalbinin içine iman yazılır. Küfür kelimesi alınır. İman yazılır. Üçüncü nimet. Kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Dördüncü nimet. Kişinin Allah'tan aldığı bire onken sevaplarına karşılık ihsan, Allah-u Teala'nın ihsanı nimet olduğu zaman bire yüze çıkar, bire 700'e kadar da artar. Bu Allah-u Teala'nın beşinci nimeti. Altıncı nimeti kişinin nefsi ıslah edici amellere yani amelü salata başlaması. Yedinci nimeti de salavat isimli yeni bir nurun o kişinin kalbinden içeriye girmeye başlaması. Ve görüyorsunuz ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir kişinin bütün nimetler mürşidine ulaşması halinde, başının üzerinde mürşidin ruhu, devrin imamının ruhu bir nimet olarak tahakkuk ettiği andan itibaren mümkün ve geçerli oluyor. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu standartlarda bir yeni hayat ancak ve ancak nimetlerle mümkündür. İslam bir nimetler çağlayanıdır. Öyleyse hepinizin Allah'ın size de ihsan edeceği nimetlerle Allah'ın yolunda hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Bir insanın kendisini ve ailesini ateşten korumasını sağlayacak olan en güzel çözüm kendisinin Allah'ı sevmesi, eşine ve ailesine de, eşine ve çocuklarına da Allah'ı sevdirmesidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler böyle bir sevgiyi yaşarlar. Geri kalan için bu söz konusu değildir. Öyleyse bu dünyadaki en kolay emri Allah Teala vermiş. Ne o emir? Bana ulaşmayı dileyin diyor, cennetime kavuşun. O zaman herkes eşine ve ailesine bunu telkin etmelidir. Demelidir ki daha kolay ne var ki yeryüzünde? Sadece bir dilek. Ayakkabı almayı diliyorsun, gidip ayakkabı alıyorsun. Ve onu yeni ayakkabıyı giydiğin zaman da bunun zevkini yaşıyorsun. Herhangi bir talebin olduğu zaman bir dilek geliyor evvela içinden. Bir şeye sahip olma dileği. Gidip onu gerçekleştiriyorsun. İşte cennetin kavuşulması dileğiyle ben cennete gitmek istiyorum şeklinde değil formülü, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum şeklinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cennet ve dünya mutluluğunun yarısı demektir. Öyleyse burada çok ciddi sonuçlarla karşı karşıyayız. Öyleyse kim ailesine ve çocuklara derse ki şu dünyadaki en kolay şeyi size öğretmeye çalışıyorum. Sadece bir tek dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda mutlaka Allah Teala size bütün kapılarını açacak. Dilediğiniz anda Allah rahim esmasıyla tecelli edecek. Bu tecelli sizi mutlaka kör sahibi değilsizken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirecek. Ve neticede ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. 5-6 aylık bir süreç. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Cehenneme gitmeyeceksiniz asla. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetlisiniz tabiiyetinizde. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz.
1: Faydasız ilimden Allah'a sığınırım demiş. İnşallah bize bu faydasız ilmin ne olduğunu açıklar mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Muhakkak ki Allah Teala'nın indinde Allah'ın ilmi söz konusu. Allah bütün ilimlerini bir maksat üzere vücuda getirmiştir. Bütün ilimlerden murat insanın mutluluğu ve huzurudur. Allah Teala biz insanlardan ne istiyor diye bakarsak, bizim mutlaka dünyada mutlu olmamızı istiyor, madde bir. Sonra da kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine girmemizi, orada da mutlu olmamızı istiyor. İşte Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i bütün ilimleri kapsayan ilmin temel sahibidir. Bu ilim standardının içinde sadece bu iki hedef temeli teşkil eder. Dünya saadeti ve cennet saadeti. Öyleyse ilim dediğimiz her şey insanlara bunu sağlayabilecek olan bir özelliğin etrafında kümelenmelidir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fayda diye telakki ettiği şey Allah'ın temel kanunlarına uygun sonuçtur. Şimdi konumuzu baştan yerleyemeyenleştirelim. Bir, kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahluk insandır. İki, Allah Teala kainatta ne varsa her şeyi insan için yaratmıştır. Üç, insanı ise kendisi için yaratmıştır. Öyleyse bu üç tane temel unsur Allah Teala'nın insana verdiği önemi gösteriyor. İnsan Allah Teala'nın indinde o kadar önemli bir varlık ki Allah Teala insandan başka yarattığı canlı ve cansız her şeyi sadece insanı için yaratmış. İşte hepiniz Allah Teala'nın indinde bu kadar kıymetlisiniz.

Allah Teala insandan ne ister? Allah Teala insandan sadece onun mutlu olmasını ister. Mutluluğun şartlarını koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Diyor ki Allah'a verdiğiniz yemininizi, misakinizi, ahdinizi yerine getirin. Diyor ki her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dileyin. Neden? Çünkü dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. İkinci fasılda Allah Teala diyor ki mutlaka mürşidinize ulaşın. Neden? Çünkü mürşidine ulaşan hem velayetten kurtulur. Çünkü mürşidine ulaşan hem de küfürden kurtulur. Çünkü mürşidine ulaşan bu iki sebepten dolayı mutlaka Allah'ın cennetine girer. Üçüncü safhaya bakıyoruz. Ruhunuzu Allah'a mutlaka ulaştırın diyor Allah Teala. Neden? Çünkü ruhunu Allah'a ulaştıran kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bakınız arkası hep mutluluk. Şimdi bu noktaya gelmişken neticeye bakalım. Allah Teala diyor ki Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halekler insi ve cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Şimdi kulluğun motivasına bakıyoruz. Birinci kulluk, yani Allah'a kul olma, ruhumuzun Allah'a teslimanında gerçekleşiyor. Ne oldu? Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi Allah'ın cennetine mutlaka ulaşır. Öyleyse Allah Teala'nın bizi kul olarak düşünmekten muradı mutlaka cennete girmemizi sağlamak. Şimdi bir yukarıki kata adım atalım. Daha bir yukarıda ruhumuzdan sonra fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmemiz var. Daha bir yukarıda fizik vücudumuzdan sonra nefsimizi de Allah'a teslim etmemiz var. Öyleyse ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz, öyleyse nefsimizi Allah'a teslim etmemiz, bunlar bizi mutlaka dünya saadetine de ulaştırır. Ne olur yani? Yani çift kanatlı oluruz. Cennet kanadı ve dünya kanadı. İkisinin de muhtevası mutluluk. İşte kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o Allah'ın kulu olur. Kim, yani Allah'a ulaştırmak ruhun Allah'a teslimi demek. Çünkü Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Allah'ın zatı ruhumuza meyak olur. Teslim, bu teslim kişiyi kul yapar Allah'a. Sonra fizik vücudumuzda Allah'a teslim olur bir gün. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili hiçbir şekilde işlemesi mümkün olmayan bir yapıyı ifade ediyor bu. O zaman dünya saadeti de bizim olur. %90'dan daha fazla. Ama neticede nefsimizdeki bütün afetleri yok ederek nefsimizi de ahsen kılarsak fizik vücudumuz gibi, işte bu bize %100 dünya saadetini sağlar. Yani dünyada yalnız hayrı oluşturan, hayatının her safhasında mutlu olan bir insan oluruz. Mümkün mü? Evet, mümkün. Böyle bir hedefe ulaşmak daimi zikri gerektirir. Daimi zikre ulaşan herkes bu hedeflere ulaşır. Kim ruhunu Allah'a teslim etmişse o birinci kulluğa, kulluk makamına erer. Kim arkasından fizik vücudunu Allah'a teslim ederse bu ekber kulluktur. Kim fizik vücudunun arkasından nefsini de Allah'a teslim ederse bu azim kulluktur. Kur'an-ı Kerim'de nerede Allah-u Teala azim bir ihsanda bulunmuşsa o kişi mutlaka ihlasta veya onun bir ötesi ve son nokta olan sadatıdır. Üç ayrı ihsanı var Allah-u Teala'nın. Üç ayrı nimeti var azim istikametinde. Fevz-ül azim, birincisi, mükafatların en büyüğü. Ecr-ül azim, ücretlerin en büyüğü. Haz-ül azim, hazların, mutlulukların en büyüğü, sonsuzu. Bu üçü de salah makamının işaretlerini taşır. Öyleyse üçüncü ve son kulluk azim kulluktur. İhlastan sonraki salah makamında şekillenir. Öyleyse Allah Teala bizi başka bir şey için değil Allah'a kul olalım diye yaratmışsa, Allah'a kul olmak önce cennet saadetini mutlaka sağlamamızı sağlıyor, arkasından da dünya saadetine ulaşmamızı sağlıyor. Öyleyse

0: Allah-u Teala madem ki diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Onları başka bir şey için değil, mutlu olsunlar diye yarattık anlamına geliyor. Öyleyse saadetimiz Allah'ın düzeni içerisinde bir şeyler yapmamıza %100 bağımlı. İşte bu bir şeyler var ya, Allah için yapılması gerekli bir şeyler, o ilmi oluşturur. Ne yapmamız lazım? 4 safhada Allah-u Teala açıklama getirmiş. 1. Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Kim dilerse, diledikten de hemen sonra öldüğünü düşünün. 0 amelle bu kişi öldü, bu kişinin gideceği yer cennettir. Allah-u Teala 2 hususu da açıklığa kavuşturmuş. 1. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider. 2. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşarsa mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Peki yolda ölen ya da Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hemen ölen kişi gene Allah'ın cennetine girer. Bu kişi yaşadı. Mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Mürşidine ulaştığı zaman iki sebepten dolayı cennete gidecektir. Hem mümin olduğu için cennete gidecektir. Hem de dalaletten kurtuldu diye cennete girecektir. Bu kişi bunları yaşadı, mümin oldu, öldü. Mutlaka cennete girecektir. Yaşadı ve daha üst makamlara ulaşabilmek için hayatta kaldı. Bakıyoruz ki o ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırdı. Yeni bir safa. Bu sefer de ruhunu Allah'a ulaştırdığı, ruhunu Allah'a teslim ettiği için de cennete girecektir. 3 ayrı cepheler. Allah'a ulaşmayı dilediği için 1, mürşidine ulaştığı için 2 ve üçüncüsü de ruhunu Allah'a ulaştırdığı için bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Bundan sonra yaşadığını kabul edelim kişinin cennet saadeti farkı tamamlanmıştır. Fizik vücudunu teslim ettiği zaman dünya saadetinin %90'dan fazlasını yaşamaya başlar. Nefsini de Allah-u Teala'ya teslim ettiği zaman dünya saadetinin %100'ünü yaşamaya başlar. Hayatının her safhası daimi zikirle beraber sonsuz bir mutluluk içinde geçer. İşte bütün bu safhaları insana sağlayan şey bir ilmin sahibi olmaktır. Eğer bu ilim bu insanı bir, cennet saadetine ulaştırıyorsa, iki, dünya saadetine ulaştırıyorsa, o zaman bu ilim faydalı ilimdir. Eğer bu ilim insanı mutsuz kılıyorsa, eğer bir ilim insanı huzursuz ve sıkıntılı kılıyorsa, o faydasız veya asıl ifadesini kullanalım, zararlı ilimdir. Öyleyse muhtevayı kesin şekilde değerlendirirsek, faydasız ilmin zararlı ilim olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü faydasız ilim kişiyi cehenneme götüren ilimdir. Faydalı ilim cennet saadetini ve dünya saadetini sağlayan ilim. Faydasız ilim dünyada da cehennemi, cehennemde de cehennemi oluşturan ilim. Öyleyse insanoğlunun dizaynına dikkatle bakın. Bütün insanlar için Allah'ın hedef gösterdiği şey insanları Allah'ın bu mutluluk hedefine ulaştırmaktır. İşte Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim başlangıç noktasından sonuna kadar bütün insanların Allah'ın cennetine ve bütün insanların dünya saadetine ulaşmalarını sağlayan temel ilmi içerir. Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. Evvela isterseniz buradan başlayalım. 14 asır geçmiş Kur'an-ı Kerim indirileri. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe Kur'an'ın bütününü öğrenmişler. Bir. Kur'an'ın bütününü yaşamışlar. İki, böylece cennet saadetinde, dünya saadetinde sahibi olmuşlar. Üç. Bugün de insanlar ilimlerle meşguller ama Kur'an-ı Kerim'i öğrenemiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i yaşayamıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in hedeflerini, cennet saadetine ulaşmayı ve dünya saadetine ulaşmayı hiçbir zaman gerçekleştirmeleri mümkün değil. İşte şimdi ilimlere ait olduğu yere oturtalım. Bir ilim düşünün ki insanlar hayatlarını veriyor bu ilmi öğrenmek için. İlahiyat fakültelerini bitiriyorlar, arkasından doktora yapıyorlar, arkasından el eseri bitiriyorlar, arkasından doçent oluyorlar, profesör oluyorlar vesaire vesaire. Ordinarius profesör oluyorlar ve öğrendikleri bu ilimle, din ilmiyle kendileri de, onlardan bu ilmi öğrenenler de hepsi doğru postu cehenneme gidiyor. Ve hiçbirisinin de dünya saadetine ulaşması mümkün değil. Şu dünyada bir ot gibi korkunç bir huzursuzluk içinde yaşıyorlar. Ömür tüketiyorlar. Nefslerinin zebunu olarak, nefslerinin esiri olarak. Öldükten sonra da kıyamet günü canlandıklarında gidecekleri yer sadece cehennem. Böyle bir ilme faydalı ilim diyebilir misiniz? İşte 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bugünün din ilmini kastediyor. Gelecekte öyle ilimler olacaktır ki bunlar faydasız ilimlerdir. Onlardan Allah'a sığınırım diyor. Biz de onunla beraber Allah'a sığınırız ki bugün dünya üzerinde bir din ilmi öğretiliyor insanlara ama hiç kimseyi kurtarması mümkün değil. Alimleri de kurtaramaz. Onlardan ilim öğrenen talebeleri de hiçbir şekilde kurtaramaz. Öyleyse şimdi beraberce konumuzu inceleyelim. Gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe faydalı ilmin sahibi oldular mı? Evvela buraya bakmamız lazım. Başka bir ifadeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye faydalı ilmi öğretti mi, yaşattı mı? Meselenin odak noktalarını demin işaretlemiştik. Birinci hedef Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenin ne olduğuna bakıyoruz. Yunus suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Ellezine la yercune likâna ve râdu bil hayâte dünyâ batme ennü bîhâ ellezine hüm an âyâtina gâfilûn." Diyor ki Allah Teala, onlar ki bize ulaşmayı, dünya hayatını yaşarken bize vasıl olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, tatmine ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Bir sonraki ayet-i kerime onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Demek ki eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse kurtuluşları mümkün değil, gidecekleri yer cehennem. Şimdi 14 asır geriye gidiyoruz. Evet, sahabenin hepsinin Allah'a ulaşmayı başardıklarını görüyoruz. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlar. Nedir hidayet? Allah Teala tarif ediyor Ali İmran 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, parantez içinde ölmeden evvel Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması hidayettir. Şimdi bakıyoruz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Onlar kavli dinlerler, kavlin ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erenlerdir. Bütün sahabe hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki konumuz neydi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Acaba sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Şimdi Zümer suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri kesinlikle böyle olduğunu bize ispat ediyor. Zümer 20, 21, 22 Allah-u Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Misaklerini bozmazlar, nakletmezler. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Kim bunlar? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Devam ediyoruz şimdi. Özellikle ne veriyor? Birinci özellik. Ve yuafune suhen hesap. Onlar cehennemden hesaplarını negatife düşürmekten korkarlar. Neden korkarlar? Çünkü kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Onun için onlar bundan korkarlar. Ve yahşemle rabbehüm Rablerine karşı huşu duyarlar. Yani kalp şartlarının beşincisine ulaşmışlar. Ve ondan sonra diyor ki Allah Teala vellezine sabır istigâhe ve şerâbehüm. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Şimdi bunların sonucuna bakıyoruz. Neydi sonuç? Hepsi ruhlarını ona ulaştırmışlar. Öyleyse bunlar kim? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar kim? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşma dileğini yerine getirenler. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaştığına göre hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler kesinlikle. Çünkü Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını dilediği, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Onların vasıflarını veriyor. Onlar Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenlerdir. Allah'a ulaşanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dileyenler acaba ne olur? Şimdi bakıyoruz. Hud suresinin 21. 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'ın yardımıyla onlar ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse amin olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ve amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, neticede mutlaka Allah'a ulaşanlar oluyor. Peki bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri. Allah Teala buyuruyor, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Muhakkak Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu muhakkak ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız. 157. ayet-i kerime işte hidayete erenler sadece onlardır. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar sadece onlardır. Kim bunlar? Allah'a mutlaka ruhlarını ulaştıracaklarına inananlar, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı diledikleri için böyle bir inancın sahipleri. Öyleyse ne görüyoruz? 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse neticede ne olmuşlar? Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin cennet saadetinin sahibi olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Nerede ifade ediyor? İki ayet-i kerimede. Bir, A'raf suresi 157. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki, kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa tabi olanların hepsi felaha erdiler. Cennet müjdesini aldılar. Hepsinin gireceği yer benim cennetimdir diyor Allah-u Teala. Tevbe suresi 100. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Allah sahabeden razı oldu. Onlar da Allah'tan razıydılar. Altlarından cennetler akan ırmaklar onlarındır. Bütün sahabenin Allah'ın cennetine gireceği kesin. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Özellikleri ne? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe için Allah Teala şöyle söylüyor. Halinden 119. Onlar size buğz ettikleri halde, size düşmanlıklar yaptıkları halde, daha detaya girersek, sizi öldürdükleri halde, size işkence yaptıkları halde, siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz, sevgi duyarsınız. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edenlersiniz. Yani Kur'an'ın bütününü tatbik edenlersiniz, uygulayanlarsınız. İşte 14 asır sonra ilmin faydasız ilim haline gelişinin arkasında bu gerçek var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini insanlar bir tarafa bırakmışlar ve faydasız ilimlerle uğraşmaya başlamışlar. Ne demek? İnsanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan Kur'an-ı Kerim'in temel farzlarını unutmuşlar, yok etmişler ve onların dışındaki ilimleri öğrenmeye başlamışlar insanlar. Öyleyse bu dizaynda zamanımız alimleri insanları cennet saadetine götürecek olan bu temel farzdan bahsediyorlar mı? Allah'a ulaşmayı dilemekten hayır bahsetmiyorlar. Kendilerine böyle bir sual sorulduğunda verdikleri cevaplar ne? Verdikleri cevap hayır. Dünyadayken Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, ölmeyi dilemektir. Çünkü insan ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşamaz. Böyle bir inancın içindeki bu insanların kendilerine İyi ama Allah'a ulaşmayı dilemezseniz Allah Teala sizi cehenneme atar dediklerinde söyledikleri şey siz Kur'an-ı Kerim'i ve dini bilmezsiniz. Karışmayın dini bilenlerin işine. Herkes kendi mesleğini icra etsin. Dini bilenler bizleriz. Ve dinde böyle insanlar Allah-u Teala'ya ulaşmayı biliyorlar diye Allah'a ruhlarını ulaştırmayı biliyorlar diye Allah'ın cennetine mutlaka girerler tarzında bir ifade yok diyorlar. Onların bildikleri şey insan ruhunun Azrail Aleyhisselam tarafından alındığı, insanın ondan sonra öldüğü ve tabiatıyla ruhun ancak ölümden sonra Allah'a ulaşması. Öyleyse bu standartlar içinde baktığınız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ölmeyi dilemiş oluyor. Öyleyse bir insan böyle bir dileğin sahibi ise ve intihar ederse Kur'an-ı Kerim intihar edenlerin gideceği yerin mutlak cehennem olduğunu söylüyor. İşte din adamları insanlara bu saçmalıkları öğreterek vakit geçiriyorlar. Yani sen Allah'a ulaşmayı diliyorsan bunun arkasında intihar etmek var. İntihar etmeyi diliyorsan buyur, intihar et ama bunun sonunda gideceğin yer cehennemdir diye insanları Allah'ın temel ümdelerine yaklaştırmak yerine ondan uzaklaştırıyor mu? Şimdi bu birinci fasılda, birinci safhada görüyoruz ki zamanımızın din ilmi faydalı ilim değil. İnsanları Allah'ın cennetine ulaştırmak yerine sadece cehenneme ulaştıran bir nitelik taşıyor. Peki faydalı ilmin sahibi miydi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Kesin. Çünkü hem kendisi hem sahabesi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre kesinleşiyor. Şimdi ikinci safhaya geçelim. Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılmış. Buyuruyor ki vebtegu ileyhil vesiletir. Ona Allah'a ulaşmaya kim vesile olacaksa o vesileyi arayın. İsteyin. Birçok kişiyi arayın diyor ayet-i kerimenin manasına. Oysa ki Allah-u Teala ittiga etmekten bahsediyor. İttiga etmek, istemek demek. Allah'tan istenecek. Çünkü Allah-u Teala diyor ki alallahu katsü sevili. Sevillerin, bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan, zamanın imamının dergahına uzanan yolların sahibi, kastedicisi Allah'tır. O yolları kastetmek, tayin etmek, tespit etmek Allah'a aittir diyor. Öyleyse Allah'ın bütün insanlar için mürşit tayin ettiğini görüyoruz. Bunun da arkasında elbette hikmet var. Herkes başka hastalıklardan muzdarip. Kalp hastası var, ciğer hastası var, böbrek hastası var, mide hastası var. Her bir hastayı iyi edecek olan doktoru en iyi bilen Allah'tır. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın yaptığı şey açık ve kesin. Eğer Allah'tan hacet namazını kılar da mürşidini sorarsa kişi, Allah ona hangi mürşide gideceğini mutlaka gösterir. Ayrıca dünya zamanımızda çok büyük bir alem oldu. Bütün dünyada her zaman bir tek imam bulunacağına göre, huzur namazının imamı, dünyanın her tarafında yaşayan insanların ona ulaşması da normal standartlarda mümkün olmadığı cihetle, Allah-u Teala herkesin ulaşacağı yerde mürşitler tayin etmiş. Bir defa her kavme mutlaka resul gönderiyor. Her kavimde şu anda resuller yaşıyor. Bütün kavimlerde, aklınızda ne kadar kavim geliyorsa hepsinde şu anda dünyada resuller yaşıyor. O resullerin bulunduğu yere de aynı ülkenin insanları olmakla beraber ulaşamayacak olanlar varsa onlar da kendi civarlarındaki mürşitlere tabi olacaklar. O mürşitler kendi resullerine tabi olacaklar. O resullerin de hepsi zamanın imamına tabi olacaklar. Böylece tabiyet müessesesi gerçekleşecek. Tabiyet İslam'ın temel farzıdır. İşte her kim tabi olmazsa Allah Teala sonuçları ifade etmiş. 10 ayet-i kerime gereğince mürşidine tabi olmayan kişiler dalalette. 7 grup ayet-i kerime gereğince dalalet olanlar cehennemde. Mürşidine tabi olmayan kişi aynı zamanda küfürde. Hem küfürde oldukları için hem de dalalette oldukları için gidecekleri yer ne yazık ki cehennem. Öyleyse duruma ayetlerden kısaca bahsederek girelim ve detay vermeden ana konumuza dönelim. 10 tane ayet-i kerime dalalette olanların gideceği yerin, dalalette olanların mürşitlerine ulaşamayanlar olduğunu söylüyor. İşte birinci ayet-i kerime kasas edildi. Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi nefslerine tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok velayet olan kim vardır? İkinci ayet-i kerime Araf 123. Allah Teala diyor ki hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Sizlere hidayetçilerimiz ve hidayetimiz gelecek. Kim hidayetimize tabi olursa sadece onlar da hayattan kurtulurlar. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17 Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayet arar. Kim de dalalet neyse o kişi için bir veli mürşit, evliya mürşit bulunmaz. Kişi aramadığı için. Dördüncü ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Nefslere tabi olanları. Mürşitlere tabi olmadıkları için nefslerine tabi olanları görmüyor musun? Allah onları bir ilimizlere dalalete bırakır. Cuma 2 5. ayet-i kerime ümmilerin içinde Resul ve Atı'dan o Allah'tır. onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye ve onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalette idiler. Âl-i İmrân 164 6. ayet-i kerime. Biz bütün kavimlere Resul'ler beyat ederiz. Onların başlarının üzerinde, o kavimlerdekilerin başlarının üzerinde nimet olsunlar diye. Onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye, onlara hikmet öğretsinler diye. Bu resimlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 7. ayet-i kerime Ahkam 32. Allah Teala diyor ki o Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar Allah'ı aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Allah bütün kavimlere resimler bazılar ve o kavimlerdekileri şeytana kovmaktan kurtarsınlar diye. Allah'a akıl etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayet erdiler. Bir kısmının ise tabi olmayanların ise üzerine dalaya tak oldu. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Allah-u Teala buyuruyor. Söylediği şey işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayet erdirir. Kim de dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur. Araf 186 Allah-u Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. 7 grup ayet-i kerime dalalette olanların cehenneme gideceğini söylüyor. İşte birinci grup Nisa 167, 168, 169. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki küfür üzeredirler ve Allah'ın yolundan insanları saptırırlar. Onlar dalalettedirler. Onlar ki kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Anlaşılır ki bunların hepsi yolun dışında dahil olsalardı çünkü. Allah onların günahlarını sevaba çevirecekti. Devam ediyor Allah Teala. Allah onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Onları ancak cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalırlar. Demek ki kimler dalalette ise onlar küfür üzeredirler ve gidecekleri yerde cehennemdir. Öyleyse dalalette olanlar için iki tane işaret var. Hem dalalettiler hem de kafirler. İşte bu birinci grup ayet-i kerime gösteriyor ki dalalette olanlar aynı zamanda da kafirler. Onların gidecekleri yer cehennem. İkinci grupta Araf 179 var. Diyor ki Allah Teala Allah cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattı. Onların kulaklarında, onların kalplerinde kulaklar vardır işitme hastaları. Onunla işitmezler. Gözler vardır. Onunla görmezler. Fakir etme hastası vardır. Onunla fakir etmezler. Yani onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler diyor Allah Teala. Ve sonuçta diyor ki onlar hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Kim bunlar? Kendileri için cehennem hazırlanan insanlar. Yani gidecekleri yer mutlaka cehennem olan insanlar. Çünkü Allah Teala başka bir ayet kelimesi diyor ki biz cehennemi muhakkak ki insanlarla ve cinlerle dolduracağız. Hiç boşa bırakmayacağız. İnsanların ve cinlerin çoğunun cehenneme gideceği kesin. Bunların da mahiyeti dalalette olmaları. Araf 178 diye belki ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Allah dilediğini hidayete erdirir. Dilediğini de dalalette bırakır. Dalalette bırakılanların hepsi hüsranda olanlardır. Müminin 103'te de Allah Teala buyuruyor ki hüsranda olanlar işte onlar cehenneme gidecek olanlardır ve orada ebediyen kalacak olanlardır. Daha 4 kırık ayet-i kerime ile birlikte 7 kırık ayet-i kerime kanaatçı olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Söylediğimiz Nisa 167, 168, 169 kanaatçı olanların aynı zamanda kafirler olduğunu da söylüyor. Böylece bir insanın mürşidine ulaşamaması halinde hem dalalette kalması, bu yüzden cehenneme gitmesi söz konusu, hem de dalaletten kurtulması, hem de küfürde kalması, bu yüzden cehenneme gitmesi söz konusu. İster kişi küfürde olsun, ister dalalette olsun, ikisi de aynı noktada bitiyor. Mürşide ulaşan kişi dalaletten kurtuluyor, mürşidine ulaşan kişi küfürden kurtuluyor. Peki, mümin olmayanlar, kafirler cehenneme mi gider? 2 tane, 3 tane, 10 tane, 20 tane değil, yüzlerce ayet-i kerime kafirlerin gideceğin cehennem olduğunu söylüyor. Mürşidine ulaşamayan kafir olduğuna göre gidecektir yer cehennem. Şimdi zamanımızın alimleri diyorlar ki mürşid falan yoktur. Mürşid Kur'an-ı Kerim'dir. Son mürşid Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de onunla beraber irşat meclisi kapanmıştır. Hiçbir zaman dünyada bir mürşid yaşamamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşaması da mümkün değildir. Öyleyse boşuna mürşid aramayın. Bu işin uzmanı biziz. Biz size ne diyorsak onu yapın. İşte zamanımızın din ilmi Allah-u Teala'nın söylediği standartlarda mürşidine ulaşamayan dalalettedir. Dalalette olan kişi cehenneme gider. Mürşidine ulaşamayan küfürdedir. Küfürde olan kişi cehenneme gider. Standart kesin. Mürşidine ulaşamayan gerçekten küfürde midir? İşte başka bir ispat grubu. Allah-u Teala diyor ki Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde sen o kafirlere söylesen de söylemesen de onları korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir, bir şey değişmez. O kafirler kalpleri mühürlü olanlardır. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Habibim o kendilerini, nefslerini kendilerine ilah edinmeleri görmüyor musun? Mürşitlerine ulaşmadıkları için nefslerini kendilerine ilah edinenler, biz onları dalalete bıraktık. Dalalete olanlar, onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Kimlerin kalpleri mühürlü? Kafirlerin kalpleri mühürlü. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerine göre ve insanlar mürşitlerine ulaşmadıkları sürece küfürdüler. Söylediğimiz gibi küfürde olanın cehenneme gideceğine dair yüzlerce ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabeye bakalım. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Şimdi bizim alimlerin söylediklerinin tam tersine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olup da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmetli olduktan sonra hepsi Hazreti Ebubekir'e tabi olmuş. Yani bizim mürşidimiz dünyada bir tane mürşid vardı. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. O artık aramızdan ayrıldı. Biz kimseye tabi olmayız dememişler. Hazreti Ebubekir'e, ondan sonra Hazreti Ömer'e, ondan sonra Hazreti Osman'a ve ondan sonra da Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar. Bu dört halifenin isimleri ise Hulefai Raşid'in mürşid halifeler. Öyleyse böyle söyleyen bir din alimleri grubunun söyledikleri şey insanları mürşide ulaştırmaktan men ediyorsa, mürşide ulaşamayan insanlar dalaletteyse, mürşide ulaşamayan insanlar küfürdeyse, evvela kendileri de dalalette, kendileri de küfürde ve insanları yönlendirdikleri taraf küfrü ve dalalette olmayı gerektiriyor. Kısaca cehenneme gitmeyi gerektiriyor. Öyleyse bu ilme faydalı ilim diyebilir miyiz? zamanımızın alimlerinin ilminin faydasız ilim olduğu kesinlik kazanıyor. Henüz ikinci safhadayız. Vel Asr suresi dört safhadan bahsediyor. Vel Asr, asra, zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüsn, insanlar muhakkak hüsranlıdırlar. Ne olur insanlar hüsranlıdırlarsa, Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi, hüsranda olanlar mutlaka cehenneme girerler ve ebediyen cehennemde kalırlar. Öyleyse Allah Teala insanlar hüsranlıdırlar deyince insanların çok büyük bir kısmının hüsranda olduğundan bahsediyor. Ve bu çok büyük kesimin gideceği yer ne yazık ki cehennem. Dört grupta bundan kurtuluşun var olduğunu söylüyor Allah Teala. Birinci grup ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İkinci grup nefs tezkiyesine, aminü salata başlayanlar. Ki bu ancak mürşide ulaştığımız zaman gerçekleşebilir. Mürşide ulaşanlar. Üçüncü grup ruhlarını hakka ulaştırıp hakka ulaşmayı tavsiye edenler. Dördüncü grup sabrı tavsiye edenler, nefslerindeki bütün afetleri temizleyenler. İşte ikinci safhayı ve birinci safhayı ve ikinci safhayı anlattık. Ve gördük ki zamanımızın din ilmi bu iki konunun da faydalı olan yönünü tamamen yok etmişler. İnsanları cennete değil, cehenneme ulaştıracak olan bir insanların uydurduğu, dinin yerine ikame ettikleri uydurma bir dinin yanlışlarını insanlara lanse ediyorlar, öğretmeye çalışıyorlar. Bir faydasız ilim ikinci safhada da kesinlik kazanıyor. Şimdi üçüncü safhaya ulaşıyoruz. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmaları. Biraz evvel söyledik ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bu konuyu kesinleştirmiş. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki bunun karşılığında kurtuluşa ulaşmışlar mı? Kesinlikle. Çünkü söylediğimiz iki ayet-i kerime Araf 157 ve bir de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin cennet saadetini elde ettiğini söylüyor. Şimdi farzları mutlaka devreye sokmamız ve kesinleştirmemiz lazım. Ne dedik? Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır dedik. Dilemeyen cehenneme gider. Ne dedik? Mürşide ulaşmak farzdır dedik. Dilemeyen, mürşide ulaşmayan iki sebepten dolayı cehenneme gider. Dalalette olduğu için de, küfürde olduğu için de. Ama farz ayetlerini söyledik. Şimdi ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşması üzerimize farz. Kaç kere farz? 9 defa farz. Üzerimize 9 defa farz olan şeyi zamanımızın din adamları reddediyorlar. Ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştıran insan evvela ruhunu Allah'a ulaştırdığı için Allah'ın cennetine girer. Saniyen ruhunu Allah'a ulaştırdığı için takva sahibi olur. Takva sahibi olduğu için cennete girer. Ama mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse farz mıdır? Hem de 9 defa. İşte 1, Zümer 54. Ve en iyi büyüler Rabbüküm ve eslimu lehu min kavlen yetişimin azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. İkinci ayet-i kerime Rum 31, münibine ileyhi, ruhunu Allah'a döndür, Allah'a ulaştır. Üçüncü ayet-i kerime, Fecr 28, irci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et, ey ruh, Rabbine geri dön. Geldiğin yer orası, o geldiğin yere geri dön. Ruha seslenir Allah-u Teala. Dördüncü ayet-i kerime, Zariyat elli fetir, ruh ilallahi öyleyse, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebi ila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yola sırat-ı müstakime tabi olarak sen de bana ulaş diyor Allah Teala. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25. Allah Teala buyuruyor ki Allahü yedi darü selamü yehdi men yeşâhî ilâ sırâtı müstakîm. Allah teslim yurduna, selam yurduna davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ulaştıran yol olarak ifade buyurulmuş Nisan 175'te. Allah Teala buyuruyor, Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, o kendi zatına ulaştırmayı dilediği kişileri kimler Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Demek ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol ve Allah teslim yurduna ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Ve 7. ayet-i kerime bize 18 Leşkülü Sümrabbike ve Tevettel İlehi Tepkiyle Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. 8. ayet-i kerime Şura 47 üzerimize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine mutlaka icabet edin. Ve 9. ayet-i kerime Allah-u Teala'nın Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسْلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَبَ Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah-u Teala bir şeyi kendisine ulaştırmamızı emretmiş, emrettiğini açık açık burada söylüyor. Demek ki insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize tam 9 defa farz. Ve demin dedik ki bütün sahabe bu farzı gerçekleştirmişler. Ve demin dedik ki zamanımızın din adamları bütün insanlar için aynı şeyi söylüyorlar. Ne söylüyorlar? İnsan ruhunun efendim ölmeden evvel Allah'a ulaşması katiyen ve katibeten mümkün değildir. Azrail Aleyhisselam ruhumuzu alır. Biz ancak öldükten sonra ruhumuzu Allah'a Azrail Aleyhisselam ulaştırır. Ve bunu söyleyen insanlar ne kendi ruhlarını ne de onlara inanan insanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmalarını kesinlikle engelleyen bir din ilminin içindeler ve bu din ilmiyle insanlara yön veriyorlar. En azından bizim ülkemizde 60 milyondan fazla insanı cehenneme sürüklemekle meşguller. Böyle bir ilme faydalı ilim diyebilir misiniz? İşte 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ilmi insanların bugün din ilmi olarak başkalarına öğrettikleri bu ilmi faydasız ilim olarak değerlendiriyor. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Bu ilim ülkemizdeki bilmem kaç yüz tane profesörün, doçentin, öğretim üyesinin, 80 bin kadrolu Diyanet İşleri Teşkilatı'nın insanlara öğrettiği din ilmi ne yazık ki bir faydalı ilim değildir. İşte bundan bir mütevel o televizyon programında hatırlarsanız Allah-u Teala'ya şükretmiştik İlahiyat Fakültesinden mezun olmadığımız için ve Cevizoğlu Ceviz kardeşimize demişti ki ilimsizlikle ferahlanmak doğru mu? Biz de ona bunu anlatmıştık. Eğer biz de oradan mezun olsaydık insanlara bir faydasız ilmi öğretecek ve kendimizi gerçekten ilim öğretiyor sayacaktık. Ama şimdi kendimizi gerçekten ilim öğretiyor sayıyoruz. Çünkü onların ilminin faydasız ilim olduğunu belki yüzlerce defa ispat ettik. Bu da bugün sonuncu defa ispat etmemiz. Yarın gene ispat edeceğiz. Öbür gün gene ispat edeceğiz. Hayatımız hep insanlara, sizlere sevgili seyirciler, izleyiciler, sizlere Allah'ın doğrularını öğretmekle, anlatmakla ve sizleri kurtuluşa çağırmakla geçecek. Bu üçüncü safhaydı. Ne gördük? bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Dördüncü safhada ne görüyoruz? Dördüncü safhada fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslim olması. Ne zaman bir insanın fizik vücudu Allah'a teslim olur? Ne zaman o kişinin zikri binin yarısını aşmışsa. Birinci şart bu. Hiç kimse zikir müessesesi günün yarısını aşmadıkça fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş olmaz. İkinci şart, kimin fizik vücudu Allah'a teslim olmuştur? Hangi fizik vücut Allah'ın emirlerinin hepsini mutlaka yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili kesin olarak işlemiyorsa o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olmuştur. Bu iki şart olmadıkça insanların fizik vücutlarını Allah'a teslim etmeleri söz konusu değildir. Fizik vücut mutlaka muhsin olmayı gerektirir. İşte Nisa 125 Allah Teala buyuruyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinu. Onlar ki veçhlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan daha muhsin kim vardır? Diyor Allah Teala. Öyleyse şu fizik vücutların Allah'a teslim edilmesi diye bir keyfiyet var. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdi veçlerini. İşte Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala şöyle buyuruyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Sor bakalım Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine, onlardan da Allah'a veçhlerini teslim edenler var mı? Eğer olsaydı, önce mutlaka hidayete ereceklerdi. Yani önce mutlaka ruhlarını Allah'a teslim edeceklerdi. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a fizik vücutlarını teslim etmişler. Ruhlarını teslim etmişler. Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Fizik vücutlarını da teslim etmişler. Âl-i İmrân Suresi'nin 20. ayet-i kerimesi. Peki nefslerini de teslim etmişler mi? Kesin. Âl-i İmrân Suresi'nde Allah Teala diyor ki ne zaman onlarla bir sözleşme yaparsanız da o muahedeye, sözleşmeye onlar itiraz ederse, riayet etmezlerse onları deyin ki muhakkak ki biz Allah'a teslim olanlarız. İşte burada teslim tamamlanmıştır. Bütün sahabe ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim etmiştir. Peki nefslerini de Allah'a teslim ettiğinin kesin ölçülerini rastlıyormuş Kur'an-ı Kerim'de. Mükafat açısından kesinlikle. Bütün sahabenin fevz-ül azimin, bütün sahabenin haz-ül azimin, bütün sahabenin ecr-ül azimin sahibi olduğunu görüyoruz. Bunları kazanmaları için de irşat makamının sahibi olmaları lazım. Hepsinin de bu makamın sahibi olduğunu görüyoruz ayrıca. İşte Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki o sabikunel evvelin var ya onların bir kısmı ensardandı bir kısmı da muhacirinden de biz de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun Medine'dekiler ister muhacirin olsun Mekke'den geç edenler her ikisine de her iki gruba da hepsine teslim olmuşlar tabi olmuşlar. Kimler? Tabi'in. Öyleyse onlar irşat makamının sahipleriydi. Bu sebeple Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde bunun kesin ispatını görüyoruz. Allah Teala diyor ki onlar Fevz-ül Azim'in sahipleridir. Öyleyse Fussilet Suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde sahabeden bahsediliyor ve onların Fazl-ı Azim'in sahipleri olduğu ifade ediliyor. Kötülüğe iyilikle mukabele edenler olduğu ifade ediliyor. Hepsinin bu hedefe ulaştığı ifade ediliyor. Şimdi geliyoruz zamanımızda Allah'a teslim olmaya, çünkü İslam olmak Allah'a ruhunu, Allah'a fizik vücudunu ve Allah'ın nefsini teslim etmekle gerçekleştirilebilen üç çapalı bir olaydır. Daimi zikre ulaşmadan hiç kimse İslam olamaz. Ama bundan 14 asır evvel onların hepsinin İslam olmayı başardıklarını görüyoruz. Onların hepsi Allah'a teslim olmuş ve İslam olmak şerefine ermişlerdi. Şimdi zamanımızdaki alimlere soruyoruz. Allah'a teslim olmakla İslam olmak arasındaki ilişki, diyorlar ki bir insan İslam'ın 5 tane şartını yerine getirdi mi o Allah'a teslim olmuştur. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki İslam müessesesinin hiçbir zaman farkında olmayan, onun tamamen dışında bütün hükümleri kitaplarından öğrenerek varmış gibi gösteren insanların öğrettiği bir ilmin faydasız ilim olarak insanlara hizmet yerine onları cehenneme sürüklediğinin kesin ispatı standartlarında bu konuşmayı bu akşam gerçekleştirdi. Hepinizin faydasız ilme değil, Allah'ın cennetine ve Allah'ın dünya saadetine ulaşmak için Allah'ın Kur'an-ı Kerim'den sizlere bizim ağzımızdan öğrettiği Allah'ın hakikatlerine dört elle sarılarak Allah'ın mutluluklarını, cennet saadetini ve dünya saadetini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bu akşam inşallah burada tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya hamd ve sena ederim ki sizlere bugün sevgiyi anlatmayı bize nasip kıldı. Sevgi ruhumuzun 19 hasletinden en önemli olanıdır. Nefsimizde 19 tane afet var. Bunlardan bir tanesi de nefret. Bu nefrete karşılık, nefsimizin kalbindeki bu nefrete karşılık, ruhumuzun kalbinde sevgi var. Ve Allah Teala ister ki onu sevelim, Allah'ı sevelim. Birçok insan din öğrenmek durumunda olanlara hep korkuyu aşılamak ister. Allah'tan korkun, Allah sizi cehenneme atar, Allah şöyle yapar, Allah böyle yapar diye. Allah'ı sanki bütün insanları cehenneme atan bir tanrı olarak göstermek isterler. Oysa ki bu son derece yanlıştır ve Kur'an-ı Kerim'in ne lafzına ne de ruhuna uymamaktadır. Allah Teala korkulmayı istemiyor, sevilmeyi istiyor. Bilirsiniz ki insan bir şeyden korkarsa ondan kaçar, severse ona koşar. Ve Allah Teala kendisine koşmanızı istiyor. Allah'a firar etmenizi istiyor, Allah'a kaçmanızı istiyor, Allah'a ulaşmasını istiyor. Ancak severseniz Allah'a gidersiniz. Yetmez, Allah-u Teala'dan size ulaşan şey sadece sevgidir. Unutmayın, bu kainatta Allah en çok sizi seviyor, insanları seviyor. İşte Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hüvellezi halekal, hüvellezi o yüce Allah'tır ki halekaleküm ma fil ardı cemiyan. Arzda yarattığı, dünyada yarattığı ne varsa hepsini sizin için yarattı. 7 kat atmosfer, Van Allen kuşakları, kuzey ve güney kutuplar, karalar, denizler, bitkiler, hayvanlar, melekler, cinler. Her şey sizler için yaratılmış. Şu arzda diyor neyi yarattıysam, yarattığım her şey sizin için yaratıldı diyor Allah-u Teala. Sadece bu dünyada mı? Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi bunun kainat içinde geçerli olduğunu söylüyor. Bu dünya, bu kainat hep bir toz zerresi. Acaba bütün kainatta insanın konumu nedir? Bakınız ne diyor Allah Teala Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. Ve sahhare leküm ma fis semavati ve ma fil ardı cemian minhu O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor.

bütün bu varlıklar sizin için yaratıldı ve sizin emrinize verildi Allah-u Teala tarafından. Öyleyse Allah bu kainatta, bu koskoca kainatta en çok kimleri seviyor? Cevap son derece açık olarak geliyor. Sizleri seviyor. En çok sizleri seviyor. Öyleyse Allah-u Teala sizlerden daha fazla birilerini sevseydi, mesela melekleri, sizi de melekler için yarattım diyecekti. Cinleri sevseydi, sizi cinler için yarattım diyecekti. Öyle demiyor. Cinleri diyor, melekleri de, yarattığım her şeyi de sizin için yarattım diyor. Öyleyse Allah'ın katında en değerli mahluk, en çok sevilen mahluk sizsiniz. İşte Allah-u Teala muhakkak ki şöyle söylüyor. Diyor ki, Habibim de ki diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere ulaştırsın. Ve sizi dünyada en mutlu insan kılsın. Bakınız olayı Allah-u Teala bir şarta bağlamış. Hangi şarta bağlamış? Allah'ı sevme şartına bağlamış. Evvela şartlardan birincisine bakalım. Allah bizi seviyor mu? Şüphe götürmez bir gerçek. Allah bizi bizim kendimizi sevdiğimizden binlerce kat fazla sever. Allah bizi bizim kendimizi sevdiğimizden binlerce kat fazla sever. İşte o yüce Allah'tır ki hepimiz için söz konusudur. Ve Allah-u Teala için söz konusu olan şey bizi sevmekse bizim de onu sevmemiz söz konusu olmalı. İnsanlar var Allah'tan sadece korkarlar. İnsanlar var, bütün insanları Allah'tan korkmaya davet ederler. Bunların ikisi de yanlış. Allah sizi sevmeye hazır, Allah sizi seviyor. İstiyor ki siz de onu sevesiniz. Siz de Allah'ı sevesiniz. Yetmez. İstiyor ki siz de insanları da sevesiniz. İnsanları sevmek üzerinize Allah-u Teala tarafından vazife verilmiş. Bakınız sahabeyi bugünün insanından ayıran en büyük özellik nereden gerçekleşiyor? Bakınız ne diyor Allah-u Teala Âl-i İmrân suresi 119. ayet-i kerime. Ey sahabe, onlar sizden nefret ettikleri halde, onlar size buğz ettikleri halde, siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. Ne demek bu? Kur'an'ın bütününe tabi olmak, bugünkü insanlar, İslam'ı özellikle yaşadığını iddia edenler, Kur'an-ı Kerim'in bütününe asla tabi olmuyorlar. Bugün dünya üzerinde Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. Sahabenin yaşandığı İslam yaşanmıyor. İslam sevgiden mahrum bir din değildir. İslam sevgiyi bütün boyutlarıyla muhtevasına alan, İslam'ı yaşayan herkesin enine boyuna sevgiyi yaşaması lazım geldiğini öneren bir dindir. Kainattaki tek dindir. Ve bütün varlığı sevgiye dönüktür. Bütün temelleri sevgi temelidir. Öyleyse bugünün insanı neden mutsuz? Bu ülkenin insanı mutlu mu? Hayır, mutsuz. Çünkü bu ülkede İslam yaşanmıyor. Peki İslam ülkelerinde İslam yaşanıyor mu? Şeriatın tatbik edildiği ülkelerde İslam yaşanıyor mu? Hayır. Oralarda da yaşanmıyor. Bugün dünya üzerinde büyük kütlelerin İslam'ı yaşadığı hiçbir ülke mevcut değil. Sadece küçük kitleler, küçük insan grupları 14 asır evvel sahabenin yaşadığı o bütün boyutlarıyla sevgiye dayalı İslam'ı yaşıyorlar. Sevgi. Sevgi başkalarından size doğru akması lazım gelen, sizden de başkalarına doğru akması lazım gelen bir muhteşem duygudur. Ve eğer mutlu olmak istiyorsanız insanları seveceksiniz. Dikkat edin. Bu kendi kendine oluşmaz. Siz ne kadar kendinizi zorlarsanız zorlayın, insanları sevemezsiniz. Onları sevebilmeniz iç yapınızın değişmesine bağlı. Ne zaman nefsinizin afetlerini belli istikametlerde azaltırsanız, Allah-u Teala'nın zikrini giderek arttırarak bütün afetlerini

0: Nefretleriniz azalacaktır. Bu arada nefretiniz de azalacaktır. Buna karşılık ruhunuzun bütün hasretleri çoğalacak ve sevginiz de çoğalacaktır. Ne demek istiyorum? Bakınız, size matematik olarak bir tablo çizmek istiyorum. Beraberce bakalım. Başka bir gün bu tabloyu enine boyuna inceleriz. Bir insanda 19 tane afet var. Bu 19 tane afet, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire diye gidiyor. Şimdi Allah Teala'nın bunların her birine 10'ar puan verdiğini düşünelim. Bütün insanlarda afetler toplamı 190 puandır. Eğer 19 tane afet varsa, ki 19 tane var, daha fazla varsa o da önemli değil. 19 tane tespit ettik, 19 olduğunu kabul ediyoruz. Bu 19 tane afetin her biri 10'ar puan alıyorsa, bütün insanlarda afetler toplamı 190 puandır. Bu hiçbir insanda değişmez. Adalet asla zedelenmez. Bütün insanlarda ruhun hasletleri de 19 tanedir. Hasletlerin toplamı da 10'ar puandan 190 puan eder. Hiçbir insan 191 puan veya 189 puanlık bir sonuca sahip değildir. Öyleyse bütün insanlarda eşitlik ilkesi hem nefs afetleri açısından hem de ruh afetleri açısından bütünüyle mevcuttur. İkisinin de toplamı 100'dür. Denge tam olarak bütün insanlarda tahakkuk eder. Peki ne olur sonra? İnsanlar zikir yapmadıkça nefslerindeki karanlığı şeytan daha çok arttıracaktır. Afetler giderek o kişinin ruhun hasretlerine doğru hareket edecektir ve onları tesirleri altına alacaktır. Karanlıklar aydınlıkları bütünüyle yok etmek bu istikametinde hareket edecektir. Unutmayın, bir afetin karşılığı mutlaka bir haslettir. Bir misal vereyim. Nefsin isyan afetinin karşılığı ruhun itaat hasletidir. İkisinin toplamı 10 puanlık bir devreden bahsediyoruz. Dağılımın ortalama 10 puan üzerinden yapıldığını düşünüyoruz. İsyan afetiyle itaat hasretinin toplamı mutlaka 20 puan eder. Anlamı ne? Bir insanda isyan afeti 3 puandır. Buna mukabil o kişinin nefsindeki itaat hasreti 17 puandır. İkisinin toplamı daima 20 eder. Başka bir insanda ise isyan afeti 15 puandır. Buna karşılık itaat hasreti 5 puana düşmüştür. Mutlaka toplam 20 çıkacaktır. Bu sebeple birindeki eksiklik diğerindeki fazlalıkla tahakkuk edeceği için iki taraf daima 190 puan eder. Ve bir insandaki sevgi hasretinin 4 puan olduğunu düşünelim. O kişinin nefret afeti 16 puandır. İşte zikrinizi gün geçtikçe arttırdığınız sürece nefsinizin kalbindeki afetler yavaş yavaş yok olur. Yerini ruhun hasretleri almaya başlar. İşte böylece o kişinin iç dünyasında değişim başlar. Ve nasıl başlamıştı? Diyelim ki en kötü standartlar olsun. Bir kişinin nefsinin iç dünyasında nefretin puanı 19. Bu insanın iç dünyasında ruhun sevgi hasreti sadece 1 puan. Bu kişi doğuşundan itibaren etrafına karşı hırçındır. İnsanlara karşı nefretle hareket eder. Tatbikatı hep başka insanları zedeleyici, yaralayıcı ve kendisini küçük düşürücü afetlerle tayin eder. Şimdi bu kişinin bir gün tasavvufa girdiğini, İslam'a girdiğini ve İslami kaideleri gerçekleştirdiğini, mürşidine ulaştığını, zikre başladığını düşünün. Zikirle beraber bu kişinin nefsinin kalbinde %7 nur biriktiği zaman, bu devam ettiği sürece her bir %7 nur birikiminde %51'e kadar o kişide 7 kademede nefsin afetlerinin yarısı yok olur. Bu devam eden kademeleri 10 kademe olarak düşünelim. Öyleyse 19 puan nefrete sahip olan bu insanda her bir kademe ilerleyişte 1/19 puan, 1/10 kadar bir puan azalma olacaktır. Buna karşılık ruhun hasretlerinde o kadar çoğalma olacaktır. Öyleyse bu kişi 10 kademenin daha birincisinde 1/19 puan nefsinin bu nefret adı verilen afetini azaltır. İkinci kademede 1.9 daha azaltır. Üçüncü kademede bir o kadar daha. Öyle ki bu kişi daimi zikre ulaşmadan evvel nefsinin kalbinde 1.9 puan bir karanlık kalmıştır. Sadece daimi zikir onu da yok eder. Ve dikkat edin, bunun nefsinin kalbinde 1.9 karanlık kaldığı zaman ruhunun sevgi hasreti 18.1 puana yükselmiştir. O kişi artık etrafındaki insanları seven, onlara saygıyla bakan, onların kırılmaması lazım gelen kalplere sahip olduğunu sezen ve etrafına sevgi dağıtan bir özellik taşımıştır. Ve daimi zikre ulaştığı zaman bu husus artık son noktaya ulaşır. O kişi bütün insanlara karşı muhteşem bir sevgi beslemeye başlar. İşte nefretin sevgiye dönüşü zikir adı verilen bir anahtarın kullanılmasıyla gerçekleşir. Zikir sebebiyle kalbinize Allah'ın nurları doldukça nefsinizdeki bütün afetler birbirine paralel olarak azalma gösterirler. Yani paralel olmaktan şunu kastediyorum. Diyelim ki birinin tam 19 kademelik bir afeti var, nefret afeti. Ama başka birinin bu nefret afeti 3 kademede, yani 3 puanda. Birisi 10 kademede, bunların hepsinin yok olacağını düşünelim beraberce. Birisi 1.9 puan olarak her seferinde azalacaktır. Ötekisi ise 0.13 puan olarak azalacaktır. Her ikisi de 10 defada hedefe varmalıdır. Birisi 10 defada 19 puanı toparlayacaktır. Birisi 10 defada 3 puanı toparlayacaktır. Öyleyse 3 puanın 10'da biri 0.13 puandır. 19 puanın 10'da biri ise 1.9 puandır. Öyleyse kişi nefreti büyük olan kişi o nefretini aşmak konusunda zikrini arttırdıkça 1.9 olarak büyük rakamlarla nefreti azalacak. Nefreti az olan kişinin ise nefreti 0.13'lük daha küçük rakamlarla azalacaktır. Ama neticede daimi zikre ulaştığı zaman bir insan kısa bir zaman sonra nefsinde hiçbir afet kalmaz. Bunun anlamı şudur ki o kişi artık sevgiyi bütün boyutlarıyla yaşamaya başlamıştır. İşte Allah-u Teala'nın emri budur. Madem ki diyor benden size akan şey sadece sevgidir, hepinizi seviyorum. Öyleyse siz de başka insanlara bu sevgiyi dağıtmak mecburiyetindesiniz. Dikkat edin ki insan İslam'da, tasavvufta yükseldikçe Allah'ın sevgilisi olur ama başka insanların da sevgilisi olur. Bir insandan çevresine yalnız sevgi akıyorsa, her etki kendi istikametinde tepki doğuracağı için bu insandan çevresine akan sevginin karşılığında bütün insanlardan da ona sevgi geri dönecektir. İşte Allah'ın istediği şey bir gün o hedefe ulaşmanızdır. Eğer nefsinizde öfke afeti kalmamışsa, gayz afeti kalmamışsa, kin afeti kalmamışsa, intikam afeti kalmamışsa, hırs afeti kalmamışsa, isyan afeti kalmamışsa, siz başkalarına karşı yalnız sevgi ulaştıran birisiniz. Bütün davranışlarınız hayır davranışıdır. Bunun sebebini kısaca izah edelim. Neden böyle olur? Nefsinizde başlangıçta afetler olduğu cihetle hep başkalarına karşı mutlaka yanlış davranışlarda bulunacaksınız. Eğer nefret afetiniz hakimse onlara zulmedeceksiniz. Bu zulüm sebebiyle huzursuz olacaksınız. Çünkü her zulüm bir günahtır. Kim günah işlerse hayır işleyenin duyduğu mutluluğu ve huzuru yaşamak yerine onun tam zıttı olan huzursuzluğu yaşar. Her günahında bunu yaşayacaktır kişi. Öyleyse konunun başlangıcı budur. Sonra ne olacaktır? Sonra ruhumuz nefsimize azap edecektir o günahı işlediğimiz için. Bir defa daha huzursuz olacağız. Bu kadar da bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Eğer bizden çevremize zulüm yayılıyorsa, o zaman çevremize yayılan bu zulmün karşılığı tekrar bize geri dönecektir. Etrafımızdaki insanlar da bize zulmedecektir. Öyleyse biz çevremize, bütün insanlara zulmettikçe bu zulmün arkasından huzursuzluk duyuyoruz günah işlediğimiz için. Arkadan ruhumuz nefsimize azap ediyor, bir defa daha huzursuzluk duyuyoruz. Her kişi için ayrı huzursuzluk duyuyoruz davranışlarımızda. Başkalarının bize zulmetmesiyle etrafımızda 100 kişi var diyelim, 100'üne de zulmetmişiz. Onların her birisi de bize zulmettiği zaman nefsimizdeki öfke afeti, kin afeti, intikam afeti kabarıyor, hemen harekete geçiyor. Bir defa onların bize zulmetmesine dehşetli bozuluyoruz. Ve bu bizi huzursuz ediyor. Öyleyse hem kendi davranışlarımız itibariyle huzursuzuz, hem de başkalarının bize geri dönen davranışları itibariyle huzursuzuz. Yetmez. Nefsimizdeki intikam afeti hemen harekete geçer ve şöyle düşünür. O bana madem ki bunu yaptı, ben de ona mutlaka en az o kadarını yapacağım. Ve nefsimiz bu intikam afetinin sebebiyle harekete geçer ve o kişi etrafından kendisine zulüm geri döndüren kişiye mutlaka zulmetmek için bir imkan arar. Bunu yakalayabilirse bu imkanı o kişiye zulmedecektir. Böyle bir zulmün gerçekleştiği an o kişi için söz konusu olan şey muhakkak bu hedefe ulaşmaktır. Yani intikamını almaktır. İntikamını almak başkasının işlediği günahı aynen işlemektir. Bu sebeple kişi yeniden huzursuz olur. Yetmez. Arkadan mutlaka ruh nefse azap eder. Kişi bir defa daha huzursuz olur. Eğer bütün bunların ötesinde bu kişinin intikamını alamadığını düşünelim. Eğer kişi intikamını alamıyorsa o kişinin iç dünyasında bir birikim başlar. Ve bu birikim strese dönüşür. Ve strese dönüşen bu birikimin sonunda o kişi stres sebebiyle yeniden huzursuz olacaktır. Öyleyse sevgisiz bir insana dikkatle bakın. Sevgisiz bir insan kaç açıdan birden huzursuz? Etrafındaki insanlara zulmettiği için huzursuz. Bunun üzerine ruhu nefsine azap ettiği için huzursuz. Ve bu kişinin etrafına karşı yaptığı zulüm sebebiyle o insanlardan kendisine zulüm geri dönmesi sebebiyle gene huzursuz. Bu zulmün üzerine intikam alan kişi intikam aldığı ve bu sebeple bir günah işlediği için huzursuz. Arkadan ruhu nefsine azap ettiği için huzursuz. İntikamını alamazsa bu sefer de intikam alamadığı için şuur altı birikimi stres oluştuğu için huzursuz. Ama hep huzursuz. Böylece Allah Teala'nın indinde bir huzursuzluk had safhada kendisini gösterir. Ve bu huzursuzluğu yerlerine oturttuğumuz zaman kişide sevgisizliğin vücuda getirdiği bir faktör olduğunu yakalarız. Öyleyse sevdiğimiz zaman, Allah'ı sevdiğimiz zaman, onu sonsuz sevdiğimiz zaman bizden, Allah'tan bize doğru akan sevgiyi biz hem ona karşı çevirmiş oluyoruz hem de çevremizdeki insanlara karşı çevirmiş oluyoruz. Böyle bir durumda acaba ne olur? Böyle bir durumda bakınız sevginin hakim olduğu noktada neler oluyor. Bu kişinin iç dünyasındaki sevgi sebebiyle başkalarına zulmetmesi imkansızdır. Onun için hep etrafına onların hoşuna gidecek, sevgisinin tabii neticesi olarak onların hoşuna gidecek davranışlarda bulunur. Öyleyse hiç kimseyi üzmez. Bütün davranışlarıyla etrafına sevgi dağıtan bu insan davranışların hiçbiri sebebiyle huzursuz olmaz. Peki arkadan ne olur? Tabiatıyla ruhu da nefsine azap etmez. İkinci faktörde de mutlu. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ikinci faktörde de mutlu. Şimdi üçüncü faktöre ulaşıyorum. Bu kişiden çevresine hep sevgi akıyorsa, her etki kendi istikametinde tepki doğuracağı için çevresindeki bütün insanlardan da ona karşı sevgi akını başlayacaktır. Çevresindeki hiç kimsenin de ona zulmetmesi artık söz konusu değildir. Onu tanıyan, gerçekten tanıyan hiç kimse ona zulmedemez. Bu mümkün değildir. Öyleyse böyle bir şey neyi sağlar? O kişinin başka insanlardan gelen tepki sebebiyle de huzur içinde kalmasını sağlar. Yetmez. Arkadan ruhu nefsine hiçbir zaman azap etmeyecektir. Neden? Çünkü bu kişi intikamını asla almayacaktır. İntikamını almadığı için intikam alan bir kişinin yaşadığı huzursuzluğu hiçbir şekilde yaşamayacaktır. O hep mutlu bir insan olacaktır. Başkalarından intikam almadığı cihetle hep huzur içinde yaşayacaktır. Böyle bir dizayn içerisinde bu kişinin huzursuz olması başkalarından intikam almadığı cihetle mümkün değildir. Tabiatıyla arkadan ruhunun nefsinden intikam alması da ruhuna azap etmesi de mümkün değildir. Bu sebeple de kişi huzurludur. Gelelim kişinin iç dünyasındaki strese. Böyle bir insanda stres oluşabilir mi? İşte bu mümkün değildir. Nefsindeki bütün afetlerden arınan bu insan nefreti değil sevgiyi yaşadığı için asla etrafındaki insanlara karşı kin duyamaz ki iş dünyasında stres oluşsun. Anlamamış bir intikamın kine dönüşmesi sebebiyle stres oluşsun. Böyle bir şey mümkün değildir. Öyleyse bu insan başka insanlarla olan ilişkilerinde mutlak saadeti yakalamış olan bir insandır. İşte İslam, işte tasavvuf insanları sevgiyle böyle bir noktaya getirir ki bu noktada kişi hem iç aleminde sonsuz bir mutluluğun sahibi olur, hem dış aleminde başka insanlarla olan bütün ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğun sahibi olur, hem de Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. İşte görüyorsunuz ki sevgi bütün insanları mutluluğa, saadete mutlaka ulaştırır. Hepinizin sevgiyle donanarak, etrafınızdaki insanlara sevgiyle davranarak hem cennet saadetini hem de dünya saadetini bütün boyutlarıyla yaşamanızı Yüce Rabbimizden diliyorum dualarımla.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim ve elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Tasavvuf ve Kur'an kavramlarından imamlık müessesesi, imamet müessesesi kod numarası 3.1.3.52. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de iki türlü imametten bahsediliyor. Bir, Allah'a çağıran imamlar. İki, ateşe çağıran imamlar. Şeytan, ateşe çağıran imam olarak değerlendiriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Devrin imamı ise Allah'a çağıran imam olarak değerlendiriliyor. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebiydi. Bütün nebiler, yani peygamberler yaşadıkları devirde o devrin statüsünde mutlaka devrin imamıdırlar. Nerede imamlık yaparlar? İndi ilahide. Allah-u Teala'nın huzurunda 7 vakit kılınan huzur namazının imamıdırlar.

Allah Teala o imamlara Allah'a çağıran imamlar buyuruyor. Ve Allah Teala'nın mürşit tabirinde Allah'a çağırmak esas teşkil ettiği gibi peygamber olmayan Resuller içinde Allah-u Teala bütün Resullerden birini huzur namazının imamı olarak her devrede mutlaka vazifeli kılar. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrin imamı olarak Allah'a çağırıyordu. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların basiret üzere yani kalbimizdeki basar hassasıyla görerek kimi görerek Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. İşte bu yoldur. Bu yol bizim yolumuzdur. De onlara diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. İradesini Allah'a teslim eden kişi Allah'a tam teslim olmuştur. Teslimi külli ile teslim olmuştur. Teslimi külli ile teslimin özelliği ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Böyle bir teslimle teslimini tamamlayanlar Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilirler. İrşat makamına tayin edilen Allah Teala tarafından tayin edilen kişi ruhunu da ve cini de yani fizik vücudunu da nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Sembolleri üç tanedir. Fevzül Azim, Ecrül Azim, Hazül Azim. Kur'an-ı Kerim'in neresinde bu üç kelimeden birisini görürseniz bilin ki onlar irade teslimini tamamlamışlardır. Hakkul yakine ulaşmışlardır. Gaybi imandan tahkiki imana ulaşmışlardır. İmametin başına Allah-u Teala'nın tayin ettiği kişi Allah'a çağırma özelliğinin yanında iradesini de Allah'a teslim eden biridir. Ama Allah'a iradesini teslim etmek salih makamının beşinci katında herkes için geçerlidir. Kim ruhunu, fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim ettikten sonra 12 kademe müzeyyen olursa bu tezyin müessesesi onu mutlaka irade teslimine ulaştırır. İradesini teslim eden kişi teslimi külliyle teslim olmuştur. Ama burada Allah Teala'nın dizaynında teslimi külli müessesesi aslında sadece tasarruf için kullanılmalıdır. Hazreti İbrahim Allah'a teslimi külli ile teslim olmuştur. Hazreti Yakup, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün devirlerdeki nebiler Allah'a teslimi külli ile teslim olmuşlardır. Öyleyse dikkat edin ki bir kişinin irşat makamına ulaştığı zaman iradesini de Allah'a teslim etmesi o kişiyi teslimi külliyle teslime ulaştıramaz. İradeden sonra aklın teslimi
vücudu idare edecek olan mekanizmanın Allah'a tevdiği söz konusuysa, o kişi tasarruf altına girer. Allah'ın tasarrufuna girer. Öyleyse tasarruf üzere olan kişiler hakkında, yani devrin huzur namazının imamları konusunda Allah Teala ne diyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın konusunda söyledikleri bütün imamları için söyledikleridir. Ne diyor? O kendiliğinden konuşmaz. Biz ne konuşturursak onu söyleyebilir diyor. Huzur namazının imamlarının seçim hakkı yoktur diyor. Hakkı hiyarın sahibi değillerdir. Bu bakımdan diyor sorumlulukları yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın.

İki nevi huzur namazının imamet meselesi iki ayette açıklanmış. Birisi Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi, Resul imamlar, Veli Resul imamlar. Birisi Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesi, Nebi Resul imamlar. İki grupta huzur namazının imamı. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz son nebiydi. Allah Teala buyuruyor, o içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Muhammed, Hazreti Muhammed Mustafa içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur diyor Allah Teala. Öyleyse nübüvvet müessesesi Hazreti Adem'den başlar, ilk insan ve ilk nebi. Ve nerede son bulur? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de son bulur. Allah Teala huzur namazının imamlarına kitap verir. Eğer huzur namazının imamı nebi ise o şeriat kitabı alır. Yani kitap, Allah'ın indirdiği kitap, herkesin emrine itaat etmesi gereken emredici hüviyet taşır. Öyleyse iki imametten bir tanesi şeriat kitabının sahibi olan bir imamdır. İki grup imamdan ikincisi bir kitabın sahibidir ama o bir şeriat kitabı değildir. O devrin peygamber olmayan, nebi olmayan imamıyla, veli resul olan imamıyla, nebi resul olmayan, veli resul olan o devirdeki imamla Allah arasındaki sohbet niteliğinde bir kitap oluşturur. O kitapta Allah-u Teala'nın emri yoktur. Yeni bir şeriat getirmemektedir. Şeriat getirmemektedir. Şeriatla veli resullere Allah'ın indirdiği kitaplar şeriatla alakalı değildir. Emredici hüviyet taşımazlar. Ama nebi resullerin hepsine kitap verilmiştir. Hepsi devirlerinin imamıdır. Hepsine kitap verilmiştir. Ve hepsine indirilen kitaplar devirlerine ait şeriat kitaplarıdır. Kur'an-ı Kerim hangi noktada hangi nebiden bahsediyorsa, Hazreti Nuh bir nebidir. Hazreti İbrahim bir nebidir. Hazreti Musa nebidir. Hazreti İsa nebidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebidir. Aynı zamanda hepsi Resuldürler. Hazreti Yakup nebidir. Aynı zamanda Resuldür. Ama Hazreti Musa ile aynı devirde yaşayan Hazreti Harun, kardeşi Harun Resuldür ama nebi değildir. Kitap Hazreti Musa'ya verilmiştir. Nebi olduğu için. Bir şeriat kitabıdır. Hazreti İsa'ya indirilen İncil bir şeriat kitabıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim bütün peygamberlerine Allah'ın indirdiği o nurların sonuncusu olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmiştir. Kıyamete kadar kainatı aydınlatacak olan son şeriat kitabıdır. Öyleyse imamlardan bir kısmı kendilerine şeriat kitabı verilen nebilerdir. Bütün nebiler, nebi imamlar hepsi aynı zamanda mutlaka Resuldür. Ama bütün Resuller nebi değildir.
bir kısmı Nebi Resul'dür, bir kısmı Veli Resul'dür. İşte Allah-u Teala'nın dizaynında Enbiya 73'te Allah-u Teala nebilerinden bahsediyor. Ve Hazreti İbrahim'den, Hazreti Yakup'tan bahsediyor. Ve diyor ki onları nebi kıldık. Onlara vahyettik. Ve onları imamlar kıldık. Buyuruyor Allah Teala ve vehbi olarak verdik diyor bunu. Biliyorsunuz ki insanların elde ettiği ilahi nizam içerisindeki Allah'ın onlara verdikleri şeyler iki şekilde elde edilir. Evliya, Allah'ın velileri, Allah'ın kendilerine verdiği vereceği daimi zikri, kalp gözünü, kalp kulağını kesbi olarak elde ederler. Yani kendi gayretlerinin sonucudur. Mukteseb hak olarak alınır. Daimi zikre ulaşan kişinin kalp gözünü ve kalp kulağını açar Allah-u Teala. Sonra o kişinin nefsindeki bütün afetleri yok eder Allah-u Teala. O kişi daimi zikre kendi gayretiyle ulaşmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim,

Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesindeki olguya beraberce bakalım kelime kelime Allah Teala ne diyor? Enbiya zaten nebiler demek. Yani peygamber olanlar.

Diyor ki Allah Teala, yetmiş birden başlıyor ayetler. Evvela 70. ayet-i kerimede Hazreti İbrahim'den bahsediyor Allah Teala ve eradu bihi keyden fecealna hümül ahserin. İbrahim'e öyle bir tuzak kurmak istediler. Biz onları daha fazla hüsrana düşürdük, diyor İbrahim'e tuzak kurmak isteyen. O devirdeki Firavun'u ve avanesini. 71. ayet-i kerime ve neceynahü, onları kurtardık. Onu, Hazreti İbrahim'i ve Lut'an ve Hazreti Lut'u kurtardık. İlel ardilleti arza ulaştırıp barekna fiha lil alemin. Alemlere bereketler verdiğimiz arıza ulaştırıp kurtardık. Kimin adı geçti? Hazreti İbrahim, Hazreti Lut. 72 ve vehebna lehu İshak. Ve Yakube. Hazreti Lut'a diyor, İshak ve Yakub'u Hazreti İbrahim'e, İshak ve Yakub'u vehebna, o kesbettiği için değil, o kendi kesbinin muhtevası içinde değil, ona vehbi olarak verdik diyor. Karşılıksız verdik diyor. Ne vermiş? İshak ve Yakub'u verdik diyor. Ve nafileten, onun gayreti olmaksızın. Zaten İbrahim o sırada çok yaşlıydı. Ve küllen cealna salihin. Biz onların hepsini salihler kıldık diyor. 71. ayet-i kerime. Hazreti Lut, Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti İbrahim'den bahsediliyor. Hepsi de nebi. Ve 73, 72 de işte bu ve hepne lehu İshak'a ve Yakub'a diyor onlara da. Vehbi olarak Hazreti İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u verdik. Ve 73 ve cealnâhum eyyimeten, onları imamlar kıldık diyor. Hepsi nebi imamlar. Yehdûne bi emrina, emrimizle hidayete erdirecek olan imamlar. Ve evhayna ileyhim, kendilerine vahyettiğimiz fiilel hayrati, hayırlarda yarışmayı, hayırlı işler yapmayı ve ikamet salatı ve namaz kılmayı ve itaz zekatı ve zekat vermeyi ve kânülena abidin, onlar bize abd olanlardı, kul olanlardı diyor Allah-u Teala. Evet, abidin, ibadet ediyorlardı. Öyleyse burada gördüğümüz nedir? Burada gördüğümüz Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde gördüğümüz nebi huzur namazının imamları, onları imamlar kıldık diyor Allah Teala. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ise peygamber olmayan, nebi olmayan imamlardan bahsediyor ve diyor ki ve cealna minhum eyyimeten,
yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan imamlar kıldık diyor. Bunlar peygamber olmayan, nebi olmayan imamlar. Ama imam olmanın gerektiği vasıflara Allah-u Teala tarafından sahip kılınmışlar. Onlardan imamlar kıldık. İnsanları emrimizle hidayete erdirsinler diye diyor. Yehtune bi emrina. Aynı hüviyet. Allah'ın emriyle insanları hidayete erdirsinler diye imamlar kıldık. Onun için hidayete erdirenler devrin imamlarıdır. Her kavimde, her devirde mutlaka Resuller vardır. Bugün de bütün kavimlerde Resuller vardır. Ama bu Resuller nebi değillerdir. Ama Allah-u Teala tarafından bir tanesi, bu Resullerden bir tanesi imam kılınır. Allah'ın emriyle hidayete erdirmek üzere. Allah'ın emriyle hidayete erdirmek üzere vazifeli kılınan Resul veya Nebi o anda, o devirde ya Nebilerden birisi yaşamaktadır veya Nebi olmayan bir Veli Resul bütün dünyadaki bütün milletlerin içerisinden bir tanesini Nebi olmadığı bütün devrelerde Allah-u Teala huzur namazının imamı olarak tayin eder. Sadece o arşılıkta meleklerle beraber olan o Resul sadece o hidayete erdirebilir. Allah'ın emriyle. Bu müessesede, imamet müessesesinde ifade çok açık olarak kullanılmış, emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık diyor Allah-u Teala. Ve vasıf veriyor. Sabrın sahibi oldukları için. Bir, sabrı sabırsızlıkla değişmek var. Bir de tezyin etmek var. Sabrı sabırsızlıkla değiştirdikten sonra onu tezyin etmek var. Bu tezyin iradeyi teslim ettiğiniz güne kadar 12 mertebe gerçekleşir. İradenizi teslim ettikten sonra tezyinin sonucuna ulaşırsınız. Devrin imamları tezyinin son aşamasındadırlar. Çünkü iradelerinden sonra vücutlarına kumanda etmekte olan akıllarını da, vücutlarının kumanda sistemini de Allah derüte etmiştir. Onlar kendiliklerinden konuşamazlar. Onları Allah konuşturur. Onlar kendiliklerinden hareket edemezler. Allah onları hareket ettirir. İfadeler çok açık. Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki
Habibim, sana biat etmek Allah'a biat etmek demektir. Akabe'de sana tabi oldukları zaman, biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Senin elin yoktu, Allah'ın eli vardı. Yani Allah Teala sana tecelli ediyordu diyor Allah Teala. Bütün vücuduna Allah Teala tecelli ettiği için eline de elin hudutları içinde tecelli edici cihetle bir el görüntüsü çıkıyor ortaya. Tecelli ediyor Allah Teala bütün vücutla beraber ele de tecelli ettiği zaman Allah o elin her zerresine tecelli ettiği için Allah'ın eli diye vasıflandırmış. Devrin imamına tabiyet, Allah'a tabiyet. Öpülen el Allah'ın eli olarak Allah Teala değerlendiriyor. Neden böyle söylüyor? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tasarruf ediyor Allah Teala. Onların diyor devrin imamları için seçim hakkı yoktur diyor. Hakkı hiyarları mevcut değildir diyor. Dilediklerini yapamazlar diyor Allah Teala. Sadece bizim yaptırdıklarımızı yapabilirler. Seçim hakları yoktur. Kendileri diledikleri şeyi yapamazlar. Bizim yaptığımızı yaptırırlar. Bu sebeple diyor Allah Teala sorumlulukları yoktur diyor onların. İnsanlara karşı sorumluluk başka şey, Allah'a karşı sorumluluk başka şey. Allah'a karşı sorumlulukları yoktur diyor Allah Teala. Neden? Onlar tasarruf altındadırlar. Diyor ki Allah Teala, Habibim, o kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. Ona tecelli ve onda tasarruf eden Allah Teala, onu tasarruf altında bulunduran Allah Teala, ona, onun vücuduna, beynini kontrol altına almak suretiyle tecelli ediyor, tasarruf ediyor. Herkes görmüş ki kumu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atıyor. Ama Allah Teala diyor ki hayır, sen atmadın, biz attık diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın tecellisi. Huzur namazının imamlarında Allah tecelli eder. Onlar tasarruf altındadırlar. Allah neyi yaptırırsa sadece onu yapabilirler. Kendi iradeleriyle bir şey yapma hakları yoktur. Öyleyse nebi imamlar deyince aklınıza Peygamber Efendimiz Hazirem gelecek. Nebi imamların görevlerine baktığımız zaman 5 tane görev görürüz. Allah'ın ayetlerini tilavet etmek, 1. Nefslerini tezkiye etmek insanların, 2. Yani tezkiye süresince kitabın lafzı öğretilir. Tilavette de
lafz öğretilir. Nefs tezkiyesi boyunca da lafz öğretilir. İlim öğretilir. İlm el yakin, ruhun Allah'a ulaşmasıyla sona erer. Yani devrin imamının öğretisinde öğrenenler ruhlarını Allah'a ulaştırana kadar ilm el yakin muhtevası içindedirler. Sonra kitabın ruhuna girerler. Ve onlara kitap öğrettiğini söylüyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Kitabı talim ettiğini, yani kitabın ruhunu birinci ruh fena makamında, ikinci ruh beka makamında, üçüncü ruh zühd makamında, dördüncü ruh muhsinler makamında öğretilir, talim edilir. Beşinci ruh hikmet makamında öğretilir. Ve bu ruhtan ötesi, dördüncü ruhun ötesi, beşinci ruhun ve altıncı ruhun muhtevasına baktığımız zaman ikisinde hikmet makamı olduğunu görüyoruz. Hullelvak makamı ve ihlas makamı. Ama hikmet selah makamının dördüncü mertebesine kadar gidiyor. Onlara kitabı öğretir deyince fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamını içeriyor. İmamın görevleri. Ondan sonra onlara hikmet öğretir deyince imamın görevleri ullelvap makamının ve ihlas makamının da hudutlarına girdiğini, onları da kapsadığını görüyoruz. İhtiva ettiğini görüyoruz. Ve salah makamının da birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademelerini ihtiva ettiğini görüyoruz. Ve ne zamanki kişi irşada ulaşır, irşada ulaştıktan sonra devrin imamı o kişiye hikmetin ötesini öğretir. İşte Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet kelimesinde kema erselna fiküm resulen minküm buyuruyor. 150. ayet-i kerimesinde nasıl diyor Allah Teala size nimet, insanlara nimet olsun diye nebiler gönderdiysek, nimet gönderdiysek size de diyor ey sahabe sizden birisini, sizin içinizden birisini nebi resul olarak, devrin imamı olarak gönderdik diyor Allah Teala. Size yetlu aleyküm ayatina ve yüzekkiküm ve yuallimikümül kitabe vel hikmete ve yuallimikum ma lem tekunu talimun. Size kitap öğretsin diye, kitabın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ruhunu öğretsin diye. Daha evvel ne öğretti? Lafız öğretti. İlim öğretti. İrfan öğretmedi. Kitabın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ruhunda ilim de var, irfan da olabilir. Ama beşinci ve altıncı ruhlarında Kur'an-ı Kerim'in hikmet var. Yedinci ruhunda dört kademesi gene hikmete ait. Size hikmet öğretsin diye ve size öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyorsunuz diyor Allah-u Teala. Size sizin bilmediğiniz daha başka hikmetin ötesindeki şeyleri öğretsin diye. Devrin imamları
hikmetin ötesinde de bir öğretinin sahipleridir. Aslında öğretinin aslı Allah'a aittir. Ve iradesini Allah'a teslim eden kişi irşad makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle getirilir. Emriyle getirilir. Bildirisiyle getirilir.

huzur namazının imamlığının simgesidir. Öyleyse Allah Teala huzur namazının imamlığına tayin ettiği kişilerin vasıflarını verirken Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn diyor ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Acaba hangi yakinin sahipleridir? Hakkül yakinin sahipleridir ve tasarruf seviyesinde sahipleridir. Bir defa huzur namazının imamları olan bütün nebilere Allah'ın kitap verme olayı var. Allah bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o nebileri toplayıp da onlara şunları söyledik diyor. Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Bakınız ondan evvelkiler nebiler. Ama bu sefer gelecek olan, bütün nebilerden sonra gelecek olan, yani nebiler kesildikten sonra gelecek olan son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelecek, sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediliyor. Sizlerden sonra gelecek olan Resul var diyor Allah-u Teala. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize bana söz veriyor musunuz? Bu ağır sözü dilinizle de ikrar ediyor musunuz diyor Allah-u Teala. Onlar da diyorlar ki bu sözü veriyoruz, dilimizle de ikrar ediyoruz. Allah-u Teala buyuruyor, öyleyse birbirinize şahit olun, ben de sizlerle beraber şahitlerdenim. Ne görüyoruz? Allah-u Teala bütün nebilerine kitap vermiş ve hikmet vermiş. Hikmetin en üst seviyesini, tasarrufu vermiş Allah-u Teala onlara. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında acaba imamların rolü ne? Allah-u Teala bu imamların bir rolünün, bir görevinin insanlara şefaatte bulunmak, yani Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunmak olduğunu söylüyor. Bir başka görevinin

ruhun vücuttan ayrılmasını temin etmek olduğunu söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlara 10 tane ihsan verir. 10. ihsanı mürşidi göstermektir. O gösterdiği mürşit kendisine tabi olunduğu zaman görevini tamamlamıştır. Bundan sonrası devrin imamına aittir. Devrin imamı bir takım insanlar için Allah'tan mağfiret talebinde bulunur. Devrin imamı ruhun vücuttan ayrılması için emri verir ruha. Yani ruhun seyri süluku ancak devrin imamının ona vücuttan ayrılma emrini vermesiyle mümkündür. Aynı zamanda bir kişinin nefs tezkiyesine başlayabilmesi

kişinin başının üzerine mutlaka devrin imamının ruhunun gelmesiyle mümkündür. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunanın da gene devrin imamı olduğunu görüyoruz. Mağfiret talebinde bulunan, aynı zamanda da bu mağfireti kişiyle kendi arasındaki ilişki açısından şefaat olarak Allah-u Teala ile kendisi arasındaki ilişki açısından mağfiret olarak tamamlayan gene devrin imamıdır. Öyleyse bütün kavimlerdeki Resuller 4 tane görevin sahibidirler. Allah'ın ayetlerini okumak, tilavet etmek. 1. Onların nefslerini tezkiye etmek. 2. Onlara kitap öğretmek. 3. Onlara hikmet öğretmek. 4. Ama bu görevlerini de gene mutlaka devrin imamının vesayeti altında gerçekleştirirler. Çünkü bir kişi kimin elini öperse öpsün, kime tabi olursa olsun, o kişinin başının üzerine el öptüğü kişinin veya el öptüğü Resul'ün ruhu gelip yerleşmez. Onun başının üzerine gelen Allah'ın katından gelen ruhtur. Allah'ın katındaki ruh ise sadece devrin imamına aittir. Bir günde dünya üzerinde veya kainatta 1 milyon insan tabi olsa, 1 milyon tane devrin imamının ruhu bütün kainat için geçerlidir. O kişilerin hepsinin başının üzerine gelir, yerleşir. Bu olayı Allah-u Teala açık bir şekilde Mümin 15'te şöyle anlatıyor. Derecelerini yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Derecelerini yükselten demekle Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde ki günahların sevaba çevrilmesini kastediyor Allah-u Teala. Onun talebi üzerine Allah-u Teala o kişinin günahlarını affediyor, onların talebi üzerine bir defa daha affediyor ve kişinin günahları Allah-u Teala tarafından sevaba çevriliyor. Allah onlara böylece mağfiret etmiş oluyor. Bu sebeple Allah-u Teala Mümin 15'te dereceleri yükselten Allah diyor. Ve arşın sahibi olan Allah diyor. Muradı var. Bu ayet demiş oluyor Allah-u Teala, arşı tutan meleklerle ve o meleklerin etrafındaki kişi ile alakalı. Ve devam ediyor Allah-u Teala, kullarımızdan layık olanların üzerlerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor. O kişinin ruhuna yevmüt talakın Allah'a milaki olma gününün geldiğini haber vermek için. Öyleyse Allah'ın emrinden bir ruh, Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere. Şimdi burada Secde suresinin 24. ayet-i kerimesini hatırlayalım. Ne diyordu Allah-u Teala Secde 24'te? Ve cealna minhum eyyimeten, onlardan imamlar kıldık. Yehtune bi emrina, emrimizle hidayete erdirmek üzere. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'ın emriyle hidayete erdirmekle görevli kılıyor. Ve mümin 15'te Allah'ın emrinden ruh gönderildiğini ifade ediyor Allah Teala. Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine giriyor. Niçin? Ne diyecek? Senin yevmüttelakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Yani bu vücudu terk et. Artık bu vücudun üzerindeki vazife bana ait diyecek. O kişinin başının üzerine önden arkaya doğru uzanarak gelip yerleşecek. O kişinin zulmani etkilerden mutlak olarak kurtulmasını sağlayacak. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesindeki emrimizle emrimizden bir ruh, Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor. Devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk etmeni Allah'ın bana verdiği yetkiyle emrediyorum. Allah'ın emrini sana tebliğ ediyorum ve bu tebligatla devrin imamı olduğum cihetle sadece benim emrimle ayrılabilirsin vücuttan. Allah Teala bu konuda sadece beni vazifelendirdi diyor. Ve ruh vücudu terk ediyor. Artık ruh, fizik vücudun içinde ruh yok. Fizik vücudun üzerinde artık bir nur var. Neden nur var? Çünkü devrin imamının ruhunun başının üzerinde salah nuru var. Kişinin başının üzerinde önde bir ruh var. Devrin imamının ruhu önden arkaya doğru uzanan. Peki bu devrin imamı ne yapıyor? O kişinin günahlarının sevaba çevrilmesini diliyor. Mümin suresi 7. ayet-i kerime. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı, bazı insanlar için talepte bulunurlar. Kim tabi olmuşsa, mümin olmuşsa böylece ve senin yoluna girmişse, Ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle. Onların günahlarını sevaba çevir derler diyor Allah-u Teala. Ve devrin imamıdır ki o kişinin nefs tezkiyesine başlamasına sebebiyet verir. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Mücadele 22'de onların üzerlerine yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Arşı tutan meleklerle beraber olan ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman kelimesi yazılır. İman kelimesinin yazılma sebebi o ruhun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. Ve kişinin kalbine iman kelimesi yazılmasa kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Nefs tezkiyesi demek kalpteki iman kelimesinin zikir yoluyla kalbe ulaşan faziletleri, fazılları kendisine çekip etrafında toparlaması. Böylece nefsin kalbinde afetler adım adım yok olup yerlerini faziletlerin alması. Böylece faziletli bir insanın ortaya çıkması. Öyleyse nefs tezkiyesinin başlayabilmesi ve devamı mutlaka o kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhunun varlığını ifade eder. Nefs tezkiyesi devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerinde olmasıyla mümkündür. Ruhun Allah'a ulaşması gene devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip bu emri
yevmi talakın geldi, vücudu terk et emrini vermesiyle mümkündür. Kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi de aynı standartlarda hem Mümin 15'te, Mümin 7'de anlatılıyor, hem de Ali İmran suresinin 64. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Habibim, o nefslerine zulmedenler sana gelseler de, önünde tövbe etseler de, günahlarının affını dileseler de, sen de onlar için onların günahlarının affını dileseydin onların Resulü olarak, Allah'ın her iki tövbeyi de, her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Böylece sahabenin talebi üzerine Allah onların bütün günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine de, devrin imamının talebi üzerine de bir defa daha affediyor. Ve böylece Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinin gerçeği çıkıyor. Onların günahlarını Allah Teala sevaba çeviriyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ateşe çağıran imam, şeytan ve imam olmayanlar da gene Allah'a ulaşmaya mani olanlar. Ama kim Allah'a çağırıyorsa onlar Allah'a çağıranlar. Allah'a çağıranların başında da imam her devirde mutlaka vardır. Bu devrin imamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece İmamlık Müessesesi isimli tasavvuf ve Kur'an kavramlarına ait 3.1.3.52 kod numaralı konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Şeytan ve cemil. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lezzâllîn. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir İslam tasavvuf, İslam nedir, tasavvuf nedir ve kavramlar konusunun yeni bir bölümünde bir aradayız. Konumuz nefs. Sevgili kardeşlerim, bir insan üç vücuttan oluşur. Ruh, fizik vücut ve nefs. Her ne kadar birçok kişi sadece iki vücut vardır, ruh ve fizik vücut, veç derlerse de Kur'an-ı Kerim'e hiç uymayan bir iddiada bulunmuş olurlar. Kur'an-ı Kerim en açık standartlarda insanın üç ayrı cesetten oluştuğunu ifade eder. Fizik vücut, nefs ve ruh. Öyleyse nefs nedir? Nefs geceleri rüyayı yaşadığımız vücudumuzun adıdır. Nefsimizin elektron devir sayısıyla fizik vücudumuzun elektron devir sayısı birbirinden farklıdır. Gerçek uykuya dalan kişi uykuya daldıktan sonra sistem otomatik olarak çalışır. Nefsin devir sayısı artar. Ruhun, fizik vücudun devir sayısı düşer. Ve ikisinin beraber olduğu noktada nefs fizik vücuttan ayrılır. Adına rüya denilen bir sistemi yaşamaya başlar. Nefs sonsuz hızın sahibidir. Ama bu sonsuz hız da bütün mahluk olan sonsuz sahipleri gibi bir başka boyuta daha ihtiyaç gösterir. Bu boyut zamandır. Yani nefs bir yerden bir yere gidebilmek için mutlaka zamandan bir parçayı kullanmak mecburiyetindedir bir yaratık olarak. Kullanmamak sadece Allah'a mahsustur. Allah zamandan hiçbir parçayı kullanmaz. Zamanı sıfırlayacak sonsuzluğun sahibidir. Sadece O yaratan. Allah'a göre geçmiş veya gelecek söz konusu değildir. An her şeyi ifade eder. Yaşamakta olan an. Sevgili kardeşlerim, Allah öyle bir sonsuz hızla hareket eder ki bu hız zamanı sıfır kılar. Sadece Allah'a ait olan bir özellik. sizlerin düşünceniz de sonsuzluğun sahibidir. Ama zamandan bir parçayı mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Bu sebeple beş boyutlusunuz. Yükseklik, genişlik ve derinlik olan üç boyutunuzun ötesinde zaman ve hız dördüncü ve beşinci boyutlarınızdır. İşte düşünceniz sonsuz hızı kullanabilmek imkanının sahibidir. Düşündüğünüz noktada düşünceniz oraya aynı anda ulaşır. Bir anda ulaşır. Diyelim ki düşünmek için bir saniyeye ihtiyacınız oldu. Bir yeri düşündünüz. Ama o yer sizin bulduğunuz yerden çok uzak. Mesela ayda olmayı düşündünüz. Düşünmek için sarf ettiğiniz bir saniyelik bir zaman zarfında düşünceniz oraya ulaşmıştır. Öyleyse uzaklık ne olursa olsun zamandan aynı parçayı almak suretiyle düşünce hareket halinde olur. İşte bu düşünce, bu hız zamanı sıfırlayamaz. Hiçbir mahluk zamanı sıfırlayabilen bir hızın sahibi değildir. Akıl da netice itibariyle bir mahluktur. Onun mahsulü olan düşünce aynı statüye tabidir. Bir mahluk statüsü. Nefsiniz de aynı statüye sahiptir. Sonsuz hızla hareket edebilir. Ama bu hıza ulaşabilmek için düşünme asıldır. Onun için ulaşamayacağınız hiçbir yer yoktur. Hiçbir samanyolu yoktur. Samanyolunda hiçbir gezegen veya güneş sistemi mevcut değildir ki nefsiniz oraya ulaşamasın. Öyleyse her şey sizin için yaratılmış. İşte o vücudunuz geceleri uyuduğunuz zaman, rüya görmeye başladığınız anda rüyayı o vücudunuzun, nefsinizin gözleriyle görerek yaşarsınız. Nasıl şu anda ben size fizik vücudumun içinden baş gözlerimle bakıyorsam, nefsiniz de bütün çevresine baş gözleriyle bakar rüyanızda ve aklınız o sırada fizik vücudunuza kumanda etmez, nefsinize kumanda eder. Her gece bu olayı mutlaka yaşarsınız. Ve nefsiniz vücudunuzdan çıkar ve dilediği yere gitmek serbestisinin sahibi olarak her yere ulaşabilir. Sadece zahiri alemin içinde bir yerler değil, berzah alemine de ulaşabilir. Yani sizden evvel, siz hayattasınız, evvelce ölmüş bulunanların hepsi şu anda nefsleriyle berzah aleminde yaşamakta devam ediyorlar. Öyleyse sizler de oraya her an ulaşabilmek imkanının sahibisiniz. Gece uyuduktan sonra ne zaman rüyanızda şartlar fizikse, bir kalemi elinize alabiliyorsanız, masaya dokunabiliyorsanız, orası mutlaka berzah alemidir. Oradaki hayata baktığınız zaman buradan farklı olmadığını göreceksiniz. İşte iki tane hayat yaşarsınız. Birisi fizik vücudunuzun hayatıdır. Sabah uyandığınız andan başlar, uyuduğunuz noktaya kadar devam eder. Ondan sonra aklınız fizik vücudunuza kabul et, fizik vücudunuza kumanda etmez. Uyuduğunuz andan itibaren aklınız nefsinize kumanda eder. Fizik vücudunuzun aklınızın kumandasına ihtiyacı kalmamıştır. Otomatik sistemler fizik vücudunuzu çalıştırır. Ve nefsiniz elektron devir sayılarının ayarlandığı noktada fizik vücudunuzdan ayrılır. Berzah alemine gidecekse mutlaka bir kara delikten öbür tarafa geçmek mecburiyetindedir. Aslında öbür taraf dediğim gene bu alemin koordinatlarındadır. Ama başka bir alemdesiniz. Nasıl 6 tane alem iç içe ise berzah alemi de bunlardan biridir. Siz berzah aleminin tanıtıcı vasfı her şeyin fizik oluşudur nefsinize göre. O nefsimizin alemidir. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz öyle bir varlıktır ki muhtevasında sadece afetler vardır. Nefsinizin kalbi kapkaranlıktır. Ve nefsinizin kalbinde sadece afetler, 19 tane afet vardır. Ruhunuz sadece hasletlerden oluşur. Ruhun bütün hasletlerinin negatif karşılıkları nefsinizdedir. İnsanlar, insan iki vücuttan ibarettir. Birisi fizik vücuttu, öteki de ruh veya nefs adı verilen ikinci varlıktır. Eğer hasretler hakimse ruh adını alır, afetler hakimse nefs adını alır diye asırlardan beri devam ede giren bir yanlış, bütün insanlar tarafından, insanların çoğu tarafından, az çok din bilgisine sahip olan büyük çoğunluk tarafından kabul edilmiştir ve yanlıştır. Ruh ayrı bir hüviyet taşır, nefs ayrı bir hüviyet taşır. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri dönecektir. Nefsiniz Allah-u Teala tarafından yaratılan nefsiniz Allah'tan gelmemiştir. Allah'a geri dönmesi de söz konusu değildir. Sizinle beraber vardır. Öldüğünüz zaman berzah alemine gidecektir. Ruhunuz dilediği an vücudunuzdan ayrılmak yetkisinin sahibidir. Nefsiniz dilediği an vücudunuzdan ayrılamaz. Ancak siz uyuduğunuz zaman bir, bayıldığınız zaman iki, öldüğünüz zaman üç. Bu üç şart içinde nefsiniz vücudunuzdan ayrılacaktır. Siz isteseniz de istemeseniz de ayrılacaktır. Öyleyse nefsiniz ve ruhunuzun en büyük farklılığı nefsinizin afetlerle donatılmış olmasıdır. Sadece afetler vardır muhtevasında, tam 19 tane afet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala nefsi bir ahseni takvim içinde yarattığını söylüyor. En güzele dönüşebilecek olan bir özellikle, ama bir zaman parçasında ulaşabilecek olan bir takvim içinde ahsene, en güzele ulaşabilecek olan bir hüviyette yaratıldığını söylüyor. ruhun hürülmesine karşılık nefsiniz sevva edilmiştir, dizayn edilmiştir. Şems suresinin 3. ayet-i kerimesi. Allah Teala biliyor. Ve nefsin rama sevaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Şems sekiz. Kat eflaha men zekaha. Şems dokuz. Şems yedi, sekiz, dokuz da Allah Teala diyor ki o nefse ve onu seva edene, dizayn edene Allah nefsimizi yaratmış ve seva etmiş, seva etmek suretiyle husule getirmiş, yaratmış, şekillendirmiş. Ona diyor Allah Teala takvası da, şücuru da ilham edilir. Hem Allah'ın takvası hem şeytanın fücuru. Kim onu nefsi tezkiye ederse o felaha erer. Öyleyse nefsiniz son derece önemli bir varlıktır. Dünya mutluluğunuz için mutlaka tezkiye ve tasfiye olunması lazım gelen bir özellik taşır. İnsanlar neden mutsuzdur diye konuyu incelemeye girdiğimiz zaman şu bir hakikati görürüz ki mutsuzluğun kökünde kavga vardır. Kaos vardır. Savaş vardır. Nerede kaos varsa, kargaşa, belirsizlik, zulüm, orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Nerede sulh ve sükun oluşmuşsa, orada mutluluk söz konusudur. Öyleyse bileceksiniz ki içinizde bir kavga var. Ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin afetleri arasında. Peki neden bu kavga? Çünkü yaşıyorsunuz, hayattasınız ve düşüneceksiniz, bir şeyler yapacaksınız. Yaşamak için çalışmaya mecbursunuz. Başka insanlarla beraber olmak üzere yaratılmışsınız ve bir toplumun içinde dünyaya geldiniz. Öyleyse etrafınızda her zaman başka insanlar var olacaktır. Onlarla beraberseniz geçim, onlarla iyi geçinmek mecburiyetindesiniz. İşte nefsinizin afetleri buna şiddetle karşı çıkar. Nefsinizin egosu, nefsinizin afetleriyle temsil olunur. Nefsiniz 19 tane afetten oluşur.

Nefsimiz bizim kötülükleri, ruh huzursuzlukları yaşamamıza sebep olan varlığımızdır. Vücudumuzdur. Huzursuzluğu hep nefsimiz yüzünden yaşarız. Huzuru da ruhumuzun hasletleri sebebiyle. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Biz insanlar nefsimizle ruhumuz arasındaki devamlı kavga sebebiyle mutsuzuz. Biz insanlar nefsimizin başka insanlara kötü davranması, nefsimizin tesiri altında başka insanlara kötü davranmamız sebebiyle mutsuzuz. Allah'ın emirlerini yapmamak, yasak ettiği fiilleri işlemek sebebiyle gene arkasında nefsimiz var, mutsuzuz. Ruhumuzla kavga eden nefsimiz afetleri sebebiyle, başkalarına kötü muamele eden nefsimiz gene afetleri sebebiyle, Allah'ın emirlerine karşı gelen yasaklarını işleyen nefsimiz gene kötü afetleri sebebiyle ve nefsimiz biz hayata getirildiğimiz zaman afetlerden başka hiçbir şeye sahip değil. 19 tane afet. Nefsimizin birinci afeti kin ve nefret. Başkası bize bir kötülük ettiği zaman ondan intikam almak sevdasına düşeriz. Başkası bize kötü davrandığı zaman bundan huzursuz oluruz. Arkadan nefsimizdeki intikam afeti harekete geçer. Ve bizi intikam almaya sevk eder, yöneltir. Ama ya o kişi çok düşmüşse, intikamımızı alamıyorsak, nefs açısından düşünüyoruz meseleyi, o zaman intikam hissi kine düşünür, dönüşür. Kin, alınamamış intikam demektir. Birisine karşı kin beslemenizin mutlaka sebebi vardır. O kişi size sizin ondan intikam almanızı gerektiren bir şeyler yapmıştır. Bu duyguyu, intikam alma duygusunu yaşayıp da bunu tatmin edemeyen bir insan, nefsinin afetlerine tabii yenik bir insandan bahsediyoruz. Afetleri başlangıçta kontrol altına almak, disipline etmek bir büyük problemdir. Bunu yapamayan kişi alınamamış intikam olan kin sahibi olur. Bir takım insanlara karşı o insan kin besler. İntikamını alabilseydi kin oluşmayacaktı. Alınamamış intikam kine dönüşür. Allah Teala din konusunda Kur'an-ı Kerim'e ayetler koymuş. Mesela Maide Suresinin 8. ayet-i kerimesini diyor ki, bir kavme, bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe götürmesin, sürüklemesin. Maide Suresinin 62. ayet-i kerimesinde onlardan çoğunun günaha, haksızlığa ve haram yemeğe koşuştuklarını görürsün. Yaptıklarını kötüdür diyor Allah-u Teala.
Burada

Bir de haksızlığa koşanlar, başkalarından intikam almak cezasına düşenler, başkalarına özellikle kin duydukları için kötülük yapanlardır. Maide 14'te Allah Teala diyor ki biz kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlığı ve olanca kuvvetiyle kini ve nefreti yapıştırdık diyor.

alimler yazıyor ki de Allah Teala diyor ki size olan kin ve buğzları dillerinden dökülüyor. Halbuki senelerde sakladıkları buğz, nefret daha büyüktür diyor Allah Teala.

Haş suresinin 10. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Böyle biz Allah Teala'ya müracaat ediyoruz. Kalbimizde müminler için, müminlere karşı kin bırakma. Öyleyse bir insan kime düşmanlık yapmak istiyorsa, kalbinden bu geliyorsa, kime bir zarar vermek istiyorsa, özel bir kasıtla o kişiye zarar vermek istiyorsa, o kişiye karşı kin duyuyor demektir. Nefsimizin birinci afeti kin ve nefret. Bu görülüyor ki nefret kişiyi sevmemek, kişiden hoşlanmamak ve sevginin tersi bir duyguyla o kişiye karşı bir şeyler hissetmek. Nefret hoşlanmamanın da ötesinde düşmanlık etmek ihtiyacını da beraberinde getiren bir müessese. Nefsimizin ikinci afeti küfür. Küfür, Allah'ın ayetlerini inkar manasına geliyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar ki Rablerinin ayetlerini ve ona Allah'a mülaki olmayı, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı ruhlarını Allah'a ulaştırmayı örttüler, küfrettiler, o zaman amelleri boşa gitti diyor Allah Teala. İbrahim 34'te Allah Teala diyor ki innel insane le zalumun keffar, zalimdir ve inkar edendir, kafirdir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Küfür müessesesi kişinin kalbinde bu kelimenin varlığıyla geçerlidir. Bütün insanların kalplerinde başlangıçta küfür kelimesi vardır. Ve böyle olan kalplerin hepsi mühürlüdür. Böyle olan kişilerin hepsinin kalpleri mühürlüdür. Bakın Suresinin 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de netice değişmez. Onlar mümin olmazlar." Ve küfrün işaretlerini veriyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların kulaklarındaki işitme hassası, semi hassası, o da mühürlüdür. Onların gözlerindeki basar, görme hassası, onun da üzeri rişavet atılır perdeyle örtülüdür diyor. Ali İmran Suresinin 76. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala: "Küfürde yarışanlar seni üzmesin" diyor. Şüphesiz Allah'a bir zarar veremezler. Allah ahirette onlara bir pay vermemek istiyor. Onlara büyük azap vardır diyor Allah-u Teala. Zehir 24'te onlardan kafir ve günahkar olanlara itaat etme buyuruyor.

Elise bu muhtevaya dikkatle baktığımız zaman küfür kelimesinin kalpte o kişi irşat makamına 10 tane insanla ulaşıp da tabi olduğu ana kadar o kişinin kalbinde küfür kelimesinin kaldığını görüyoruz. Küfür kelimesi o kişinin kalbinde. Ne zaman ki bir insan 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir, o zaman Allah-u Teala onların kalplerinin mührünü açar, kalpteki küfür kelimesini alır ve yerine iman kelimesini yazar. O zaman kişi küfürden kurtulabilir. Öyleyse küfür bir muhteva olarak bütün insanların müşterek vasfıdır doğumlarından itibaren. İnanmak küfrü yok etmez. Küfrün bir insandan yok olabilmesi, kalbindeki bu kelimenin alınması ve yerine imanın yazılmasıyla mümkündür. Onlar ki diyor Allah-u Teala ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler. Ağızlarıyla mümindirler. Ama kalpleri mümin olmamıştır. Kalpleri küfürdedir diyor. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman güzelliğin bu istikamete tahakkuk edeceğini görüyoruz. Ve üçüncü afet yalan, tekzip, yalanlama. Yalan birisinin hakikati değiştirmek üzere işlediği bir suçu örtmek üzere hakikati değiştirmesi halidir. Hakikatin dışında söylenen sözler yalandır. Ama iki tür yalanın var olması söz konusudur. Birincisi, suç işleyen bir insanın suçunu örtmek için hakikati değiştirmesi halidir. Gerçek yalan budur. Gerçek yalanın özelliği kişiye derecat kaybettirmesidir. Ama başka insanların nahak yere üzülmelerine mani olmak için insanların kalplerin arasını birleştirmek için kişinin bir hakikati insanlara zarar vermek üzere değil, fayda sağlamak üzere değiştirmesi derecat kaybetmesine sebebiyet vermez. Onun adı yalan değildir. Yalanın özelliği derecat kaybettirmesidir. Öyleyse bir insanın gerek işlediği bir suçu örtmek üzere, gerek başkalarına zarar vermek üzere hakikatleri değiştirmesi, her ikisinde de yalan unsuru vardır. Allah Teala diyor ki Zuhruf suresinin 25. ayet kerimesinde bunun üzerine biz onlardan öç aldık. Yalancıların sonunun nasıl olduğuna bir bak diyor. Yalan kelimesi Arapçada tekzip kelimesidir. Bu kelimenin geçtiği her ayet yalanı
ifade eder.

Allah Teala Araf suresinin 147. ayet-i kerimesinde vellezine kezzebu bi ayatina ve ilahiyeti habitat amalihim buyuruyor. Onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar ve Allah'a milaki olmayı, ahirette yani Allah'ın zatına milaki olmayı yalanlarlar. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Habitat amalihim diyor. Bu ya tekzip etmek, yalan söylemek oluyor. Allah'ın ayetlerini yalanlamak. Allah Teala Nisa 102'de diyor ki kim yanılırsa veya suç işlerde sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz ona bühtan etmiş olur, iftira etmiş olur ve günah işlemiş olur diyor. Safikide de ey iman edenler, ey amin olanlar, yapmadığınız şeyin için yaptığınızı söylersiniz. Yapmadığınız şeyi yaptık demeniz Allah katında büyük gazaba sebebiyet verir diyor. Yani burada kasıt olacak kişi kasıtlı olarak yapmadığı bir şeyi yapmış gibi gösterecek. Buradan kendisine bir menfaat temin edecek. Tabii kendi düşüncesine göre bir menfaat. Burada yalan vardır. Nefsin 4. ayet-i kerimesi zulüm. Zulüm kelimesi Arapçada zulüm olarak kötü görünüyor. Başkalarına karşı yapılan bütün haksız davranışlar zulümdür. Her zulmün karşısında kişi derecat kaybeder ve aslında böyle olduğu için de kendisine de zulmetmiş olur. Bir insanın derecat kaybettiği bütün olaylar kendisine zulmettiği olaylardır. Ve nefsler zulümde bir hüviyetin sahibidirler. Ahzab 72'de Allah-u Teala buyuruyor ki muhakkak ki biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü o zalim ve cahildir diyor Allah-u Teala. İbrahim 34'te de muhakkak ki insan zalim ve nankördür diyor Allah-u Teala. Nefsin 5. afeti haset ve düşmanlık.

hasette kişinin başka birinin yaptığı güzel şeyleri çekememesi ve onun sahip olduğu şeylere sahip olmak istemesi, üstelik de o haset ettiği kişinin sahip olduklarının onda olmamasını dilemesi halidir kişinin. Yani falanca kişi güzel bir şeylerin sahibi ise kişinin Allah-u Teala'ya, "Ya Rabbi ona verme, ona verdiğin o güzel şeyleri ondan al, bana ver" tarzında bir ifadesi, o kişiye karşı haset duyulduğunu kesin olarak ifade eder. Onun için hasetle gıptayı birbirine karıştırmayın sakın. "Ya Rabbi ona verdiğin güzellikleri bana da ver" demek Allah'ın katında bir kıymetli bir şeydir. Herkes başkasının sahip olduğu güzelliklerden kendisine de verilmesini ister ama bazıları "ona verme ya da ondakileri al, bana ver" tarzında bir ifade kullanır. İşte bunun adı hasettir. Ve Mümtehine 4'te Allah Teala diyor ki, "Sizin de aramızda bir tek Allah'a iman edinceye kadar ebediyen adalet, şiddetli bir nefret aşikar olmuştur. Bedi olmuştur. Apaçık olmuştur." Nisa'yı 4 eder, "Yoksa Allah'ın bol nimetinden verdiği kimseleri mi çekemiyorlar, haset ediyorlar?" Nefsin 6. afeti cehalet. Cehalet bilmemek anlamına gelir. Bilinmesi lazım gelen şeyleri bilmeme hali cehaleti temsil eder. Kimdir cahil? Bilmeyendir, ilimsiz olandır. Öyleyse cehalet ilimsizlik demektir. Öğrenilmesi lazım gelen şeylerin öğrenilmemesi halidir. Allah-u Teala cehaleti azap etmiş gibi de söylüyor. "Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar emaneti kabirden kaçındılar. Yüklenmekten kaçındılar. Ama insana onu insan yüklendi" diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ki, "Çünkü insan zalim ve cahildir." Yani burada Allah-u Teala insanın cahiliyet vasfını ve zulüm vasfını verdiği zaman bir şey söylemek istiyor Allah-u Teala. Yani ruh adıdırdan emaneti fizik vücut yalnız başına almadı diyor. Bu iki vasıf nefsin afetleri olduğu için fizik vücut ve nefs beraberliği emaneti beraberce aldılar.

Cehalet her açıdan bir şeyle ifade eder. İnsanlar cehaletleri sebebiyle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını inkar ediyorlar. Arkasında sadece cehalet var. Faydasız ilmin sahibi olan insanlar da cahiller arasında kabul ediliyor. Allah Teala Cihaz Silsilesi'nin

23. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim, o hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onlara, onları ilim üzere dalaletten bıraktı. Buradaki ilim faydasız ilimdir, cehaleti temsil eder. O ilimlerin sebebiyle dalalette kalıyor insanlar. Yani cehaletleri sebebiyle.

İşte insanların ateş bize sadece sayılı günlerde dokunur. Birkaç gün sonra geçer. Yani günahlarımızın cezasını çekip sonra da cehenneme gideriz diyen kişi bir cehaletin içindedir. Allah Teala hiç böyle söylemiyor. Bakınız ne diyor? De ki Allah katından bir ahd mi edindiniz? Bakara 80. Allah eğer böyleyse kendi ahdinden asla dönmez. Allah'ın ahdinde hilaf olmaz. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Yani Allah'ın söylediklerine ters olan bir hususu mu gerçekleştiriyorsunuz? Diyor Allah Teala. Yedinci afeti nefsimizin cimrilik. İsra suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Rabbimizin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız tükenir korkusuyla infak etmezdiniz. Zaten insan pek cimridir diyor Allah Teala. Cömertlik insanın elindeki her şeyi başkalarına dağıtma konusunda bir huzursuzluk duymaksızın elindekileri etrafa verebilmesi halidir. Cimrilik de insanın pek çok şeye sahip olmasına rağmen onları başkalarının faydasına özellikle kullanmaması halidir. Kendisi için de kullanmaz, başkaları için de kullanmaz ve faydalı alanlarda kullanmadığı bir imkan sebebiyle hayatı boyunca mutluluğu yaşayamaz. Parası vardır ama onu ne kendisi için ne başka insanları mutlu etmek için harcamayan bir insandır. 8. afeti nefsimizin öfke ve gayz. Öfke bir insanın sinirlenmesi halidir. Kızgınlık hali, başkalarına bir zarar verebilecek bir duruma girmesi halidir. Allah Teala diyor ki Ali İmran 118'de sıkıntıya düşmenizi isterler diyor. Onların öfkesi ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinin gizlediği ise daha büyüktür. İdrak ediyorsanız ayetleri çıkmış diyor. Yani sahabeye karşı insanlar, dışarıdakiler öfke duyuyorlardı. Onların Allah'ın yolunda olmaları diğerlerini kıskandırıyordu. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ey müminler, yani sahabeye hitap edin, siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz ve siz kitabın bütününe iman edersiniz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Ama tenhada kendi başlarına kaldıkları zaman size olan öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. De ki öfkenizden ölün. Hiç şüphesiz Allah senelerde olanı bilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde nefsiniz birçok afeti taşıyor. Bu afetlerden bir tanesi de isyan, emirlere itaatsizlik etmek, baş kaldırmak manasına kullanılıyor ve
İtaat ve isyan birbirinin tersi olan iki tane faktör. İsyanda Allah ne emretmişse onunla yerine getirmemek var. Yasak ettiği fiilleri de işlemek var. Her ikisi de isyan müessesesinin içine giriyor. Nefsimizin afetlerinden önemli bir afet. Bir insanı mahva getirebilecek olan bir afet. Meryem 44'te diyor ki, babacığım şeytana tabi olma. Çünkü şeytan Rahman'a asi olmuştur.

Müzzemmil 15 ve 16'da Allah Teala diyor ki muhakkak ki biz size şahitlik edecek bir Resul gönderdiğimiz gibi Firavun'a da Resul göndermiştik. Ama Firavun Resul'e asi olmuştu. Hücurat 7'de de Allah Teala diyor ki benim kişinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize itaat etmiş olsaydı o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine de uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi ve kalplerinizi bu imanla tezyin etti. Müzeyyen kıldı. Ve size küfrü, fıskı, isyanı çelik gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala sahabeye. Öyleyse isyan müessesesi önemli bir konu olarak geliyor. Ve Allah'ın en çok önem verdiği kavramlardan birisi. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim boyunca hep emirlerini gönderiyor. Bütün kutsal kitaplarda Allah-u Teala'nın emirleri söz konusu, isyan eden direkt olarak Allah'a karşı gelmiş olur. 10. afet mevsimimizin sabırsızlık. Sabır, sıkıntılara karşı zamanı kullanmak, üzülmemeye çalışarak dayanma gayretinin adıdır. Sıkıntılara göğüs germe halidir. Sabrın var olabilmesi için sadece sıkıntının var olması yetmez. Zamanın da devreye girmesi lazım. Yani sabır zaman içerisinde zamanın geçmesine rağmen belli zaman aralıklarının içerisinde sıkıntılara karşı dayanma, tahammül edebilmenin adıdır. Ne kadar uzun zaman kişi tahammül edebilirse o kadar sabırlıdır. Öyleyse Allah-u Teala buyuruyor ki Enbiya 37'de insan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim. Benden acele istemeyin.

Meryem 84. Öyleyse onların acele yok olmalarını isteme. Biz onların günlerini sayıyoruz diyor Allah Teala. Yani Allah'a göre belli bir zaman ölçüsü var. Her şeyi o zaman içerisinde tahakkuk safhasına koyuyor Allah Teala. Onun için de o zaman Allah'ın tayin ettiği o zaman gelene kadar insanların dayanması lazım. Sabır göstermesi lazım, sabretmesi lazım. Ayrıca sabır müessesesi Müzeyno'yu da içine alan bir kurum. Sabrın sahibi olmak dediğimiz zaman bir hakkın takvaya mutlaka ulaşmış birini kastediyoruz. Öyleyse Allah Teala Seyyid Suresinin 24. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yuqinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Söz konusu olan devrin imamıdır. Öyleyse bir hakkın takvanın mutlaka sahibidir. Çünkü Allah-u Teala'nın ayetleri dizaynında yakin hasıl etmek konusunda ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibidir. Öyleyse böyle bir yakın kademeleri dizisi içerisinde değerlendirmemiz lazım olayı. Allah Teala sabrın sahibi diyorsa orada bir hakkın takva mutlaka devreye giriyor. Öyleyse bu konu, yani sabır, müzeyyen olmanın unsurlarından aynı zamanda bir tanesi. Sabrın sahibi olan insan 12 kademelik müzeyyen olmayı bitirebilmiş bir insandır. İrşada memur ve mezun kılınmış bir insandır. İrşada ulaşan kişinin kalbinin müzeyyen olduğunu görüyoruz. Sabrın sahibi olanın da aynı hüviyette olması lazım. Öyleyse müzeyyen olmanın unsurlarından bir tanesi de sabrın sahibi olmaktır. 11. afet, gurur afeti, kibir afeti. Bir insanın kendisini başkalarından üstün görmesi, büyüklük taslaması haline kibir denir, gurur denir. Allah Teala Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde diyor ki Se'asrufu an ayeti yellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve en yerev külle ayetin la yu'minu biha ve en yerev sebile rüşdi la yettehuzuhu sebile ve en yerev sebile gayye yettehuzuhu sebile zalike bi ennehum cezebu bi ayatina ve kânü anha gafilin. Allah Teala diyor ki o insanları ayetlerimizin manasına varmaktan çevireceğim ki diyor. Ayetlerimizin gerçek anlamına ulaşmaktan çevireceğim ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle, gururla dolaşmaktadırlar. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. İrşad yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Yol itiraz ederler. Bunun sebebi onların ayetlerimizi inkar etmeleri, ayetlerimizi
tekzip etmeleri, yalanlamaları ve ayetlerimizden gafil olmalarıdır.

Arap 40'ta Allah Teala diyor ki: İnnellezîne kezebû bi âyâtinâ ve istekberu anha la tufettehu lehum ebvâbü's-semâi ve la yetulunel cennete hatta yelicel cemâlu fi semmi siyâd ve kezalike necil mücrimîn. Ayetlerimizi yalan kabul edenler ve onlara inanmaya tenezzül etmeyenlere ve onlarla kibirlenenlere göğün kapıları açılmaz. Ve halat yine deliğinden geçmedikçe bunlar cennete giremezler. Biz günahkarları işte böyle cezalandırırız diyor Allah-u Teala.

12. nefsin 12. afeti hırs ve şehvet.

Rusya şehvet de nefsin önemli iki afetidir. İnsanın şehveti onun Allah'ın yasak saydığı fiilleri işleme konusunda tahallük sahibi olduğunu gösterir. Kim Allah'ın yasaklarına riayet etmiyorsa o münkeri işleyen şehvetine düşkün bir insandır. Şehvete düşkün bir insandır. Nefsin afetlerinin bir genel çerçeve içerisinde muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın emirlerine hepsinin aykırı olduğunu, yasaklarında mutlaka yapmak istediklerini görüyoruz. Şehvetin de genel adı zaten budur. Hırs ise bir insanı sahip olması lazım gelenin çok daha ötesine zorlayan bir duygudur. Nefsin afetlerinden biridir. Ölçü tanımaz. Kâr etmek isteyen bir insan, helal rızıklarını aşıp da haram paraları kazanmaya başladığı andan itibaren o kişiye hırsı hakim olmuş demektir. Şehvet, cinsiyet açısından da insanları büyük yanlışlar işlemeye yönelten bir nevi bir nefs afetidir. Tegavvün 16'da Allah-u Teala diyor ki kim nefsinin şehvetinden korunursa işte onlar helaha erenlerdir. Burada nefsinin şehvetinden, nefsinin afetlerinden istikametinde kalın çerçeve içerisinde kullanılmış. 13. afet nankörlük. Diyor ki Allah-u Teala nankörlük konusunda Allah'ın veya başka insanların sizlere yaptıkları iyiliklere Allah'ın verdiği nimetlere manevi ve maddi her şeye karşı insanın duygusuz kalması, Allah'a şükretme gereğini duymaması, kendisini Allah ona hayat verdi, insan olarak getirdi, dünyaya getirdi ve üstün kıldı diye Allah-u Teala şükretmesi gerekirken şükretmeme hali, Allah'ın nimetlerinin bilincinde olmama ve kıymetini bilmeme halidir. Hud suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki tarafımızdan insana bir rahmet tattırdıktan sonra onu geri alsak o pek yeis içinde ümitsiz olur ve nankör olur diyor Allah-u Teala. Hac 66'da da Allah-u Teala nankörlükten şöyle bahsediyor. Önce size hayat veren, sonra sizi öldürecek olan, daha sonra da sizi yine diriltecek olan odur. İnsan hakikaten nankördür. Zuhruf 15'te İsra 67'de de Allah-u Teala gene insanın nankör olduğunu söylüyor. Muhakkak ki insan apaçık bir nankördür diyor Zuhruf 15'te.
İsra 67'de de insan nankördür diyor. Öyleyse nankörlük müessesesi bir insanın Allah'ın verdiklerinin kıymetini bilmemesi, Allah'a bu istikamete şükretmemesi ve kişinin Allah'ın verdiklerinin kadrini bilmemesi halidir. 14. afet, dedikodu, gıybet, iftira, üçle evlenilir. İnsanları çekiştirmek, başkaları hakkında birilerine bir şeyler anlatmak, bunun adı dedikodudur. Ama ne zaman böyle bir şeyi yaptığımız zaman, başkası hakkında bir şey anlattığımız zaman, o anlattığımız şey, onun bilmemeyi, onun anlattığımız kişinin, kendisinden bahsettiğimiz kişinin başkalarının bilmemesini, öğrenmemesini istediği bir şeyse, gizlemek istediği bir şeyse ve biz de onu açığa vuruyorsak, yani onu açığa vurmamızdan o kişi üzüntü duyacaksa, ona bir keder vereceksek, onu üzeceksek o konuyu açıklamakla, bunun adı gıybet olur. Burada günah müessesesi başlar. Aslında Allah Teala sadece kendisinden bahsedilmesini ister. Ama biz insanlar da hep başkalarından bahsederiz. Oysa ki söz konusu olan Allah olmalıdır. Her şeyi en güzel standartlarda Allah'ın yardımıyla gerçekleştirebilirsiniz. Allah Teala başkalarından bahsetmenizi istemiyor. Örnek olacak şeyleri söylemeniz de fayda olabilir. Başkalarını da aynı hedefe yöneltmek istikametinde. Ama bu sefer de nefslerinde afetler taşıyanlar o kişiyi kıskanacaklardır. Daha ötesi var mı gıybetin ötesi? Yani o kişinin üzülmesinin ötesi daha ötesi var. Eğer biz bir başka kişiye, bir kişiye onun işlemediği bir suçu izafe edip de o suçu işlemiş gibi gösterirsek, bunun adı iftira olur. Kişiyi işlemediği bir suçtan dolayı başkalarına suçlu gibi göstermek. Bunların hepsi nefsin afetlerindendir. Allah Teala diyor ki velâ tecessüsü velâ yâteb mâdüküm bâdâ e yuhibbu ehadüküm en yekûle lahme ehîhî meyten fekirftum. Gizli olan şeyleri merak edip araştırmayın diyor Allah Teala. Ve tecessüs merak demek. Merak edip araştırmayın. Dedikodu yapmayın. Birbirinize dedikodu yapmayın. Biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Dedikodu yapmak bir kişinin ölü kardeşinin etini yemesi halidir. İşte tiksindiniz diyor Allah Teala. Ölü kardeşinin etini yemek. Hücurat 12 idi bu. Bela kalem 10-11-12'de Allah Teala diyor ki yemin eden, ayıp araştıran, değersiz laf taşıyan, nası hayırdan alıkoyan, hukuka tecavüz eyleyen, günaha dalan kimselere itaat etme.
onlar sana bir şeyler söylese de sakın onlara itaat etme diyor Allah Teala. Nisa 112'de diyor ki Emen yeksip hatiyeten ev ismen sümme yermi bihi deriyen fakat ihtemele buhtanen ismen mübina. Her kim bir suç işlerse veya bir günah kazanır sonra onu günahsızlığa atarsa, günahsızın üstüne atarsa, bir iftirada bulunmuş ve apaçık bir günah işlemiş olur. İftira kelimesi büyükten olarak anlatılıyor Arapçada. İftira kelimesini de Araplar kullanıyor ama yalan yerine kullanıyorlar. Ve 15. afeti nefsimizin zan. Hücret 12'de Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminu tebnibu kesiren minezzan inne bade zanne ism. Ey iman edenler zannın çoğundan sakının. Şüphesiz bazı zanlar suizan günahtır. Saat 27'de Allah Teala diyor ki bu göğü, yeri ve aralarındakileri boşuna yaratmadık. Bu kafirlerin zannıdır diyor. Veyle olsun o kafir olanları ki onlar ateştedirler. Yunus 66 onların çoğu zanna tabi oluyor. Onlar Yunus 66 onlar ancak o zanna tabi olurlar. Ancak tahmin ederler. Yunus 36 onların çoğu zanna tabi oluyor. Şüphesiz zan hiçbir zaman haktan bir şey değildir. Yani hakkın yerini tutamaz. Enam 116 Allah Teala buyuruyor. Yeryüzünde olanın ekserisine itaat edersen onlar seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zandan başka bir şeye tabi olmazlar. Sadece zanna tabi olurlar. Onlar tahminde bulunurlar diyor Allah Teala. Zan bir insanın başkalarının yapmadığı bir şeyi yaptığını düşünmesi, bunu kabul etmesi halidir. Bir insan gerçek olmayan şeyleri de gerçekmiş gibi düşündüğü zaman zanna tabi olmuş olur. Birisinin bir suç işlediğini düşünüyor kişi. İki tane alternatif var. Bu kişi o suçu o kişinin işlediğini görmemiş. Ama mutlaka o işlemiştir diye düşünüyor. O kişi böyle bir suçu işlese de bu bir zandır. İşlemese de bu bir zandır. Zanda bulunmak Allah Teala'nın yasak ettiği bir fiildir. Öyle işlediğini, öyle yaptığını tahmin etmek, öyle yaptı diye düşünmek, görmeden bir fiili hakkında fiil gerçekleşmiştir diye hüküm vermek zannı ifade eder. On altıncı afet iftira. Allah'ın
yasak ettiği şeyler konusundaki kişinin düşünce sistemi, yasak ettiği şeylere karşı tutkunluk hali, yasak ettiği şeylerin, Allah'ın yasak ettiği şeylerin kişiyi esir alması, alışkanlık feda edilmesi ve öyle bir alışkanlık feda etmesi ki kişinin bu alışkanlıktan her şeye rağmen vazgeçememesi hali. İşte bu iptila. Allah Teala maide sana diyor ki, ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlara tapmak, geleceğin tayininde falaklarını kullanmak, bunlar şeytanın pisliklerindendir, risklerindendir. Öyleyse ondan sakının. Umulur ki felaha erersiniz. Her biri bir iptiladır burada anlatılanların. Şarap, ona vazgeçemeyeceğiniz bir şekilde tutkun olduğunuz gün iptilaya girdiniz. Kumar, o da bir iptiladır. Fal bakmak, fal oklarına tapmak, fal oklarına tabi olmak. Bunların her biri ayrı ayrı iptilalar. On yedinci afet, vefasızlık.

verilen bir söz. Mutlaka yerine getirilmelidir. Vaat edilen şey mutlaka gerçekleştirilmelidir. Allah'a verdiğimiz yemin misakta mutlaka yerine getirilmelidir. Eğer getirilmezse bu vefasızlıktır. Yani ahde vefa etmemektir. Verilen sözü yerine getirmemektir. Bu vefa, ruhun hasreti, vefasızlık, nefsin afetidir. Nefs söz verir, afetleri sebebiyle yerine getirmez. Getirmemek de o kişiye utanç vermez. Bu durumda vefasızlık söz konusudur. Allah Teala ve bi'ahdillahi efu diyor Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde, Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ahde vefa edin. Allah Teala biliyorsunuz ki bizlerden yemin, misak ve ahd almış. Ayrıca yani ruhumuzu, veçimizi ve nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin, misak ve ahd aldıktan başka vasiyetinde irademizin de Allah'a teslimini istiyor. Ahdallahi de Allah'ın ahdinde ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslimi söz konusu. Bunları yerine getirmediğimiz, ifa etmediğimiz sürece biz ahdimize vefa etmeyen birisi oluyoruz. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde öyle söylüyor Allah-u Teala. Ve bi ahdillahi efu zâlüküm vassâküm bihi leallüküm tezekkürûn. Allah'ın ahdini ifa edin. Bu size Allah-u Teala'nın vasiyet ettiği bir şeydir. Sizi bağladığı, taahhüt altına koyduğu, size vasiyet ettiği husustur. Umulur ki tezekkür edersiniz diyor Allah-u Teala. Nisa 155'te febi manakdihim misakuhum diyor. Onların misaklerini bozmaları sebebiyle. Misakin bozulması ahde vefa etmemek. Rad 20'de ellezine yufune bi ahdillah diyor Allah Teala. Onlar Allah ile olan Allah'ın ahdini ifa ederler. Yerine getirirler. Ahdlerine Allah'ın ahdini yerine getirerek kendi ahdlerine vefa etmiş olurlar.

Bakara 27'de Allah Teala diyor ki ellezine yenkudune ahdallahi, onlar Allah'a olan ahdlerini bozarlar. Nakledenler. İşte bu min badi misakihi, misaklerinden sonra Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın ahdini bozarlar. Allah'ın ahdine vefa etmezler. Öyleyse Allah Teala ahde vefayı şart koşar. Mutlaka ahdimizi, Allah'ın ahdini yerine getirmemizi, ruhumuzda ve içimizde, nefsimizde, irademizde Allah'a teslim etmemizi emreder ve vasiyetler. 18. afeti nefsimizin mürayilik. Mürayilik kişinin göründüğü gibi olmamasıdır. Davranışlarıyla iç dünyasındaki taleplerin eşit olmamasıdır. Bir şeyler gizlemesi, samimi olmaması halidir kişinin. Kendisini olduğundan başka türlü göstermesi, olduğu gibi değil de başkalarının kendisini görmek istediği gibi göstermesidir. Aslında başkalarının kendisini görmek istediği gibi değildir. Ama böyle göstermeye çalışırsa, öyle davranmaya çalışırsa, öyle davranırsa bu mürayiliktir, ikiyüzlülüktür ve Allah Teala nefsin afetlerinden bir tanesini de mürayilik olarak değerlendiriyor. Bakara 264'te Allah Teala diyor ki ey iman edenler, ey amini olanlar, Nas'a insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan, Allah'a ahiret gününe inanmayan kimseler gibi sadakalarınızı başa kakmak, eziyet vermek ile hükümsüz kılmayın. Yani

Mürahilik, riya kendisini olduğundan başka türlü göstermenin adıdır. Kişinin samimi olmaması halidir. Nisa 142'de diyor ki onlar namaza kalkacak olsalar ağır davranırlar. Nasa gösteriş, mürahilik yaparlar. Ve Allah'ı çok az zikrederler diyor.

Allah-u Teala bu sebeple ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepimize verilmiş olan bir işaret bu. Hep nasılsak öyle olmalıyız. Kendimizi olduğumuz gibi göstermeliyiz. Böyle olan kişiler Allah'ın katında değerli olurlar. 19. afet, fitne fesat. İşte fitne ve fesat her ikisinde de insanların arasında anlaşmazlık çıkarmak söz konusudur. Allah Teala bütün insanların bir hedefe yürümesini ister. Allah'ın yolunda birlik ve beraberliği emreder. Kim insanları kamplara bölmek istiyorsa, bu konuda bir gayretin sahibi ise, işte o kişi fitnenin sahibidir. Kim insanları Allah'ın yolundan ayırmak istiyorsa, insanların Allah'ın yoluna girmesine mani olmaya çalışıyorsa, o da yeryüzünde fesat çıkaran biridir. Rahat Suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi vuslatı keserler ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Ve diyor ki Allah Teala Allah'ın laneti onların üzerinedir. Anlıyoruz ki bu insanlar kendileri Allah'ın yolunda değiller. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ama başkalarının da Allah'a ulaşmasına mani oluyorlar. Kesin mi bu? İki sebepten kesin. Bir, fesat çıkarıyorlar diyor Allah Teala. Mutlaka başkalarının devreye girmesi, Allah'ın yolundan ayrılması söz konusu. Fesatten ulaşabilmesi için. İkincisi de zaten Allah Teala diyor ki ayet-i kerimede onlar Allah'ın lanetine muhataptırlar diyor. Sadece başkalarını dalalete düşürenler, başkalarının dalalete kalmasına sebebiyet verenler, onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın lanetine muhatap olanlar da onlardır. Yani kim başka birini dalalete düşürmüşse onun günahlarından bir kısmı o kişiyi dalalete düşürene veya dalalete bırakana da verilir. Kaybettiği dereceler diğeri tarafından da dalalete düşüren veya dalalette bırakan tarafından da kaybedilir. Bir kısmı onun üzerine de yazılır. Öyleyse Allah-u Teala burada Rad 25'li laneti devreye koyduğuna göre olay kesindir. O kişi Allah'ın lanetine muhataptır. Başkalarına da, başkalarını da Allah'ın yolundan uzaklaştırdığı için. Bakara 60'ta Allah Teala diyor ki yeryüzünde fesat çıkararak haddi aşmayınız. Fitne için buyuruyor Allah Teala ver fitneti eşeddü minel katil. Fitne katilden şiddetlidir. Niçin? Çünkü birini bir insan katlettiği zaman katleden adam ölür ama kendisi katledildiği için derecat kaybetmez, cehenneme gitmez.
katleden kişi için, haksız yere adam öldüren için cehennem söz konusudur diyor Allah Teala. Fitne ise başka insanları Allah'ın yolundan ayıran kişi ise hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'ın yoluna girmeyi dilemiyor. Yetmez, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyor veya Allah'ın yoluna girmekten men ediyor. Bir, hidayete erdikten sonra insanları saptırmak var. İki, Allah'ın yoluna girmekten men etmek var. Her ikisi de fitneye sebep olmaktır. Her ikisi de fesada sebep olmaktır. Kim başka insanların hidayet ermesine mani oluyorsa onlar büyük ölçüde derecat kaybedenlerdir. Başkalarının da vebalini yüklenirler. Bu Allah Teala tarafından onların üzerine lanetin verilmesidir.

Allah Teala Enfal 73'te diyor ki kafirler birbirlerinin dostlarıdır. Siz de bunu yapmazsanız, yani birbirinize dost olmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat hasıl olur. Fitne lügat manası itibariyle imtihan demek. Fesatta bir nevi kargaşa, tayir müessesesi, yani yapının bozulması. Fesatlı mal tayir edilmiş maldır. Vasıflarının zedelenmiş olması halidir malın. Kim başka insanların hidayetine mani oluyorsa o kişi bir fesatçıdır. Yeryüzünde fesat çıkaran bir insandır. Aynı zamanda o kişiye zalim diyor Allah Teala. Ve böyle insanların aynı zamanda mutlaka kafir olduğunu da söylüyor Allah Teala. Nisa 167, 168, 169 bunları söylüyor. 167'den bahsetmek sadece yeter. İnnellezîne keferû ve saddân sebîlillâhi kattâli dalâlen vâidâ. Onlar kafirlerdir. Muhakkak ki onlar kafirdirler. Ve onlar Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalâlet içindedirler diyor Allah-u Teala. İşte bu insanları Allah-u Teala fesada sebebiyet verenler olarak vasıflandırır. Gördük ki nefsimizde tam 19 tane afet var. Bu afetlerin muhtevası içerisinde bir insan Allah'ın güzelliklerini yaşamaktan hep şeytan tarafından men edilir. Neden ve nasıl? Bir defa Allah'ın birinci kanunu şu bu konuda. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine şeytanın hiçbir tesiri mümkün değildir. Nefsinizin afetlerine tesir etmesi de üzerinde bir sultanlık olduğu için değil, onlara tesir yetkisinin sahibi olduğu için değil, teklifte bulunur. Kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri süslü gösterir. Allah'ın emrettiği fiilleri de çirkin gösterir. Ve yalanlarıyla insanları Allah'ın emrettiği güzel şeyleri işlemekten, ibadet etmekten alıkoymaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de o kişiye işletmeye çalışır. Böylece şeytan birçok cepheden insanların işleyeceği güzel amellere mani olur, mani olmaya çalışır. Ve bir taraftan da onları Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır. Şeytanın elinde sizlere herhangi bir şeyi zorla yaptırabilecek olan hiçbir kuvvet mevcut değildir. Nefsin afetlerini yalanlarıyla azdırmaya çalışır sadece. Ama bu onları azdırmak yetkisinin bulunduğuna işaret etmez. Şeytanın insan üzerinde hiçbir sultası, hiçbir emretme kabiliyeti yoktur. Ama insanları kandırarak bütün hataları işlemesine sebebiyet veren hep iblistir.
Öyleyse sadece kandırıcılık vasfını kullanmak suretiyle İblis bütün insanlar için korkunç bir işlev yapar. Onları, insanları cehenneme gönderen telkinleriyle, yalanlarıyla, davetleriyle iblistir. Öyleyse nefsimiz afetlerle doludur. Bu afetler Allah'ın emirlerine itaat etmemeyi, yasak ettiği fiilleri ise işlemeyi isterler. Nefsimizin bütün afetleri, demin saydığımız 19 tane afet, Allah neyi emretmişse onları asla yapmak istemezler. Her biri kendi cephesinden. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka işlemek isterler. Öyleyse nefs

Ve böylece hepsi mutlaka cehenneme gitmeli. İblis kendisi cehennemin en alt katına gidecektir. Ve cehenneme gideceği için bütün insanları da kendisiyle beraber cehenneme götürmek ister. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kulvara eşit şartlar altında giren insan, ruhunun 19 hasretiyle, nefsinin 19 hasretiyle bir denge üzerine dünyada şuur sahibi olur. Ve bu insan ruhundaki hasretlere rağmen mutsuzdur. Çünkü Allah'ın emirlerinin işlenmediği, yasaklarınınsa hepsinin işlendiği bir ortamda bir akıl şuurlanırsa, şuur kazanırsa, o toplumdaki bu Allah'ın emirlerinin çiğnenmesi o akıl içinde normal bir dizayn ifade eder. Ve nefsin afetlerinin taleplerini yerine getirir. Şeytan nefsin afetlerini azdırdıkça daha ağır, insanı daha çok günaha sokan talepler tahakkuk eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın nefse verdiği afetleri iblis devamlı kullanır. Ve insanları devamlı mutsuz insanlar olarak yaşatmaya çalışır. Nefsimizin afetleriyle hareket ettiğimiz takdirde neden mutsuz oluruz? Çünkü nefsimizin afetleri Allah'ın emirlerinin karşısındadır. Allah'ın emirlerini asla gerçekleştirmek istemezler. Onları işlediğimiz zaman devamlı derecat kaybederiz. Ve onları işlediğimiz zaman huzursuz oluruz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlersek, arkadan mutlaka Allah bize azap verir. Şeytan da, affedersiniz, ruhumuz da nefsimizi huzursuz kılar. Öyleyse yaptığımız bir günahın bedelini hem biz öderiz hem de nefsimiz öder. Neden nefsimiz öder? Çünkü bunu yapan, akla negatif talebi ulaştıran nefsimizdir. Şeytanın telkiniyle azmıştır. Ama azmasa da, şeytan tesir etmese de nefsin bütün afetleri zaten Allah'ın emirlerine karşı olarak dizayn edilmiştir. Yasak ettiği her fiili işlemeye dönük olarak vücuda getirilmiştir. Öyleyse nefsimizin zaten yapısı bu. Şeytanın fonksiyonu ne? Onu azdırmaya çalışmak. Ne başarabilirse azdırmak. Yalanlarla insanın nefsini kullanmak. Ve bunu çok ustaca yapar. Bunu yaparken sizin iç sesinizi taklit eder. Ve zannedersiniz ki o kötülüğü, günahı siz istediğinizde işlediniz. Oysa ki şeytan çoktan devreye girmiştir. Nefsinizi o günahı işlemeye istekli kılmıştır. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemeye, herhangi bir fiili işlemeye istekli kılmıştır. Ve o günahı işlemişsinizdir. Yani şeytanın davetine yeşil ışık yakmışsınızdır. Çanak tutmuşsunuzdur. Allah'ın yasak ettiği bir fiili

işlemek suretiyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin afetleri hayatınızı devamlı mutsuz bir hale getirecek olan bir bütünlüktür. Bir şer bütünlüğüdür. Bütün afetler şeytanla hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde işbirliği yapmaya hazırdır. İnsanların mutsuzluğu bu sebeple oluşur. Mutsuzluğun arkasında sadece nefsiniz vardır. İnsanlar neden mutsuzdurlar? Mutsuzluk üç ayrı cepheden tahakkuk eder. İç dünyanızda mutsuzluk, dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde mutsuzluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutsuzluk. Peki nasıl tahakkuk eder? İç dünyanızdaki mutsuzluğun arkasında nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga varmış. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Yasak ettikleri ise mutlaka işlemek isterler. Şeytan da onları azdırarak buna çanak tutar. Körükler nefsinizin afetlerini. Ruhunuzsa Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği bir fiili, hiçbir fiili işlememek ister. Ve nefsiniz de, ruhunuz da akla devamlı talepler gönderir. Nefsiniz bu taleplerde aklınızın şuur kazandığı ortam, aslında manevi bir ortam olmadığı için çoğu zaman nefsinizin afetlerine, büyük çoğunlukla nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakar. Böylece ya Allah'ın bir emrini gerçekleştirmezsiniz, yerine getirmezsiniz ya da yasak ettiği bir fiili işlersiniz. Ama evvela nefsinizle ruhunuz arasında devamlı bir kavganın var olduğunu unutmayın. Kavga varsa bunun manası kişi mutsuzdur. Nerede kavga varsa, anlaşmazlık varsa, savaş varsa, kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Aslında ruhunuzun ordularıyla nefsinizin orduları devamlı bir savaş halindedir. Kâh biri, kâh diğeri galip gelecektir. Ama çok büyük bir ihtimalle nefsinizin afetleri galip gelecektir. İnsanların huzursuzluğunun arkasında bu vardır. Çevrenizdeki davranış biçimleri aklınızın şuur kazandığı bir ortamı ifade ettiği için orada büyük bir huzursuzluk duyacaksınız. Kavga varsa iç dünyanızda orada huzursuzluk vardır. Sadece kavga mı? Hayır. Kavga huzursuzluğun başlıca sebebidir ve devamlı bir sebebidir. Ama işlediğiniz bütün negatif faktörler, yani Allah'ın emrini yerine getirmemek şeklindeki davranışınız veya Allah'ın emrini pozitif faktörlerin gerçekleşmemesi, Allah'ın emrini yerine getirmemeniz hali, her ikisinde de Allah size azap verir. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Bu sebeple devamlı huzursuzluğu yaşarsınız iç dünyanızda. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuzluğu yaşarsınız. Madde bir. Nerede kavga varsa, savaş varsa orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, belirsizlik vardır. Bu yüzden huzursuzsunuz, yetmez.
Bir de nefsiniz ve şeytan nefsinizin afetlerine kumanda etmekle, tesir etmek suretiyle kumanda edemez. Tesir etmek suretiyle onları ne zaman yanlış şeyler yaptırsa arkasından Allah size azap edecektir. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verecektir. O zaman mutsuz olacaksınız, huzursuz olacaksınız. Sebep nefsinizin afetleridir. Mutsuzluğunuzun arkasında başka bir şey yok. Nefsinizin afetleri var. Peki ya dış dünyanızda, iç dünyanızdaki huzursuzluğun arkasında bu var. Ya dış dünyanızda, dış dünyanızda da başka insanlara kötü davranmanızı şeytan devamlı telkin eder. Onlar da zaten yanlışlar yaparlar. Sizin gerek onların yaptığı yanlışlara verdiğiniz cevap negatif olacağı cihetle sizi üzer. Gerek onlar size bir şey yapmadan siz onlara bir kötülükte bulunabilirsiniz. Bu da sizi üzer. Her yapılan yanlış davranışın arkasından Allah-u Teala mutlaka kişiye azap verir. Öyleyse bir kişi etrafında bulunan başkalarının kalbini kırdığı zaman bundan büyük huzursuzluk duyacaktır. Tabiatıyla bununla bitmeyecektir olay. O kişiye yaptığınız hata sebebiyle, kötü davranış sebebiyle ruhunuz nefsinize huzursuzluk verir. Allah da size azap verir. Ama olay bitmez. O kişi sizden intikam almayı isteyecektir. İntikamını alabilirse yeniden huzursuz olacaksınız. Yeniden bir sıkıntının içine gireceksiniz. Ve bununla da kalmayacaktır. O kişi sizden intikam aldığı için siz de ondan intikam almak sevdasına düşeceksiniz. Eğer intikamınızı alabilirseniz yeniden huzursuz olacaksınız. Yeni bir günah işlediğiniz için. Ve Allah size azap verecek. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verecektir. Eğer bunu başaramazsanız, intikamınızı alamazsanız, alınamamış intikam kine dönüşecektir. Ve bu sefer de bu sebeple huzursuz olacaksınız. Çünkü burada bir stres oluşacaktır. Alınamamış intikam kine dönüşecek ve üzerinize stres vücuda getirecektir. Bu stres de sizi devamlı huzursuz kılacaktır. Öyleyse görüyorsunuz ki huzursuzluğun arkasında hep nefsinizin afetleri var. Ve öbür taraftan dış dünyanızda bu sebeple huzursuz olursunuz. Devamlı bir huzursuzluğu yaşarsınız. Şeytan ve nefsinizin afetleri beraberce sizi devamlı bir huzursuzluğa iterler. Allah'ın emirleri konusunda da aynı huzursuzluğu yaşayacaksınız. Nehileri konusunda da, yasakları konusunda da. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Şeytanın da onları azdırmasıyla mutlaka Allah'ın emirlerine karşı çıkacaklardır, yerine getirmeyeceklerdir. Getirmemek için bütün gayretlerini sarf edeceklerdir. Emirler yerine getirilmeyince Allah'ın üzerimize verdiği bir azap müessesesi var. Bunu yaşarız. Allah'ın yasaklarını işlediğimiz zaman, ki nefsimiz de şeytan da bize devamlı Allah'ın yasaklarını işletmeye çalışır. Bu istikamette yeniden bir huzursuzluğu yaşamamız söz konusu olur. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediğimiz zaman Allah azap verir, ruhumuza, nefsimize huzursuzluk verir. Gene huzursuz ve sıkıntılı bir insan oluruz. Arkasında hep nefsimizin afetleri, hem şeytanın tesirine açık olarak nefsimizin afetleri, hem de yapıları itibariyle Allah'ın emirlerine karşı gelmeleri, yasakları ise mutlaka işlemek istemeleri.
sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutsuzluğumuzun muhtevasına baktığımız zaman bunun arkasındaki tek faktörün nefsimiz olduğunu görüyoruz. Nefsimizin afetleri olduğunu görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir sohbeti inşallah burada tamamlamış oluyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az salavat. Allah'ın salavatı.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir defa daha bir araya getirdi. Bugün sizlere inşallah iştiyaki, liyakati ve bunları müteferrim usulleri anlatacağız. İştiyak, herhangi bir işin başarılması istikametinde Allah yolunda gayret sarf ederken sizin duymanız lazım gelen şiddetli taleptir. O işin, o emrin yerine getirilmesini şiddetle iç dünyanızda istememizdir. İştiyak meselesine dikkatle bakın. Burada sizi Allah'ın hedeflerine ulaştıracak olan birçok şey gizlidir. Hepinize birden bir şeyler yapmanız için emir gelir Allah Teala'dan. Bu emrin yerine getirilmesi istikametinde büyük kısmınız orta derecede bir talebin sahibi olmuşsunuz. Bu her zaman çoğunluk böyledir. Ve eğer böyleyseniz, iştiyaki içinizde hissetmiyorsanız, hedeflere varmakta daima zorluk çekersiniz. Çünkü dış çevreniz sizi o hedeflere ulaştırmamak konusunda hep engel olacaktır. Şeytan etrafınızda bulunan bütün insanları sizin Allah'ın hedef gösterdiği o amaçlara ulaşmamanız için teçhiz edecektir. Eşiniz, çocuklarınız, etrafınızdaki insanlar hepsi bunun bir sebebi olabilirler. İşte eğer gerekli iştiyakin sahibi değilseniz, etrafınızda zorlukları yaşamaya başladığınız zaman vazgeçersiniz. Bana mı kaldırırsınız bu işi tamamlamak? Neden başkaları yapmıyor da ben yapıyorum derseniz? İşte böyle söylediğiniz zaman kabul etmek mecburiyetindesiniz ki siz İştiyak sahibi değilsiniz. İştiyak, Allah'ın emirlerini, özellikle özel emirlerini yerine getirmek istikametinde yüksek seviyede bir talebi ifade eder. Bu talep öyle bir seviyede olmalıdır ki, şeytanın etrafımıza çıkaracağı, etrafımızdaki insanlar vasıtasıyla önümüze çıkaracağı engelleri, onların şartları ne olursa olsun aşabilecek gücü ifade etmektedir. Öyleyse işte bir şehirde bir kardeşimiz ifade ediyor. Diyor ki kardeşlerimizden birine vasıtası olmayanları evlerinden alıp getirmesi için ricada bulunduk. Bir süre bu kardeşimiz bu işi yaptı. Sonra geldi dedi ki, hayır ben bu işi yapamayacağım. Neden? Cevap verilmişti kendisine. Onlar beni bekletiyorlar. İstedikleri gibi kullanmak istiyorlar. Ben onların oyuncağıyım. Artık bu noktaya itibaren bu işten vazgeçiyorum. Dikkat edin. Allah yolunda yaptığınız her fedakarlık Allah indinde size kıymet kazandırır, değerini artar. Ve yetmez Allah'ın sizi daha çok sevmesine sebep olur. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi daha çok sevmesini istemiyor musunuz? Böyle bir insan düşünemiyorum aranızda. Ama bunun için yeterli talebin iştiyakin sahibi olmadığını görüyorum o kardeşimizin. İştiyakin sahibi olsaydı etrafındaki insanlar, hizmet götürdüğü insanlar ona nasıl davranırlarsa davransınlar hizmeti hayatta olduğu sürece götürecekti. Dikkat edin, eğer etrafınızdaki insanların şu veya bu istikametteki davranışları sizi Allah'ın hedef gösterdiği emri yapmaktan men edebiliyorsa, yapmanıza engel olabiliyorsa, işareti kendi kendinize verin. Ben deyin, iştiyak sahibi değilim. Eğer iştiyak sahibi olsaydım, bu engeller beni asla hedefime gitmekten men edemezdi. Şartlar ne olursa olsun ben hedefe yürüdüm. Sadece bir misal verdim size. Bütün olaylarda bunu düşünün. Şeytan etrafınızdaki insanları her zaman bir engel olarak karşınıza dikecektir. Sizi hedeflere gitmekten men etmek için. Allah'ın en büyük emri, sizi büyük, en büyük hukuklara götürecek olan emri daimi zikirdir. Bunu yapmaya yeltendiğiniz zaman etrafınızdaki bütün insanların bir kısmının bilerek, bir kısmının da farkında bile olmadan şeytanın tesiri altında size karşı çıktıklarını göreceksiniz. Sizi engellemeye çalışacaklar. Şeytan bunu neden yaptırır insanlara? Çünkü siz daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan size artık hiçbir şekilde tesir edemez. Sizi kontrolü altına alamaz. Bu onun için çok büyük kayıptır ve ona dehşetli üzüntü verir. İşte iblis sizi kontrol altına tutabilmek için bütün gücüyle daimi zikre ulaşmanızı engelleyecektir. İşte onun bu gayretine aldırmamayı, karşınıza çıkan güçlüklerle mücadele etmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Bunu sağlayacak temel faktör de sizin iştiyakinizdir. Diyelim ki yola girdiniz, etrafınızdaki insanlara baktınız, hepsi sizden daha fazla iştiyakin sahibi. Siz değilsiniz. Ne yapmanız lazım? Allah-u Teala'dan iştiyakinizi arttırması konusunda talepte bulunmanız lazım. Unutmayın ki siz pozitif istikametinde, Allah'ın emrettiği istikamette, Allah'ın hedef gösterdiği istikamette bir gayretin sahibi iseniz, bu istikamette Allah-u Teala'dan iştiyakinizin artmasını istiyorsanız, Allah size mutlaka yardım edecek ve yardımına dikkat edin. Bu yardım iradenizi güçlendirmek istikametinde takip edecektir. Allah iradenizi güçlendirecektir. İradenin güçlenmesi demek, kuvvetlenmesi demek, karşınıza çıkan güçlükleri yenebilmek istikametinde daha büyük bir direncin, azmin sahibi olmanız demektir. Eskiden karşınıza çıkıp da bu engel çıktığı için hedefinizden vazgeçtiğiniz yerde artık vazgeçmeyeceksiniz. Daha kuvvetli bir iradenin, daha güçlü bir azmin sahibisiniz. Bu iradeyi kullandığınız zaman iradenin size sağladığı yeni alan içerisinde o boyutta iştiyakinizin de artmış olduğunu hissedeceksiniz. O noktadan itibaren siz artık alelade bir insan değilsiniz. İştiyake adım atmış birisiniz. Artık Allah-u Teala'da size bir emir geldiği zaman o emri daha üst boyutta yerine getirmek için bir talebin yani iştiyakin sahibisiniz. İşte bu konudaki gayretleriniz karşınıza yeni engelleri de getirecektir. Şeytan her aşamada, her ulaştığınız daha güçlü mevkide karşınıza mutlaka daha güçlü engeller çıkartmaya çalışacaktır. Çoğu zaman bunu başardığını göreceksiniz. Bütün gücüyle buna uğraşır. En büyük engel kendisidir. Sizin düşünce sisteminize kendi düşüncelerinizmiş gibi göstererek girer ve sizi Allah'ın hedef gösterdiği emirlerin yapılmasında engellemeye çalışır. Çok mantıklı bir dil kullanır. İşte o arkadaşımızın kullandığı dil gibi, ben diyor onların oyuncağı mıyım diyor. Kapının önünde beni diyor, taksi şoförü gibi bekletiyor diyor. Siz olsaydınız ne yapardınız? Eğer beklerseniz bundan daha güzel ne olabilir ki? O bekleme devresini zikirle geçireceksiniz. İşte size bir fırsat. Başkalarının sıkıntı duyduğu her noktada siz mutluluğu yaşayabilecek olan yeni bir imkana kavuşuyorsunuz aslında. Düşünün. Nerede beklerseniz bekleme anında herkes sıkıntıdan patlar. Neden? Çünkü zikir yapmıyorlar. Ama o bekleme sizin için bir zikir yapmak imkanıdır. Bir anda aklınızdan çıktığını düşüneceksiniz zikrin. Bir de bakacaksınız o anda zikretmiyorsunuz. Hemen başlayacaksınız. Allah-u Teala'ya şükredeceksiniz. Yüce Rabbim diyeceksiniz. Hamdolsun ki sana bu kardeşimiz beni bekletiyor burada. Ben sana daha yakın olmak için bunu bir imkan olarak düşünüyorum. Ben zikrederim diyeceksiniz. Ve zikir yapacaksınız. Otobüsü kaçırdınız, yeni bir otobüs bekliyorsunuz, gene zikredeceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın en kıymetli hazinesi zamandır. İşte dikkat edin kendinize, bu zamanı ne kadar kullanabiliyorsunuz Allah için. Ölçüsü nedir? Zikir. Her gün sizin için de dua. Her gün 24 saatlik yeni bir imkanın, yaşam imkanının sahibisiniz. Bu imkanı değerlendirdiğiniz zaman düne dönün ve bakın. Kendimden ne kadarını Allah'a verdim. Eğer saf Allah'la ilişkinizi düşünüyorsanız bunun en güzel işareti zikirdir. Artık namazlarınızda bir aksama olmayacağını düşünüyorum. Yani büyük çoğunluğunuz namaz meselesini yeterli boyutlarda çözdünüz hamdolsun. Taatiyede zaten gidemezsiniz. 7 vakit namaz kılıyorsunuz. Allah-u Teala 8 vakit namaz emretmiyor. Sünnetler arasında da yok. Ama zikir unutmayın. Ulaşmanız lazım gelen nihai hedeftir, son hedeftir. Orada daimi zikir var. Yani 24 saatlik Allah'ın size hasrettiği zamanı tamamen Allah'a verdi. Ne kadar sürede zikretmiyorsanız onu Allah'tan esirgediniz demektir. Allah'a ait olan bir zamanı Allah için kullanmadınız. Kendiniz için kullandınız. İşte eğer dilerseniz bu kullanımı zamanınızın tamamını zikre dönüştürerek hem Allah için hem kendiniz için oluşturabilirsiniz. Allah razı olsun. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey liyakatin artması konusunda iştiyakin artmasıdır. Demek ki iştiyakinizin artması için iç dünyanızda Allah'tan talepte bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki ya Rabbi ben daha büyük görevlere talibim. Ama içimden hiç böyle gelmiyor. Ben sanki bana daha büyük bir görev verilirse yapamazmışım gibi geliyor. Sakın aşağılık duygusuna kapılmayın. Bilin ki siz Allah'tan eğer o istikamette yardım talep ederseniz Allah Teala o istikamette sizin iradenizi arttıracaktır. Kulunuz ne olursa olsun Allah'a göre değişmez. Allah'a göre güçlük yoktur. Yeter ki siz isteyin. Eğer samimiyseniz, gerçekten bunu istiyorsanız Allah Teala mutlaka iradenizi güçlendirecektir. O güçlenmiş olan iradenin güçlendiği kesim kadar daha fazla talebin sahibi olacaksınız. Artık siz daha zor bir görevi üstlenmek için hazırsınız. Onu deneyin. Güçlenmiş olan iradenizle onu da gerçekleştirdiğinizi göreceksiniz. Sonra daha büyük görevlere talip olun. Allah yolunda hayatınızı harcayın. Bundan daha büyük bir mutluluk olmadığını yaşayacaksınız. Gerçekten talebiniz Allah'a hizmetse, iç dünyanızda size hakim olan unsur buysa, Allah'ı bütün boyutlarda size yardım eder bulacaksınız. Devamlı o iradenizi güçlendirecek. İradenizin güçlenmesi daha üst boyutta taleplerinize, isteklerinize, hizmet isteğinize sebebiyet verecek. Bu hizmet arzunuzun artmasını, yani iştiyakinizi devamlı sağlayacaktır. İştiyakinizin artmasını, yükselmesini. Bu artan iştiyaklar dizisi hep Allah'a verebildiğiniz şeylerle karnı kıyastır. Siz bir şeyleri kendinize istediğiniz sürece mutluluğu yaşayamazsınız. Çünkü orada nefsiniz var. Para istersiniz Allah-u Teala'dan. Mal istersiniz. Benim olsun dersiniz. Üst boyutta bir yerlere varabildiğinizi düşünüyorum. Diyelim ki 100 tane daireniz var. İstediğiniz Allah-u Teala'dan o da size verdi. Bunlardan bir tanesini kullanırsınız normal standartlarda. Hadi bir de yazdığınız olsun. 2 tanesini kullanırsınız. Birkaç şehirde ev açmak istediniz. 5 tanesini kullanırsınız. Ama geri kalan 95 tanesinin sizin yaşamınızda onun içinde oturmak istikametinde size hiçbir imkanı sağlamadığını göreceksiniz. Ama bunun elde edilmesinde yaptığınız bütün olayların hesabı sizden sorulur. Acaba haram mı kazandınız o 100 tane daireyi, helal mi kazandınız? Bunun hesabını siz vermek mecburiyetindesiniz. Ama istifade eden siz değilsiniz. Onları kullanmak imkanından mahrum olduğunuz için, buna imkan olmadığı için 5 daireyi kullanın, 10 daireyi kullanın, geri kalan 90 dairenin hesabını siz vereceksiniz Allah-u Teala'ya. Ama başkaları ondan istifade edecek. Öyleyse zengin olayım diye düşünen insanlar bir mutluluğu mu alıyorlar? Her sahip oldukları daire yeni bir kiracıyla onları karşı karşıya getirir. Her kiracı evden ayrıldığı zaman evin araba haline geldiğini görürsünüz. Vergisiyle uğraşacaksınız. Her bir konu aslında sizin için sadece bir huzursuzluk kaynağıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde sizi mutlu kılan şeyin ne olduğuna dikkatle bakın. Bir dünya saadetinin mi sahip olmak istiyorsunuz? Nefsinizdeki bütün afetlerin yok olması lazım. O hedefe yürüyeceksiniz. Bu hedefin sağlanabilmesi devamlı olarak iştiyakinizin artmasını gerektirir. Artan iştiyakiniz daha üst boyutta Allah'ın görevlerini yüklenmenize ve gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır. Bunlardan bir tanesinin zikir olduğunu düşünelim. Günde 7000 zikirle işe başladığınız başlangıçta zaten çok yavaş yaparsınız. Belki 7000 zikir 2 saatinizi alır. Sonra yavaş yavaş ustalaşırsınız. Bakarsınız 21000 zikri gene 2 saatinde yapıyorsunuz. Sonra daha çok arttıracaksınız gayretinizi. İşte bu gayretlerin artışı boyunca şeytan size mutlak engel olacaktır. Unutmayın, 24 saat Allah-u Teala zikretmek hiçbir şekilde bir yoluyla olmaz. Bir, Allah'ın zikrini tesbih ile yapmanız demektir. Mutlaka Allah'ın esas formülünü uygulamak mecburiyetindesiniz. kalp zikri yapacaksınız. Yani kalbinizin her çift atışında çift heceyle Allah kelimesini, içinizdeki bir sesin siz kumanda etmediğiniz devrede de devam ettirmesini temin etmek mecburiyetindesiniz. Bazen bunu hissedersiniz, içinizdeki ses Allah Allah Allah diye başlar, birkaç dakika sonra susar. İşte onun susmamasını temin etmekle vazifelisiniz. Öyleyse bu devam eden şey sizin iştiyakinizin boyutunu gösterir. Bitiyorsa boyut da orada bitti. Öyleyse daha çok talepte bulunacaksınız Allah Teala'dan, ya Rabbi benim iştiyakimi daha arttır diye. Daha arttıracak. Her geçen gün öyle bir hedefe yürüyeceksiniz ki bu hedef hepiniz için bir sonuç doğuracak. Nihai hedeflere doğru yürüyeceksiniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'nın sizlere ihsan ettiği, sizi güçlendiren iradenizle iştiyakiniz devamlı artacak. İştiyakiniz arttıkça Allah için yaptığınız hizmetler de artacak. Bu hizmetlerin boyutu yükseldikçe bunun anlamı liyakatinizin yükselmesidir. Her geçen gün daha büyük bir aşkla, daha büyük bir şevkle Allah yolunda hizmet vereceksiniz. Hizmetinizin boyutlarının artışına çalışacaksınız. Ve bu sizi Allah'ın katında yüceltecek. Daha çok hizmet aşkı sizin iştiyakinizin yükseldiğini gösterir. Bu yükselen iştiyakinizde daha çok hizmetleri tamamlamaksa sizin liyakatinizin arttığını gösterir. Ve Allah'ın bir liyakat kanunu var. Neye layıksanız onu mutlaka Allah size ihsan eder. Hep ihsan etmeyi bekler. Hep sizin için en güzel şeyleri düşünür. Sizlere en güzel hedeflere ulaştırmayı düşünür. Ama siz kendi davranışlarınızla bu hedeflere ulaşmaktan kendi kendinizi men edersiniz. İşte Allah yolunda gayretiniz. O gayrete dikkatle bakın. Bu gayretiniz sizi en üst seviyelere doğru taşıyabilir. Tabiatıyla gayretinizin artması asılsa. Bunu arttırabilecek olan yegane faktör sizin dışınızda değildir, sizin içinizde. Siz samimiyetle Allah Teala'dan sizin iştiyakinizi arttırmasını dilerseniz, o size mutlaka yardımını yapacak. Her geçen gün daha üst boyutlarda daha zor vazifeleri başarıyla yürüttüğünüzü, tamamladığınızı yaşayacaksınız. Peki bu sizin liyakatinizi arttırırsa ne olur? Allah'tan aldığınız mükafatlar da o seviyede artar. Liyakatle Allah'tan aldığınız mükafat birbirinin paralelidir, işaretçisidir. Daha çok liyakatin sahibi olan kişi daha çok mükafata layık olmuş demektir. Allah Teala hiç duraklamadan derhal o kişiyi layık olduğu yeni mükafat düzeyine çıkaracaktır. Başka mükafatlar da ekleyecektir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinde Allah Teala'dan devamlı size mükafatların geleceğini düşünün. O yalnız sizi mutlu etmeye çalışır. Ve bekler ki liyakatiniz artsın da daha çok mükafat versin size. Sizi daha çok mutlu kılsın. O hedefe daha layık kılsın. Daha çok mükafat versin. Daha çok huzur içinde olmanızı temin etsin. İşte bütün gayreti Allah Teala'nın hedefi budur. Unutmayın, Allah sizden sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı ister. Kim olursanız olun, ne kadar büyük sıkıntıların içinde olursanız olun, siz de mutlu olmaya layıksınız. Ve mutlu olmayı dilediğiniz takdirde mutlaka bu hedefe ulaşırsınız. Bugün konumuz Allah'a yapacağınız hizmetler. Bu hizmetlerin arttırılmasının size nasıl mutluluk vereceği. Bu hizmetleri arttırabilmek için ne yapmanız lazım? İşte bunları anlatıyoruz. Allah'ın vereceği mükafatlar mı diyorsunuz? Bu bir sonsuzluktur. Sizin liyakatiniz arttıkça mükafatları da Allah Teala'nın ona para olarak artar. Her geçen gün artan liyakatinizin karşılığı olarak biraz daha mutlu, biraz daha mutlu bir insan olacaksınız. Öyleyse Allah'ın mükafatlarına dikkat edin. Ne isterseniz vermeye hazırdır. Ama siz ne kadarına layıksanız o kadar alırsınız. Allah Teala insanlardan bahsediyor. Diyor ki insanlar vardır, ya Rabbi bana para ver derler, mal ver derler, mülk ver derler, bunları isterler benden diyor. Onlara diyor, o istedikleri şeyleri veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Yani Allah-u Teala'dan saf para istemeniz, pul istemeniz, mal istemeniz size bu dünyada onları sağlar. Onların getireceği mutluluğu, mutsuzluğu yaşadıktan başka onların hesabını Allah-u Teala'ya vermek mecburiyetindesiniz. Bunun daha ötesinde Allah-u Teala diyor ki o bizden istedikleri dünya malının sahiplerinin, bizden istedikleri yegane şey dünya malı olan insanların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah-u Teala. Cennete giremezler diyor. Peki Allah-u Teala sizin para kazanmanızı, mal sahibi olmanızı istemiyor mu? Hayır, aksine istiyor. Çok mal sahibi olmanızı, çok mülk sahibi olmanızı istiyor. Ama dikkat edin sözüme, bunları Allah yolunda harcamanız için istiyor. Kendinizi bir istasyon olarak düşünün. Paranın da mal mülkün de bir tren olduğunu düşünün. Gelecek sizin istasyona uğrayacak, sizin ihtiyacınızı bırakacak ve yolda devam edecek. İşte ihtiyacınızın ötesine sahip olduğunuz her mal Allah'ındır. Onları başkalarına verdiğiniz sürece Allah'ın güzelliklerine doğru yol alırsınız. Öyleyse Allah Teala bu hususunda işaret etmiş mi Kur'an-ı Kerim'de? Elbette işaret etmiş. Diyor ki siz insanların arasında diyor bizden dünya için hasene, ahiret için de hasene isteyenler var diyor. Onlara da veririz diyor. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Allah'ın bu kulları diyorlar ki Allah'a ya Rabbi bize çok para ver. Senden çok ama çok para istiyoruz. Ver bizi imtihan et. Acaba bu verdiğin paraları senin bize hedef göstereceğin hayırlara harcıyor muyuz? Eğer harcamıyorsak biz de cehenneme gidecek olan kullardanız. İşte meselenin çözümü buraya gelip dayanıyor. Diyelim ki çok para kazandınız, çok paranız var. İşte bunu Allah yolunda harcadığınız zaman siz kayıpta olanlardan değil, kazançta olanlardan olacaksınız. Ne kadar çok kazanırsanız o kadar fakire yardım etmiş olacaksınız. Ne kadar çok kazanırsanız Allah yolunda o kadar hizmet etmiş olacaksınız. Elinizde bu para olmalı ki onu Allah için harcayabilirsiniz. Öyleyse insanlar çok para kazanmışlar. Bu paraları barlarda, pavyonlarda içkiyle, kumarla yemişler. Onların gideceği yer elbette cehennemdir. Ama sizler Allah-u Teala'nın yolundasınız. Ve yolunda olan insanlar da para kazanmanın hakkına sahiptirler. Yeter ki kazandığınız parayı Allah yolunda harcamayı başarın. Merak etmeyin, Allah-u Teala size onu nerelerde harcanacağının işaretlerini verir. Yeter ki o işaretleri dikkate alıp o kazandığı Öyleyse Allah Teala sizin çok para kazanmanızı istemiyor mu? Aksine istiyor. Ama bir şarta bağlı olarak istiyor. Çok para kazanın ve bu kazandığınız ihtiyaçtan fazla olan paraları Allah yolunda harcayın. Allah'ın emrinde harcayın. İşte o zaman iki türlü kazancın sahibi olursunuz. Ne kadar çok Allah yolunda para harcarsanız Allah'ın o kadar çok sevgilisi olursunuz. Bir kardeşimiz soruyor, Sıddık ne demektir diyor. Sıddık, hem sadakat itibariyle, sadıklık itibariyle, hem de sadaka itibariyle en başta gelen kişilerin adıdır. İşte Hazreti Ebu Bekir için Hazreti Ebu Bekir'i Sıddık diyorlar. En zengin oymuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben savaşa gireceğim, bana para lazım. Verin bakalım paraları. Hazreti Ömer para veriyor, Hazreti Osman veriyor, Hazreti Ali veriyor, bütün sahabe veriyor. Ve bu bütün sahabe bu paraları verdikten sonra Hazreti Ebu Bekir'e giriyor Peygamber Efendimiz aleyhisselam. Ya Ebu Bekir diyor, ver bakalım. Hazreti Ebu Bekir evinin anahtarını çıkartıyor. Peygamber Efendimiz aleyhisselam'a teslim ediyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, bugünden itibaren benim evimdeki bütün malım, evim de dahil olmak üzere hepsi senindir diyor. İşte bu sıddık olmanın, yani sadakanın, tasarrukun en büyük örneğinin sahibi olmak demektir. Sahabe içinde bunu yapabilen bir tek kişi çıkmış, Hazreti Ebu Bekir. Yetmez mi o? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en çok sadık olandı. Allah Teala miracı gerçekleştirdiğini Kur'an-ı Kerim'e yazdıktan sonra kafirler Hazreti Ebu Bekir'e geliyorlar. Seninki diyorlar, dedi ki, ben Allah'ın huzuruna çıktım.
2: Allah.
1: Hazreti Ebu Bekir soruyor, kimden duydunuz? Bizatihi ondan, kendisinden mi duydunuz? Hazreti Muhammed'den mi duydunuz? Evet diyorlar, ondan duydum. Öyleyse diyor, her şeyimle size cevap veriyorum diyor, hayatımda buna dair. O söylemişse diyor, mutlak doğrudur diyor. O diyor Allah'ın peygamberidir. Düşmanları kim olursa olsun, ne kadar olurlarsa olsunlar, Hazreti Ebu Bekir'i ilgilendirmiyor. O, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e en çok sadakat besleyen, ona en çok güvenen kişidir. Bu sebeple ondan sonra o halife olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi rahmetli olunca o halife olmuştur. Öyleyse işte birinci unsura dikkat edin. Sadaka, tasadduk, aldığınızı başkalarının hayrına harcamanız. İşte Allah Teala onun için Hazreti Ebu Bekir'i hepsinden fazla seviyordu sahabenin. Arkasında bu vardı. Onun sonsuz fedakarlığı. İşte siz de bir gün çok para kazanırsanız bilin ki Allah Teala size bu paraları başka yerlerde harcamak için değil, Allah için harcamanız için verdi. İşte o paraları Allah yolunda harcadığınız zaman iki kat değer kazanırsınız Allah'ın katında. Hem o paraları kazandığınız için, hem de Allah yolunda helal kazandığınız için, hem de Allah yolunda sarf ettiğiniz için. Öyleyse İhtiyar dediğimiz zaman davranış biçimlerinize dikkatle bakın. İnsanlar var, devlette memuriyet almışlar. Onların bu memuriyetlerine dikkatle bakın. Sanki Allah bu memuriyetleri onlara başkalarına zulüm etsinler diye vermiş. İnsanlar düşünün, ellerinde imkanlar var. Bu imkanları sadece başkalarına zulmetmek için kullanıyorlar. Eğer Allah Teala sizlere bir vazife verirse, bu vazifeyi onun vermekten muradı, Allah bana bu vazifeyi başka insanlara hizmet etmek için verdi demeniz içindir. Bu istikamette iştiyakinizi arttırmanız içindir. Her şeyinizde başkalarına hizmet için olduğunuz gün bundan büyük bir mutluluk duyacaksınız. O zavallı insanlar, zulmeden insanlar zannediyorlar ki başkalarına güçlük çıkarttıkça, onlara zulmettikçe o insanların karşısında büyüyecekler. O insanlar gelip onlara yalvaracaklar, yakaracaklar. Ah işte diyecekler, bizim şu işimizi hallet. Onların zulüm karşısındaki yalvarmaları zalimi hiçbir zaman büyütmez. Hem Allah'ın indinde küçültür, hem de bu zulmü bilen herkesin indinde küçültür. Zalimler hiçbir zaman Allah'a sevgili ve Allah'a kıymetli olamazlar. Onlar değersiz insanlardır. Allah'ı sevmedikleri gibi başka insanları da sevmezler. Başka insanlar da onları sevmez. Allah da en az onları sever. Öyleyse hangi vazifenin sahibi olursanız olun, ne zaman başka insanlara yardım için elinize bir fırsat geçerse bunu mutlaka değerlendirin. Allah sizi bu dünyaya zulmetmek için göndermedi. Allah sizi hizmet için gönderdi. İşte ihtiyaçları en çok olan insanlar başkalarına en çok yardım edenlerdir. İhtiyaçları en çok olan insanlar ellerindeki bütün imkanları başkaları için harcayanlardır. İşte siz ihtiyacınızın daha çok yükselmesi için muktesebatınızı arttırmalısınız. Sahip olduğunuz şeyleri, bunlar maddi şeyler olduğu gibi manevi değerleri de ihata eder. Unutmayın, buradan size ilim öğretiyoruz. Allah'ın bize verdiği ilmi. Unutmayın, buradan size irfan öğretiyoruz. Allah'ın bize verdiği ilmin ötesini. İlmin ötesinin adı irfandır. Hiç kimse kalp gözü açılmadıkça, kalp kulağı açılmadıkça ilmin ötesine geçemez. İrfan sahibi olamaz. Arif olamaz. İşte irfan sizlere fiziğin ötesini ifade eden Allah'ın en değerli hediyesidir. Kalp gözümüzü açar, kalp kulağınızı açar, Allah'ın fiziğin ötesindeki bütün gösterdiklerini görürsünüz. Zemin katta, acaba bu baş gözünüzün gördüğü görüntünün arkasında bir başka alem yok mu? Var. İşte bu dergahın öbür yüzünü Allah-u Teala size kalp gözünüzü açarak gösterdiği zaman burada bir kürsü olduğunu, Hazreti Ebubekir'in orada müderrislik yaptığını, insan ruhlarının sıra sıra önlerindeki rahlelerle orada durduğunu, kocaman bir altın para öbeğinin orada bulunduğunu, arka planda bir altın kapının olduğunu, bu altın kapının üzerinde baklava dilimleri olduğunu, tek kanatlı bir kapı olduğunu, insanlar o kapıdan itibaren duvar boyunca secdeye girdikten sonra uçarlarken, uçarak göklere yükselirken o kapının otomatik olarak açıldığını, insan ruhlarının oradan otomatik olarak uçtuğunu göreceksiniz. Bu kalp gözünüzün açılmasıyla Allah-u Teala'nın size, keşfinizin açılmasıyla size insanıdır. Daimi zikrin sahip olduğunuz zaman buna mutlaka sahip olursunuz. Zemin katın sırlarını alırsınız. Sonra ulul elbab oldunuz, ondan sonra ihlas sahibi olacaksınız. Ve daha ötede birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların sırlarını gösterecek Allah-u Teala size. Bu iştiyakinizin devamlı artması, bunun neticesinde liyakatinizin devamlı artmasıdır ki, liyakatinizin artışının paralelinde Allah size mükafatlar sunuyor. Sadece zemin katı gösteren Allah-u Teala, sizin liyakatiniz arttıkça size gök katlarını birer birer gösteriyor. Oradaki sırları da veriyor. Daha çok liyakatinizi arttırıyorsunuz. İhlasın sahibi olduktan sonra bir sabah, bir seher vaktinde Allah-u Teala sizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Artık ihlasın da ötesinde salihlerdensiniz. O zaman Allah'ı da göreceksiniz. O zaman aynel yakinden hakkül yakine gideceksiniz. 3 tane yakin kademesi var Kur'an-ı Kerim'de. Yani liyakatinizin karşılığı aldığınız mükafatların 3 grubu var. Birinci grupta kalp gözünüz açık değil. Kalp kulağınız da açık değil. Sadece ilme yakin hazırlayabilirsiniz. İlmi öğrenebilirsiniz. Bu öğrenme dizaynı içerisinde siz kalp gözünün ve kalp kulağının size sağlayabileceği şeylerin sahibi değilsiniz. Bu kademe ilmel yakindir. Bütün dünyadaki bu alimlerin çok büyük bir kısmı bu ilmel yakinin sahipleridir. Ne zaman kalp gözünüz açılırsa, ne zaman kalp kulağınız açılırsa, o zaman aynel yakinin sahibi olacaksınız. Evvela birinci katı göreceksiniz. Bu hikmetin birinci kademesidir. Ulul elbap oldunuz. Daim zikrin sahibi oldunuz. Sonra hikmetin ikinci ve son kademesine geçeceksiniz. İhlas sahibi olacaksınız. Ulul elbap makamı da, ihlas makamı da aynel yakini ifade eder. Ayn, varlıklar anlamına geldiği gibi göz anlamına da geliyor. Öyleyse aynel yakin hem kalp gözünüzde görüşü ifade eder, hem de varlıklar aleminin standartları içinde bir görüşü ifade eder. Nereye kadar görebilirsiniz ihlasa ulaştığınızda? Birinci kattan itibaren zemin katı ulletmekten görmüştünüz. İhlasta birinci kattan, zemin kattan itibaren birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları ve yedinci katın yedi tane alemini görürsünüz. Ta Sittetin müntahaya kadar başkalarının kalp gözü açık olmayanların göremediği bütün gök katlarını, özellikle yedinci katın yedi aleminin hepsini görürsünüz. Hala aynel yakindesiniz. Ne olacak? Bir seher vakti ihlastan sonra Allah sizi tövbe-i nasuha davet edecek. O zaman Rabbinizi göreceksiniz. Dikkat edin. Allah'ı görebilmek için önce zemin katın sırlarını, sonra yedi tane gök katının sırlarını göreceksiniz. Huzur namazının nasıl kılındığını göreceksiniz Allah-u Teala'nın huzurunda. Hala Rabbinizi görmediniz. Ama ne zaman o sizi tövbe-i nasuha davet ederse, ihlastan sonra, bunun anlamı açık ve kesindir. O size söyler, siz onun söylediği kelimeleri tekrar edersiniz, tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirmiş olursunuz. İşte o nokta sizin için çok önemli. Çünkü artık huzur namazının imamının başının üzerinden yukarıya doğru baktığınız zaman Allah Teala size kendi zatını gösterecektir. Yoklukta bilemediğiniz bir mesafede Allah'ı göreceksiniz. O zaman çok şükredeceksiniz. Secdeleri gözyaşlarınız ıslatacak. Şükrünüz sonsuz olacak. İşte orası hakku yakindir. Çünkü hakka yakin hasrettiniz. Nasıl yakin hasrettiniz? Onu görerek. Burası hakkül yakin, yakinlerin en sonudur. Yakinlerin en üst noktasıdır. Artık hakka da yakin hasrettiniz. İşte bunlar Allah-u Teala'nın size verdiği mükafatlar. Anladın mı?

Hakkül yakinin mükafatıdır. Buralara hep Allah'ın size verdiği güçle ulaştınız. Siz gücünüzün arttırılmasını istediniz Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi dediniz, ben senin için daha çok kendimi feda etmek istiyorum. Her şeyimi senin için vermek istiyorum ben. Ben senin ilmel yakin, aynel yakin ve hakkül yakin mükafatlarına sahip olacak bir liyakatin sahibi olmak istiyorum. Beni oralara ulaştır. Ve Allah-u Teala'nın bunu yaparken evvela sizin iradenizi güçlendirdiğini göreceksiniz. Artık daha güçlüsünüz. Daha güçlü olduğunuz için daha büyük emirleri yerine getirebilirsiniz. Daha zor işleri başarabilirsiniz. Başarıyorsunuz, vardığınız yerde durmak istemiyorsunuz. Ya Rabbi diyorsunuz, beni daha güçlendir, daha ötelere ulaştır. İşte bu istikamette yürüyeceksiniz. Ve yürüdükçe daha üst seviyede hediyeler alacaksınız Allah-u Teala'dan. İşte bu hediyelere dikkatle bakın. Her aldığınız hediye sizin yeni bir liyakat kademesinde olduğunuzu gösterir. Her yeni aldığınız hediye bir evvelkine nazaran daha üstün bir liyakat seviyesinde olduğunuzu gösterir. Tekrar ediyorum, liyakat layık olmak anlamına gelen bir kelime. Neye layıksanız onun mükafatınızı alacağınıza göre daha yüksek mükafat aldığınız her noktada daha evvelkine nazaran daha üstün bir liyakatin sahibisiniz. Daha üstün hediyelere layıksınız. İşte bu hediyelerin en üstünde hakkül yakin var. Hakkül yakin, ihlastan sonra salah makamında oluşan bir meyvedir. İhlastan salaha geçiş kapısı ise tövbe-i nasuhtur. Asla kendi kendinize yapamayacağınız bir tövbe. İşte oraya çağırmışsa en büyük mükafata sizi layık gördüğü içindir. Nefsinizdeki bütün afet yok olmadan bu çağırılmasın. Çağırdığınız zaman bilin ki sen daha önce sahibisiniz. Bilin ki Allah Teala size zatını için seyahat artık o zaman yapacak dediğiniz. İşte böyle Allah'ın bile hepinizin bir hedefe gitmek söz konusuysa bu hedef liyakatinizin fırlatmasıdır. Eğer bir söz konusuysa Allah Teala'nın indinde siz alelade bir insanken, hizmetler sizi yıldırırken, görevlerinizi yaparken, biraz zorlukla karşılaştığınız zaman onu hemen vazgeçerken, siz Allah'tan yardımcınız diyarını arttır. Bundan evvel benim diyorsunuz iştiyakimi arttır. Benim diyorsunuz irademi güçlendir. Bunun en sonuncusunu söylesin. En sonuncusunu vermez. Gene aynı sayı. Sonra iştiyakimizi arttıracaktır. Artan iştiyakinizde iradenizi yeniden güçlendirecektir. Yeniden iştiyakinizi arttıracaktır. Her artan iştiyakiniz yeni bir liyakat kademesine sizi ulaştıracaktır. Allah'tan onun mükafatını alacaksınız. Hayatınız liyakatinizin yükselmesiyle ve Allah'tan aldığınız mükafatların devamlı büyümesiyle gerçekleşecektir. Eğer bu hedeflere ulaşırsanız siz liyakatin en üst seviyesinde olan bir insan oldunuz. Böyle insanlara Allah-u Teala insanı kamil diyor. Kemal derecelerinde olgunlarda en üst noktaları işgal eden insanlar. Kim bunlar? Üç grup oluşturuyor. Ulul Elbab, İhlas ve Selah sahipleri. En üstünleri salihler. Salihlerin arasında en üstün kimdir? İradi açıdan en üst üç basamağı işgal edenler. İradesi Allah-u Teala tarafından bağlananlar, iradesi Allah-u Teala tarafından ref edilenler, kaldırılanlar ve tasarrufa giren. Girenler demek mümkün değil çünkü her devirde bir kişi tasarruftadır sadece, zamanın halifesi. Bu kişi aynı zamanda zamanın imamıdır. Yani huzur namazının imamıdır. O kişi halifelik görevini ve imamet görevini beraber yapar. Her devirde bu böyle olmuştur. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken o zamanın imamıydı. Huzur namazının imamıydı aynı zamanda. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir zamanın halifesiydi, huzur namazının imamıydı. Ondan sonra

0: sırayı biliyorsunuz. Ondan sonra da artık isimleri söylenmiyor ama halifeler hep sahabenin arasından çıktı. Ve o halifeler Allah'ın halifeleriydi. Bir de gene sahabenin arasından çıkan, babadan oğula geçen bir halifelik sistemini kuran Emevi saltanatı ve ondan sonraki başka saltanatlar. Onlar Allah'ın koydukları, Allah'ın vaz ettiği halifeler değillerdi. Allah'ın halifeleri Hazreti Ali'den sonra da devam etti. O halifelik sahabenin arasında gerçekleşti. Ondan sonra tabiinin arasında, ondan sonra tebe tabiinin arasında gerçekleşti. Onların arasından birileri hep halife oldular. İşte bunların en üstün liyakatin, en üstün mükafatı Allah-u Teala'nın tasarrufuna gitmektir. Son üç makamda iradenizin bağlandığında devamlı Allah-u Teala'dan sormak mecburiyetindesiniz. Ne yapmanız lazım geldiğini, iradenizi hiç kullandırmaz size. Sadece onun emrini gerçekleştirirsiniz. İradenin ref edilmesinde ise buna da ihtiyacınız yok. Çünkü Allah sonsuz bir şekilde her an sizinle konuşup yeni emirler verecektir. Günde yüzlerce, binlerce emir verecektir. Hiç sormanıza gerek olmadan verecektir. Her an ne yapacağınızı ondan öğreneceksiniz. İradenizin bağlanması, bu bütün insanın ulaşabileceği son merhale. Bundan öteye her devirde bir kişi ulaşabilir. O kişi zamanın halifesidir. Allah'ın tasarrufuna girer. Allah'ın tasarrufuna girdiği zaman artık onun iradesi söz konusu değildir. Her söylediğini Allah söyletir. Her yaptırdığını Allah yaptırır. İşte bu mükafatların en büyüğüdür. Tabiata ve liyakatinde en üstün kademesidir. İşte Allah-u Teala'yla olan işlemlerinizde mükafatınızın arttığı bir yerde siz tefekküre aşacaksınız, tezekküre geçeceksiniz. Tefekkür sizin düşünce standartınızı ifade eder. Bütün varabildiğiniz yer düşüncenizin düşünebildiği alan içerisinde cereyan eder. Sizin o güne kadar edindiğiniz bilgilerin ışığı altında ulaşabildiğiniz bir karar verme sistemi vardır. Oraya kadar ulaşabilirsiniz kendi düşüncelerinizin ufku içinde. Ama eğer daimi zikre ulaşmışsanız artık ehli tezekkürsünüz. Ehli zikirsiniz. O zaman ulaşabildiğiniz akli seviyenizin, düşünce sisteminizin seviyesinin ötesinden Allah'ın size ilettiği yardım gelecektir. O zaman düşünce sisteminizin daha ötesindeki bilgilerinde sahip olacaksınız. İşte bu sizin ehli tezekkür olduğunuzu gösterir. Kim zikir ehliyse Allah-u Teala onun için diyor ki eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Neden öyle diyor? Çünkü zikir ehli de normal bir tefekkürün düşünce sisteminin sahibidir. Ama onların düşüncelerin ulaşabildiği alanda, düşüncelerin ihata edebildiği alanda onlar nereye ulaşsınlar, daha ötesini Allah-u Teala onlara söyleyecektir. Bu sebeple başkalarından üstündürler. Tefekkür sahasını aşıp tezekkür sahasının içinde sonsuz bir imkanın sahibidirler. Ona sorduğunuz zaman ne olur? Diyelim ki o bilmez. Hiç önemli değil. Çünkü Allah bilir. Eğer Allah lütfedip de ona söylerse o da size söyleyecektir. Demek ki sormanız lazım gelen ehli zikirdir. Tezekkür ehlidir. İşte Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'in müteşabih ayetlerini bilme yetkisinin ehli zikrin olduğunu söylüyor. Ulul elbabın olduğunu söylüyor. Daimi zikrin sahiplerinin olduğunu söylüyor. Dikkat edin, ulul elbab kademesinin adı ulul elbabtır. İhlas kademesi gene ulul elbabtır. Salah kademesi gene ulul elbabtır. Ulul elbab daimi zikrin sahipleri ve Allah ile bu seviyede devamlı ilişki kurabilen insanları ihata eder. Öyleyse liyakatinizin sizi sıfır kutundan alıp nereye kadar ulaştırdığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Öyleyse mükafatları alabilmeniz liyakatinizin artmasına bağlı. Liyakatinizin artabilmesi iştiyakinizin artmasına bağlı. İştiyakinizin artabilmesi iradi yapınızın güçlendirilmesine bağlı. İradi yapınızın güçlendirilmesi sizin kalbi taleplerinizin Allah'a ulaşmasına bağlı. Samimi misiniz? Mutlaka yardım alırsınız. Samimi değil misiniz? Hem kendinizi anlatıyorsunuz hem de etrafınızdaki insanları. Mesela bana çok kişi gelip söylemiştir. Ben şu kadar zamandan beri Allah'a ulaşmak için mürşidimi diliyorum ama Allah bana göstermiyor. Hayır. Biraz eşelerseniz arkasından çok başka şeylerin çıktığını göreceksiniz. O insan samimi değildir her şeyden hemen. O insan Allah-u Teala'ya gerçekten ulaşmayı dilese, o gece daha o gece Allah-u Teala ona mürşidini gösterir. O gece kılsın namazını, o gece mürşidini görür. Öyleyse kim samimiyse daha ilk kıldığı namazda mürşidini görmüştür. Kim samimi değilse yıllar geçmiştir, hala hacet namazını kıldığını iddia etmektedir. Kendisine mürşidini göstermediğini iddia etmektedir. Kendisi layıktır ama Allah göstermiyordur. İfade böyle. Ne yazık ki kendisi de layık değil, tabiatıyla Allah da göstermiyor. Boşuna insanlar kendilerini aldatmasınlar. Liyakatiniz kalbinizin samimiyetiyle direkt alakalıdır. Kim samimiyetle Allah'tan, ya Rabbi ben daha çok ibadet etmek istiyorum. Ya Rabbi ben senin bana vereceğin daha güç görenlere yüklenmek istiyorum. Benim liyakatimi arttır tarzında bir talepte bulunursa Allah-u Teala onun iradesini güçlendirecek. Böylece onun yapabilme gücünü daha arttıracak. Bu onun iştiyakinin artmasına sebebiyet verecek. Artan iştiyak vücuda getirdiği sonuçlar dolayısıyla liyakatinin artmasını sağlayacak. Artan liyakati Allah-u Teala'dan daha büyük mükafatlara, daha büyük mükafatlara onun ulaştırılmasını sağlayacak. Öyleyse bunların her birisi bir geçiş devresidir. Her birisi bir haldir. Bu hallerin her birinde başka şeyler yaşarsınız. Ve yaşantınızın bütün boyutları her geçen gün evvelkilerden daha üstün olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, iki günü birbirine eşit olan ziyanlıdır. Yani her gün sahip olduklarınıza bir yenisini eklemek ve böylece daha üstün bir liyakatin sahibi olmak durumundasınız. Böyle bir liyakat sizi mutlaka ama mutlaka hizmete götürmeli. Başka insanlara hizmet etmek için, onlara yardım etmek için, onların mutluluğuna vesile olmak için yaratıldığınızı hiç unutmayın. Her biriniz başka insanlar için bu vasıftasınız. Başka insanlara göre bu vasıftasınız. Allah size etrafınızdaki diğer insanlara yardım etmek için, hizmet etmek için yarattı. Sizi çevrenizdeki insanlara göre, sizi çevrenizdeki insanlara göre, sizi çevrenizdeki insanlara göre her biriniz çevrenizdeki başka birine, başka birine, birilerine, başka herkese, sizden başka herkese hizmet etmeniz için yaratıldınız. Öyleyse liyakatinizin artması demek, bu hizmet iştiyakinizin artması demek, bunu sağlamanız demek. Bunu sağladığınız süreç içerisinde hep daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaksınız. Öyleyse mutluluğunuzun kökeninde ne var? Sizin başlangıçtaki iştiyaksızlığınız var. İştiyakinizi arttırdığınız bir süreç içerisinde mutluluğunuzun devamlı arttığını göreceksiniz. Onu yaşayacaksınız. Ve Allah'ın da size istediği şey işte bu. Bu mutluluğun dört başı mamur olarak yaşandığı yer daimi zikre ulaştıktan sonra ki alandır. O sahada giderek sizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu edecektir. Dikkat edin ki o noktada siz elindeki her şeyle etrafındaki insanlara hizmet götüren bir insansınız. Allah'ın size ihsan ettiği bütün manevi değerleri yani ilminizi ve irfanınızı Başka insanları mutlu kılmak için onlara öğretmekle kendinizi adamış olacaksınız. Zamanınızı hep başkaları için harcayacaksınız. Şunu göreceksiniz, onlar sizin yardımınızda mutlu olacaklar. Her mutlu insanı gördüğünüz an bilin ki o çorbada sizin de tuzunuz var. Öyleyse siz orada her tasavvufa ulaştırdığınız insan için ayrı bir mutluluğu yaşayacaksınız. Daha ulaştırdığınız anda. O andan itibaren iştiyakinize ilaveler var. Neden? Çünkü o insanların kazandığı her derece size de yazılır. Bu Allah'ın size olan mükafatlarını devamlı arttırması demektir. Ve size ait olan ne varsa ilminiz.
1: Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder, onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz, onun da mutlaka ötesindedir. Kıldıklarımız, bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah-u Teala'nın bizden istediği hedef herkesi daim zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki kulağınıza hep güçlerinizi takın. 24 saat boyunca hep kulağınıza dursun ve sesimizi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesimizi devamlı olarak dinleyin. İç dünyanızdan, içinizdeki sesle size devamlı olarak tekrar edin. Bu, bir insanın daimi zikre ulaşmasının en güzel metodudur. Bütün kardeşlerimizin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Büyük bir şevkle, heyecanla herkes namazlarını eda etmeye çalışır. Her gün, eğer borçlularsa, her gün 2 günlük borç ödeyerek. Yani sabah namazında, yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetindedir. Aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün 2 günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetine teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. Zaten bu istikamette ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır. Çünkü sizi mutlu kılan şey Allah'ın emir istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman yine Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Sizlere bu konuşmamda irşat makamından bahsetmek istiyorum. Mürşitten bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bizim ülkemizde birçok kişi mürşidi reddediyorlar. Mürşit yoktur diyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala da hep onları mahcup ediyor. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yuqinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. İnsanları bizden aldıkları emrimizle bize hidayet etsinler diye, ruhlarını bize ulaştırsınlar diye, ulaştırmalarına vesile olsunlar diye. Allah Teala burada vesileyi de kullanmamış. Onları bize hidayet etsinler diye diyor. Onların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye biz insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık diyor. Sonra da vasıf vermiş. Sabrın sahibi oldukları için ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl et. İşte mürşidin iki tane temel vasfı bu ayette sıralanmış. Kimdir mürşit? Nefsindeki bütün afetleri, sabırsızlık afeti de dahil olmak üzere yok eden, yerine ruhunun bütün hasletlerini nefsine ulaştıran, nefsine monte eden, yerleştiren kişi. Bu hasletlerin arasında sabır hasleti de var. Ve böylece bütün hasletlerin sahibi olan bu kişi, aynı zamanda sabrın da sahibi oluyor. Yani irşada ulaşmış oluyor. İrşat nedir? Nefsteki bütün afetleri yok edip onların yerine ruhun bütün hasletlerini yerleştiren herkes irşad olmuştur. İrşad olma müessesesi nefsin afetleriyle %100 alakalı bir müessesedir. İşte bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor Allah-u Teala. Hicret Suresi 7. ayet-i kerime. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Ve o günlere sesleniyor Allah-u Teala. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Böyle söylüyor. Bütün devirlere 14 asır evvelinden ulaşan bir ses. Rabbimizin sesi. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Hepsi nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ruhlarının bütün hazretlerini oraya yerleştirmişler. İhlasın sahibi olmuşlar. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmişler. Salahın da sahibi olmuşlar. Ruhlarının bütün hasletleriyle beraber sabır hasletinin de sahibi olmuşlar. Nefslerinin bütün afetleriyle beraber sabırsızlık afetini de yok etmişler. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İrşat makamının temel hedeflerinden bir tanesi kendisinin kişinin irşada ulaşmasıdır. Hiç kimse kendisi irşada ulaşmadan başkasını irşada edemez. İrşada ulaşmak ihlas makamının sonucudur. Ama irşad edebilmek salah makamının sonucudur. Salah makamına ulaşmadan kimse irşat makamının sahibi kılınmaz Allah-u Teala tarafından. Biz Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği Allah'ın mürşitlerinden bahsediyoruz. Gerçek mürşitlerinden bahsediyoruz. İnsanlar çıkıyor, biz mürşidiz diyorlar. Onların problemi. Öyledirler veya değildirler, bu konuda bir şey söylemeyiz. Ama Allah'ın irşat makamına tayin ettiği birisi söz konusuysa, Allah'ın tayini söz konusuysa, o zaman o kişi mutlaka salahtadır. Yani ilmel yakin ve aynel yakin yetmez. Kişinin ihlas makamının sahibi olması, irşad olması yetmez. İrşad etmeye ehil olması lazım. Bu da mutlaka hakkül yakini gerektirir. Bu mutlaka tövbe-i nasuhu gerektirir. Öyleyse mürşit kimdir? Hakkül yakinin sahibidir. İlmel yakinle aynel yakin ihlas kademesine kadar olan kesimi ifade eder. Ama hakkül yakin
ihlasın ötesini ifade eder, salahı ifade eder. İşte üç tane yakın kademesinin sahibi oldukları için onları Allah Teala diyor irşat makamına tayin ettik diyor secde 24'te. Şimdi bakalım nedir ilmel yakin? Bunları da ayrı bir bölümde tek tek incelemek istiyorum. İlmel yakin, aynel yakin, hakkül yakin. İlmel yakin, kısaca anlatırsak eğer, ilmel yakin, ilim açısından Allah'ın söylediklerine yakin hasıl etmektir. Öyleyse kimdir ilmel yakinin sahipleri? Bütün profesörler, doçentler, herhangi bir konuda derinlemesine araştırma yapan herkes ilmel yakinin sahibi olabilir. İlmel yakin kalp gözünü ve kalp kulağını gerektirmez. Bir insan kalp kulağına ve kalp gözüne sahip olmasa da ilmel yakinin sahibi olabilir. Dünya üzerindeki herkes bu yetkiden istifade edebilir. Ama aynen yakin deyince orada durun. Bir mürşit hem ilmel yakinin hem aynen yakinin hem hakkül yakinin sahibidir. Birinci basamaktan 21. basamağa kadar gelen bütün basamaklarda ilmel yakin duruma hakimdir. Yetmez. İlmel yakin velayetin 4 kademesinde de hükmünü icra eder. Fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı, fizik vücudun Allah'a teslimi. Aynel yakin muktesefak olarak bundan sonra başlar ve 27. 26. basamakta aynel yakin standartına girer kul. Daimi zikrin sahibidir. Hullerbap olmuştur. Kalp gözü mutlaka açılır. Kalp kulağı mutlaka açılır. Allah'ın bütün gösterdiklerini görmeye başlar. Allah'ın söylediği her şeyi işitmeye başlar. Bir muhabere Allah-u Teala ile onlar arasında mutlaka kurulur. Konuşma dizaynı. Ne görür Ulul Elbab? Ulul Elbab kimdir? Daimi zikrin sahipleri. Ali İmran Suresi 190 ve 191. ayet-i kerimeler. O Ulul Elbab kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. İşte daimi zikrin sahibi olan herkes de kalp gözü açılır ve kalp kulağı açılır. Bu, ilmin ötesine geçişin temel işaretidir. Ne zaman kişinin kalp kulağı ve kalp gözü açılmışsa, o ilmel yakini aşmış, aynel yakinin huzurlarına girmiştir. İlim hududunu aşmış, irfan hududunun içine girmiştir. İlim hududunu aşmış, hikmetin içine girmiştir. Hikmetin birinci kademesi, Ulul Elbab kademesidir. Ve Ulul Elbab'da kişi yalnız zemin katı görebilir. Zemin kattaki bütün deryaları görebilir. Ana dergahı görebilir. Altın kapıyı görebilir. Ve zemin katın bütün standartlarının, sırlarının sahibi olur. Zemin kattaki ana dergahta hem 7. kata kadar çıkabilenleri hem de 7. katın kendisine çıkıp da fethi tamamlayabilenleri 7. katın sonuna kadar görmek imkanı bu kişi için söz konusu değildir. Ama çıkabilenlerin hepsini zemin kattayken görmek imkanının sahibidir. Hikmetin birinci kademesi Ulul Elbab kademesidir. Sadece zemin katı görür kişi. Bunlar artık irfan ehlidir. Kalp gözü açılmıştır. Ne zaman bir insanın kalbindeki basiret, basar hassası çalışmaya başlarsa, kalp gözü açılırsa o kişi artık basiretin sahibidir. Bu onun irfan ehli olduğunun kesin işaretidir. Bir sonraki basamak nefsteki %9 nispetindeki karanlıkların yok edilip kişinin sonsuz bir nura kavuştuğu yer. Kalbinin hiçbir karanlık kalmamacasına, nefsinin kalbinin hiçbir karanlık kalmamacasına sonsuz nura kavuştuğu yer. İşte burası ihlas makamıdır. İhlas makamı hikmetin ikinci ve son kademesidir. Burada Allah Teala o kişiye zemin katı değil, ondan sonraki üst katları göstermeye başlar. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat, yedinci katın yedi tane alemi. İşte yedinci katın yedi tane aleminin sonu Sitrül Münteha'dır. Sitrül Münteha'ya kadar bütün sırlar burada açılır. İşte bu kademeye Allah Teala aynel yakin adını vermiş. Ayn varlıklar anlamına geliyor. Aynı zamanda aynın
söz itibariyle bir başka anlamı göz. Görerek kişinin ulaştığı yer varlıklar aleminin son noktasına kadar aynel yakini ifade eder. Aynel yakinin birinci kademesi hikmetin birinci kademesi ullelbaptır. Yalnız zemin kat görünür. İkinci ve üst kademesi hikmetin son kademesi ihlas makamıdır. Yedi tane kat ve yedinci katın bütün alemleri yokluğa kadar bütün alemler burada görünür. Öyleyse burası hikmetin bittiği yerdir. Aynel yakinin bittiği yerdir. Bundan sonra Allah Teala kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Ne zaman o kişinin nefsinin kalbinde hiç karanlık kalmadığı noktadan başlayarak yedi tane gök katını ayrı ayrı görmesi ve hepsini aydınlatması belli bir zaman olacaktır. Bütün bu katlar hakkında kesin bilgiyi görerek alan bu kişi Allah Teala'dan sadece görmenin değil, öğrenmenin de standartlarında öğrenecektir. Yetmez. Allah Teala konuyla alakalı bütün ayetleri gösterecektir. Böylece gören, Allah Teala'dan konuyu öğrenen ve Kur'an-ı Kerim'deki bu konuyla alakalı bütün ayetlerle tahkim olan bu kişi tahkim edilmiş bir imanın sahibidir. Bu kişi aynen yakinin sahibidir. Yetmez. Allah Teala bu yedi katın tamamını gördükten sonra, yedinci katın yedi alemi de geçildikten sonra görerek bu kişi için artık yeni bir nokta gelecektir. Salah makamı. Kim Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilirse Allah'ın bütün yeminlerini, bütün sözlerini tekrar etmek suretiyle kişi tövbe-i nasuhu gerçekleştirir. Ve başının üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala bu nura salah nuru diyor. İşte burası aynen yakinden hakkül yakine geçiştir. Çünkü kişi burada sitedin müntahadan öteye yokluğa doğru bakar. Artık Allah Teala yokluğu gösterir ona. Ve yoklukta Allah'ın zatına kadar olan bütün sonsuz mesafeler gösterilir. Ve en sonunda Allah kendi zatını da bu kişiye gösterir. Gösterdiği an hakka da yakin hasıl etmiştir. Hakkül yakinin sahibidir. Bütün mürşitler hakkül yakinin sahipleridir. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkül yakin üçünün de sahibi olmadan Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olamazsınız. Öyleyse irşat makamı demek ki nefsindeki bütün afetleri yok etmiş, ihlas makamının sahibi olmuştur. Bu aynel yakin ifade eder. Daha da öteye geçmiştir. Hakkül yakinin de sahibi olmuştur. Öyleyse mürşit odur ki bütün bu işaretlerin sahibidir. Sonra Allah Teala başka bir açıdan mürşidin tarifini yapıyor. Diyor ki onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağıranlardır. Onlardan daha güzel sözü kim vardır? Fussilet suresi 33. ayet-i kerime. 34'te ve 35'te Allah Teala onların kötülüğe, iyilikle mukabele edenler olduğunu söylüyor. Burada yeniden şartlar görüyoruz. Birinci şart, Allah'a teslim olmak. İkinci şart, Allah'a çağırmak. Üçüncü şart, kötülüğe, iyilikle mukabele etmek. İşte mürşitler üç basında sahibidir. Allah'a teslim nerede olmuş? 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Ancak bundan sonra irşat makamının sahibi olursunuz. Ve Allah'a çağırırsınız. İşte fizik vücudun teslimini Allah-u Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişiler ki nefslerin fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir ve dinde muhsinler olmuşlardır. Fizik vücutlar onlardan daha sen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudun teslimi makamı. Ve son teslim nefsin teslimi. Beyine suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa leyabudullahe muhcisine lehutnine hünebaye. Onlar emrolunmadılar.
dinde ihlas sahibi, dinde muhlis kullar olmakla emrolundular. Yani nefslerini muhlis kılan kişiler olmakla emrolundular. Halis kılan kişiler olmakla emrolundular. Burada nefslerin de Allah-u Teala'ya teslimi söz konusu. Çünkü nefs için başlangıçtaki konum sadece karanlıklardan ibaret olan, sadece afetlerden olan bir nefs kalbi iken, bu konumda bunların hepsi yok olmuştur, karanlıklar, afetlerin hepsi yok olmuştur. Yerini ruhtan gelen hasletleri temsil eden Allah-u Teala'nın nurlarına vermişlerdir. Bunlar fazıllardır. Ruhun hasletlerini temsil eden, faziletler adıyla anılan Allah'ın katından gelen nurlardaki kalbi %100 onlar işgal etmiştir. Yani nefs kalbi artık tam bir ruh kalbine dönmüştür ve ruhun bütün özellikleri nefse temsil edilmektedir. Öyleyse nefs artık yalnız hayra çağıran bir özellik kazanmıştır. İşte bu nokta ihlas noktasıdır. Nefsin de Allah'a teslim olduğunu gösterir. Öyleyse onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağıranlardır sözünün birinci kısmı burada noktalanıyor. 27. basamak. Allah'a çağıranlardır. 28. basamak. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. İşte Yusuf suresi 28. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle söylüyor: Habibim, o müminlere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin görerek, Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi ve Allah'a çağırıyorlardı. Biz de Allah'a çağırıyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın mürşit konusundaki açıklamalarının bu yeni safhasında ne görüyoruz? Allah'a teslim olma vasfı. Bütün mürşitler eğer Allah tarafından tayin edilen bir mürşitse mutlaka Allah'a üç teslimlerini tamamlamışlardır. Sonra ve Allah'a çağırmak temel görevleridir. Farklılığı anlatabiliyor muyum acaba? Bir bütün ülkenin din alimlerini düşünün. Hiçbirisi insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştığına inanmıyor. Kur'an-ı Kerim'deki 73 tane ayet-i kerimeyi yok sayıyorlar. Ve halk onlara böyle bir şey var mı diye sorduğunda yok diyorlar. O zaman 73 tane ayet-i kerimeyi inkar etmiş oluyorlar. Böyle bir dizayn içerisinde biz Allah'a çağırıyoruz. Farkı anlatabilmek için söylüyorum size. Mürşidin vasıflarının bir tanesinden bahsediyorum. Allah'a çağırmak. Bütün mürşitler Allah'a çağıranlardır. Mürşit kimdir? Kötülüğe iyilikle mukabele edendir. İşte Allah-u Teala'nın indinde kötülüğe iyilikle mukabele etmek son derece üst seviye bir olaydır. Davranış biçimlerinizin başkalarıyla alakalı olan kısmında hedefleri tayin ederken iki ayet-i kerimede üç şey söylüyor Allah-u Teala. Birinci ayet-i kerimede kısas sizden evvelki kavimlerin üzerine yazıldığı gibi size de yazıldı, size de farz kılındı. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala ama affederseniz daha hayırlıdır. Nefslerini tezkiye etmeyenler kısas uygular. Velayete ulaşıp da henüz daimi zikre ulaşmayanlar onlar affedicilerdir. Ama daha ötesi Fussilet suresinin 35. ayet-i kerimesi. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. İşte kötülüğe iyilikle mukabele etmek konunun temelinde yatar. Bütün mürşitler başkalarının kendilerine yaptığı kötülüklere iyilikle mukabele edenlerdir. Bilirler. İnsanlar vardır onları öldürmeye çalışır. Bilirler kim olduğunu. Ama onları kızamazlar. Onlara gene de iyilik etmekte devam ederler. Onlardan vazgeçmezler. Onların da belki bir gün Allah-u Teala'nın yoluna gireceğini ümitle beklerler. Hep yaptıkları şey yardımdır, yardımdır, yardımdır. Öyleyse mürşit kimdir? Mürşit kötülüğe iyilikle mukabele edendir. Mürşit kimdir? Hacet namazı kılındığı zaman Allah'ın hacet namazı kılanlara gösterdiği kişidir. Mürşit. Allah-u Teala kimin mürşit olduğunu en iyi bilendir.
Öyleyse kim hacet namazı kılarak Allah'tan talepte bulunursa, ya Rabbi benim mürşidimi göster diye kişi eğilse Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte Allah Teala kimi gösteriyorsa o kişi, ona inanmadığını düşünün. Bir daha kıldı, aynı kişi gösterilir. Bir daha kıldı, aynı kişi gösterilir. Bazısına hacet namazı kılmadan defalarca gösterilir. Bazısına hacet namazı filan kılmadan kalp gözünü açar Allah Teala, devamlı mürşidini gösterir. Yanındadır mürşid. Nereye gitse onunla beraberdir. Kişi evvela buna inanamaz. Nasıl olur der, ben yanımda birisini görüyorum her zaman. Ben nereye gidersem gidiyor. Evet. Allah Teala dilerse böyle yapar. Dilerse hacet namazının kılındığı anda gösterir. Dilerse hacet namazı kılınmadan rüyalarında devamlı onu göstermeye başlar. İşte her şeyin çok güzel olduğu bir devre. Bu minber üzere, yani gösterme açısından size bir küçücük misal anlatmak istiyorum. Bizim başımızdan geçmişti. Ablamızla beraber Bursa'da bir hanım terzisine gittik. Tabii biz dışarıda kaldık. O içeri girdi. Ben de karşıdaki bir tane mescide yöneldim. Mescitten içeri girdim. Birisi ortada süpürüyor. Başkalarını da görüyorum, görünmeyenleri. Ve konuşuyoruz onunla. Böylece ben saatlerin nasıl geçtiğini anlamadım. Dinledim bütün macerasını kişinin. Diyor ki, buranın sahibi Bahçı Sultan'ınız diyor. Bursa'da oluyor olay. Rüyamda karşıma çıkmaya başladı. Diyor ki, başıma taş düştü, gel bu taşı kaldır. Evvela diyor, inanmadım ben bu işe. Sonra diyor, rahatsız etmeye başladı beni. Kendim rahatsız olmaya başladım, hizmet edemedim diye. Bir gün diyor, gidip kaldırdım diyor taşı. Mezar taşını kaldırdığım zaman baktım, gerçekten başına taş düşmüş. Yüzyıllar evvel ölmesine rağmen diyor, sanki henüz ölmüş gibi, kefenin içinde hiçbir çürüme izi görünmeyen, hani sıcaklığını muhafaza eden bir olay. Ondan sonra diyor, taşı aldım oradan, tekrar diyor kapattım diyor mezarı ve diyor geldim kendimi buraya adadım. O günden bu tarafa diyor, buranın diyor bekçisiyim. Hay Allah razı olsun dedik, saatler geçti. Saatler sonra ablamı gördüm camda ve oradan ayrıldık. Oradan birkaç gün sonra oradaki bir imama anlatıyordum ben tasavvufu. O zat konudan sonra, anlatma bittikten sonra bizi arabaya kadar geçirdi. Araba da şeyin önündeydi, bu söylediğim mescidin önünde. Benim de aklıma gelmiyor mescide bakmak, arabaya doğru yürüyoruz. Ben dedim, bu Bahçı Sultan Camii şeyi mescide dedim, ne kadar güzel içerisi, tertemiz falan. O da bana garip garip baktı, nereden biliyorsunuz dedi içerisinin tertemiz olduğunu. E dedim, dün oradaydım, içerideydim. 20 seneden beri kapalıdır dedi bu mescid dedi. Gerçekten mescide doğru döndüğüm zaman mescidin kapıları kapalıydı. Yani Allah'ın dostlarının nasıl davet edildiğini gördünüz. Ölmüş Bahçı Sultan yüzyıllar evvel ama yaşamakta olan birisini oraya çağırıyor, davet ediyor. Her gece görüyor kişi rüyasında onu. Kim o rüyayı gösteren ona? Allah gösteriyor. Evliyasına yardım ettiriyor. İşte odur mürşit. Rüyalarda görülen, değişmeyerek inancı kesinleştiren insanlar bunlar. Allah Teala bugüne kadar hamdolsun yüz binlerce insana bizi gösterdi. Bizden hep keramet söylüyorlar. Keramet, bir keramet göster de bütün bu fasıllar bitsin. Biz onlara biz şöyleyiz böyleyiz diye anlatır mıyız bunu hiç? Biz size anlatıyoruz. Ve zaten söylediklerimize onların inanç müesseseleri inanmaları için müsait değil. Bir faydası yok. Ama sizlerin bunu bilmesi tahkik imkanınızda olduğu için çok güzel bir şey. Onlar o imama gitseler, imam onlara söylese ki gerçekten böyle böyle oldu diye, imama da inanmazlar. O zaman ne kıymeti kalıyor ki bizim onlara bu konuda bir şeyler söylememizin? Ama mürşit olur ki hacet namazı kılanlara Allah Teala gösterir. Bazen bu söylediğim olayda olduğu gibi
Hacet namazı kılmadan da gösterir Allah Teala, defalarca gösterir ve kişiyi adeta mecbur eder gidip o işi yapmaya. Allah'ın bütün güzellikleri onların üzerindedir. Mürşit kimdir? Mürşit Allah'tan aldığını diğerlerine iletendir. Çünkü mürşitler sadece fizik alemin bilgilerinin değil, onun ötesinin irfanının da sahipleridir. İlmin ve irfanın sahibi olan insandır mürşit. Kalp gözü mutlaka açıktır, kalp kulağı mutlaka açıktır. Ve fiziği de, fiziğin ötesini de görendir. Mürşidin öğretmenden farkı nedir? Öğretmen öğretir. Mürşit sadece öğretmez, öğretir ve yaşatır. Öyleyse öğretmen kimdir? Öğretmen kişinin aklına hitap eden kişidir. Mürşit kimdir? Mürşit kişinin sadece aklına değil, fizik vücuduna da, nefsine de, ruhuna da hitap eden kişidir. Ne demek istiyoruz? Sadece mürşide ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki mührü Allah açar. Eğer mürşidinize ulaşamazsanız bu kapı, bu mühür daima nefsinizin kalbini, kalbinin Allah'a açılan kapısını kapalı tutacaktır. Bir tek şartla kalbinizdeki mühür açılır, mürşidinize ulaştığınız zaman. Yetmez. Aynı şartla Allah-u Teala kalbinizin içine imanı yazar. Mürşidine ulaşamayan bir kişinin başının üzerine hiçbir zaman mürşidin ruhu gelmez. Söz konusu olan müdafaa altına kişi alınmaz. Her zaman açıktır şeytanın tuzaklarına. Ama kim mürşidine ulaşırsa başının üzerine mürşidin ruhu gelir, o muhafaza altına alınır. Mürşid kimdir? Onları muhafaza altına alan kişidir. Mürşid kimdir? Kişinin kalbine imanın yazılmasına sebebiyet veren kişidir. Sadece Allah'ın gerçek mürşitlerinin önünde gerçekleşir bu iş. Eğer o kişi gerçek bir mürşit değilse, onun elini öpen hiç kimsenin kalbine Allah imanı yazmaz. Öyleyse mürşit kimdir? Ona ulaşıldığı zaman kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru seyrisülük adlı bir sistemin, bir yolculuğun başlamasını icap ettiren kişidir. Sadece gerçek mürşitlere ulaşıp da onların önünde diz çöküp tövbe edildiği zaman insan ruhu vücuttan ayrılır. Mürşit kimdir? Manevi bir dergahının birçok kişiler tarafından gözlendiği kişidir. Orada ana dergahta Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ana salonda müderristir. Ama o salonun üst tarafında bir başka salonda ana dergahın sahibi, huzur namazının imamı, zamanın halifesi, yedinci katın fethini tamamlamış olanlara özel bir eğitim göstermektedir. Öyleyse bir tarafta yedinci kata kadar çıkanlara eğitim veren bir müessese, hemen onun üst tarafında yedinci kata ulaşıp da fethini tamamlamış olanların Allah'a ulaşmak üzere hazırlayan bir başka müessese. Mürşit odur ki bütün bu safhaların sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. Öyleyse mürşit bir öğretmen midir? Hangi öğretmen böyle vasıfların sahibi olabilir? Muhakkak ki öğretmenlik müessesesi bu dünyadaki en üstün müesseselerden bir tanesidir. Ama irşad müessesesi onun çok ötesinde farklı bir olayı simgeler. Ve fiziğin ötesine geçiren kişidir mürşit. Fizikten fizik ötesine ulaştıran kişidir mürşit. Her yerde her zaman kişinin yardımına ulaşabilen kişidir. Öyleyse hepinizin mürşidinize ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek ve bu sebeple dalalete, hidayete adım atmanıza sebep adım atmanız için dua eden bir kişi olarak hepinizin cennet ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden niyaz eden bir kişi olarak Allah-u Teala'nın indinde El-Fatiha ve as-salavat.

0: sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere bir araya getirdik. Bugünkü konumuz davranış şekilleri. Biliyorsunuz ki Allah Teala en çok insanı seviyor. Yarattığı bütün mahlukatın içinde en çok insanı seviyor. Ve en çok sevdiği sizlerden istediği bir tek şey var, sizin mutlu olmanız. Herkes mutluluğu arıyor. Herkes mutluluğun peşinde, saadetin peşinde. Ama insanların büyük kısmı, çoğu, hatta çok büyük bir kesimi mutsuz. İşte bunun arkasında mutsuzluğun sebebini oluşturan faktörü aramak lazım. Bu, Allah'ın tekniğini bilmemekten kaynaklanır. Madem ki Allah-u Teala bizi yaratmış, madem ki Allah-u Teala en çok bizi seviyor ve madem ki Allah-u Teala sadece mutlu olmamızı istiyor, öyleyse yaratıcı olan Allah'ın yarattığı bizleri nasıl mutlu edeceğini bilmeliyiz. İşte bu bilginin standartlarına ulaştığımız zaman bunun arkasında daimi zikir görüyoruz. Zikir müessesesini siz arttırdıkça nefsinizdeki afetlerin yok olduğunu, onun yerine ruhunuzun hasretlerinin yerleştiğini göreceksiniz. Ve nefsinizdeki afetlere Allah'ın nurları, faziletler adıyla galip geldiği zaman, %50'den fazla nur oluştuğu zaman nefsinizin kalbinde, siz mutluluğun yarısını yaşamaya başlarsınız. Hedefiniz o nurları daha arttırmaktır. Ve arttırdınız, daimi zikre ulaştınız. Nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla doldu. Ne olur? Mutlak bir dünya saadetinde beraber yaşarsınız. Öyleyse bir insanın saadeti bütün boyutları yaşaması bir yer mi gösteriyor? Bir hedef mi gösteriyor? Evet, o hedef nefsinizin kalbinin bütünüyle afetlerden kurtulması ve Allah'ın nurlarıyla dolması. Bunu daimi zikirle sağlarsınız. Ama dersiniz ki biz daimi zikre ulaşmadan da bu mutluluğu yaşamak istiyoruz. O da mümkün. Ama burada kendinizle çok ciddi bir mücadeleyi gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse o hedefe ulaşmak için hep o hedefe ulaşmışlara dikkatle bakın. Onlar nasıl davranıyorlar? Onlar acaba ne yapıyorlar? Onların yaptıkları davranışlar onların tabii davranışlarıdır. Nefslerinde afetler olmadığı için afetleri olmayan bir insan hüviyetine davranacaklardır. Yani nefsleri de tamamen Allah'ın nurlarıyla kaplandığı için hayrı istediği, ruhları zaten ezelden beri hayrı istediği cihetler, İç dünyalarındaki kavga bitmiş insanlardır onlar. Bu sebeple mutludurlar. Hem nefsleri hem de ruhları hayır istediği için hep hayır işleyen insanlardır onlar. Bu sebeple madem ki insanlar hayır işliyorlarsa arkasından mutluluk duyacaklardır, şer işliyorlarsa mutluluk duyacaklardır. Bu insanlar hep hayır işlediklerine göre hep mutluluk duyacaklardır, huzur duyacaklardır. Öyleyse onlar başkalarıyla olan davranışlarının arkasından da huzur duyacaklardır. Çünkü başkalarının kendilerinden hep hayır yayılmaktadır. Çevresinden de onlara hayır geri dönmektedir. Bu sebeple de mutludurlar. Onların mutluluklarını oluşturan faktörleri birer birer baktığınız zaman bunların sizde olmadığını görüyorsunuz. Daimi zikre ulaşmadığınız için. Ama bunları düşünce sisteminizde destekleyebilirsiniz. O hedefe zikir olarak ulaşmasanız bile doğru davranış biçimleriyle mutluluğa yaklaşabilirsiniz. İşte bugünkü sohbetimiz bu mutluluğa nasıl yaklaşacağınız konusunda. Demek ki davranış biçimlerimiz mutluluğa ulaşmamızda son derece önemli faktörler. Evvela kendinizi tanıyın. Ruhunuz var,
1: Nefsiniz var ve fizik vücudunuz var. Ruhunuz sadece hasletlerden oluşur. Bütün güzellikler ruhunuzdadır. Nefsiniz sadece afetlerden oluşur. Bütün çirkinlikler ve şeytanın telkinlerine açık olan kesim nefsinizin afetleridir. Fizik vücudunuz zaten hepiniz biliyorsunuz. Nefsinizin afetleri bu kainattaki en büyük düşmanınız olan şeytanın açık isticagahlarıdır. Yani her afetinize şeytan tesir etmek gibi bir imkanın sahibidir. Yetmez, şeytan sizin nefsinize tesir ederken bunu hep sizin kendi düşünceniz olarak göstermeye çalışır. Ve iç dünyanızdan gelen yanlış dürtülerin başka insanlara fenalık etmek istikametinde harekete geçen dürtülerin kendinize ait olduğunu zannedersiniz. Oysa ki onları oluşturan şey şeytanın telkinleridir. Şeytan düşünce sahanıza girer ve sizin düşünceleriniz gibi kendi düşüncelerinizi size yutturmaya çalışır. Kendi düşüncelerini size kabul ettirmeye çalışır. Ve hep üzülürsünüz. Neden böyle düşündüm? Neden yanlış düşündüm? Bu yanlış düşüncem nereden kaynaklandı? Ben böyle düşünmüyordum, biliyordum aslını. Ama gene bu olayda gene aynı yanlış düşüncenin esiri oldum. Hayır, o sizin düşünceniz değil. O başkalarına kötülüğü emreden, size tesir eden şeytanın düşüncesi. Unutmayın, o sadece sizin mutsuz olmanızı ister. Mutsuz olmanızı temin etmek istediğinde de hep yanlış şeyleri size kabul ettirmeye çalışır. Zulmü kabul ettirmeye çalışır. Başka insanlara eziyet vermenizi kabul ettirmeye çalışır. Başka insanlara yanlış davranmanızı kabul ettirmeye çalışır. Ve bunu tatbik sahasına geçiremese bile düşünce sisteminizde bunu mutlaka tahakkuk ettirir. Ve siz de aslında ben böyle düşünmezdim ama bana ne oldu diye düşünürsünüz. Ben böyle düşünmezdim, başkalarına kötülük etmeyi istemezdim. Ama acaba nereden geliyor bu düşünceler? Bu düşünceler size şeytandan geliyor. İşte yapmanız icap eden şey bu noktadan sonra başlar. Evvela bilirseniz ki sizi üzen hangi olay varsa o olayın davranışına size iten şey şeytanın nefsinize yaptığı telkinlerdir. Sizin düşünce sahanıza girerek kendi düşünceniz gibi size yutturduğu onun düşünceleridir. Sakın bu tuzağa düşmeyin. Ne zaman bir negatif faktör içinizden gelirse, başkalarına kötülük etmek istikametinde sizi tesiri altına almışsa, işte o zaman şeytan devrededir. Onunla mücadele edin. Şeytanla mücadele edin. Bu mücadele sizler için mutlaka son derece önemli bir keyfiyettir. Allah Teala'nın indinde sizler için olgunlaşması lazım gelen meyve, nefsinizin afetlerine, düşünce sisteminize karşı çıkmak, şeytanın onlar üzerinde vücuda getirdiği negatif davranış biçimini yok etmek, pozitife çevirmek. İşte eğer mutlu olmak istiyorsanız bunu yapabilmek imkanının sahibi olduğunuzu hatırlatırım. Allah Teala sizden yana, bunu hiç unutmayın. Bu demektir ki kainattaki en büyük güç, bütün güçlerin toplamından daha güçlü olan Allah sizinle beraber. Niye öyle? Çünkü siz tasavvuftasınız. Siz Allah'ın yardımını hak eden bir pozisyondasınız. Mürşidinize ulaştığınız andan itibaren bu olay böyle gerçekleşir. Allah Teala buyuruyor ki eğer inanıyorsanız bana güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Allah'ın yardımıyla halledemeyeceğiniz hiçbir negatif faktör yoktur. Şimdi davranışlarınıza dikkatle bakalım. Etrafınızdaki insanlarla sizlerin arasında hep bir davranış biçimleri alışverişi vardır. Siz onlara bir belli davranış biçimiyle davranırsınız, onlardan bir tepki gelir. Onların tepkisi sizin için bir yeni tepkinin doğmasına vesile olacak olan bir davranış biçimidir. Siz de onların davranışına bir tepkiyle cevap verirsiniz. Sizin bu son tepkiniz onlar için yeni bir etkidir ve bu etki onların davranış biçimini oluşturur. Öyleyse devamlı bir etki ve tepki münasebetleri içindesiniz. Mütemadiyen çevrenizden etki alırsınız. Mütemadiyen onlara tepki gösterirsiniz. Mütemadiyen sizden gelen etkiye çevreniz tepki gösterir. Etkiler ve tepkiler hep birbirini

sonucun ne olacağı belli değil. Ama nefsiniz şiddetle sizden bunları yapmanızı ister. En azından ondan daha fazla bir hakaretle ona hakaret etmenizi, olmazsa bir tane yumruk atmanızı, ona bir zarar vermenizi, onun sizin üzerinize vücuda getirdiği o hakaretin verdiği etkiyi yok etmek için şiddetle ondan intikam almayı. İşte nefsinizin isteği budur. Bu isteği oluşturan şey ise şeytandır. Şeytan hepinizle tek tek meşgul olur. Her olayda size mutlaka tesir etmek için bir çare arar. Bütün gayretiyle sizi Allah'ın yolundan saptıracak olan bir takım aktivitelerde bulunmaya davet eder. Bulunmaya zorlar ve baştan da söylediğim gibi bunu kendi düşüncelerinizin kılığına girerek size ulaştırır. İşte spiral büyümeden evvel siz Allah'ın dediğini yaptınız diyelim. Ne diyor Allah Teala? Böyle bir olayla karşılaştığınız zaman kabahatli olmamanıza rağmen kendinizi kabahatli gibi kabul edip karşınızdakinden af dileyebilirsiniz. Hata bende, sizden Allah'ın huzurunda af diliyorum, beni bağışla diyebilirsiniz. Şeytan bu davranışın küçültücü bir davranış olduğunu söyleyecektir size. Karşınızdakinin sizi küçük görmesine sebebiyet verecek olan bir davranış. Oysa ki realitede de bunun tam tersi geçerlidir. Böyle bir şeyi yapabildiğiniz anda şeytanın üzerinizdeki tesirini sıfıra indirmiş oluyorsunuz. Yani gösterilecek olan cehdlerin en büyüğünü sarf etmiş oluyorsunuz ve başarmış oluyorsunuz bunu. Başka birisinin size hakaret etmesi anında nefsinizin ve şeytanın şiddetle sizi ondan daha büyük bir hakaretle ona cevap vermeye zorladığı anda bunu başarabilirseniz eğer kabahatliymişsiniz gibi o kişiden af dilemeyi başarabilirseniz eğer siz olağanüstü bir şey yapmış olursunuz. Normal bir standardın ötesinde bir irade sahibi olduğunuzu evvelen kendinize ispat edersiniz. Son derece önemli bir aşamadır tasavvufta bu. Bunu herkes yapamaz. Şimdi bunu başardığınızı düşünelim. Karşınızdaki ne olur? Karşınızdakinin durumuna dikkatle bakın. Size karşı öfkeli ve hakaret etmiş. Bekliyor. Siz de ona bir hakaret edesiniz de o size daha büyük bir hakaretle cevap versin veya saldırsın. Ona bu saldırı imkanını verecek olan şey sizin ona aynı öfke temposuyla cevap verebilmenizdir. Siz de aynı şekilde ona hakaret ederseniz, aynı standartlarda onu öfkelendirecek olan şeyler söylerseniz ki nefsiniz ve şeytan mutlaka bunları ister, kavganın yeni boyutlar alması için zemini siz de hazırlamış oluyorsunuz. Onun yeniden size saldırması için bir saha oluşturuyorsunuz, bir yol açıyorsunuz. Öyle yapmadınız. Dediniz ki, hatasız olduğunuzu bildiğiniz halde dediniz ki, bu benim hatamdı, sizden af dilerim. Allah'ın huzurunda sizden af diliyorum. Beni bağışlamak lütfunda bulunursunuz. Bunu söylediğiniz zaman, o kişinin size daha fazla saldırmak için beklediği kapıyı açmıyorsunuz. O kapıyı onun yüzüne kapatıyorsunuz, saldıramaz artık. Onun davranış biciminin daha ötelere geçebilmesi sizin vereceğiniz o cevaba bağlıydı. Daha sert bir pozisyonda onu yeni negatif davranışlara itecek bir davranış biçimine ihtiyacı var onun. Siz onu vermiyorsunuz. Bu noktada bunu yapabildiğiniz an o kişinin gözlerinde küçüleceğinizi zannedersiniz. Şeytan ve nefsiniz size bunu söyler. Oysa ki eğer diğer kişi olsaydınız karşınızdakini gözünüzde büyütür, onu Allah'ın bir dostu olarak yerlerine oturturdunuz. Çünkü karşınızdaki kişi suçlu olduğunu biliyor. Hatalı olduğunu biliyor, size hakaret etmiş. Bu hataya rağmen siz bu benim hatam diyebiliyor musunuz? Bu büyüklüğü gösterebiliyor musunuz? O zaman kavgayı bitirirsiniz.

0: Siz bir, ikincisi o kişinin gözünde küçülmezsiniz, büyürsünüz. Gayri ihtiyari kendini ölçecektir. Ben bu asil davranışta bulunabilir miyim diye kendini ölçecektir. Ve bulunamayacağını görecektir. Zaten yapabilseydi ilk hakareti size savurmazdı. O zaman sizin farklı bir kişiliğinizin olduğunu o kişi görecektir. Bu sulha atılan ilk adımdır. Sizin tarafınızdan atılması lazımdır. Başkaları nasıl davranırlarsa davransınlar. Siz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini uygulamak mevkiinde olanlarsınız. Neden? Çünkü ancak siz çevrenize örnek olacaksınız. Çevrenize Kur'an-ı Kerim'in örneği olacaksınız. Davranış biçimlerini değiştirdiğiniz an başkalarından saygı görürsünüz. Hem kendi mutluluğunuzu hem de çevrenizdeki insanların mutluluğunu sağlarsınız. Bu söylediklerimi vücuda getirmediğiniz bir ortamda yaşıyorsunuz. Hem etrafınızdaki insanlarla devamlı kavgalısınız, hem siz huzursuzsunuz, hem de onlar huzursuz. Unutmayın, huzursuzluğunuz çevreyi de negatif olarak etkileyen bir faktördür. Huzursuzsanız, davranış biçimlerinize yansıyorsa huzursuzluğunuz, çevredekileri rahatsız ediyorsunuz demektir. Onlar da sizi rahatsız ediyor. Ve böylece devamlı huzursuzluktan örülü bir duvarın içinde yaşıyorsunuz. Biz Allah'ın bize gösterdiği bu muhteşem dinden uzaklaştığımız sürece hep bu huzursuzluğun içinde yaşamışız. İşte 1993 yılı sonunda Türkiye'deki dava dosyaları sayısı 15 milyon dava dosyası. Ortalama 3 kişi bulunuyor bir dava dosyasında taraf olarak. 45 milyon insan birbiriyle davalı ve davacı. Herkes huzursuz, herkes sıkıntılı. Neden? Allah'ın mutluluğunuz için gerektirdiği emirleri dinlemiyorsunuz. Tekniği bilmiyorsunuz. Mutlu olmak bunun arkasında saklıdır. Eğer söylediğimi gerçekleştirebilirseniz, bunu sükunetle yapabilirseniz, o size hakaret eden kişinin sizden af dilediğini göreceksiniz. Deneyin. Sonuç mutlaka buraya ulaşacaktır. O sizin Allah-u Teala'nın emrinde kendisi hatalı olduğu halde ona öfkelenmeyen, kızmayan, daha önce gidip ondan özür dileyen, af dileyen bir hüviyete sahip olduğunuzu mutlaka görecektir. Ve göreceksiniz ki arkasından sebepleri açıklayacaktır. Sabah sabah eşiyle kavga etmiştir. Otobüste biriyle ayağına basmıştır. O ona hakaret etmiştir, o ona hakaret etmiştir ve bulunduğu yere bir birikimle gelmiştir zaten. Başkasından alamadığı intikamların birikimiyle gelmiştir. Siz karşısına çıkmışsınız, hiçbir hatanız olmadığı halde size ters bir davranışta bulunmuştur, hakaret etmiştir. Ve gayri ihtiyari bunun sebeplerini size anlatmak mecburiyetinde hissedecektir kendini. Bütün bunları neyle yapıyorsunuz? Bütün bunları sadece Allah'ın size söylediği şeyi gerçekleştirmekle yapıyorsunuz. Allah Teala her halükarda sizin nefsinize değil, ruhunuza itaat etmenizi istiyor. Allah her halükarda sizin şeytana değil, Allah'a itaat etmenizi istiyor. Dikkat edin, ikisi de aynı şeydir. Ruh bütün telkinleri Allah'tan alır. Nefs bütün telkinleri şeytandan alır. Ve bu şeytanın negatif telkinlerini besleyebilecek olan alanların sahibi nefsiniz ki başlangıçta %100 böyledir. Şeytanın bütün telkinlerine %100 açık bir nefsiniz var başlangıçta. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, nefsinizin bütün afetleri nefsinizin kalbini %100 dolduruyor. Şeytan hepsine tesir etmek imkanının sahibi ve sizin düşünce sisteminizin içine giriyor. Siz düşünüyormuşsunuz gibi yanlış şeyleri size telkin ediyor. Sizin kendi düşünceniz olarak onları düşünüp karşınızdakine siz de saldırıyorsunuz. Bu tasavvufun içindeyseniz, saldırı yalnız sizin şahsınızdaysa, öyle yapmamanız temel şarttır. Söylediğim gibi hareket etmeniz gerek. O anda nefsinizin o öfkesine, öfke adı verilen sisteme hakim olabiliyor musunuz? İşte bütün sır bunun arkasında saklı. O zaman şeytanın belini kırmış olacaksınız. Nefsinizin afetlerini o an olduğu yerde durdurmuş olacaksınız. Ve ruhunuz nefsinizin içinde bir yol açacak kendisine. Bir doğru davranış biçimi. Bunu yaptığınız an kavga biter. Unutmayın. Allah-u Teala serbest iradeyi kıymetli görmüştür. Onu kutsal kabul etmiştir. Herkesin kendi iradesi Allah'a göre kutsaldır. Siz kendi iradenizin standartları içinde dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Hudut nerede? Başkasının sahasının başladığı yerde. Kendi iradenizin hareket sahası başkasına zarar verdiğiniz noktada durmak mecburiyetindedir. İradenizle her şeyi yapabilirsiniz ama başkalarına zarar veremezsiniz. Orası sizin sahanızı aşar. İşte kendi iradenizle kendi sahanız içinde ne isterseniz yapın. Allah Teala buna karışmıyor. Ama bu davranış biçiminiz başka birisine zarar verdiği anda kendi sahanızı aştınız. Saha aşımı var, limit aşımı var. Başka birine hakaret ettiniz. Başka birinin canını sıkacak bir şey söylediniz. Bunu bilerek yaptınız birinci ihtimal, bilmeyerek yaptınız ikinci ihtimal. Unutmayın, her olayda mutlaka doğru vardır. Doğrular vardır, yanlışlar vardır. Davranış biçiminizin Kur'an'a uygun bir doğru olduğunu düşünüyorum. Öyle kabul ediyorum. Ama o doğruyla, doğru davranışla başka bir arkadaşınıza bir davranışta bulunduğunuz zaman onun üzüldüğünü gördünüz. Kardeşiniz size dedi ki, ben senin bu davranışından şu sebeple huzursuz oldum. O doğruyu yaptığınız zaman siz onun Allah'ın emirlerine uygun olduğundan eminsiniz. Ama bu doğru bile başka birini rahatsız edebilecek olan bir özellik taşıyorsa onu değiştirmek mecburiyetindesiniz. Birçok doğrudan başka birini tatbik edeceksiniz. O tatbik ettiğiniz ikinci doğru olan şey o kardeşinizi rahatsız etmeyecek olan bir hüviyetin içinde olmalıdır. Öyleyse siz her davranışınızla başkalarına sadece huzur veren bir insan olmaya çalışacaksınız. İşte ihlasa ulaşanlar, salaha ulaşanlar bunu yaparlar. Bunu yaptıkları zaman kendilerini zorlamazlar. Siz bunu kendinizi zorlayarak gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Onlar neden zorlamazlar? Çünkü nefslerinde afet yok. Nefslerinde afet olmadığı için nefsleri de hasletlerden örülü, ruhları da hasletlerden örülü. Ve hem nefsi hem ruhu sadece başkalarının hoşuna gidecek hayır olan davranışlar sergilemesini ister bu insanlardan. Ve onlar kendilerini hiç zorlamadan zaten onu yapacak olan bir yapıya ulaşmışlardır. Hep başkalarına mutluluk verecek olan davranışların sahibi olurlar. Siz o vasıfa henüz ulaşmadığınız için, nefsinizde hala karanlıklar mevcut olduğu için ve şeytan oradan tesirle size kendi düşünceleriniz gibi bir şeyleri göstererek başkalarını üzecek davranışlarda bulunmayı telkin ettiği için, düşüncenizi o istikamette oluşturduğu için buna kendi düşünce sisteminizle karşı çıkmak mecburiyetindesiniz. İşte nefsiniz bu tarzdaki bir düşünceye karşı çıkacaktır. Ve aklından geçen o kötülüğü mutlaka yapmaya çalışacaktır. O da hakaret etmeye çalışacaktır. Daha büyük bir şekilde hakaret etmeye çalışacaktır. Ve böylece nefslerin at koşturduğu bir vücut ülkesinde hiçbir zaman mutluluğa ulaşamazsınız. Hep mutsuz bir insan olmak mecburiyetindesiniz. Allah Teala diyor ki olaylar önemli değildir. Önemli olan olayların sizin üzerinizde vücuda getirdiği negatif tesirlerdir, sizi üzücü tesirlerdir. İslam nedir? İslam, bu sizin üzerinizde oluşan negatif tesirleri, sizi üzen tesirleri yok edecek bir mekanizmayı iç dünyanıza yerleştirmektir. Allah'a teslim olduğunuz zaman nefsinizin de ruhunuzun da hep hayrı isteyen bir hüviyete ulaştığını göreceksiniz. Ruhunuz zaten ezelden beri hayrı istemekteydi. Nefsiniz de o noktada, nefsinizdeki bütün afetlerin yok olduğu noktada yalnız hayrı isteyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Öyleyse siz iyi yapmak için kendinizi zorlamayacaksınız. Buna ihtiyacınız yok. Çünkü zaten iç dünyanız hem nefsinizin cephesinden hem de ruhunuzun cephesinden zaten en iyiyi yaptıracak size. Kötüyü isteyecek olan bir iç dünyanız yok. Afetler yok nefsinizde. Afetler yoksa hiçbir zaman nefsiniz size kötü bir davranış empoze edemez, teklif edemez. Aklınızdan böyle bir talepte bulunamaz. Ruhun bütün özellikleriyle dolmuş olan, daimi zikirde olan sizin nefsiniz artık yalnız hayrı isteyecektir. Ruhunuz da yalnız hayrı isteyecektir. Öyleyse sizden başka birine onu üzebilecek olan bir davranış biçiminin ulaşması mümkün değildir. Öyleyse öyle olduğu sürece mutlusunuz. Neden? Hayır işleyen bütün insanların hayrın arkasından duydukları şey sadece mutluluktur. Kimdir mutsuzluğu yaşayan? Şer işleyen insanlar. Her şer, her yaptığınız yanlış davranış, her zulüm sizi 3 defa üzer. Zulmü işlediğiniz için üzülürsünüz. Arkadan ruhunuz nefsinize azap eder, yeniden üzülürsünüz. Sonra bu şerri başkasına işlediyseniz, ona zulmettiniz, ondan da size zulüm geri dönecektir. Bu zulüm size ulaştığı zaman yeniden üzülürsünüz. Arkadan intikam almak isteyeceksiniz, intikamını alıyorsunuz, intikamınızı alıyorsunuz. Yeniden üzülürsünüz çünkü bir günah işlediniz. Arkadan da ruhunuz nefsinizi azap eder, bir defa daha üzülürsünüz. Görüyor musunuz? Bir yanlışlık ard arda zincirin halkalarını nasıl bağlıyor? Etrafınızda olan ilişkilerinizi nasıl kötüye götürüyor? Ama bunu en iyiye çevirmek sizin elinizde. Unutmayın, siz şu anda Mihir Vakfı'nın müktesibisiniz. Zamanın halifesine bağlısınız. Öyleyse dikkat edin, herkes davranış biçimlerinizi takip ediyor. Herkes sizin en iyi davranışları sergilemenizi bekliyor. Onlar diyorlar ki biz yanlış yaparız, biz tasavvufta değiliz. Ama siz yapmayacaksınız diyorlar. Öyleyse yanlışlığı asgariye indirecek, en aza indirecek bir davranış biçimini sergilemek durumundasınız. Mecburiyetindesiniz. Bu her şeyden evvel içinde bulunduğunuz toplumun, bu camianın bir gereğidir. Onlara, Allah'a bağlı olan insanların, Allah'ın dostlarının her olayda nasıl bir davranış biçimi sergileceğini göstermek mecburiyetindesiniz. Bunu ispat etmekle mükellefsiniz. Siz yanlış davranışlar yaptığınız sürece bir defa huzursuzsunuz. Yetmez. Etrafınızdaki insanlarla devamlı zulmani ilişkiler içine girmiş oluyorsunuz. Çünkü sizin onlara yaptığınız her zulüm onlardan zulmün geri tepmesine sebebiyet veriyor. Bu sefer intikam almak sevdasına takılıyorsunuz. Yeniden intikam alarak ona zulmetmiş oluyorsunuz. Ona yeni bir zulüm imkanı daha vermiş oluyorsunuz. Böylece zincir halkaları birbirine negatif istikamette bağlanıyor. Her zulüm başka bir zulmü davet eder. O karşınızdan gelen zulüm karşısında intikam almak sevdasına düşmüş ve bunu tatbik etmişseniz, buna mukabil şeytanın telkinlerine uyarak siz de ona zulmediyorsunuz. Bu demektir ki onun size yeniden zulmetmesi için bir kapı açtınız. O da bu kapıdan geçerek size yeniden zulmediyor. Nefsinizdeki intikam arzusu sizin de tekrar zulmetmenizi icap ettiriyor. Bu nedir? Devamlı sizin huzursuz olduğunuz bir ortamda yaşantınızı devam ettirmenizdir. Aynı zamanda etrafınızdaki bütün insanlarla ilişkileriniz böyleyse onları da devamlı huzursuz kılan bir ortamda yaşıyorsunuz demektir. İsterseniz şöyle bir deneme yapalım. Hayatınızda bir gün çevrenizdeki bütün insanlara yanlış davranışlarda bulunun. Bunun neticesini yaşayın. Ertesi günde hepsinden özür dileyerek doğru bir davranışın biçimini sergileyin onlara. Ne kadar büyük yanlışlıklar yaptığınızı o zaman daha net olarak görürsünüz. Diyelim ki hayatınızın bir devresinde hep yanlışlıklar yaptınız, siz huzursuzsunuz. Ama çevrenizdeki insanlar da huzursuz. Eşiniz, çocuklarınız, etrafınızdaki insanlar da huzursuz. Dikkat edin sözlerime. Siz davranış biçimini düzelttiğiniz günden itibaren hem siz huzura kavuşacaksınız, hem de etrafınızdaki insanlar huzura kavuşacak. Aile yuvanız huzura kavuşacak. Çocuklarınız huzura kavuşacak. Eşiniz huzura kavuşacak. Ve onlardan size gelen övgü sözlerine dikkat edin ondan sonra. Üzülmez misiniz? Ben hayatımın bu kadar kesimini ne yazık ki bu yanlış davranışlar içinde geçirmişim. Tasavvufa layık olmayan davranışlar içinde geçirmişim. Ve bunu bir tasavvuf mensubu olarak yapmışım. Yazık değil mi bana diye düşünmez misiniz? İşte doğru düşüncelerinizin çevreden takdir getireceğini hiç unutmayın. Siz Allah'ın istediği gibi bir insan olursanız, çevrenizdeki insanlar size kızmayacaklardır. Size hayranlık duyacaklardır. Eğer siz şöyle düşünüyorsanız, ben tasavvufun içindeyim, tasavvufun görevlerini yaparım, başka her şey bana vız gelir, ben Allah'a karşı iyi olurum. Başkalarıyla değil. Çok yanlış bir düşünce. Allah'a karşı olan vazifelerinizi yaparken eşinize ve çocuklarınıza karşı yapmanız lazım gelen vazifeleri hiç unutmayacaksınız. İkisini de yapmıyorsanız zaten rezalet. Ama sizin aranızda vazifelerini yapmayan bir insan olduğunu düşünemiyorum. O öyle olsaydı zaten aramızda olmazdınız. Öyleyse yapmak gelen şey, ben tasavvufun gereklerini yerine getiriyorum, başka her şey bana vız gelir demek asla, asla bu değil. Ben tasavvufun gereklerini hem herkese karşı olan vazifelerimi en üst düzeyde yaparak, hem de kendi vazifelerimi en üst düzeyde yaparak gerçekleştiririm. Bunu demediğiniz sürece huzursuz olduğunuzu yaşadınız. Bunu tatbik mevkine koyduğunuz gün, etrafınızda size karşı hep yanlış davranışlar sergileyen, sizi üzen, sizi hatta dövenlerin değiştiğini gördünüz. İnanamadınız gözlerinize, onlar nasıl bu kadar değişiyor diye. Onları değiştiren şey sizin davranışlarınız. Unutmayın. Hep huzursuz olduğunuz zaman sebepleri başkasına yüklemeye çalışır şeytan ve nefs. İşte o bana böyle davrandı da ben onun için mutsuzum. O bana farklı bir şekilde bir davransa ne kadar mutlu olduğumu görürsünüz. Bunu hep Bektaşi'nin namazına benzetiyorum. Öyle bir namaz kılmış ki, bu Bektaşi dediğim aslında yolda değil. Öyle diyorlar isimlerine. Ve öyle bir namaz kılmış ki dünyanın en güzel namazı. Etrafındaki herkes uf demişler, yahu sen dünyanın en harika namazını kıldın. Nasıl yaptın bu işi? Demiş ki hele bir de abdestli olsaydım siz o zaman görecektiniz. Bu bir espri tabii. Hep birilerine manederler ya, Karadenizlerden Temel'e manederler, Nasrettin Hoca'ya manederler. Din konusunda da bir şey oldu mu hep bizim Bektaşilere yüklenilir. Aslında Hacı Bektaş Veli'ye dikkatle bakın. Dünyanın en büyük yetiştirdiği evliyalardan birisidir. Bektaşi demek Hacı Bektaş Veli'nin dergahına tabi olan demek. Öyleyse en güzel düşüncelerin orada olması lazım. Şimdi dizayna bakın. Nerede bir espri varsa hep Bektaşilere söylenir. İşte Bektaşi babası demiş ki. Şöyle bir tane daha anlatayım. Yağmur duvarı yapılacak. İmam etrafına bütün köyün sakinleri toplamış. Aylardan Ağustos, nasıl bir sıcak, dağın tepesine doğru tırmanıyorlar. Üstelik de Ramazan. Ve pınarın başında bizim baba erenler oturmuş kafayı çekiyor. Aylardan Ramazan. Tabii imam fena halde kızmış bu işe. Söylenmiş senin gibiler yüzünden Allah-u Teala bize her şeye reva giriyor diye. Ve la havle ve la kuvvete çekerek devam etmişler yollarına, çıkmışlar dağın tepesine. Dua, dua, dua. Akşama doğru yağmur mağmur bir şey yok. İniyorlar bunlar kanter içinde. Bir de bakmışlar bizim baba erenler hala kafayı çekiyor orada. Artık dayanamamış bizim imam. Ağzına geleni söylemiş. Her türlü hakareti yapmış. Bizim baba erenler demiş ki bir dakika ya demiş. Senin derdin ne demiş. Niye bana demiş bunları söylüyorsun demiş. İşte demiş senin yüzünden Allah bize yağmur vermiyor demiş. Çıktık demiş yağmur duasına sabahtan beri gördün demiş. Sabahtan beri açtık demiş, ellerimizi hep böyle yaptık. Hiç Allah-u Teala bize dua, yağmur falan vermedi. Yanlış yapmışsınız demiş, bana söyleyecektiniz. Hadi be sen de demiş imam. Demiş şimdi görürsün gündüz sen. Çıkarmış kilotunu bu. Yıkamış, asmış hemen oraya. İki dakika geçmeden şakır şakır yağmur. Yahu demişler sen Allah'ın evliyası mısın? Hepsi nasıl yaptın bu işi? Yahu demiş aramız açık. Ne zaman demiş bir şeyi yıkayacak ve asacak olsam demiş buraya, oradan demiş, gereğini yapar demiş. Şimdi bunlar hep espri. Şimdi söylemek istediğim şey şu, sizin davranış biçimlerinize dikkat edin. Siz doğruyu yapabilirseniz, çevrenizden de size doğru ulaşır. Siz yanlışı yapıyorsanız, çevrenizden de size yanlış ulaşacaktır. Onları adeta yanlış yapmaya zorlayacaksınız. Tabii nefsleri varsa. Eğer o yanlışları Allah-u Teala'nın daimi zikri ulaşmış birisine yaparsanız umurlarında bile olmaz. Sizin onlara yaptığınız hakaret, davranış biçimleri vız gelir tırıs gider. Umurlarında bile olmaz. Onlar size hiçbir zaman sizin onlara davrandığınız gibi davranmayacaklardır. Neden? Çünkü onlar nefslerinde afet olmadığı için bütün kötülüklere iyilikle davranan insanlardır. Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği sistem içinde üç grup insan var. Nefsine tabi olanlar birinci grup. Allah'ın evliyası olmamış olanlar. Bunlar süratle intikam almak isterler. Nefslerin ancak öyle ferahlayacağına inanırlar. Hamdolsun ki bu salonda sadece birkaç tane var böyle. Öyleyse ikinci gruptasınız hepiniz. Nedir bu? Evliya oldunuz. Allah'ın mutluluk istikametindeki yolunun yarısını geçtiniz. Nefsinizin kalbinde nurlar karanlıkları açtı. O safhalardasınız şimdi. Öyleyse bu safha affetme safhasıdır. Karşılığında siz mutlu olacaksınız. Size karşı yanlış davranışta bulunan birisini affedeceksiniz. Yetmez. Daha ileri kademeye geçeceksiniz. Ondan özür de dileyeceksiniz. İşte o özür dileyebilenler var ya, onlar onu bir gayretle yapmazlar. Onlar bunun için iradelerini zorlayarak, bu bana hakaret etti ama ben onu affedemeyeyim diye iradelerini zorlayarak bir gayretin içinde değillerdir. Çünkü onlar daimi zikre ulaşmışlardır. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Fussilet suresinin 33 ve 34 ve 35. ayet-i kerimelerinde. Onlar ki diyor, ben Allah'a teslim oldum deyip Allah'a çağırırlar diyor. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah-u Teala. Demek ki teslim olmuşlar. Ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini Allah'a teslim etmişler. Nefslerini teslim ettikleri noktada nefslerindeki bütün afetler yok olmuş, yerini ruhun hasletleri almış. Artık bütün davranışları pozitiftir. Artık işlerinden hiçbir şey onları başkalarına bir hakarete, başkalarına kötülüğe, başkalarını üzebilecek olan bir davranışa zorlayamaz. Bu mümkün değil. İşlerinden gelen şey o insanlara en güzel şekilde davranmaktır. Bir sonraki ayet-i kerime standartı tam olarak veriyor. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Fussilet 34. Sonuç, Fussilet 35. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir. Haz-ül azim, hazların, mutluluğun en büyüğü, azim olanı. Neden öyle? Eğer siz de daha o noktaya ermeden evvel etrafınıza sadece mutluluk saçan bir insan olabilirseniz, onlar size nasıl davranırlarsa davransınlar, etrafınıza mutluluk saçabilen bir insan olabilirseniz, işte onların yaptığı gibi kötülüğe iyilikle mukabele eden bir insansınız. Hedefiniz o olmalı. O güzelliği yaşamalısınız. Bu güzellik hepinize açık. Sadece biraz iradenizle nefsinizin, özellikle şeytanın kötü hedeflerine mani olmaya çalışacaksınız. İradenizi bu istikamette kullanacaksınız. Onların iradelerini kullanmalarına gerek yok. Onlar daimi zikre ulaşmışlar. Zaten hem nefsleri hem de ruhları en iyi davranışı emrediyor. Öyleyse işlerinde kötü bir davranışı emreden bir faktör kalmamış. Nefsleri de ruhları da aklın her iki müşaviri de hayrı emrettiğine göre hep hayırla davranacaklardır. Öyleyse siz de onlar gibi olmalısınız. Onlardan farkınız henüz nefsinizde afetlerin var olması. Var olduğu için nefsiniz sizi mutlaka size karşı yapılan bir ters davranışa aynı terslikle, hatta daha çok terslikle mukabele etmenizdir. Böylece intikamınızı alarak rahatlayacağınızı zannedersiniz. Tam tersi olur. Hem karşınızdakinin cephesinden küçülürsünüz, onun seviyesinde bir insan olursunuz. O da kendi seviyesindeki bir insanla yapmış olur bu savaşı. Hem de siz huzursuz olursunuz. Her yaptığınız intikamın arkasından mutlaka ama mutlaka üzüntü duyacağınız için. İşte size iki tane alternatif. Ya nefsinizin istikametinde şeytanın düşüncelerini soktuğunu gerçekleştireceksiniz ve her davranışınızın arkasından huzursuzluğu, mutsuzluğu bütün boyutlarını yaşayacaksınız veya öyle yapmayacaksınız. Diyeceksiniz ki Allah-u Teala'nın bana emrettiği şey bu değil. Ben niçin tasavvufa girdim ve neden başlangıç noktasından bu kadar ötede artık mutsuz değilim? Öyleyse demek ki doğrular var. O doğruları yapmışım ki tasavvufa girdiğim andaki gibi bir insan değilim artık. Öyleyse bu doğruları daha çok güçlendirmek, mutlak bir doğru davranış biçimlerine ulaşmak hepinizin elinde olan bir şey. İşte bunun için iradenizi kullanmak ve savaşı kendinizle yapmak mecburiyetindesiniz. Hiç unutmayın şu sözümü. Sizi mutsuzluğa götüren şeyler başkalarına bağlı olan şeyler değildir. Sizi mutsuzluğa götüren şey sizin davranış biçimlerinizdir. Sizin düşünce standartlarınızdır. Mutsuzluğun sebebini boşuna kendinizi aldatarak başkalarına bağlamayın. Sizi mutsuz eden şeyler başkaları değildir. Başkalarının davranışlarının sizin üzerinizde oluşturduğu tesirlerdir. O tesirleri sıfırlayabilecek olan imkanların sahibisiniz. İradenizi kullanır da o tesirleri yok etmek istikametinde bir gayretin sahibi olursanız, tesiri yok edebildiğinizi göreceksiniz. O zaman göreceksiniz ki mihver sizsiniz. Merkezde kendiniz varsınız. Sizi mutsuzluğa götürecek olan veya mutluluğa götürecek olan bütün anahtarlar sadece size teslim edilmiştir. Etrafınızdaki insanların en kötü davranışlarını sergilediği yerlerde bile mutlu olabilirsiniz. Zaten şunu hiç unutmayın. Bu söylediğim başlangıç noktasıdır. Yani ne dedim? Etrafınızdaki insanların en kötü davranışlarda bulunduğu yer. Bu sizin başlangıçta olduğunuzu gösterir. Başlangıçta siz de onlara kötü davranıyorsunuz. Onlardan da size kötü davranışlar geliyor, aksediyor. Ama yolun ortasında sizin davranışlarınızın yarısı onlara huzursuzluk verecek davranışlar değil artık. Öyleyse onların da yarısından en az size pozitif davranışlar gelmeye başlamıştır. Bu etrafınızdaki herkesin sizi rahatsız etmediği bir ortamdır. Daha ötede sizin bütün davranışlarınız bütün insanlara karşı pozitif olduğunda, sadece bunları mutlu edecek davranışlar olduğunda, Kendinizi onlara adadığınızda size ve Allah'ın verdiği mutluluğu onlara verebildiğiniz mutluluğun sergilediği, o mutlulukla ölçebildiğiniz, ona endekslendiğiniz gün saadetin mutlak olduğunu göreceksiniz. Öyleyse bu noktaya dikkat edin. Sizden çevrenize ulaşan her türlü davranış biçimi, çevrenizdeki insanlara sadece mutluluk verecek bir hüviyete ulaştığı gün, siz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayan bir insan olacaksınız. Ve hani o size yanlış olduğunu söylediğim şey var ya, başkalarının davranış biçimlerine mutluluğunuzu endekslediğiniz yanlış. O artık yok. Çevreden size ulaşan bütün davranışların size mutluluk veren davranışlar olduğunu göreceksiniz. Sevildiğinizi göreceksiniz. Hürmet gördüğünüzü göreceksiniz. Ve Allah'a çok şükredeceksiniz. Çok hamd edeceksiniz. Seccadeler ıslanacak gözlerinizin yaşlarından. Bu saadete Allah sizi layık gördüğü için ona sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Öyleyse Allah Teala sizlerden ne istiyor? Mutlu olmanızı istiyor. Yolu göstermiş. Yolu engelleyen kim? Boşuna başkasını aramayın. Yolu engelleyen, mutluluk yolunuzu engelleyen sadece ama sadece sizlersiniz. Öyleyse o hedefe ulaşmış olanlar bunu zorlanmadan yapacaklar. Siz zorlanarak yapacaksınız. Kendinizi başkalarını mutlu etmeye adayın. Onları mutlu etmek için sebepler arayın. Tanıyorsunuz etrafınızdaki insanları. Onlara hep mutluluk vermeye çalışın. Şeytan size hep onlara mutluluk vermek için sizin mutsuz olmanız lazım geldiğini söyler. Bunlar fedakarlığı gerektirdiği için. Halbuki göreceksiniz ki ilk fedakarlığı yaptığınız andan itibaren bir huzur iç dünyanızı tamamen kaplayacaktır. Şeytan başkalarını kendinizden üstün görmemenizi emreder. Ve bunun için de siz başkalarına hizmet etmeyeceksiniz. Başkaları size hizmet edecek. Onu öneririm. Bir de tersini deneyin bakalım. Siz başkalarına hizmet edin. O hizmeti yaptığınız zaman onların gözünde küçülmezsiniz. Onların gözünde büyürsünüz. Nasıl dedikodu yapan bir insan başlangıçta böyle kendisini başkalarından üstün göstermek üzere bunu yaparsa ama neticede karşısındakinin gözünde küçülürse bunun tam tersi bir işlemi yapacaksınız. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Birisi ötekine dedikodu yapıyor. Başka birini çekiştiriyor, iftiralarda bulunuyor. Bunu yapmakla ne demek istiyor? Ben senin bilmediğin şeyleri bilirim. Ben senden üstünüm arkadaş. Ama o arkadaşı var ya, o düşünmez mi ki falanca hakkında bana bunları söyleyen bu kişi benim açıklarımı yakaladığı anda gidip onları beni çekiştirmez mi ki? Ve yakalayacaktır sizin de. Sizin hakkınızda da o dedikodunun yapıldığını, onun hakkında karşısındakinin hakkında da aynı dedikodunun yapıldığını yakalayacaktır kişi. O zaman dedikoduyu yapan kişi onun gözünde ne kadar küçülecektir? Ne uğruna yaptı bunu? Nefsinin kendisini üstün göstermesi uğruna. Ben senin bilmediğin şeyleri bilirim dedirtebilmek için, öyle düşündürtebilmek için. Bu sadece nefsinizin bir tuzağıdır. Ne yaptı? Üstün görünme arzunuz sizi küçülttü sadece. Huzursuz kıldı. Tersini yapın bakalım. Onlar size hizmet etmesin. Siz onlara hizmet edin. O zaman etrafınızdaki insanların size yükleneceğini, daha çok sizi çalıştıracaklarını, testinizi çıkaracaklarını düşünürsünüz. Deneyin bakalım öyle bir oluyor. Eğer siz karşılıksız bir şeyler sunabiliyorsanız karşınızdaki insanlara, onlardan da size karşılıksız hediyeler gelecektir. Onlar da insan, unutmayın. Bir noktada sizin onlardan üstün olduğunuzu bu açıdan kabul etmek durumundalar. Alternatifleri yok. Düşünce sistemi herkeste aynı standartlarda çalışır. Doğrular o insanların gözünde de yerini alacaktır. Siz yeter ki bu yaptığınız güzelliğin bir menfaat karşılığı olmadığını onlara ispat edin. Allah için bunları yaptığınızı sergileyin. Ve Allah için yaptığınız bütün bu güzellikler sizi herkesin karşısında büyütecektir. Allah'ın kanunları var. Eğer iyilik ekerseniz oradan iyilik fışkırır. Eğer kötülük ekerseniz kötülük fışkırır. Buğday ektiğiniz yerden arpa alamazsınız. Oradan iyilik ektiğiniz yerden iyilik alacaksınız. Zakkum ağacı ektiğiniz yerden zakkum ağacı alırsınız. Her ne kadar kansere iyi geliyorsa da cehennemdeki ağaçlardan bir tanesi olduğunu hatırlatırım. Öyleyse belki de bizim insanımız zakkum ağacı diye başka bir ağaca zakkum ağacı diyorlar. Şuraya ulaşmak istiyorum. Mutlu olmak istiyor musunuz? Bunun yolunun başkalarını mutlu etmekten geçtiğini hiç unutmayın. Siz çevrenize ne ölçüde başkalarını mutlu edebilecek davranışlar ulaştırabiliyorsanız, çevrenizden de size aynı standartlarda davranış biçimleri ulaşır. Ben enayi miyim diye düşünüyorsanız, daha çok iskeleye bağlı olan bir kayığı küreklerle çekmeye çalışırsınız. Çok çalışırsınız. Ama kayık yerinden bir santim bile kımıldamaz. Öyleyse Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Mutluluğunuz sizin elinizdedir. Başka bir insanın, başka bir davranış biçimi sahibinin elinde değildir. Hangi şartlarda olursanız olun, en ağır üzüntüler içinde olsanız, başkalarının zulümlerinin %100 üzerinizde düğümlendiği, onların altında %100 ezilen, sonsuz bir huzursuzluğun içinde olan bir insanda olsanız, sizin içinde mutluluk var. Mutlak olarak var. Yeter ki bu doğru davranış biçimlerini sergilemek için nefsinizle mücadeleyi yapabilirsiniz. O kadar zor mu? Kendinize lütfen dikkat edin. Ben kimim diye bakın bakalım. Etrafımdaki insanlarla ilişkim ne diye bakın. Kendinizi dışarıdan yargılayın. Başka birisiymiş gibi. Başka bir hakim olarak kendinize bakın. Neden mutsuzsunuz? Mutsuz olmanızın arkasında başkalarına verdiğiniz mutsuzluk var. Kendinize hakim olup da o mutsuzluğu önleyebilirseniz, o zaman başkalarından da size mutsuzluk ulaşması mümkün değildir. Öyleyse ben başkalarına yanlış davranışlarda bulunurum. Onlar bana yanlış davranışlarda bulunmasın. Bu tarzda bir düşüncenin sahibiyseniz, ömrünüz boyunca o dediğimi yaparsınız. İskeleye bağlı olan kayığı kantar içinde çeker durursunuz. Kayık hiç hareket etmez. Sizi güzelliklere asla taşıyamaz. Öyleyse hepiniz kendinizi bu akşam bir muhasebeye tabi tutun. Ben kimim deyin. Başkalarına nasıl davranıyorum deyin. Onlardan niçin yanlış davranışlara muhatap oluyorum deyin. Ve arkasında boşuna başkasını aramayın. Orada yalnız siz varsınız. Mutsuzluğunuzu oluşturan bütün faktörler %100 sizin kendinize bağlıdır. Başka insanlara verdiğiniz her mutsuzluğun hesabını kendi iş dünyanızda defalarca ödersiniz. Ve hep söylediklerimi hatırlamaya çalışın. Allah'ın sizden istediği şey çevrenize mutluluk vermeniz. Allah'ın sizden istediği şey mutlak saadete ulaşmanız. Mutlak saadete ulaşmanızın yolu iradenizle nefsinizi doğru davranış biçimlerine ulaştırmak olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Bugüne kadar denediniz. Hele bu saadeti yaşayan kardeşlerimiz daha iyi anlıyorlar ne söylediğimi. Evvelce mutsuzlukların girdabındayken, eşleriyle, çocuklarıyla aralarında uçurumlar varken, hem kendileri mutsuzken hem de etrafındaki insanlar mutsuzken, bir gün mutluluğa ulaştılar. Böyle ulaştılar. Daim zikre vardıkları için değil, iradeleriyle davranış biçimlerini dizayn ettikleri için. Ondan sonra düşündüler, neden acaba ben baştan böyle yapmamışım? Baştan böyle yapsaydım, daha başından itibaren umutluluğu geçecektim. Öyleyse hemen bu gece kendinizi muhasebeye çekin. Etrafınızdaki insanlarla ilişkilerinizi birer birer irdeleyin. Falancayla aram açık. Niçin açık? O bana böyle yaptı, ben de ona böyle yaptım. Peki ben yarın sabah olursa giderim oraya, ondan af dilerim. Gönlünü alırım. Onunla en iyi ilişkilerin içine girmek için ilk adımı atarım arkadaş ben. Ertesi günde kalbini kırdığım başka birisine giderim. Ondan da af dilerim. Hele onlardan af diledikten sonra benim onlara karşı olan davranışlarım onları hep mutlu edecek istikamette oluşursa, o insanlarla benim aramdaki bütün kavgalar sona erecektir. Öyleyse etrafımızdaki insanlarla kiminle bir anlaşmazlığınız varsa onu yok etmeye çalışın. Mesela ben bugün burada güzel bir şey gördüm. Vaktiyle birbirine kırgın olan iki tane kardeşim burada birbirini sevgiyle selamladığını gördüm. Çok önemli bir olay. Bunu yapabildiklerine göre başkasıyla da yapabilirler. Öyleyse her şeyi en güzel bir dizayn için oturtmak sizin elinizde, başkasının değil. Unutmayın, mutlu olacak olan sizsiniz. Ve yine unutmayın, mutlu olduğunuz zaman etrafınıza mutluluk verdiğiniz noktadasınız zaten. Öyleyse meseleyi dört başı mamur olarak çözüyorsunuz. Bu dediklerimi gerçekleştirdiğiniz noktada hem siz saadete ulaşacaksınız, hem de etrafınızda bulunan bütün insanlar mutlu olacak. Bundan 14 asır evvel sahabe yaşadı. Hepsi katildiler. Ya kendi çocuklarını öldürmüşlerdi, kız çocuklarını diri diri mezara gömmüşlerdi veya başkalarını öldürmüşlerdi. O devri düşünün. Çocuğunuzu götürüp mezara canlı canlı koyuyorsunuz, kimse sizden hesap soramıyor. Bu insanlar, bu kainattaki en mutlu insanlar oldular. İşte bu söylediğim, bu güzellikleri yaşayarak. Siz de öyle olabilirsiniz. Onlar sizden çok daha kötü şartlardan geldiler. Sizden çok daha üst noktalara ulaştılar. Siz de ulaşacaksınız. Bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman zaten içinizden kimseye kötülük etmek gelmeyecek. Ve göreceksiniz ki insanlardan da size ulaşan şey sadece sizi mutlu kılan o muhteşem güzel davranışlar olacak. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu güzellikleri yaşamak olmalı. Her yaptığınız yanlış sadece başkalarına huzursuzluk vermez. En çok size huzursuzluk verir. Ve ne yazık ki nefsiniz size devamlı öyle yaptırıyor. Hele size karşı yapılan bir hakarette etrafınızda başka insanlar da varsa, onların karşısında, başka insanların karşısında küçültüldünüz. Bundan daha kötü bir şey olamaz. Ne yapacaksınız? Siz de onların karşısında büyüyebilmek için, yeniden büyüyebilmek için siz de size o hakareti yapana daha fazla hakaret edeceksiniz. %100 yanlış bir şey. O kişilerin huzurunda büyümezsiniz. Af dilediğiniz takdirde onların size nasıl davrandığını bir de görün bakalım. Siz karşınızdakinden af dilediğiniz zaman unutmayın, karşınızdaki de insandır. Bakın size ne söylüyorum. Bunu başardığınız zaman o kişinin de sizden af dilediğini göreceksiniz. Ve sebebini söyleyecektir size. Sana karşı diyecektir, sen öyle söyledin. Ben haksızım dedin, benden özür diledin ama aslında ben biliyorum ki ben kendim haksızım. Çünkü sabahleyin şunlar şunlar şunlar oldu. Ben buraya öyle bir öfkeyle geldim ki birine boşalmak ihtiyacımdaydım. Karşıma sen çıktın, seni duman ettim. Böyle diyecekler. Siz başkalarından af dileyebildiğiniz gün onların karşısında sadece yücelirsiniz. Ve bu Allah'ın bize öğrettiklerini biz size öğretiyoruz. Bunlar kitaplarda yazmaz. İşte psikoloji bu yüzden açmazlıdır. Biz size nefsinize nasıl hakim olacağınızı, nefsinizi bütünüyle nasıl ekarte edeceğinizi, sonsuz mutluluğa nasıl ulaşacağınızı söylüyoruz. Onlar da nefsinizin bütün taleplerine kendinizi açmanızı, onun bütün taleplerini yerine getirmenizi öğütleyerek. O yol açmazdır. Nefsinize o imkanları verdiğiniz zaman her doyumun arkasından nefsiniz yeniden acıkıp yanlışlıklar işlemeye devam edecektir. Ama Allah'ın yolunda her şey en güzel şekilde dizayn edilir. Ve bir gün etrafınıza yalnız mutluluk veren bir insan olduğunuz gün, etrafınızdan da size yalnız mutlulukların ulaştığını, size mutluluk veren davranışların ulaştığını, hem sizin mutlu olduğunuzu hem de etrafınızdaki insanların mutlu olduğunu göreceksiniz. Hepinizin, Allah'ın hepinize hedef gösterdiği dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü konuşmamı inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, iştiyakimizi arttırmanın yolları nelerdir? Bu herhalde bir üç karara faydası olmuş.
2: Bir tanesini şimdi söyle.
1: İştiyakimizi arttırmanın yolları nelerdir?
2: Tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve As-Salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ederiz ki bu akşam gene beraberiz. Yine Allah'ın güzelliklerini anlatmak için, insanları mutluluğa davet etmek için, saadeti, mutluluğu bir nebzecik insanları hatırlatmak için, kısaca hepinizi mutluluğa yaklaştırmak için yeniden beraberiz. Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler. Bir insanın Allah ile olan beraberliğinde şüphesiz ki en önemli unsur iştiyaktır. İnsan mutluluğa dönük bir dünyanın sahibidir. Bir insanın nefsi şeytanla işbirliği yaparak onu yerden yere çarpmak için, mutsuzluğu bütün boyutları ona yaşatmak için faaliyettedir. Bir insanın ruhu da Allah'la beraber o kişiyi mutlak saadete ulaştırmak için bir gayretin içindedir. Öyleyse tarihin her devresinde, insan hayatının her safhasında bu iki grup kendi ideallerine doğru insanı sürüklemek ister. Allah-u Teala ve ruh sizin mutluluğunuz için yeterli olan bir gücü temsil ederler. Şeytan ve nefsiniz mutsuzluğunuz için yeterli olmayan bir gücü temsil ettikleri halde şeytanın yalanlarına kalan birçok insan için mutsuzluk vazgeçilmez bir hedef teşkil eder. İşte ne görüyoruz baktığımız zaman? Allah sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Ruhunuz sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve kendilerinden yardım istediğiniz takdirde bu yardımı bütün boyutlarıyla vermeye hazırlar, yetmez. O yardımı isterseniz de alırsanız şeytana ve nefsinize mutlak galip geleceğinizi de bilmenizi istiyorum. Buna rağmen insanlar hep mağlup. Hep nefs ve şeytan kullanabildikleri imkanları öyle bir şekilde insanlara sunuyorlar ki insanlar onlara inanıyorlar. Halbuki bilmiyorsunuz ki şeytan kıyamet günü, Kur'an-ı Kerim'deki hükme istinaden söylüyorum, şöyle diyor insanlara: ben de size vaatte bulundum, Allah da vaatte bulundu. Bu sözler kıyamet günü söyleniyor. Cehennemde söyleniyor. Ne diyor şeytan? Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum. Allah sözünü tuttu, ben de tutmadım. Benim kabahatim var mı bunda diyor. Siz bana inandınız diyor. Ben size yalan söyledim, siz de bana inandınız. Öyleyse diyor, beni kabahati tutmayın. Kendinizi kabahati tutun ki bana inandınız. Şimdi size söylemek istediğim bir şey var. Şeytan insanlara sadece yalan söyleyebilir. Kandırabilir, kandırdığı takdirde sizi mutluluk dünyanızdan alıp yerden yere çarpar. Dünyadaki en mutsuz, hatta intiharı düşünen bir insan haline sizi getirebilir. Öyleyse niçin onu dinliyorsunuz? Yegane özelliği Allah'ın bütün güzelliklerini çirkin göstermeyi başarmaktır. Bunun ikinci cephesi de Allah'ın haber verdiği bütün çirkinlikleri size güzel gösterip onlara yaklaştırmaya çalışmaktır. İkisi de yalan. Güzellikleri çirkin göstermek, çirkinlikleri güzel göstermek. İkisi de gerçeği sapıtarak, yansıtarak, farklı göstererek insanları huzursuzluğa sevk etmek. Eğer insanların büyük kısmı huzursuzsa etrafınıza bir bakın. Ne demek istediğimi hemen görürsünüz.
Etrafınıza bir bakın ve görün insanlar ne kadar huzursuz, ne kadar sıkıntıda. Bazen o Amerika'daki toplum içerisinde biraz tasavvuftan bahsetmek istiyorum. Bakıyorum bir kısım insanlar hemen karşı çıkıyorlar. Büyük kitle dinlemek arzusunda ama insanların bir kısmı özellikle o anda hakim noktada olanlar hemen karşı çıkıyorlar. Neden? Çünkü şeytan eğer insanlar bizim söylediklerimizi dinlerlerse doğruya ulaşacaklarını biliyor. Köfte hor. Biliyor ve hemen harekete geçiriyor o insanları ki ben kalplerinde aydınlığa dönük bir şeyler bulunan insanlara o güzellikleri anlatmak imkanını bulamayayım. Bulursam ne olacak? Bulursam aramıza katılan Amerikalılar gibi onlar da katılmak isteyecekler. Unutmayın, bizi yaratan şeytan değil, bizi yaratan Allah. Üstelik şeytanı da yaratan Allah. Ve o yaratan Allah şeytana da tabii bütün mahlukatına hakim olduğu gibi şeytana da hakim dilese şeytanı bir anda yok da edebilir. Ama şeytan bir imtihan vesilesidir. Sizin mutluluğunuz için bir imtihan vesilesidir. O imtihanlar olmasa üniversiteyi bitiremezsiniz. Allah'ın hayat üniversitesidir. İşte bu dünya üzerinde kim velayet seviyesine ulaşmışsa o üniversiteden mezundur. Allah'ın üniversitesinden. Ve mutluluğu öğrenmiştir. Yarı yarıya yaşasa da mutluluğu öğrenmiştir. Ne yapacaktır? Velayet makamları boyunca fena, beka, züht, Muhsinler, Ulul Elbab, İhlas, Selam makamları boyunca dünya saadetini de adım adım daha üst boyutta yaşayacaktır. Evliya olduğu noktada, veli olduğu noktada zaten cennet saadetini elde etmiştir. Ve neticede dünya saadetini elde edecektir. Her geçen gün merdivenin basamaklarını biraz daha çıkarak, karanlıklardan biraz daha sıyrılarak, Allah'ın nurlarında biraz daha eriyerek, Allah'ın bütün insanların istediği şeye mutluluğa doğru yaklaşacaktır. Unutmayın Allah Teala sizden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. O mutluluğa ibadetlerle varıldığı için şeytan insanlara ibadetleri çirkin göstermeye çalışır. Halbuki İbadetler hedef değildir. Amaç değildir. O hedeflere ulaşmak için birer vasıtadır, birer amaçtır. Allah'ın

olursanız olun. Ne kadar büyük sıkıntıların içinde olursanız olun. Şu anda bulunduğunuz yerden vaziyetinizi müşahede ettiğiniz zaman, mülahaza ettiğiniz zaman vaziyetinizi bütün detaylarıyla incelediğiniz zaman ne kadar ümitsiz görüyorsanız görün. Bu ümitsiz görmenin son noktasında intihar etmeyi düşünmek vardır. İntiharı düşünseniz bile sizin içinde mutlaka bir kurtuluşun kesin olarak mevcut olduğunu söylüyorum. Belki de o noktada bulunanlar biz bunu söylediğimiz zaman bize inanmayacaklardır. Ama bizimle konuştuğunuz zaman söylediklerimizin ne kadar doğru olduğunu her an size ispat edebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Unutmayın, bu kainatta en büyük teminatın sahibisiniz. Tekrar ediyorum. Kim olursanız olun. Dünyanın neresinde bulunursanız bulunun. Ne kadar büyük dertler üzerinizde çullanmış olursa olsun, ne kadar büyük üzüntülerin altında ezilmiş olursanız olun, intiharı düşünüyorsanız o da dahil sözlerime, o grupta dahil. Hepiniz için diyorum, hepiniz için mutlak olarak bir kurtuluş vardır. Bir çözüm kesin olarak vardır. Siz bilmiyorsunuz. Hayat standartınız, size öğreten düşünce platformlarında sizi hep en ümitsiz noktaya sürükler. Çünkü şeytan devamlı sizin düşüncenizmiş gibi size bir takım masalları, martavalları yutturur durur ömrünüz boyunca. Peki öyle düşündüğünüzde ne dersiniz? Sanki siz öyle düşünüyormuşsunuz gibi değerlemelerinizi yaparsınız. Ama aslında hangi düşünce sizi mutlu o sizin düşünceniz değildir. Şeytan size çaktırmadan sizin düşünce platformlarınızın şekline girerek size bütün kötülükleri adım adım kabul ettirir. Sizin mantık standartlarınızı çok yakından takip eder. Sakın şeytanın işi yok da benimle meşgul olacak demeyin. Hepinizle ayrı ayrı meşgul olur madde bir. Ve madde iki her an meşgul olur. Her an sizi nasıl yoldan çıkarabileceğine, sizi nasıl yere vurabileceğine dair planlar kurar. Ve şunu kabul etmek mecburiyetindeyiz ki çok zeki bir mahlukla karşı karşıyayız. Bu iblis size olmadık yanlışlıkları o keskin zekası sayesinde kabul ettirir. Ve bir an kendinizi Allah yolunda hissederseniz, mutlu hissedersiniz, kenarından köşesinden hakikatleri yakalamaya başlamışsınızdır. Bir başka an iblis size bütün güzellikleri ters çevirip tepe taklak kılar sizi. Mutluluğu tam yakalamış durumdayken tepe taklak gidersiniz. Bütün değer ölçülerinizi yıkmıştır. Neyle yapar bunu? Sadece yalanlarıyla yapar. Bu kadar basit. Bütün mesele yalan söyleyip söylememekte değildir. Mesele o yalanlara inandırmaktadır. İblis bütün numarası bu kadar basit bir çerçeve içinde olan aslında zavallı bir mahluktur. İnanmasanız size hiçbir şey yapması mümkün değildir. Sizi Allah'ın yolundan asla ayıramaz. Size en ufak bir kötülükte bulunamaz. Bulunamaz hangi standartlarda? Onu seçebildiğiniz zaman ve ona inanmamayı başarabildiğiniz zaman. Öyleyse gücü nereden geliyor? Söylediği yalanlara sizi inandırabilme kabiliyetinden. Peki bunu hangi gizlilikte gerçekleştiriyor? Sizin düşünce platformlarınızın arkasına saklanarak. Kendi düşüncelerine

size sizin düşüncelerinizmiş gibi yutturmaya çalışarak ve daha açık bir ifade kullanayım, yutturarak. Tabii bu size biraz sıkıntılı gelecek şimdi. Benim gibi zeki birine şeytan nasıl yutturabilir falan diye düşünürsünüz herhalde. Ama hangi olay sizi üzmüşse ona dikkatle bakın. Gelin beraberce araştıralım arkasını ve ben size şeytanın hangi noktalarda size nasıl hakim olduğunu her safhada göstereyim. Neden iblis daimi zikir ulaşanları bir tesir icra edemiyor? Çünkü onlar onu her an teşhis edebilirler. Ve bütün söylediklerine güler geçerler. Hani bir atalar sözü vardır. İt yürür, kervan yürür. Hep yalanlarıyla size martavanlar atacaktır. Sizi üzmek için aklınıza gelmedik besleseler uyduracaktır. Kandırmaya çalışacaktır. Bir tek hedefi var, sizi yerden yere vurmak, sizi mutsuz kılmak. Ama söylediğim gibi elinde yalanlarından başka hiçbir şey yok. İnanmamayı başardığınız an onu kıskacınıza alırsınız. Ve siz onunla alay edersiniz. Her fırsatta onu yerden yere vurarak. O size nasıl acımıyorsa siz ona karşı acımasız davranmak mecburiyette değilsiniz. Zaten o buna müsait. Sizin için söz konusu olan şey sadece inanmamak. İnanmamak için onu tanımak mecburiyetindesiniz. İşte tanımanızın işaretini veriyorum. Nerede sizi üzen bir düşünce aklınızdan geçiyorsa, üzüntüyü hissettiğiniz an hemen durun. Onun sahibi siz değilsiniz. O düşüncenin sahibi siz değilsiniz. İblis ne yapıp edip onu sizin düşünce platformlarınızın içine sokmuştur. Ve işte onu yakalayın. Hangi noktada, hangi şey sizi üzüyor? Hangi düşünce sizi üzüyor? Ve yapmanız lazım gelen şey, onu yakalar yakalamaz Allah-u Teala'dan yardım istemek. Ona hakim olmak için Allah-u Teala'dan yardım istemek. Eğer isterseniz kesin olarak bilmenizi istiyorum, mutlaka yardım gelir. Ama iblis o yardımı Allah'tan istememeniz için bin dereden su getirecektir. Hep içinizden iki tane sesin adeta birbiriyle münakaşa ettiğini hissedersiniz. Bu seslerden birisi size hep iyiliğe çağırır. Hep güzellikleri işlemenizi ister. İşte o ruhunuzun sesidir. Allah'ın ruhunuz vasıtasıyla size söylettiği sözlerdir. Sonra ona karşı gelen bir başka güç hissedeceksiniz. Sizi kötülüklere çağıran, günahları işlemeye çağıran, sanki mutluluğun orada olduğunu ima eden, ispat etmeye çalışan bir başka ses. İşte o nefsinizin bir başka ifadeyle şeytanın sesidir. Ve ne zaman onu yaparsanız, o ikinci sesin, şeytanın sesinin, nefsinizin sesinin sizi ulaştırmak istediği yere ulaşırsanız, arkasından mutlaka hüznü duyacaksınız, huzursuzluğu duyacaksınız, içiniz kararacak, pişmanlık duyacaksınız. Bunların hepsinin oluşması şeytanın sözlerini kendi düşüncenizi zannetmenizle başlayan bir trajedinin ayrı ayrı safhalarıdır. Her yenik düştüğünüz olay bir trajedidir şeytana. Şeytana her yenik düştüğünüz olay sizi sadece üzer. Ama yenik düşmek istemiyorsanız yapabileceğiniz bir şeyler var. O yapabileceğiniz şeylere dikkatle bakın.
Evvela her şeyden evvel şunu bilmenizi istiyorum. Ne zaman biz size şeytandan bahsetsek, nefsinizden bahsetsek, kendinize o sırada dikkatle bakın. Bundan sıkıntı mı duyuyorsunuz? Bunları dinlemek size bir yorgunluk gibi mi geliyor? Bunları dinlemek uykunuzu mu getiriyor? O zaman tam onun size tesir ettiği noktadasınız. Ne zaman bu sözler sizi açarsa, ne zaman düşmanınızı tanımak konusundaki bu söylediklerimiz sizin kalbinize çarpan ışık dalgaları gibi sizin içinizi aydınlatırsa orada durun. Tesir almaya başladınız, pozitif tesire. Şeytana hakim olmak için merdiveni adım adım çıkıyorsunuz. O bunları hissetmemeniz için, bunları dinlememeniz için size çeşitli numaralar uygulayacaktır. Mesela başka şeyler düşündürmeye çalışacaktır. Mesela uykunuzu getirmeye çalışacaktır. Mesela sizin bu güzelliklerden zevk almamanız için sizi tepe taklak getirmeye çalışacaktır. Oysa ki her anlattığım şey sizin kurtuluşunuz için kesin bir vasıtadır. Unutmayın ki 34 yıldır bu konunun içindeyiz. Ben şeytanın bizi atlatabileceği her köprüyü birer birer açtık bu süre içerisinde. Hepsinin ayrı savaşını verdik. Hepsinin detaylarını biliriz. Eğer siz onu yenmek istiyorsanız, o zaman bizim 30 küsur yılda elde ettiğimiz şeyleri size, sizin mutluluğunuz için aktardığımızı hatırlayın. Siz giderken biz geliyorduk. Öyleyse şunu da düşünün. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü biz din adamı değiliz. Biz Allah'ın adamıyız. Ve o Allah bize mutluluğun sadece başkalarına verebildiğimiz mutlulukla hudutlu olduğunu ispat etti. Öyleyse hepimize verebileceğimiz, bizim verebileceğimiz mutluluk aslında bizim mutluluğumuzun teminatıdır. Kendi mutluluğumuz size ulaştırabileceğimiz ve sizi çıkarabileceğimiz mutluluk seviyesiyle orantılıdır. Görüyor musunuz ne kadar büyük bir menfaatimiz var? Sizin mutluluğunuz bizi mutlu etmenin anahtarıdır. Bütün irşat makamının sahipleri sadece bir tek şey için yaşarlar. Başkalarını mutlu edebilmek için. Çünkü Allah Teala onları öyle bir yere getirmiştir ki orada artık onlar yoktur. Orada artık kendilerine verebileceği bir şey kalmamıştır bu insanların. Bu insanlar Allah'tan aldıkları ve kendilerinin geçtiği bütün labirentleri başkalarının aşabilmesini temin edecek anahtarların hepsine sahiptirler. Ve o anahtarlarını başkalarına teslim ettikleri sürece onları izlerler. Ne zaman şeytanın düşünce platformlarından çıkacaklar? Ne zaman Allah'ın güzelliklerini yaşamaya başlayacaklar? İşte bu anlattıklarım size anlatılırken kendinize dikkatle bakın. Bunları dinlemek size zevk veriyor mu? Yoksa uykunuzu mu tutuyor? Yoksa şeytan aklınıza söylediklerimizi dinlememeniz için bir sürü masal mı sokuyor? Unutmayın şu dünyada sizi mutlu edebilecek veya mutsuz edebilecek olan tek şey sizin standartlarınızdır. Gene sizsiniz. Kulaklar